0: eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti, belirsizliklerin uzun sürebileceğine işaret etti. Türkiye'de enerji arzı çeşitlendirme stratejisi sayesinde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, alınan tedbirlere değindi. Kriz yıl sonuna kadar devam ederse sadece enerjide 1,5 trilyon liralık bir yükü üstlenmiş olacağız, dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davada yargılama sürüyor. Üçü tutuklu 41 sanık, ikinci duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Dava dosyasındaki iddialar tanık ve mağdur iş insanlarının beyanlarına da yansıdı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra Muhittin Böceğin bilgisi dahilinde oğlu Gökhan Böceğin, İmamoğlu ailesine destek için iş insanlarından para istediği ortaya çıktı. Zonguldak'ta Devrek Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dönemin belediye başkanı Çetin Bozkurt ve ekibi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 30 sanık zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve haksız mal edinme ile suçlanıyor. Eski belediye başkanı Çetin Bozkurt için 177 yıla kadar, diğer şüpheliler için de 3 ayla 1862 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi. Sanıklar 11 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından ekipler iki ilde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 heyecanı başlıyor. SAHA 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji yeni ürün tanıtılacak. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Harayip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Rusya, Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı gecesi saat 24'ten itibaren ateşkes uygulayacağını söyledi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Baba Ocağı 1. Bölüm. Yazan Alperi Yavaş. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Teknik yapım Alican Deniz, Ali Ersoy. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Lale Hatice Ergök, Aysun Ayşe Başar, Ömer Orhan Aral, Çırak Ahmet, Ünsal Ünlü, Halil Volkan Öz.

0: Uzat bardan da çay koyayım abla.
1: Al koy bakalım. Sustur şu köpeği. Senden hiç rahat yok Lale. Pazar günü uyuyayım bari. Sabahın köründe yine kaldırdın beni.
0: Sadece çay mı içeceksin? Kahvaltı yapmayacak mısın?
1: Yapmayacağım. Sustur şu cin gözlenen köpeği. Yapmayacağım çünkü beni erkenden uyandırdın hanımefendi.
0: Sana iyilik de yaramıyor abla.
1: Evet, yaramaz. Haftanın 5 gün çalışıyorum zaten. Hele bankacılık. Akşama kadar oradan oraya koşuşturuyorum. Sen bunları nereden bileceksin?
0: Öyle ya. Sen üniversite mezunu, ben lise 2'den terk. Bunu söylemek istiyorsun yine. Hep böyle olmuştur zaten. Hep böyle. Annem ölünce okulu bırakmaya mecbur kaldım. Yoksa evi kim idare edecekti abla, söyler misin?
1: Seninki bahane, tembellik. Gamsızlık, elindekilerle yetinmek. Kabuğuna çekilmişsin, sürdürüyorsun hayatını.
0: Senin için yaptığım bunca fedakarlıkların karşılığını bu sözlerle alıyorum demek.
1: Haklısın canım da. Okumanı istiyorum senin. 20 yaşındasın daha. Dışarıdan gir lise imtihanlarına, bitir şu liseyi. Sonra da üniversiteyi.
0: Ev işi, yemek, çamaşır. Hele senin kıyafetlerin ütüsü. Kolay mı sanıyorsun? Zavallı anneciğim. Meğer bizi büyütmek için ne sıkıntılar çekmiş. Ne kadar yorulmuş.
1: Sen bu işleri yapmaktan zevk alıyorsun kızım. Açıkça söylesene.
0: Evet, zevk alıyorum.
1: Ha, şöyle açık konuş. Bundan sonra da Sibel'e, Sevim'e, ne bileyim ben, diğer arkadaşlarına imrenme. Ev kızı olarak sürdür hayatını. Önce alt kattaki Kadriye teyzeye git, sonra da köfteci Ömer amcana.
0: Kadriye teyze bizim annemiz gibi oldu artık. Hele Ömer amca. Çok eski dostumuz. Eline doğmuşum. Babamla iyi anlaşırlarmış. Bilirsin bizim ailemizi ne kadar metheder, ne kadar takdir eder.
1: İstediği kadar methetsin, önemli değil artık. Babam öleli 15, annem öleli 10 yıl oluyor. Hem...
0: Önemli değil, ne demek anlayamadım abla.
1: Demek istediğim şu, yıllar geçmiş aradan. Ailemizin dürüstlüğü, gün görmüşlüğü unutulmuş. Kimsenin umurunda değil. Sen istediğin kadar övün, mutlu ol. Hatıralarla yaşamak denir buna. Yaşadığın değil, yaşayacağın günlere bak. Oku, kimsenin yanında kendini küçük görme, küçük düşme.
0: Of, yine ders vermeye başladın. Yalnız, yalnız sen de şunu iyi bil ki, bu fedakarlıkların pek çoğunu senin için yapıyorum. Yani ben sana ablalık yapıyorum, sen bana değil.
1: Öyleyse sızlanma. Birinin yardımı olmadan ayaklarının üzerinde durmayı öğren artık. Ayrıca çık dışarı, gez dolaş, hayatını renklendir biraz.
0: Yemeyeceksen toplayayım sofrayı.
1: Evet küçük hanım. Çünkü tekrar yatacağım.
0: Yemeği pişirdikten sonra ben de biraz Ömer amcanın yanına gideyim bari.
1: Yine Ömer amcanın yanına. Hem de ta sarı yere. Güle güle selam söyle. Çarşıya bile çıkmaktan huzursuz oluyor da sarı yer deyince akan sular duruyor.
0: Ne yapayım, elimde değil. Çarşıda herkes bana bakıyor sanki. Ah, gel benim cin gözüm. Açsın değil mi? Şimdi yemeğini hazırlarım senin.

0: Ahmet, Ahmet oğlum. İki porsiyon köfte, karışık salata şu ağacın altındaki masaya. Bir porsiyon köfte de şuradaki masaya götür. Duydun mu beni Ahmet?
1: Duydum usta, duydum.
0: Duydum diyor ya, bakma sen. Dalga geçiyor bazen Hınzır. Neyse, olduğu kadar. Bizim gariban lokantada işler bu kadar yürür ancak. Şimdi oturabilirim artık Lale.
2: Nasılsın Ömer amca?
0: İyiyim kızım, iyiyim. Şöyle rahatla, çeksen de
2: hem de öyle rahatım ki. Buranın en manzaralı yerine oturttun benim. Şuna bak, karşıda boğaz. Bakmaya doyamıyorsun. Her taraf yemyeşil. Ağaçlar çiçek açmış. Oh, mis gibi kokuyor.
0: Manzaramıza diyecek yok. Ama işte idare ediyoruz. 3-5 masa, 3-5 sandalye.

0: Lokanta demek hata olur. Burası tam bir kır köftecisi.
1: Bence harika. Hele kışın. Şu küçücük barakanda yediğim köftenin tadı. Soba çıtır çıtır yanar. Üstünde sıcacık çay demlenir. Sonra...
0: İlahi kız. Benim fakirhaneyi lüks bir lokanta yaptın sen. Aslında aramızdaki sevgi seni buraya çeker.
1: Elbette Ömer amca, elbette.
0: Aslına bakarsan bu köhne yere senin gibi beni sevenler geliyor. Eskiden işlerim yolundaydı kızım. Bilirsin lokantam sizin orada çarşı içindeydi. Dolardı taşardı. Rahmetli baban işten çıkınca uğrar dertleşirdi.
1: Öyleymiş. Ben 5 yaşlarındaymışım babam öldüğünde. Hep anlatırsın ya.
0: Gençliğimiz birlikte geçmişti babanla. Sonra işlerim ters.
1: Lisede okurken arkadaşlarla ne çok gelirdik lokantana değil mi?
0: Kızım, yarın bırakmayacaktın şu liseyi.
1: Annem ölünce bütün işler bana kaldı. Hem okuyup hem de ev işlerini yürütemedim.
0: Ablan bencil davrandı o vakitler. Bırakıverdi her şeyi senin gibi küçücük bir çocuğun üstüne.
1: Bilirsin iş yapmasını hiç sevmez.
0: Bilmez miyim Aysun o? Deli fişektir ablan.
1: Aldığı parayı hep üstüne başına harcıyor. Babamın emekli maaşı olmasa geçinemeyeceğiz.
0: Çok ayıp ediyor. Maaşı yükselmedi mi onun?
1: Yükselmez mi? Hem de şef oldu.
0: Bilirim, çalışkandır. Annenin rahatsızlığı sırasında üniversiteyi bitirmeyi başardı. Hala o arkadaşıyla evlenmeye karar vermedi mi?
1: Ablam gibi biri kolay kolay karar verir mi? Hem Halil abi başka bankaya geçti.
0: Bilmiyordum. Bir yıldır karar veremediler bir türlü.
1: Halil abi evlenmeye hazır ama ablam...
0: Haklı da. Belli mi olur insanların huyu? Evlilik sağlam temeller üzerine kurulmalı kızım. Çocuk oyuncağı değil bu işler. Sen de ablan gibi, arkadaşların gibi okuyabilseydin. Sahi şu Sibel neden arayıp sormaz beni? Halbuki ben sizlerin köfteci amcasıyım.
1: Ben de aylardır görmüyorum.
0: Her neyse. Zaten Sibel'i pek gözüm tutmazdı. Şımartılmış bir kızdı.
1: Oo, vakit epey ilerlemiş. Ben gitsem artık Ömer amca.
0: Biraz bekle. Ahmet'e 2 porsiyon köfte sardırayım da akşam ablanla yersiniz ha. Ahmet. İşlerine pek ilgilenmiyorsun yine.
2: Hele beklesinler usta. Herkes memnun hayatından. Bak boğazı seyrediyorlar. Benim daha önemli bir işim var.
1: Sen bugün Ömer amcayla benim kasetimi teybe koymayı da unuttun galiba Ahmet.
2: Unutur muyum? Ben de onu arıyordum Lale abla. İşte buldum. Koyuyorum teybe.
0: Görüyorsun ya kızım. İşi gücü bırakmış bizim kaseti aramış bu.
1: Lise günlerimi hatırladım şimdi. Nerede o günler? Bir daha geri gelir mi? Birden ağlamak geldi içimden. Neden acaba? Beni ağlatan hatalarım mı? Yoksa o güzel günler mi?

0: Abla, abla, kalk artık, saat 8.
1: 8 mi? Neden daha önce uyandırmadın?
0: Kaç kez seslendim kahvaltı hazır diye.
1: Hay Allah, geç kaldım vallahi. Nerede benim eteğimle bluzum? Buluver hadi.
2: Hemen yüzümü yıkayacağım. Bugün bir müşteriyle görüşmem gerekiyor.
0: Bluzunu eteğini akşam ütülemiştim. Hazır, meraklanma.
2: Koy salona, geliyorum.
0: Yine makyaj yapmadan mı gideceksin?
1: Bir saat makyaj yapsam yine de senin kadar güzel olamam. Hem Halil böyle beğeniyor beni, yetmez.
0: Aman ne yaparsan yap, al giyin şunları. Kahvaltı da edemeyeceksin tabi.
1: Geç kaldım, kusura bakma canım. Eline sağlık, çok güzel ütülemişsin bluzumu.
0: Abla, biliyor musun, şey, ben bazen içimdeki sesle konuşuyorum, hem de karşılıklı. Ama bu beni çok huzursuz ediyor.
1: Hadi, bu da nereden çıktı? Herkes kendi kendisiyle konuşur. Ne var bunda huzursuz olacak?
0: Ama benimki başka.

0: türlü sanki. Hep tartışıyoruz.
1: Saçmalama yine. Herkes hisseder böyle şeyleri. Ha sahi, şimdi aklıma geldi. Geçen gün Sibel'i gördüm.
0: Ah, nerede? Hani onlar Beykoz'a taşınmışlardı.
1: Oraya taşınsalar da bu tarafa gelmeyecek diye bir şey yok ki. Bir erkek arkadaşıyla çarşı içindeki o büyük restorandıydı. Oo, beni yine çeneye tuttun. Akşama geç gelebilirim. Beykelli'yle yemeğe çıkarız.
0: Geç kalma abla. Korkuyorum.
1: Tamam, saat 10'da evdeyim. Sen de kendini oyalayacak bir şeyler bul.
0: Oyalanacak bir şeyler bulacakmışım. Ne bulayım? Zaten öğleye kadar ev işi vaktimi alıyor. Ve sonra bomboş bir gün. Değil mi Lale? Neden Sibel'i arayıp bulmuyorsun? Neden Cingöz'ü alıp biraz dolaşmıyorsun? Güçlen biraz. Kendine güven. Ha, işte ablama anlatmak istediğim içimdeki ses buydu. Cingöz. Ah, gel canım. Anladım, acıktın sen. Şimdi yemeğini veririm. İşimiz bittikten sonra da otururuz seninle pencerenin önüne. Ablamın dönüşünü bekleriz, tamam mı?

0: restoran ne kadar kalabalık yine Halil.
1: Sıkıldıysan başka bir yerde içelim kahvemizi hayatım.
0: Hayır, alıştık artık buraya. Yemekler güzel ama bir de şu servisi aksatmasalar.
1: Neden acele ediyorsun?
0: Lale evde yalnız, korkuyor.
1: Birbirinize hiç benzemiyorsunuz Aysun. O sessiz, sakin, içine kapanık. Sen...
0: Ben huysuz, hazır cevap.
1: Evet, ama temiz kalpli birisin. Benim için önemli olan ne biliyor musun? Evlenmeye karar verme. Hem de bir an önce.
0: Yine aynı konular. Bak Ali, birbirimizi yıllardır tanırız. O sıralar sadece arkadaştık. Hatta bir ara aynı serviste çalıştık. Sonra sen bir başka bankaya geçince...
1: Birbirimizi sevdiğimizi anladık. Ama aradan bir yıl geçtiği halde Aysun Hanım karar veremedi.
0: Zorlama beni, iyi düşünmemiz gerek. Evlilik çocuk oyuncağı değil.
1: Bak, sen yoksa beni fazla uysal mı buluyorsun? Belki de kişiliği oturmamış biri olarak görüyorsun.
0: Kusura bakma ama biraz öyle. Bazen çocuk gibisin, ne bileyim ben. Şöyle sert, gerektiğinde bağırıp çağıran.
1: Kabadayı gibi bir yani. Neyse, bu sözlerin üstünde durmayacağım. Bak canım, maddi sıkıntımız olmayacak Aysun. İkimizin de maaşı yükseldi. Bankanın önemli yerlerindeyiz.
0: Bunlar önemli değil, acele etmeyeceğiz.
1: Öyle olsun bakalım. Bir iki yıl daha bekleyelim. Ne oldu? Neler kuruyorsun yine?
0: Hiç. Senin peşinikimle olduğuna karar verdim.
1: Ne demek bu, anlayamadım.
0: Hani bu restoranda her şey çok güzeldi. Hani hiçbir şey bozulmamıştı. Hala kahve gelecek.
1: Evet, bir hatamı daha buldun demek. Garson bakar mısınız? Bizim kahveler nerede kaldı?
0: Bak adam seni duymazlığa geldi.
1: Ah Aysun'a. Her şeye bir kusur buluyorsun.
0: Canım benim. Seni üzüyorum gerçekten ama aklım evde. Zavallı Lalecik şimdi Cingöz kucağında oturmuştur pencerenin önüne, yolumu gözlüyordur.
1: Lale'yi evlendirelim, en iyisi bu.
0: Saçma. Boşluktan kurtulması için evlendirelim ha. Okusun demiyorsun da.
1: Evet haklısın. Sahi dün Almanya'dan mektup aldım Murat abimden. Evlenmeye karar verdiğiniz an Türkiye'deyim diyor.
0: Sağ olsun ama biraz daha bekleyecek galiba. Yengen çocuklar nasılmış?
1: Çocuklar iyi de yengemin sağlığı pek iyi değilmiş.
0: Ya geçmiş olsun. Uf, içime sıkıntılar geldi vallahi. Hadi kalk gidiyoruz.
1: Bir dakika canım. Bu şef garsonla konuşmadan, ona gününü göstermeden bir yere gitmem.
0: Halil dur. Murat'a gitti. Sanki adamı dövecek. Hayret. Halil gerektiğinde kendini gösterebiliyormuş, buna sevindim.
2: Hayır.
0: Halil. Lütfen. Halil lütfen tartışma. Tamam.

0: Eğer engel olmasaydın ona gününü...
1: Ne yani, baban yaşındaki adamı dövecektin ha? Hem de kahve yüzünden. Bir daha bu restorana gelmeyiz, olur biter. Ama hoşuma gitti senin böyle atak olman.
0: Ben kavgacı değilim Aysun.

0: Ama gerektiğinde icabını yaparım.
1: Affet hayatım, yanlış anladın beni.
0: Canımı sıktın yine. Hadi, hadi şuradan bir taksiye bineyim de eve bırakayım seni. Neden duruyorsun? Kime bakıyorsun Aysun?
1: Lale'nin arkadaşı Sibel. Evet o. Bak, bir erkek arkadaşıyla bizim çıktığımız restorana giriyorlar. Sibel, Sibel.
0: Şey, aklımda kaldığı kadarıyla o kızın pek akıllı uslu biri olmadığını söylemiştin.
1: Evet öyleydi. Sibel, ha gördü, bu tarafa geliyorlar. Evet öyleydi ama Lale yalnızlıktan deli olacak neredeyse. Konuşayım da yarın öğleden sonra bize gelsin. Sibel, nerelerdesin aylardır Hınzır kız? Yoksa yine Avrupa'ya mı?

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sildim. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Sonsuz hiç aşkınla ben nalan iken, nevhai hicranı hiç duydun mu sen? Yare açtın bir bakışla sineden, hasretin kalbim perişan etmeden, nevhai hicranı hiç duydun mu sen? Ercüment Ekrem Talun'un bu sözlerine, Musa Süreyya Bey'in Nihavend bestesiydi bu gece dinlediğimiz ilk şarkı. Sevim Deran'ın yorumundan sunduk. Eserin başında da Erol Deran'ın mızrabından Nihavend makamında bir kanun taksimi yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Nihavend ve Mahur makamında eserler yer alacak programımızda. Dinleyeceğimiz ikinci Nihavend eser Osman Nihat Akın'ın bir bestesi. Güfte Ertuğrul Araroğlu'na ait Yahya Geylan'dan dinliyoruz. Kalbimdeki son aşka inerken kara perde, bir ağlayacak göz aradım bendeki derde. Bahtın bütün insanları güldürdüğü yerde, bir ağlayacak göz aradım bendeki derde.

Güftesi ve bestesi Faruk Kayacıklı'ya ait Nihaven Çarkayı Mefaret Yıldırım'ın yorumundan dinliyoruz. Birkaç damla gözyaşı aşkın yemini midir? Yaralı gönlüm için bu bir teselli midir?

Sıradaki Nihavend şarkımızın güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Şu seven kalbin feryadını duy bir gece olsun. Ses ver ne olur tatlı sesinle, acılar dursun. Karşımda senin gül renkli yüzün ay gibi doğsun. Ses ver ne olur tatlı sesinle, acılar dursun.

Suna Batı Gün Konakçı'yı Ahmet Üstün'ün Nihaven şarkısında dinliyoruz şimdi. Yaprakları göğsünde açan gonca iken dün, kimler seni incitti gülüm, sen niye küstün? Bağrımda coşan duygu, inan sevgiden üstün, kimler seni incitti gülüm, sen niye küstün?

Dir. Ruhumda yerin öyle büyük, öyle derindir. Ömrümde değer varsa senin şaheserindir. Ruhumda yerin öyle büyük, öyle derindir.

Muhittin Kutbay'ın güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Nihaven şarkısını da Melihat Gülses'ten dinleyelim. Sensiz yaşamam, bil ki bu söz bence yemin.

Güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait Nihavend şarkı var sırada. Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş. Bir noktası var gamzelerinde, o da benmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Mahur makamında eserlerle devam ediyoruz. İzzettin Ökten'in Mahur makamındaki Tambur Taksimi'nin ardından Kanuni Hacı Arif Bey'in Mahur eserini Perihan Altındağ Sözeri'nin yorumundan dinleyeceğiz birlikte. Dinleyeceğimiz bu kayıtlar bir hayli eski ve hışırtılı kayıtlar. Senle durmak dernak eyler beni, senden ayrılmak helak eyler beni. Ah o ateş sine çak eyler beni, senden ayrılmak helak eyler beni.

Karacaoğlan'ın dizelerine Saadettin Kaynağ'ın mahur bestesini İnci Çayırlı'dan dinleyelim. Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca, muhannatın kahrın çekmem gel deyip de gelmeyince.

Güftesi Orhan Seyfi Orhon'a, bestesi Refik Fersan'a ait mahur eseri Necmi Rıza Hıskan'ın yorumundan dinliyoruz. Dün yine günümüz geçti beraber, gece de yanında kalasım geldi. Duruşu utanmaz, bakışı dilber, vallahi çapkını göresim geldi.

Güfte ve bestesi Muhlis Sebahattin Ezgi'ye ait mahvur eser var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Gücendim ben sana, unuttun artık beni. Tam 3 yıl Mecnun gibi sevmiştim ah ben seni.

Hakkı Süha Gezgin'in güftesini yazdığı, Şerif İçli'nin mahur şarkısını Didar Aliye Koyuncu'dan dinliyoruz. Alamam doğrusu desti emele, bir kadeh ki dolaşır elden ele. İstemem çare de olsa ecele, bir kadeh ki dolaşır elden ele.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık sevgili dinleyenlerimiz. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Hacer Tısoğlu'nun kanunundan dinleyeceğimiz Taksim'in ardından Münip Utandı'dan Mahur makamında bir potpuri dinleyerek kapatacağız bu gece programımızı. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi, yağmurlu ve soğuk bir Ankara'dan sesleniyoruz. Hepinize daha sıcak, güzel bir hafta diliyoruz. Ailece'yi Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray birlikte hazırlıyorlar. Teknik yönetimde Soner Abacı, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de bize ayrılan sürede bir uzman konuğumuzla merak edeceğiniz soruların yanıtlarını arayacağız. Merak edeceğiniz soruların. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden uzman doktor Gencay Koç stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar Selvi Hanım.
3: Kolay gelsin önce çalışmalarınızda.
4: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
3: Ergen ruh sağlığı meselesi son yıllarda gittikçe daha da önem kazandı. Ergenlik yaşının değişiminden tutalım da yaşamın çok hızlı değişmesi bizi, çocuklarımızı daha dikkatli incelemeye, onlar için daha doğru adımlar atmaya itti diyebiliriz.

0: ister herhalde.
1: Evet, çok haklısınız. Yani artık her şey eskiden olduğu gibi kolay değil. Teknolojinin gelişmesinin bize getirdiği güzel gelişmelerin yanında bazı noktalarda özellikle çocuk ve ergen yetiştirirken dezavantajları da olabiliyor. Bütün bunlara baktığımızda da bir ergenin ruh sağlığını ve çocuğun ruh sağlığını toparlayabilmek için anne babaların çok fazla dikkat etmesi gereken şeyler olabiliyor.
0: Ülke hızlı değişiyor, dünya hızlı değişiyor. Bu değişim içinde teknoloji aldı başını gidiyor. Bu hayatımıza yeni yeni terimler kazandırdığı gibi ilişkilerimizde de farklılıklar getiriyor. Çocuk ve ergen yaşıyla bir başlayalım. Orada bir hemfikir olalım hep birlikte. Çünkü ergen yaşının da değişen zamanla birlikte değişiminden de söz ediliyor. Önce bunu dinleyelim sizden.
1: Tabii ki. Yani şöyle, daha anne karnından doğumla başlayacak olursak, biliyorsunuz hepimizin kabul gördüğü 0-1 yaş bebek dediğimiz dönem, bebeklik çağı dediğimiz dönem. 1 yaşından sonra ergenliğe giren, puberteye giren çocuklara 9-11 yaşında, bazı çocuklar daha 9 yaş gibi ergenliğe girebiliyor, bazısı 11'e kadar sarkabiliyor. İkisi de sağlıklıdır. Bu 1 yaş ve 9-11 yaş arasındaki döneme de çocukluk dönemi diyoruz. Daha sonrasında da ergenlik dönemi başlıyor. Ortalama 9-11 yaş arasına başlıyor ve 22 yaşa kadar sürüyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte, beslenme şartlarımızın değişmesiyle beraber, çağımızın bize getirdikleriyle ergenlik dönemi aslında 22 yaşı da geçebiliyor. O yüzden artık kime genç diyeceğiz, kime orta yaşlı diyeceğiz, kime yaşlı diyeceğiz, bunlar gittikçe yavaş yavaş ilerlemiş durumda. Ama genel olarak baktığımızda 22 yaşına kadar bizim için herkes ergen olmuş oluyor çocukluk döneminden sonra.
0: Kız ve erkek çocuklarda fark ediyor mu ergenlik dönemi?
1: Evet, fark ediyor. Genelde erkekler daha erken ergenliğe giriyor. Kızlar daha biraz daha geç gelebiliyor. Ama tabii ki bu bir değişmez bir kural değil. Bazı çocukların genetik bir şey gibi düşünelim. Genimizde olan bir şey bu. Kimisi daha erken girebilir, kimisi daha geç girebilir. Bu bir kız olduğunda da farklılık gösterebilir, erkek olduğunda da farklılık gösterebilir. Ama erken puberte dediğimiz şey genelde 9 yaşın altında araştırmamız gereken durum o oluyor. Ama genelde bu şekilde.
0: Şimdi gülümsetecek bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyayı da hepimiz çok sık kullanıyoruz. Erkekler daha ergenliğe erken giriyor dediniz ama herhalde daha geç çıkar oldular. Bunun yetiştirilme tarzıyla ilişkisiyle devam edelim.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani şöyle, toplumumuz aslında biraz geleneksel bir toplum. Ve tabii ki aslında her anne baba çocuğu için en güzelini, en doğrusunu yapmak istiyor. Ama ne yazık ki bizim kültürümüzde birazcık daha ataerkil yetiştirildiğimiz için erkeklerin adına daha fazla bir şey yapılır oluyor, özellikle anneler tarafından. Öyle olunca da ileride çocuklar hem ergenlik döneminde hem ileride iş hayatlarına başladıklarında ya da evlendiklerinde bazı şeyleri onlar adına başkalarının yapmasını isteyebiliyorlar. Ve bu da sanki böyle ergenliğin uzamış versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki herkes bağımsızlığını kazandıktan sonra kendi üstüne düşen sorumlulukları, bazı şeyleri kendilerinin yapması gerekiyor. Çok haklısınız, çok doğru bir nokta.
0: Şimdi her çocuk birbirinden farklı, her insanın birbirinden farklı olduğu gibi. Ergenliğe girmeden önce karakterleriyle ilgili belirtileri kaç yaşında vermeye başlarlar ve aileler nelere dikkat etmeli?
1: Yani şöyle, şunu söyleyebilirim size Selvi Hanım. Aslında bizim kişiliğimiz temel olarak ilk 7 yaşta gelişir. Ama tabii ki insan beyni sürekli gelişen bir varlık, yaşadıklarımızla şekilleniyor. Dinamik yaşadığımız travmatik olaylar ya da anne babadan gördüklerimiz, öğretiler ve genetik altyapımızla beraber sürekli şekillenen bir oyun hamuru gibi düşünebiliriz. Evet, çok temel şeyler ilk 6 yaş, 7 yaşta kişiliğe gelişiyor ve sonrasında kişilik özelliklerini biz bundan sonra görmeye başlıyoruz temel olarak. Sorunuzun cevabı bu. Ama örnek vereyim, 9 yaşında yaşamış olduğu çok önemli, onun hayatına dokunan bir travmatik olay ya da çok olumlu bir gelişmeyle beraber de onun kişiliğinde değişiklik yaratılabiliyor. Hatta her zaman kişilik gelişebilir. Herhangi bir patoloji, bir hastalık ya da bir psikiyatrik sorun varsa da düzeltilebilir diye söyleyebilirim. Ama sorunuzun cevabı 7 yaş olsun.
0: Aileler burada çocuklarında fark etmeleri gereken özellikler açısından nasıl uyarılmalı? Hani çocuk sessiz olabilir, içe dönük olabilir, dışa dönük olabilir. Her yaramaz çocuk hiperaktif değildir mesela. Sorumluluk duygusu meselesi yine günümüzde çok konuşulan konulardan biri. Herkes çocuğunun rahat büyümesini, özgüvenli olmasını ister. Başarı tek kriter değil, mutlu olmasını ister en azından. Peki bunun için nasıl davranmaları gerekir? Çocuklarını nasıl gözlemeleri gerekir? fikir?
1: Yani şöyle, öncelikle sorunuzun başına gelecek olursak, her çocuk bir mizaçla dünyaya gelir. Mizaç genetiktir. Yani anne babamızın genetiğiyle bir şekilde yoğrulur ve bir mizaç özellikleri, işte mesela hareketli bir mizaca mı sahip olacak, utangaç bir mizaca mı sahip olacak ya da daha girişken, lider ruhlu bir mizaca mı sahip olacak? Evet, bunlar bizim genetiğimizde kodlu bir şekilde dünyaya geliriz. Ama dışarıda yaşadığımız şeyler, anne babamızın bize öğretileri, okulda yaşadıkları, insan ilişkilerinde öğrendikleri ve gördükleri şeylerle beraber karakter dediğimiz şey ortaya çıkar. Yani mizacın üzerine bir oyma sanatı yaptık gibi düşünebiliriz. Ve hani bazen genetik sebeplerden dolayı anne babanın biyolojik olarak geçirdikleri, bazen de onların geçirdiği şeylerle birlikte çocukların kişiliklerinde belli belirtiler olabilir. Örneğin mesela bir çocuk çok sessiz bir şekilde gidiyor. Biraz utangaç bir mizaca sahip. Ve bu sebeple işte ana sınıfına başladığı, normalde bir ay içerisinde biz adapte olmasını bekleriz. Tabii ki her çocuk şıp diye adapte olmaz ama bir ayı geçti, hala ağlayarak böyle kavga dövüş, işte bırakmadan gitme, hani okula uyum sağlayamıyorsa, bir şekilde arkadaşlarıyla eğlenemiyorsa, deriz ki anneden ayrılma kaygısı yaşıyor ya da işte sosyal ortamda bir adaptasyon sorunu var. Mesela bu bir problem haline gelmeye başlamıştır. Bu sadece utangaçlık değildir. Bu sadece bir kişilik özelliği değildir. Bu bir bozukluk olma yoluna gider. Bunun için de bir uzman desteği, profesyonel destek almak gerekir. Ya da mesela az önce dediniz ki işte her hareketli çocuk yaramaz mı? Tabii ki hayır. Zaten yaramaz kelimesi de çok hoş bir kelime de değil aslında. Çocuklara işte sen hızlı yapıyorsun gibi söylemek mesela bana daha güzel geliyor. Hani yaramaz çünkü hoş bir kelime değil. Evet, bazı çocuklar çok hareketli, daha çok keşfetmek ister, daha çok meraklıdır. Yapma denilen şeyi daha çok yapmak ister. Çünkü inatlaşmayla aslında o bizim genetiğimizde vardır. 2 yaş dönemi özellikle merak, inatlaşma, merak, ben yapacağım dediğimiz, ben merkezci bir dönemimizdir aslında bizim. Ve bir çocuk da bu sebeple işte oraya gidiyor, buraya gidiyor, her yeri karıştırıyor diye bu çocuğa direkt yaramaz diye etiketlemek ya da bu çocuk hiperaktif diye etiketlemek doğru değildir. Yani bir noktaya kadar olması gereken bir gelişim basamağıdır. Ama bazı çocuklar çok daha meraklı, çok daha hareketli, çok daha keşfe açık olabilir. Ama yine ne zaman biz buna bir problem deriz? Artık şakasına söyleyeyim ama uçan Hamdi gibi kafasını gözünü yarıyorsa, bir o tarafa bir bu tarafa gidiyorsa, artık hiçbir şekilde zapt edilemiyorsa, mesela durması gereken, sakin olması gereken banka gibi oturması gereken ortamlarda bile oturamıyor. Hem kendi konforunu hem ailenin konforunu bozuyor. Belki artık bu bir hiperaktivite midir diye profesyonel destek almak gerekebilir. Yani aslında her şeyde süre çok önemli, şiddet çok önemli ve işlevsellik çok önemli. Yani bu problem, yani bu mizaç özelliği ya da kişilik özelliği, çocuğun kişilik özelliği olarak sevimli bir şekilde hayatın akışında devam mı ediyor, çocuktan bir şeyler mi götürüyor? Eğer aileden ve çocuktan bir şeyler götürüyorsa, mesela daha başarılı olabilecekken etkinliklere katılmasının önüne geçen bir hareketliliği varsa örneğin ana sınıfında, evet o zaman bir sorun var demektir ve bizim bir çocuk psikiyatri yoluna girmemiz gerekir.
0: Burada anne babalara çok iş düşüyor, eğitimcilerle birlikte elbette, ama şu da var galiba, hani zamanın hızlı değişiminden, ülkenin, insanın hızlı değişiminden söz ettik. Çocuk yetiştirme biçiminin de değişiminden söz etmek mümkün galiba. Eskiden anne babanın birkaç göz hareketiyle oturduğu yerde kalan çocuklardan, artık çocuğum özgüvenli olsun, çocuğumun karakteri bu sözleriyle yaptığı hiçbir eylemde ses çıkarılmayan çocuklar, çocuk odaklı yetiştirme tarzı meselesi de çok tartışılır oldu sanki. Burada çocuğun hani dur deyince durmaması meselesinde herhangi bir belki de sıkıntı yok. Belki de yalnızca yetiştirilmeyle ilgili, benim çocuğum yapar duygusu da var mı? Davranışı da var mı?
1: Yani şöyle, çok haklısınız. Sınırlardan bahsediyorsunuz aslında. Şu an kesinlikle olması gereken sınırlar biraz silikleşmeye başladı. Neden? Çünkü anne babalar birazcık daha özgür yetişmeli. İşte çocuğum bunu yaparsa travmatik olarak değerlendirilebilecek bir olay yaşamış olur mu? Kişiliğini etkiler mi? İşte onun yapması gereken özgürlük sınırlarına giriyor diye. Aslında çocuklarını korumaya çalışırken biraz ipin ucunu kaçırdılar bence. Bunu da ben şuna bağlıyorum. Şimdi sizin dediğiniz gibi bizim kuşağımızda eskiden bir anne babamızın bir kaş göz hareketi ya da yapma denen şeyi ya da yapma denmeden neyin yanlış olduğunu bilerek yetiştik aslında. Ama şu anda Bunları yaşarken birazcık da kendimizden bir şeyler de gitti. Çünkü bazıları bir tokatla ya da bir cimcirmeyle ya da bir kaş gözle babasının azarı

0: hocasıyla kuralları öğrenmek zorunda kaldı. Bazısı öğretmeninin işte eline cetveli vurmasıyla, kulağını çekmesiyle kuralları öğrenmek zorunda kaldı. Evet, büyüklerimize saygı vardı ama sevgi soru işaretiydi geçmişte. Ve bu da çok büyük travmalar yaratan kişiler de vardır, yoktur. Ama şu anki anne babalarda ben bunları yaşadım, çocuğum bunları yaşamasın, ben onun için elimden geleni yapayım şeklinde bir bilinç dışı motivasyonla aslında bunları yapıyorlar. Ama işte ipin ucu kaçtığı zaman sınırlar maalesef silikleşebiliyor. Sınır dediğim şey ise şu: şimdi bir çocuğun kendini güvende hissedebilmesi için, başkalarının haklarına saygı duyabilmesi için ve tam bağımsız, özgür olarak yetişebilmesi için zaten bir kurallarla büyümesi gerekir. Ve biz bu kuralları şefkatli bir şekilde de onlara öğretebiliriz. Yani çocuğum işte bak, başka hiç kimseye vurmuyoruz, kendine vuramazsın, okulda öğretmenine saygı duyman gerekiyor diye başkalarının özgürlük alanlarını ona anlatmalı. Ama bunu yapmadığında da ben sana bu kuralları anlatmıştım, şimdi sen bunları yapmadığın için, örneğin bir ekran saati vardı 7 yaşında bir çocuk olsun, bugün senden bu hakkını almak zorundayım şeklinde şefkatli bir şekilde pozitif disiplin uygulamak gerekir. Ama bazen şu an işte anne babalar şöyle oldu, sizin dediğiniz gibi işte çocuğum okulda diyelim kural dışı bir şey yaptı, öğretmen onu uyardı, nasıl benim çocuğumu uyarır gibi. Öyle olunca da çocukta şöyle bir şey gelişiyor: İşte bu kuralı annemin böyle söylemesiyle öğretmenim esnetti, demek ki bu kural gerçekten gerekli değil, ben demek ki canım istediği gibi davranabilirim gibi yanlış bir yöne kaymaya başladı. Ve evet, kişilik gelişimiyle ilgili bir sıkıntı aslında bu da çocukta.
1: Evet, öğrenciler, öğretmenler, veliler, bu üçlünün bir arada oluşu çok önemli. İyi diyalog çok önemli. Bir de günümüzde kaygı boyutu çok arttı. Güvenlik meseleleri çok arttı. Çok fazla sosyal iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte de habere maruz kalıyoruz ve korkularımız da artıyor. Bunlar çocuklarımızı, ergenlerimizi nasıl etkiliyor? Onu da dinleyelim ama bir müziğimiz var. O şarkıyı dinledikten sonra konuşalım. Size de bir nefes aldıralım.
0: Tabii ki.

0: ailece devam ediyor. Saatimiz 13.35 sevgili dinleyicilerimiz, Fikret Kızılok söyledi. Konuğumuzla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Gencay Koç stüdyomuzda kaygı meselesine gelmişti sohbetimizde sıra. Günümüz insanında kaygı çok fazla. Zaman, yetişme, sonra onay meselesi, bu sosyal medya ile birlikte, gerçi yasalarla farklı ülkelerde, bizim ülkemiz dahil adımlar da atılıyor. Kaygıya iten nedenlerin fazlalığı ile birlikte çok fazla duyarda olduk. Olan bitenden, ailede, çevrede, ülkede, şehirde, dünyada olan bitenden çocuklar, ergenler nasıl etkileniyor?
1: Şöyle Selvi Hanım, bu aslında çok eksenli değerlendirilmesi gereken bir problem. Yani bunun bir çocuk boyutu var, bir aile boyutu var, bir okul boyutu var. Ve evet, sizin dediğiniz gibi ne yazık ki ülkemizde de dünyada sosyal medyanın etkilerinde her çocuk ve ergenleri olumsuz etkilediği durumlarda da bizim hem kişiye özel hem de topluma özel değerlendirmemiz gerekiyor. Yakın geçmişe gidecek olursak, özellikle bu okullarda olan şiddet olayları çerçevesinden bakacak olursak, ilk önce bizim dilimizi düzeltmemiz çok önemli. Çünkü etiketlenme dediğimiz, özellikle ben hani bir çocuk psikiyatristi olarak bunu çok önemsiyorum ve eğer burada dinleyicilerde bir kişiyi bile kazanabilirsek benim için çok değerli olur. Şimdi çocuğumuzda bir problem gördüğümüzde, yani psikiyatrik açıdan yolunda gitmeyen bir şey gördüğümüzde, evet bu psikiyatrik problem anne babadan da kaynaklanıyor olabilir, çocuğun çevresinden, oynadığı oyundan da kaynaklanıyor olabilir, ama bazen korkup onu doktora götürmekten, çocuk psikiyatristine götürmekten çekinebiliyoruz. Neden? Tırnak içinde siciline işler mi? İşte çocuğuma işte deli damgası yedirir miyim? Ya da işte ailemizin adı çıkar mı? Ya da farklı şekilde etiketlenebilir mi? Okulda farklı sorunlar ortaya çıkabilir mi diye yardım almaktan kaçınabiliyoruz. Bu gerçekten okulda bir problem haline gelebiliyor. Bir de bu çocuk hani bu nasıl örneğin yine dediğim gibi hani bu şiddet olayına, silahlı çatışma olayına bakacak olursak nasıl bu hale geliyor? Yani genelde akran zorbalıklarından sonra da bunlar çok fazla olabiliyor. Zorbalık yaşayan kişi mağduriyetinden sonra bir zorba haline gelip öyle zorba kişiliğe de dönüşebiliyor. Yani o yüzden tabii ki anne babalarda bu yaşanan bütün problem çocukların güvenliği açısından bir kaygı oluşturuyor. Ya benim çocuğumun da başına bir şey gelirse ben nasıl yapmalıyım? Sosyal medyasını kısıtlamalı mıyım? Bütün oyunlarını kısıtlayıp elinden almalı mıyım gibi topyekün onları hani korumaya itebiliyor. Ama şunu unutmamalıyız. Biz çocuklarımızı bir fanusun içinde yetiştiremeyiz. Ve her şeyin azı karar, fazlası zarar demiş atalarımız. Belli miktarda çocukların bazı şeylere de maruz kalması gerekiyor. Örneğin oyun oynayacaksa, sosyal medyaysa. Ama bizim bunları kontrol altında tutmamız gerekiyor.
0: Ve tek suçlu da onlar değil. Hemen kesinlikle. Bizim etiketleme meselesinden söz ettiniz. Tek bir suçlu bulup her şeyi oraya yönlendirme halimiz de var.
1: Evet.
0: Çocuk evde konuşkandır, okuluna gittiğinde suskundur, kesinlikle karışmıyordur. İşte akran zorbalığı dedik orada. Ya da okulda sosyal eve gelince iletişim kurmuyor. Bu yüzden çok dikkatli olunması gereken meseleler.
1: Çok haklısınız. Yani dediğim gibi multidisipliner yaklaşılması gerekiyor bu duruma. Yani okullardaki akran zorbalığı eğitimlerinden başlamalıyız bence. Yani bir çocuğa hem ailesi, anne babası hem de okulda öğretmenleri kendilerini zorbalıktan korumayı öğretmeli. Yani tabii ki şiddete şiddetle karşılık vermemeli hiçbir çocuk. Ben hastalarıma, danışanlarıma da bütün hani poliklinik hizmetlerimi verirken bunu anlatıyorum, ama karşınıza bir çocuğu aldığınızda, diyelim size zorbalık yapıyor, kepçe kulaklı diyor, gözlüklü diyor, kısa boylu diyor. Yani o özgüvenli yetiştirdiğiniz, sevgi dolu, değerlilik hissiyle yetiştirdiğiniz bir çocuğa siz şunu öğretebilirsiniz. Bana bunu yapmaya hakkın yok. Bu senin düşüncen. Senin bana bunu demen beni etkilemez deyip gözlerinin içine bakıp ona meydan okumasını öğretebilirsiniz örneğin anne baba olarak siz. Siz bunu yaptığınızda zorbalar zaten zayıf çocuklar arar, ezebileceği çocuklar arar. Bir süre sonra o zorba gidip kendine yeni bir kurban aramaya başlayacaktır. Eğer biz bunu yaparsak çocuğumuzu şiddete başvurmadan sözel bir şekilde kendini ifade ederek korumayı da öğretiriz. Hem de kişiliği açısından özgüvenin gelişmesi için de çok güzel bir şey yaparız. Evet, bu bizim hani anne babaların kaygısı açısından çocuğumuzu zorbalıktan korumak için güzel bir adım.

0: insanları suçlamadan, işte siz evde şöyle yaptığınız için çocuk burada yapıyor gibi ithaflarda bulunmadan bir uzmana gerekirse yönlendirmeleri çok önemli ki bu en başından ağaç yaşken eğilir atasözünde olduğu gibi en başından kontrol altına alınabilsin ve biz toplumumuz olarak o çocuğu kazanabilelim. Ama bunu yapmazsak bir şekilde diyelim zorba yetişmiş bir çocuk. Evde güzel bir şekilde sevgi görmüyor. Pozitif disiplin yöntemleri uygulanmıyor. Örneğin anne baba salıyor. Tamam ya işte ne yaparsan yap, ne halin varsa gör. 10 saat mi oyun oynuyorsun? 10 saat oyun oyna gibi bir disiplinle, hatta disiplinsizlikle yetişiyorsa eğer, bu çocuk ileride yaşadığı sorunları da sağlıklı bir şekilde ailesiyle paylaşmayacağı için daha farklı psikopatolojiler, yani psikiyatrik sorunlar ortaya çıkarabilir. Ve sevildiği, kabul gördüğü yerde kabul görmek için böyle bir fanatizm ruhuyla, mesela oynadığı biliyorsunuz online oyunlar çok fazla türedi. İşte şu hedefi geçmek için, şu oyunu kazanmak için şimdi gidip şöyle bir silahlı çatışma başlatacaksın dediklerinde bunun esiri olabilir aslında bir çocuk. Yani her şey sağlam bir kişilikten, sağlıklı bir çocuk yetiştirmekten geçiyor. Ama anneler de bunu yapacağız diye çok fazla kaygılı, çok fazla koruma
1: Anneler daha
0: içgüdü.
1: mı kaygılı?
0: Yani genelde birincil bakım veren anne olduğu için tabii ki anne baba beraber olmalı. Ama yayınımızın başına da birazcık değindik. Ataerkil bir toplumda yetiştiğimiz için biraz anneler burada öne çıkıyor Türkiye'mizde. Çok fazla koruma içgüdüsüyle yaklaşırlarsa da bu sefer tam tersi. Başkalarının özgürlüklerine saygı duymayan, ben böyle istiyorum, böyle yapacağım diyen bir çocuk yetiştirme ihtimalimiz de var.
1: Evet.
0: Çok ince bir çizgi yani.
1: İnce bir çizgi, rol modellere de dikkat etmek gerekiyor. Çocukları, ergenleri çok da suçlamamak gerekiyor. Büyüklerin davranışları söylediklerinden daha etkili. Bunu da hiç unutmamak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi anne baba kaygısından söz ettik ama çocukların kaygılarına gelecek olursak, onların sizin danışanlarınız olduğunu da söylediniz. Kaygıları en çok hangi konular üzerine, ya da sosyal kaygı dediğimiz şeyin kaygıdan ayrı olup olmadığını bize anlatabilir misiniz?
0: Tabii ki seve seve. Şimdi sosyal kaygı başka bir şey. Ondan önce hani genel şu
1: Evet.
0: anda ben Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çok yoğun bir şekilde çalıştığım için özellikle gençlerin son zamanlarda güncel olarak kaygısının gelecek kaygısı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle okula düzenli gitme, ödev yapma, kendi emekleri, hedefleri, değerleri için çalışma konusunda hem motivasyonları çok az hem de kaygıları az. Şöyle düşünüyorlar. İşte çalışınca da bir şey olmuyor. Ya da işte örnek vereyim, otosanayide az çalışarak çok daha fazla para kazanılıyormuş. İşte ben çalışmadan bunu yapacağım şeklinde kaygıları olan bir nesil de var. Bir de gerçekten emek verip iyi yere varmaya çalışıp işte emeğimin karşılığını alabilecek miyim? Çünkü biz bir şey konusunda hedeflediğimizde, ona uğraştığımızda bir noktada birazcık kaygı iyidir. Bu bizi harekete geçirir, motive eder. Ama emeğimizin karşılığını alabilecek miyiz diye bir performans kaygısı sınırı aşarsa eğer, bu bizi birazcık aşağı çeker. Başarısız olmakla ilgili, olumsuz değerlendirmekle ilgili kaygı yaşayan bir nesil de var.
1: Çalışan çocuklarımız da var maalesef.
0: Evet, yani hem işte bu meslek edindirme kurslarında bir yandan kuaförde çalışıp işte bir yandan işte restoranlarda çalışıp ne yazık ki düşük ücretlerle kendi kendini yetiştirememiş patronların altında çok ezilen bir nesil var. Yani bu konuda ben gerçekten çok üzülüyorum. Bu çok derin bir
1: Büyüklerin çok
0: mevzu.
1: borcu var bence çocuklara, ergenlere. Büyüklerin, dünyadaki büyüklerin.
0: Kesinlikle. Yani şunu unutmamamız gerekiyor. Anne babalar için de bu geçerli. Hiçbir çocuk dünyaya gelmeyi kendi seçmiyor. Anne baba olarak biz kendimiz karar veriyoruz ve hiç kimsenin, hani hiçbir çocuğun da onlara bir borcu yok. Özellikle hani bu dediğiniz gibi bu noktayı atladığımızda bizim altımızda işçi olarak çalışan birinin daha kendi gelişmekte olan bir çocuk olduğunu unutup davranışlarımızı çok yanlış bir rotaya çevirebiliyoruz. Bu da onların hem eğitim hayatlarında bir sekte yaratabiliyor, hem kişiliklerinde, hem sonraki gelecek adımlarında. Bu çok sıkıntılı bir durum dediğiniz gibi. Ama ne yazık ki günümüzün de gerçeği.
1: Sosyal kaygı nedir?
0: Şimdi sosyal kaygı bir kişi tarafından sosyal ortamda, sosyal etkileşim esnasında, bu da bir performanstır aynı zamanda. Şu an biz sizinle konuşurken de birbirimize bir performans sergilemiş oluyoruz. Karşı tarafın izleniyor olduğu süreçte olumsuz değerlendirmekle ilgili bir kaygıdır aslında. Örneğin ben sizinle konuşurken işte dilim sürçer mi? Acaba benim hakkımda ne düşünecek? Rezil oldum mu? İşte bundan sonraki cümlem nasıl olacak gibi sürekli konuşuyor olursam bir performans kaygı.

0: kaygısı, bir sosyal kaygı yaşıyor olabilirim. Şimdi bu bir noktaya kadar, yine dediğim gibi her şey bir noktaya kadar normal olması gereken bir şey. Çünkü çok gamsız bir şekilde karşımızdaki insanı ciddiye almadan da hareket etmemiz bizi iyi bir noktaya götürmeyecektir. Ama ne yazık ki bazı gençlerde, hatta bazı yetişkinlerde de sosyal kaygı bozukluğu, yani sosyal fobi dediğimiz bir durum ortaya çıkabiliyor. Bu utangaçlıktan çok çok farklı, mizaç özelliğinden çok çok farklı bir durum. Yayının başında da söylediğim gibi bu bir psikiyatrik bozukluk ve işlevsellikte bir bozulmaya yol açıyor.
1: Belirtilerini biraz daha anlatıp çözümüne geçelim mi?
0: Tabii ki. Şöyle diyelim ki bu bir ilkokula giden bir çocuk olsun. 8 yaşında bir çocuk. Parmak kaldırmaktan korkuyor olabilir. Evet. Öğretmenin anlamadığı şeyi soramıyor olabilir. Ya da bir arkadaşıyla birlikte oyun oynayamıyor, onunla parka gidemiyor olabilir. Eve misafir geldiğinde misafirle "Ayşe teyzeciğim nasılsın, iyi misin?" diye konuşamıyor olabilir. "Ay bu çocuk çok utangaç, yabani" denilen çocuğun altından bir sosyal kaygı bozukluğu çıkabilir. Onun dışında eve bir mesela su siparişi verdik, kapıyı açıp korkup kaçıyor olabilir. Bunlar evet pek çok belirti, ama bu belirtiler şiddetli bir hale geldiyse, örneğin mesela doğum gününe hiçbir arkadaşın doğum gününe katılmıyorsa, sosyal bir çekilme yaşıyorsa, hep işte kendi odasına takılmak istiyorsa, hiç arkadaş edinemiyorsa, göz göze temas onu zorluyorsa, kısık sesle konuşuyorsa, vücut organlarının işte dış görünüşünün hatlarını belli etmeyen kapalılıkta bol giysiler, koyu renkli giysiler giymeye çalışıyorsa, bu artık onun işlevselliğini de etkilemeye başlamış. Akademik başarısını, arkadaşlık ilişkilerini, aile ilişkilerini de etkilemeye başlamıştır ve evet koşa koşa çocuk psikiyatrisine gitmeliyiz noktasına gelmeliyiz. Yine bu ergende benzer belirtilerle birlikte az önce de söylediğiniz gibi bu sosyal çekilme kendi dünyasında ekran bağımlılığında artışı sebep olabiliyor. Çünkü ekran cansız bir şey ama gene bir sosyallik kurabiliyor. Aslında sosyal fobi yaşayan çocuk sosyallik kurmak istemiyor değil. Bu onun tercihi değil. Sadece bundan çekiniyor, çok büyük bir kaygı duyuyor. Çünkü işte ben bunu söylerken olumsuz değerlendirilirsem, rezil olursam, benim hakkımda şöyle düşünürlerse diye biraz rahatsızlık yaşayabiliyor. Bu ekran bağımlılığında artışa yol açtığı için de böyle belirtilerle aileler görebiliyorlar.
1: Ne yapmalıyız veliler, aileler?
0: Az önce söylediğim belirtiler konusunda mutlaka çok duyarlı, çok iyi bir gözlemci olmalı anne babalar. Ve bunu fark ettiğimizde öncelikle problemi tanımlamamız gerekiyor. Yani ben hep çocuk psikiyatrisi polikliniğine gelen hastalara bazen "Hocam gizli bir konuşabilir miyiz?" derler. Bunu çocuğunuzla konuşmadan gelmeniz uygun değil diye söylerim. Çünkü önce çocukla konuşulması gerekiyor. "Anneciğim, babacığım, bak hani sen bu aralar işte öğretmeninle konuşurken zorlanıyorsun. Arkadaşlarına vakit geçirmek istemiyorsun. İşte geçen misafirlikte çok zorlandın. Hatta gitmek istemedin. Ya da mesela bu bir ergen olsun. Odanda çok fazla vakit geçiriyorsun. Arkadaşlarınla işte vakit geçirmeni istediğimizde tercih etmediğini, rahatsızlık duyduğunu söylüyorsun. Bu bizi endişelendiriyor. Senin için ne yapabiliriz?" gibi. Öncelikle bu konuyu bir değişmek, çocuğu anlamak çok önemli. Ama birlikte siz çözüm üretemiyorsanız eğer de, "Hadi bu problem için bir danışmanlık alalım" diye çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyoruz bugün bize verdiğiniz bilgilerle. Umarız dinleyicilerimiz de yararlanabilir ve daha doğru adımlar atabilir, ne yapacağım diye düşünen varsa. Yine sosyal medyadan elbette çok şey öğreniyoruz. Yapay zeka hayatımızda çok önemli yer tutuyor. Oralardan biz yol gösteren belli adımları alabiliriz, ama unutmayalım ki mutlaka uzmana danışmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Bilmeden bir işe kalkışmamamız gerekiyor herhalde.
0: Kesinlikle öyle. Evet, yapay zeka bazı belirtilerle beraber şu olasılıklar sizi bekliyor olabilir, ya da sizde şu hastalık, şu bozukluk var diyebilir. Ama ilişki çok önemlidir, etkileşim çok önemlidir. Biz bir muayenede çocuğun yüz ifadesi, jest mimikleri, bazen söyleyemediği şeyler, bunların hepsiyle beraber tanı koyuyoruz. O yüzden lütfen gelmekten çekinmesinler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Bölümünden uzman doktor Gencay Koç size. Sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, ailece yarın yine 13 haberlerinden sonra. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Sporun unutulmayanları.
4: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Spordaki rekabetin en büyük sahnesi Olimpiyat Oyunları. 1932 yılında Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlendi. 16 gün süren oyunlara 37 ülkeden 1332 sporcu katıldı. 14 dalda 117 yarışma yapıldı. Büyük buhran dönemine denk geldiği için yeterince ilgi görmedi. Türkiye'de oyunlara katılmadı. 12 olimpiyat madalyalı Finlandiyalı Nurmi, amatörlük kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle oyunlardan men edildi. Futbol olimpik programdan çıkarıldı. Fotofiniş kameralarıyla madalya törenlerinde görmeye alıştığımız 3 basamaklı podyum ilk kez 1932 olimpiyatlarında kullanıldı. Önemli yarışmalarda Amerika kıtasına radyo yayını yapıldı. 14 yaşındaki Japon yüzücü Kusuo Kitamura bireysel yarışmalarda altın madalya alan en genç erkek sporcu oldu. Amerikalı kadın atlet Babe Zaharias cirit atmayla 80 metre engelli koşuda altın madalya, yüksek atlamada ise gümüş madalya kazandı. 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında Amerika 41 altın, 32 gümüş, 30 bronz madalyayla zirvede yer aldı. İtalya 12 altın, 12 gümüş, 12 bronzla ikinci, Fransa ise üçüncü oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
3: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği, küresel bir aktör olamaz sözlerine dikkati çekti. Duran, Türkiye bugün yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte denklemleri etkileyen bir konumdadır, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti.

Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun stratejik önemine de dikkati çekti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını Jask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani ile bölgedeki son durumu görüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Belirsizliklerin uzun sürebileceğine işaret etti. Türkiye'de enerji arzı çeşitlendirme stratejisi sayesinde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, alınan tedbirlere değindi. Kriz yıl sonuna kadar devam ederse sadece enerjide 1,5 trilyon liralık bir yükü üstlenmiş olacağız dedi. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından ekipler iki ilde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa merkezi 14 ilde telefonla nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 149 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 237 araç ve 93 taşınmaza da el konuldu. Aydın merkezli 7 ildeki operasyonda ise yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden kara para akladıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Meloni, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Stratejik ortaklık vurgusu yapılan görüşmede enerji, savunma ve bölgesel işbirliği konuları öne çıktı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Harayip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Rusya, Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı gecesi saat 24'ten itibaren ateşkes uygulayacağını söyledi. Haberleri dinlediniz.

Saat 3 saat 4 saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun stratejik önemine de dikkati çekti. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani ile bölgedeki son durumu görüştü. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını, Jask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti, belirsizliklerin uzun sürebileceğine işaret etti. Türkiye'de enerji arzı çeşitlendirme stratejisi sayesinde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, alınan tedbirlere değindi. Kriz yıl sonuna kadar devam ederse sadece enerjide 1,5 trilyon liralık bir yükü üstlenmiş olacağız dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davada yargılama sürüyor. 3'ü tutuklu 41 sanık ikinci duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Dava dosyasındaki iddialar tanık ve mağdur iş insanlarının beyanlarına da yansıdı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra Muhittin Böceğin bilgisi dahilinde oğlu Gökhan Böceğin, İmamoğlu ailesine destek için iş insanlarından para istediği ortaya çıktı. Zonguldak'ta Devrek Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dönemin belediye başkanı Çetin Bozkurt ve ekibi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 30 sanık, zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve haksız mal edinme ile suçlanıyor. Eski belediye başkanı Çetin Bozkurt için 177 yıla kadar, diğer şüpheliler için de 3 ayla 1862 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi. Sanıklar 11 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından ekipler iki ilde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 heyecanı başlıyor. SAHA 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji yeni ürün tanıtılacak. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Harayip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Rusya, Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı gecesi saat 24'ten itibaren ateşkes uygulayacağını söyledi. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de sağanak yağışlı, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu.

aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 75 santimetre. Görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz ilahiyatçı yazar Sayın Doktor Yahya Şenol. Yahya Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Yahya Hocam, Felak suresini konuşalım bu sabah sizinle. Kur'an-ı Kerim'in son iki suresi.
2: Evet, 113.
1: Evet.
2: 113. sure Felak suresi. 5 ayetten oluşan bir sure. Mekki mi Medeni mi olduğu konusunda, yani Mekke döneminde mi Medine döneminde mi inmiş olduğu konusunda ihtilaf var. Medine döneminde indiğine dair görüşler daha çok olmasına rağmen sayıca, içerik olarak, anlam açısından bunun da Mekke dönemine ait olması aslında bir parça ağır basıyor. Bu Felak suresi peşinden gelen Nas suresi ile beraber Muavvizeteyn sureleri olarak biliniyor. Ne demek Muavvizeteyn? Kişiyi Allah'a sığındıran sureler bunlar. Yani içindeki bir takım ayetlerin manalarını görünce anlayacağız. Yani kendisinden korktuğumuz, çekindiğimiz şeylerden bizi Allah'a sığındıran ayetleri barındıran sureler bunlar. O açıdan Muavvizeteyn sureleri olarak Felak ve Nas biliniyor. Bunların dediğimiz gibi Mekke'de mi Medine'de mi indiği konusundaki şüphe yine nüzul sebeplerinden, ayetlerin ve surenin iniş sebebinden kaynaklanıyor. İçindeki bir düğümlere üfleme meselesi var. Yani düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınırım dediği ayet var. Acaba bu ne anlam ifade ediyor konusundaki bir tartışma. Acaba burada büyücülerden bahsediliyor veya kime büyü yapıldığı bu ayet indi. Rivayetlerde Medine döneminde Medineli bir Yahudi'nin Resulullah'a büyü yaptığına dair bir inanç var. O büyüyü çözmek için bu ayetlerin indiği söylendiği için deniyor ki ya bu ayetler demek ki Medine döneminde nazil olmuş. Ama bir grup alim de Resulullah'a büyü yapılmış olmasını ayetler ışığında değerlendirip mümkün olmadığını söylüyorlar. Çünkü Resulullah'a sürekli büyü yapıldığı iddiası Mekkeliler tarafından yöneltiliyor ve Allah tarafından çürütülüyor bu iddia. Hayır diyor, sen büyülenmiş biri falan değilsin. Dolayısıyla diyor, büyü yapıldığı iddiaları aslında Mekke dönemine ait. Dolayısıyla Mekke'nin surenin de Mekke'de inmiş olması lazım. Ben de bunun doğru olduğu kanaatindeyim. Yani Resulullah'a gerçekten iddia edildiği gibi büyü yapılmış olma ihtimali yok. Ayetler Mekke döneminde inmiş ama ne anlam ifade ettiğini, anlamlarını görünce hep birlikte anlayacağız. Sure Felak suresi ismini birinci ayetten alıyor. Kul e'uzu bi rabbil felak diye başlıyor sure. Kul de ki e'uzu sığınırım kime? Bi rabbil felak. Felakın Rabbine sığınırım. Şimdi felak ne kelime? Felak kelimesi genelde bizim meallerde işte sabah olarak tercüme ediliyor. Yani sabahın Rabbine sığınırım. Ama felak tek başına sabah manasına gelen bir kelime değil. Çünkü sabah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de zaten geçiyor. Evet. Sabah olarak. Peki ne manada? Felak suresi bir yarılma, bir bölünme manasına geliyor kelime olarak. Bir de yarılma ve bölünme suretiyle meydana gelen şey manasına geliyor. Buradan hareketle güneşin doğuşuyla birlikte güneş karanlığı yardı anlamında, işte sabah oldu. Güneşin karanlığı yarmasıyla meydana gelen sabahtan dolayı sabahın Rabbi manası veriliyor ama yarılarak, bölünerek meydana gelen tek şey sabah değil. Dolayısıyla sabahın Rabbi dediğinizde anlamda bir daraltma yapmış oluyorsunuz. Çünkü Cenab-ı Hak var olan her şeyin aslında bir yarılma, bir bölünmeyle meydana geldiğini ifade ediyor. Dolayısıyla doğru mana ya yarılma, bölünme suretiyle meydana gelen şeylerin Rabbine sığınırım olmalı ya da yarılma ve bölünme kanununu koyan, o kanunun sahibi olan Allah'a sığınırım şeklinde olmalı. Her iki manada doğru ama Türkçe'ye daha iyi aktarma olması için birinci ayeti yarılarak, bölünerek meydana gelen her şeyin Rabbine sığınırım diye olması daha doğru olur. Birinci ayetin manası bu şekilde verilebilir. Peki sığınırım diyoruz Allah'a. Neyden sığınırız? Hemen ikinci ayete geçtiğimiz zaman görüyoruz. Diyor ki Allah, min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Şer, kötülük demek.
1: Evet.
2: Peki burada kötülük kime izafe edildi, kime bağlandı? Yaratılan şeylere bağlandı. Onları yaratan Allah'a değil. Dolayısıyla şer direkt olarak Allah'tan gelmez. Evet, Allah hayrı da şerri de yaratandır. Ama buna sebep olan, şerre sebep olan insandır. O yüzden şerrin kaynağı insandır. Ama yaratıcısı Allah'tır. Çünkü insan bir şeyi kendi kendine var edemez. Hayrı da yaratamaz, şerri de yaratamaz. Ama şer mutlaka insan kaynaklıdır. Allah da insanı imtihan etmek için, dünyayı gönderdiği için bu şerri ortaya çıkmasına müsaade ediyor. Ve neticede insan bazen elinde olmadan da şer meydana getirebiliyor. Allah hemen müdahale etmiyor, tövbe etme imkanı da veriyor. Ama kul tövbe de etmezse bunun cezasını tabii ki ahirette Allah Teala ona soracak. Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım dedikten sonra aslında sure bitse yeterdi. Hani Allah'ın yaratmadığı ne var? Hiçbir şey yok. Yani her şeyi Allah yaratmış. Dolayısıyla tüm yaratılan şeylerin şerrinden Allah'a sığındığınız zaman bundan sonra zaten artık söylenecek bir şey kalmıyor. Yani mesela bir ne bileyim bir canlının, bir köpeğin, bir yırtıcı hayvanın şerrinden Allah'a sığınırım demesine artık gerek yok. Bir karanlığın, bir gecenin, bir soğuğun, bir işte surede sayılacak olan diğer şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım demeye gerek yok. Burada bitiyordu sure. Ama buna rağmen Allah sureyi devam ettiriyor. Diyor ki şunlardan şunlardan da Allah'a sığın. Ve okuduğumuz zaman gerçekten de bu surenin yani tamamen fıtri korkular üzerine bina edildiğini de görüyoruz. Yani işte karanlığın şerrinden Allah'a sığınmak. Yani karanlığın ne şerri olabilir ki diye düşünüyorsunuz ama yani karanlık tek başına insanın ürpermesine, korkmasına sebebiyet veren bir şey. Ve bu ne bileyim sadece çocukların korkacağı bir şey değil. Kaç yaşında olursa olsun yetişkin insanların da tek başına ürperebileceği ve bir adım sonra başınıza ne geleceğini kestiremeyeceğiniz bir zaman dilimini de ifade ediyor.
1: Yani kötünün ve kötülüğün rahat gizlenebildiği bir
2: aynen öyle. Her şeyin saklandığı, perdelendiği, rahatça perdelenebildiği bir şey. Yani bugün ya sadece eski zamanda mı acaba böyle şeyler oluyordu demeye de gerek yok. Yani bugün hangi çağda yaşıyor olursak olalım, bunca işte aydınlatmanın, ışıkların olduğu çağda yaşıyorsak yaşayalım, karanlığın olduğu ortamlar her zaman var. Dışarıya çıktığınız zaman başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Öngöremediğiniz ve öngöremeyeceğiniz şeylerden sığınmanın tek yolu da onu yaratan Rabbe sığınmaktır. Başka çünkü çareniz yok. Yani önünüzü aydınlatamayacağınız yerde onu aydınlatma potansiyeli ve sahibi olan Allah'a sığınmaktan başka çaremiz zaten pratik olarak da yok.
1: Bir müzik arası versek Yahya Hocam.
2: Tabii
1: sizinizi. Tamam. Neyzen Salih dediğiniz Şehnaz Peşrevi'ni TRT sazendelerinden dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Yahya Hocam devam edelim. Üçüncü ayetten itibaren sanıyorum devam
1: Evet,
0: edeceğiz.
1: üçüncü ayete gelmiştik. Üçüncü ayetimiz de ve min şerri gasikin izâ vekab. Ne diyor burada Cenab-ı Hak? Diyor ki bastırdığı zaman karanlığın şerrinden Allah'a sığınırım. Şimdi buradaki karanlık dendiği zaman tabii ki birinci manada bizim gece karanlığı aklımıza gelir, doğru. Çünkü geceliğin karanlıkta gerçekten de başımıza ne geleceğini bilemeyiz.
0: Doğru.
1: İnsandan kaynaklı bir şer görebiliriz. İnsan dışı varlıklardan kaynaklı bir şer görebiliriz. Neticede

0: Yani önümüzü dahi hatta göremeyebiliriz. Yani bir adım sonra bir çukura düşmeyeceğimizin veya ayağımızın bir yere sıkışıp ayağımızı kırmayacağımızın bir garantisi yok.
1: Zifiri karanlık orada ifade
0: Evet,
1: edilen
0: zifiri
1: o.
0: karanlık. Yani önünüzü bile göremiyorsunuz. Ya olabilir mi böyle bir şey? Olabilir. Yani her
1: Tabii,
0: zaman ve
1: tabii,
0: her
1: tabii.
0: yerde böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Hatta evinizde gece uyandınız. Işıklar yanmıyor. Elektrikler kesilmiş olabilir. Yani bir adım sonra yerde bir şey var. Ayağınızı basar, kesersiniz. Allah muhafaza başınıza her an bir şey gelebilir. Bundan ne yapacaksınız? Böyle bir şeyle karşılaşmamak için önleminizi alıp Cenab-ı Hakk'a sığınıyorsunuz. Cenab-ı Hak'tan korunma niyaz ediyorsunuz. İşte
1: Evet.
0: muavvizeteyn demiştik ya baş tarafta. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, şefkatine sığınıyoruz. Peki buradaki karanlık sadece gerçek manadaki karanlık mı? Tefsirlere baktığımız zaman deniyor ki hayır, Cenab-ı Hak burada mutlak olarak zikretti bunu. Bu cehalet karanlığı olabilir,
1: Tabii.
0: şirk karanlığı olabilir. Yani kişinin üstüne geldiği zaman önünü göremez hale getirecek her türlü karanlık olabilir bu. Ve bu
1: Çok doğru.
0: karanlığın şerrinden ne yapacaksınız? Ancak Cenab-ı Hakk'a sığınmak suretiyle
1: Tabii
0: kurtulacaksınız.
1: tabii. O
0: Bundan
1: çok güzel
0: başka
1: söylediniz. Yani
0: çaremiz yok. Evet.
1: karanlığın türleri var.
0: Evet,
1: İnsanın
0: türleri var.
1: kalbinin kararması da
0: Aynen
1: karanlıktır.
0: öyle. O da bir
1: Allah
0: karanlık
1: muhafaza.
0: türü. Şirk, cehalet, kibir. Bunların
1: Tabii.
0: her biri bir karanlıktır insan
1: Doğru,
0: için.
1: doğru.
0: Hem gözünü hem gönlünü karartır insanın. Bunlar kişiye hakim olduğu zaman, işte ida vakab o, kapladığı zaman, önünü göremez hale getirdiği zaman onun vereceği şerden yani kötülükten Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok. O yüzden bu ayette de bu şekilde
1: Evet.
0: her türlü karanlığın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Evet.
1: Devamı var
0: Tabii
1: tabii.
0: tabii. Bir sonraki ayete geçtiğimiz zaman dördüncü ayete ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Bu düğümlere üfleyenlerin şerrinden diye çevriliyor. Motamot çeviri olarak doğru. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Peki kastedilen mana ne? İlk olarak hemen aklımıza gelen işte bu düğümlere üflemek suretiyle büyü işiyle uğraşanlar ve bunların insanlara verdiği kötülükler. İşte Allah bunlardan sığınmayı, kendisine sığınmamızı istiyor. Bu insanlık aleminde var olan bir şey. Büyü işiyle uğraşanlar,
1: Evet,
0: insanların büyücülere başvurması, bu sayede kendilerini koruma altına almaları veya bir başkasına zarar vermeye çalışmaları bir vakıa olarak var.
1: ne
0: Ama
1: enteresan ya hocam,
0: evet,
1: değil mi? Yani
0: maalesef.
1: Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz yasak da bu.
0: Evet,
1: Böyle bir
0: büyük günahlarda
1: sure de
0: olarak
1: var.
0: kabul
1: Evet.
0: ediliyor. Daha da ilginç olanı şu hocam. Büyünün evet vaka olarak, sosyal bir vaka olarak var ama hakikat olarak var mı? Bizim aslında birazcık buna eğilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'e göre baktığımız zaman büyünün bir hakikati olduğunu Allah Teala kabul etmiyor. Bunun da bir numaralı örneği sihirbazlar kıssası. Şimdi böyle deyince birazcık dikkat çeksin diye özellikle söyledim. Nerede var sihirbazlar kıssası? Musa
1: Musa
0: Aleyhisselam zamanında da
1: Aleyhisselam,
0: var.
1: evet.
0: Şimdi Musa Aleyhisselam Firavun'a gelip Allah'ın ayetlerini tebliğ ettiğinde ve İsrailoğullarını benimle birlikte gönder biz buradan çıkıp gidelim dediğinde Firavun kabul etmiyor. Diyor ki bana ispatla, nereden bileyim ben senin Allah'ın Resulü, elçisi olduğunu. Ve Musa Aleyhisselam asasını yere atıyor ve asası bir anda yılana dönüşüyor. Tabii Firavun diyor ki ya bu bir sihir. Ben sana bundan daha büyüğünü getiririm. Ve ilan ediliyor şehirde. Bütün şehrin en bilgin sihirbazları toplanıyor. Ve bir randevuleşme kararı alınıyor. Diyor ki falanca günde hep birlikte toplanalım ve siz maharetlerinizi sergileyin. Kim üstün gelirse biz onun peşinden gidelim. Ve ülkenin en bilgin sihirbazları, Sahharin Alim diye geçiyor ayette.
1: Evet.
0: En bilgin yani dalında en maharetli insanlar bir araya toplanıyor ve
1: Üstad.
0: geliyorlar. Üstadlar aynen
1: Büyük
0: öyle.
1: üstad.
0: Ve Musa Aleyhisselam diyor ki buyurun önce siz yapacağınızı yapın ve onlar ellerindeki ipleri, bakın aynen öyle, ipleri yere atıyorlar. Ve yere attıkları zaman Allah aynen şöyle kullanıyor ki fe'el kavhibalehum, ellerindeki ipleri attılar. Yuhayyelu ileyhi min sihrim enna tesa. İnsanlara bu hareket ediyormuş gibi göründü. İnsan baktıklarında öyle gibi görüyorlar ama bu bir hayalden ibaret. Dolayısıyla bunun bir
1: Enteresan.
0: gerçekliği yok. Ama buna rağmen insanlar, bazı insanların işte düğümleri üflemek suretiyle kendilerine zarar verebileceğinden endişe ediyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki yok bunun bir gerçekliği ama oldu ki korkuyorsun, bana sığın. Bana sığındıktan sonra onların hiçbirinin sana bir zararı olmaz. Ve son ayete geldiğimiz zaman da ve min şerri hasidin ida hased.

0: haset ettiği zaman, çekememezlik ettiği zaman o fiili yapan kişinin şerrinden de Allah'a sığınırım. Haset gerçekten sığınılması
1: İnsanı
0: gereken,
1: bitiren bir
0: sakınılması
1: şey.
0: gereken bir durum ve bundan da Allah'a sığınmaktan başka bir çaremiz de yok.
1: Allah Teala'ya şükürler olsun, bu sureleri göndererek bizi bir anlamda emniyete
0: Bu tür
1: almış.
0: korkulardan diyor, bu tür korku olan
1: Evet.
0: varsa bana sığının, ben sizi diyor her şeyden korurum Cenab-ı
1: Yahya
0: Hak.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah ilminizi
0: Sağ
1: bereketlendirsin
0: olun, teşekkür
1: inşallah.
0: ederim.
1: Efendim Doktor Yahya Şenol hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bugün Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'ın ekrandan mı yoksa basılı olarak mı kitap okunmalı sorusunu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakerimiz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Kitap okumak güzeldir. Hele bir de kütüphaneden birçok kişinin okuduğu bir kitabı ödünç alıp okumak, sayfalarının kokusunu duyup hafif sararmaları görüp satır aralarına dokunmak bambaşka bir duygudur. Kitapları sevdirir insana. Öte yandan gelişen teknolojiyle yaşamdaki birçok alışkanlık gibi okuma şekli de değişmeye başladı.

Neşet Ertaş'ın kaynağı olduğu, Ahmet Turan Şan'ın notayı alıp derlediği Kırşehir yöresinden Aşkın Beni Deleyledi türküsünü Nursaç Doğan Işık'ın sesinden dinledik. Şimdi Elazığ yöresine ait Mevlüt Can Aydın ve Faik Buz'dan alınan Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği İndim Yarın Bahçesine Gül Açılmış türküsünü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz konuğumuz. Son dönemde yine artık günümüzün konularından bir tanesi bu da. Ekrandan mı yoksa basılı olarak mı kitap okunmalı? Çokça tartışılıyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?
1: Yani bu konuda tabii ki bir ayrım yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Aileler genellikle hani çocukların çok fazla ekrana bağımlı olduklarını düşünüp kitap okumalarını da ekrandan yapmalarını çok doğru bulmuyorlar, olumlu yaklaşmıyorlar. Ama aslında hani bizim için önemli olan okumaktır. Bunu ekrandan ya da basılı kitaptan yapmış hiç fark etmez. Tabii hem dünyada hem Türkiye'de eğilim aslında hala basılı kitap ağırlıklıdır. Yani en gelişmiş, teknolojik açıdan en gelişmiş ülkelerde de henüz ekrandan okuma, dijital okuma, basılı okumanın önüne geçebilmiş değildir. Ama hani bunu yanlış bulmak da yanlıştır. Ekrandan da okunabilir. Çünkü günümüzün gerçeğidir, çağımızın gerçeğidir. Teknoloji özellikle çocuklar ve gençler için vazgeçilmez bir şeydir. Hani ekrandan okumaları, cep telefonundan okumaları, tabletten okumaları hiç önemli değildir. Yani önemli olan okuma eylemidir. Aracın kitap, basılı kitap ya da ekran olması bence çok önemli değil. Her ikisini birden kullanabilirler. Zamana ve duruma

romanı belki ekrandan okumak daha uygundur ama edebi kitapları, daha böyle edebiyat tadı olan kitapları basılı kitaplardan okumakta yarar var. Hani birini diğerine tercih etmemek gerekir. Dediğim gibi yerine ve zamanına göre önemli olan burada da okumaktır. Yeter ki okuyalım ekrandan ya da kitaptan. Ancak tabii ekrandan okumanın şöyle bir dezavantajı var. İster istemez ekran bağımlılığını arttırdığı düşünülüyor. Zaten çocukları ekrandan alamıyoruz. Bir de kitapları da oradan okurlarsa bu ekran bağımlılıkları artar diye. Ancak tabii bu belli ölçüde doğrudur. Fakat şöyle bir yanı var. Ekranda gerçekten doğru içeriklerle buluşursa çocuk, genç ya da yetişkin, yani gerçekten ona zarar vermeyen, onu geliştiren, ona katkıda bulunan şeyleri okursa, onlarla ilgilenirse aslında ekranda daha sonrasında boş şeylerle zaman geçirmenin yanlışlığını da anlayacaktır ve dolayısıyla daha ekranı daha doğru bir biçimde kullanmaya, değerlendirmeye çalışacaktır. Dolayısıyla ekrandan okuma bizim aslında hani o ekranda boş boş dolaşmanın alternatifini gösterebilir insanlara. O bakımdan hani ben bunu dışlamamak gerekir. Bir de çağımızın gerçeği. Yani hem basılı hem ekrandan okumak gerekir diye düşünüyorum.

Gelişen teknoloji, interneti, telefonları, sanal mecraları, iletişimi etkilediği gibi basılı kitap okuma alışkanlığını da ekrandan okuma şekliyle değiştirdi. İyi ama hangisi daha mantıklı ve okuma sevgisini artırıyor? Ekrandan okumak mı yoksa basılı olarak kitap okumak mı? Özünde kitap okuduktan sonra hiç fark etmez ama yine de güzel bir soru kafamızdaki.

Ahmet Tekelioğlu'ndan alınmış, Antalya Yayladağ yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği Gökte Yıldız 160 türküsünü Hale Gür'ün sesinden dinledik. Şimdi İzmir Bayındır yöresine ait Muharrem Üney'den alınan Salih Urhan'ın notayı alıp derlediği 6 ay oldu ben şu dağları aşalı türküsünü Sabahattin Gülümser'in sesinden dinliyoruz.

Kitap okumak isteyen için tarihte bir kitaba ulaşmak ne kadar zorsa şimdiki zamanlarda o kadar kolay. Çokça internet ağında sesli kitaplar, ekrandan okuyabileceğiniz yayınlar, kütüphaneden binlerce insanla paylaşarak okulan kitaplar, satın alınan veya hediye edilen basılı ciltli okumak için yazılmış güzel kitaplar. Hepsi de bizim okumamızı bekliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Feridun Can'ın Note Aldığı, Mehmet Ali Çevik'in derlediği İzmir Bergama yöresinden Al Basmadan Donu Var türküsünü Selcan Kökçen Şahin'in sesinden dinledik. Şimdi Elazığ yöresine ait Hafız Osman Öge'den alınmış Mehmet Özbey'in notayı alıp derlediği Bülbülüm Bağ Gezerim türküsünü Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Afyon Dinar yöresinden Nurettin Güler'den alınmış Muzaffer Sarı Sözen'in

0: Reklamlar.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: Gel Migros gelsin sana.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'ta bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
0: Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros yemek. Migros uygulamasında.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da düzenlenen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katıldı. Erivan'a 18 yıl sonra yapılan üst düzey ziyaretin barış ve normalleşme açısından önemli olduğunu söyledi. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığını açıkladı.
2: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kuran çiftlere hibe müjdesi verdi.
2: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun

0: da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen ihracatın Nisan'da güçlü bir performans sergilediğini söyledi.
0: İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Bugün Nisan ayı enflasyon oranı %4,18 olarak açıklandı. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız.
1: Türkiye'nin 26 sektörde ihracatının yükseldiğini belirten Erdoğan, sektörler sıralamasında 3,9 milyar dolarla otomotiv sektörünün liderliğini sürdürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi.
0: Bakın, açık söylüyorum. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, Brüksel'in kendisini nerede görmek istediğidir ifadesini kullandı.
0: Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
1: Erdoğan, Türkiye'nin küresel anlamda artan gücüne dikkat çekti. Uluslararası sistemde yeni aktörlerin ortaya çıkmaya başladığını kaydetti.
0: Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Cumhurbaşkanı Orta Doğu'daki savaşın etkileri karşısında Türkiye'nin dayanıklılığına vurgu yaptı.
0: Türkiye rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. Bölgemizdeki her kriz Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ispat ederken ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği küresel bir aktör olamaz sözlerine dikkati çekti. Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada güvene dayalı bir ortaklık ancak karşılıklı hassasiyetlerin gözetilmesiyle mümkün olabilir dedi. Çok kutuplu küresel sistemin yükseldiği bu dönemde yeni aktörlerin sahneye çıkmasının inkar edilemez bir gerçek olduğunu vurguladı. Duran, Türkiye bugün yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte denklemleri etkileyen bir konumdadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da düzenlenen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. İkili görüşmeler gerçekleştirildi. Erivan'a 18 yıl sonra yapılan üst düzey ziyaretin barış ve normalleşme açısından önemli olduğunu söyledi Yılmaz. İki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecinin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu kaydetti.
2: 18 yıl aradan sonra üst düzey bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk Erivan'a. Türkiye Ermenistan normalleşmesi açısından önemli bir süreç devam ediyor biliyorsunuz. Bir taraftan Azerbaycan-Ermenistan barışının, kalıcı bir barışın gerçekleştirilmesi yönünde sağlanan ilerleme. Diğer taraftan da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturuyor. Burası dünyanın en stratejik bölgelerinden bir tanesi, bir geçiş bölgesi. Güney Kafkasya'da barış ve normalleşme sağlandıkça Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Türkiye'de bütün ülkeler kazançlı çıkacak. Refahın artmasına, ticaretin gelişmesine ve bütün bu ülkelerin ilerlemesine katkıda bulunacak.
1: Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını Cask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'sa hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Güney Koreli bir kargo gemisi de dahil olmak üzere başka ülkelere ait gemilere saldırılar düzenlediğini söyledi. Güney Kore gemisi dışındakilerde herhangi bir hasar görülmediğini duyurdu. Gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırılması halinde İran'ın yeryüzünün silineceğini belirtti. ABD ordusu da Apache ve Seahawk helikopterlerinin gemilere saldırmaya çalışan 6 küçük İran saldırı botunu batırdığını açıkladı. İran askeri yetkilisi bu iddiaları yalanladı. Birleşik Arap Emirlikleri de İran tarafından Fujairah bölgesindeki petrol sanayi alanına saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran'dan ateşlenen 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya müdahalede bulunulduğu, saldırılarda 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran'ın sıcak çatışmanın eşiğine gelmesinin ardından İran tarafından yeni açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz'deki olaylar siyasi bir krize, askeri bir çözüm olmadığını açıkça ortaya koyuyor ifadelerini kullandı. ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uyarıda bulunan İran Dışişleri Bakanı, Pakistan'ın nazik çabalarıyla görüşmeler ilerleme kaydederken ABD kötü niyetli kişiler tarafından yeniden aynı bataklığa çekilmek konusunda dikkatli olmalıdır. Aynı durum Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerlidir dedi. Arakçı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla başlattığı özgürlük projesine atıfta bulunarak özgürlük projesi kilitlenme projesidir değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani ile bölgedeki son durumu görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki durum ve ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin gelişmeler ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Belirsizliklerin uzun sürebileceğine işaret etti. Türkiye'de enerji arzı çeşitlendirme stratejisi sayesinde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, alınan tedbirlere değindi. Kriz yıl sonuna kadar devam ederse sadece enerjide 1,5 trilyon liralık bir yükü üstlenmiş olacağız dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Gündemdeki öncelikli başlıklardan biri Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaş ve sonrası durulmayan küresel piyasalar olacak. Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisine etkileri milletvekillerinin soruları arasında olacak. Karahan komisyonda Merkez Bankası'nın son dönem faiz kararları ve enflasyonla mücadele stratejisini anlatacak. Nükleer tesislerde siber güvenliğe ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikle işletmeci kuruluşlara önemli yükümlülükler getirildi. Kuruluşlar uluslararası standartlara uygun bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmakla yükümlü kılındı. Siber güvenlik önlemlerinin nükleer tesisin henüz tasarım aşamasındayken sisteme dahil edilmesi şart koşuldu. Tesislerde yaşanabilecek olası siber saldırılara karşı kuruluşlar yılda en az bir kez siber olay tatbikatı yapacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş olan kuruluşlar bu yeni kurallara uyum sağlamak için 6 ay içinde bir eylem planı sunacak. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 başlıyor. SAHA 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Fuarda bu yıl denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji yeni ürün tanıtılacak. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yeni Havalimanı Caddesi D100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı ve Hanımeli Sokak'la Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol trafiğe kapatılacak. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Kapatılan yolları alternatif olarak Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Harayip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Rusya Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı gecesi saat 24'ten itibaren ateşkes uygulayacağını söyledi. Zelenski, insan hayatının herhangi bir yıl dönümünün kutlanmasından kıyaslanamayacak kadar değerli olduğuna inandığı için bu kararı aldığını belirtti. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerine stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da düzenlenen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katıldı. Erivan'a 18 yıl sonra yapılan üst düzey ziyaretin barış ve normalleşme açısından önemli olduğunu söyledi. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. Beşiktaş saat 20.30'da TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Galatasaray'da Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Natura Dünyası Gençler Birliği'nde Volkan Demirel dönemi ikinci kez sona erdi. Başkent ekibi 44 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör 22. haftada yolların ayrıldığı Metin Diyadin oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli olacak. Arsenal, Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçın rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Erkekler teniste Madrid açık finali dünya bir numarası Yannick Sinner'in bir zaferine daha sahne oldu. Sinner, finalde karşılaştığı Alman rakibi Alexander Zverev'in üst üste 9. kez mağlup ederek kupaya uzandı. İtalyan raket üst üste 5 Masters turnuvasında kazanan ilk tenisçi oldu.
3: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Konya hariç İç Anadolu, Sinop hariç Karadeniz, Van hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. Ankara, Konya, Burdur, Kastamonu, Zonguldak ve Van 13, İstanbul, Muğla, Adana, Hatay ve Mardin 17, İzmir, Çanakkale ve Kırklareli 21, Antalya 23, Diyarbakır 20, Siirt ve Şanlıurfa 18, Malatya

0: 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani

0: Kiosk yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
2: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Migros Yemek'te siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tablo.

0: sunan Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
3: Siz de hemen Enpara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
2: Enpara, Enpara. Reklamlar.
4: Güvenli yolculuk.
5: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Son yıllarda dönel kavşaklarda meydana gelen kaza sayısı bir hayli arttı. Dönel kavşaklardaki sürüş kurallarını hatırlatmak istiyorum. Dönel kavşağa yaklaşırken yavaşlamanız gerekiyor. Neden mi? Çünkü geçiş üstünlüğü kavşağın içindeki aracın. Ülkemizde dönen kavşakların içindeki sürücüler genellikle korkudan yavaşlayıp kavşağa giriş yapan sürücüye yol veriyor. Ancak şu çok net, geçiş üstünlüğü kavşak içindeki sürücüde. Bunun kanıtı tüm dönen kavşakların girişinde asılı olan yol ver levhasıdır. Sürücü dönen kavşağa girmeden önce kavşak içindeki tüm araçlara, bisikletler dahil, yol vermeli. Daha da önemlisi, kavşağa girerken ve çıkarken sürücüler yayalara da yol vermek zorunda. Büyük dönel kavşaklara giriş yaptıktan sonra planladığınız çıkışa yaklaşmadan sağ şeride geçmiş olmalısınız. Kavşak içinde son anda en soldan en sağa hareket etmeyin. Kavşak içinde sollama asla yapmayın ve sinyal vererek çıkış yapın. Bu arada geniş ve uzun araçlar dönel kavşaklardan çıkarken kavşak içinde ve dışında birden fazla şerit kullanabilir. Onlara alan bırakmalısınız. Dönel kavşak çıkışını kaçırırsanız lütfen kavşak içinde geri geri gitmeyin. Bir tur daha atıp istediğiniz çıkışı alın. Güvenli yolculuklar.
4: Güvenli yolculuk.

Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Zafer Altay, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 5 Mayıs Salı ve gündemin başlıkları şöyle. Kabine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır, dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim artıyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cazk Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi iki füzeyle hedef aldığını bildirirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattığını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Türkiye geneli hava durumu.

0: zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.

0: Saat 8'e yaklaşıyor. Gazete turumuza başlıyoruz biz de. Milliyet gazetesi ilk gazetemiz bugünün. Ve cep yakan KEP haberi manşette. Şatafatlı mezuniyet törenleri bütçeyi zorluyor. Anaokulundan üniversiteye kadar milyonlarca öğrenci mezuniyet heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. KEP atmanın bedeli üniversitelerde ek masraflarla birlikte 35 bin TL'yi bulabiliyor. Anaokuluna kadar inen mezuniyet törenlerinde KEP atmanın bedeli sahne, kırmızı halı, süsleme, yemek, DJ performansıyla 4000 TL'ye kadar çıkıyor. Üniversitelerde ise lüks otellerde düzenlenen balolara sadece katılım ücreti 20.000 TL'yi aşıyor. Kıyafet, kuaför, fotoğraf çekimi gibi ek masraflarla öğrencinin bir gecelik maliyeti 35.000 TL'yi buluyor. O paraya bilgisayar alırım. Üniversite sınavında ilk 500'e girerek burslu tıp eğitimi alan bir öğrenci, kıyafet, saç, ulaşım ve fotoğraf da eklenince maliyet 35 bin TL'yi buluyor. Ben o parayla yıllarca kullanacağım bir bilgisayar alırım diyerek sosyal medyada konuya tepki gösterdim. Bazı öğrenciler ise organizasyonları düzenleyen ekiplerin yüksek kar elde ettiğini iddia ediyor. Bölgemizin en güçlü ülkesiyiz. Çatışmaların girdabında Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Bölgemiz çatışmaların girdabında diyen Erdoğan, Türkiye ezberlerin bozulduğu, belirsizliğin arttığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmaktadır ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesine geçiyoruz ve Hürriyet gazetesinin manşetinde Trump'a giden ilginç mesaj haberi yer alıyor. İran'dan Trump'a 4 gün önce bir mesaj gitti. İran mesajında nükleer kapasitemizi toprağa gömdünüz, artık bunu konuşmayalım dedi. Trump reddetti ama İran ısrarcı. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda ikna olursa savaşın kaderi değişebilir. Müzakerelerin tıkanmasından sıkılan Trump'ın aksiyon istediği beklemek yerine baskı ve anlaşma istediği öne sürüldü diyor haberin detaylarında. Avrupa Birliği Türkiye'nin kıymetini bilmeli, kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan memurların 25 Mayıs pazartesi ertesi gün idari izinli sayılacaklarını duyurdu. Fenerbahçe'nin formülü kimde? Futbol gündeminde yine Fenerbahçe ve yeni başkanlık seçimi var. Şansal Büyükağ, Mehmet Arslan, Ufuk Kağan, Karacan başkan adayları ve onları bekleyen sorunları masaya yatırdı. Hangi başkan daha şanslı? Haziran başındaki kongrede yarışa girmeyeceğini ilan eden Başkan Saadettin Saran'ın yeni yönetimi beklemeden Tedesco ile yolları ayırması doğru muydu? Camianın dinamikleri şu an başkan adayları arasında gösterilen hangi ismi işaret ediyor? Yeni ve denenmemiş bir başkan mı, tecrübeli bir isim mi doğru tercih olur? Göreve gelecek teknik direktör yerli mi, yabancı mı olmalı sorularına Hürriyet gazetesi cevaplar aramış. Ve Sabah gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Avrupa Birliği Türkiye'nin kıymetini bilmeli diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'siz AB'nin küresel aktör olamayacağını belirten Başkan Erdoğan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak ülke değiliz. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Savunma sanayinin devleri sahada buluştu. Saha 203 yeni ürün ve 164 imza töreniyle bu yıla damgasını vuracak. 120 ülkenin katılması beklenen fuarda Türkiye'nin 8 milyar dolar ihracat sözleşmesi imzalayacağı belirtiliyor. Aselsan, Alp Alçak İrtifa Radarı başta olmak üzere 5 yeni ürünle fuara katılıyor. Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarı Saha 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde bugün işgal İsrail'den, nüfus Hindistan'dan haberi var. Netanyahu kendine paralı ordu kuruyor. Savaşacak Yahudi bulamayan İsrail, on binlerce Hintliyi işgal bölgelerine yerleştirip hem nüfus yapısını bozacak hem de onları asker olarak kullanacak. İran vurduk, ABD vurulmadık, Hürmüz'de tetiğe basıldı. Tahran, Boğaz'a girmeye çalışan savaş gemisini füzeyle vurduğunu açıkladı. CENTCOM ise iki destroyerin Hürmüz'e geçtiğini belirtip İran'ı yalanladı. Sanchez'in uçağını sabotaj şüphesi haberini de aktaralım. Filistin'i desteklediği için İsrail'in tehdit ettiği İspanya Başbakanı'nın Ankara'ya acil iniş yapan uçağını Türk ekip tamir etti. Güvenliği Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi sağladı. Eylül ayında da uçağı havadayken arızalanan Sanchez için öldürülmek mi isteniyor sorusu akıllara geldi. Ve Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Taş atanı öldürdük, İsrailli katil general övünerek anlattı. Batı Şeria'da görevli İsrailli general Avi Bulut, son 3 yılda burada 1500 Filistinliyi öldürdüklerini, bu sayının 1967'den bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıkladı. Katil general, taş atanlar için öldürün emri verdiğini ve bazı Filistinleri dizden vurarak kasten topal bıraktıklarını itiraf etti. Gazze'li doktorlar Sumud'u bekliyor. Ehli Arap Hastanesi Başhekimi Fadıl Naim, dünyanın bizi unuttuğunu düşündüğümüz bir dönemde bu girişim bize yeniden umut oldu dedi. Şifa Hastanesi'nden Ali Alkalis, Filo'daki sağlık desteği bize güç veriyor, buraya ulaşmalarına çok ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Yaralandı ama yola devam ediyor. Baskın sonrası ilk kez buluşan ekip üyeleri birbirlerine sarılırken morallerin yüksek olduğu gözlendi. Herkes yola devam etme konusunda kararlı. Yaralananlar arasında bulunan ve dinlenmeden Girit'e ulaşan Yeni Zelandalı Julian James Blondell da yeniden filoya katılarak Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor. Akşam gazetesi Turuncu Valiz'in sırrı ne manşetini atmış bugün. Döviz bürosu sahibi genel merkeze para götürdüğünü söyledi diye ifade vermişti. Böceğin o dövizcideki valizli görüntüleri ortaya çıktı. Rüşvet paraları böyle taşındı. Eşlerin ne iş yaptığını bilmiyor. Eski ve yeni eşinin ne iş yaptığını bilmiyorduk. Geçimini babası sağlıyordu dediği Gökhan Böceğin, Ali Yılmaz'a ait döviz bürosundan turuncu bir valize ayrılırken çekilen görüntüleri soruşturma dosyasına girdi diyor haberde ve fotoğrafa da yer verilmiş. Avrupa Birliği'nin bize daha çok ihtiyacı var deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamalar Akşam gazetesinin ilk sayfasında yine yer ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz. Hedef enflasyona bir revizyon yolu daha göründü. TÜİK tüketici fiyatlarının Nisan'da %4,18 oranında arttığını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen enflasyonda Orta Doğu'daki savaş kaynaklı enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar etkili olurken aylık artışın 1 puana yakın kısmının tek başına gıdadan kaynaklanması dikkat çekti. Ara vereceğiz. Aranın ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlayacağız sevgili dinleyicilerimiz.
1: Reklamlar.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Booking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, maniborosu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır durum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Her şeyim var annem. Der inan.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bugün ilk konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Ercan Gürses, günaydın, merhaba.
2: Günaydın Sinem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizinle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyede yaptığı kabine sonrası açıklamalarını konuşmak istiyoruz. Çok dikkat çekici açıklamalardı. Zira iç politikadan dış politikaya, ekonomiden turizme birçok başlık ele alındı kabine toplantısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarında yer verdi. Tabii biz daha çok dış politika değerlendiriyoruz programımızı. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilgili sarf ettiği cümleler çok kıymetli. Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli diyor Avrupa Birliği'ne. İsterseniz buradan başlayalım sohbetimize.
2: Tabii Sinem Hanım, şöyle, gerçekten dediğiniz doğru. En ön plana çıkan manşet, yani Avrupa Birliği manşeti, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin ben çok önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, yani biz Avrupa Birliği macerasını yakından takip ediyoruz ki ben meslek hayatım boyunca 1990'ların başından bu yana bu mesleğin içinde Avrupa Birliği macerasının her türlü fazını takip ettim o süreçten itibaren. Şimdi 1990'larda, 2000'lerin başında AK Parti iktidarının başında Avrupa Birliği'ne bakışla şu andaki Avrupa Birliği'ne bakış ve Avrupa Birliği'nin de tabii ki dünyadaki yeri çok farklılaştı. Onu söylemem lazım. Şimdi Türkiye elbette, yani Ankara Anlaşması 1950'lerdeki ilk başvurusunun ardından hem Türkiye hem Avrupa'da çok büyük değişimler yaşandı ve bu kadar Avrupa Birliği'nin kapısında da başvurunun ardından müzakere süreciyle bekleyen başka bir aktörün olmadığı da ortada. Şimdi bunların hepsini çok iyi biliyoruz. Ama dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir ifade var. Ben onu çok önemsedim.

0: Dedi ki burada Ankara'nın ne yaptığı değil mesele. Brüksel'in ne yaptığı. Yani başından itibaren artık bundan sonra topun Brüksel'de olduğunu net bir şekilde ifade eden ve Türkiye'nin şu anda artan, bakın, hem siyasi hem stratejik hem askeri hem de bölgesel bir anlamda nüfuzu, bu tartışılmaz bir şey. Yani bunu biz söylemiyoruz zaten. Avrupa'nın önemli yayın organları söylüyor. Avrupa'dan örnek veriyorum. Çünkü mesele Avrupa şu an itibariyle. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı diyor ki şu anda Türkiye Avrupa Birliği açısından ya da Avrupa açısından ihtiyaç olduğu zaman kapısı çalınacak bir aktör değil. Bunu ben alt metnini okuyorum. Yani ihtiyaç olduğu zaman mesela Avrupa'nın bir ordusunun oluşturulması, ortak savunma sanayinin, savunma sisteminin oluşturulması durumunda, biliyorsunuz bize hep ihtiyaç duydukları anlar, kapısı çalınacak bir aktör olursa şayet, Türkiye o zaman orada olmayabilir Avrupa açısından mesajını ben şahsi yorumum olarak çıkartıyorum. Ben bunun çok ciddi anlamda Avrupa'da böyle başat çevrelere ulaştığı kanaatindeyim. Bu nedenle ben açıkçası kritik bir dönemeç olduğunu düşünüyorum. Dünkü kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini.
1: Siz de manşet olarak değerlendirdiniz bu ifadelerini. Aslında Avrupa Birliği vurgusu çok kıymetli ve önemliydi. Bu açıklamalar biraz da işte von der Leyen'in açıklamalarının ardından geldi diyebilir miyiz? Yani o çünkü çok tepkiyle karşılanmıştı açıklaması, hatırlarsınız. Türkiye'yi Rusya ve Çin'le aynı kefeye koymuş bir aslında tehdit unsuru olarak gören bir açıklamaydı Türkiye'yi. Dolayısıyla bu açıklamalar çok tepki çekti. Belki doğrudan değilse de dolaylı olarak o açıklamalara bir tepkiydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Ne dersiniz?
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru. Von der Leyen'in, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın söylemiş olduğu o sözler ne demişti? Sizin dediğiniz gibi Türkiye, Rusya ve Çin etkisine karşı kapalı olmalıyız bağlamında, mealinde sözler söylemişti. Şimdi sözdeki ayrımcılık, ben faşizan tavır diyeceğim, onu kendi yorumum olarak söyleyeceğim. Bir tarafa, ki Avrupa Birliği yetkililerinden yıllarca böyle şeyler duyduk. Bir tarafa, ama bir yandan da mantık hatası da söz konusu. Bakın, Rusya ve Çin'le ilgili böyle cümleler, tamam, kuruyorsunuz diyelim. Türkiye şu anda Avrupa Birliği açısından Rusya ve Çin'in müzakere yapan bir ülke. Ya bakın, Avrupa Birliği ile tam üyelik konusunda müzakere yapan ve bir faslı açıp kapanmış bir ülkeye siz etkisi altında kalmamalıyız diyorsunuz. Dolayısıyla ortada böyle bir mantıki hata var. Bunu söyleyen kişinin, Avrupa Birliği'nin fiili olarak, benim yorumum olsun, başbakanı olarak görünen birisinin olması da işin ayrıca vahim tarafı. Şimdi bu zihniyet, açıkçası von der Leyen şu anda bunu söylüyor ama Sinem Hanım, bu zihniyet aslında von der Leyen'e ait bir zihniyet değil. Yıllarca biz Avrupa Birliği'nin birçok isminden bunu duyduk. Tam üyelik olmasın, imtiyazlı üyelik olsun, Türkiye'yle çok iyi ilişkiler geliştirelim ama asla tam dolaşım olmasın, asla başka türlü birlik olmasın, tamam ekonomik birlik olabilir ama daha ötesi olmasın, Türkiye'nin farklı bir kültürü var söylenmek istenen, hem İslamofobik hem kültürel anlamda ayrımcı bir bakış açısı, bunları çok söylediler. Ama bir yandan Doğu Avrupa'da almış oldukları Avrupa Birliği üyelerinin Türkiye ile kıyaslanamaz derecede hem birikim anlamında, hem tarihi anlamda, hem de ekonomik anlamda çok geride olduğunu göremediler, görmediler. Belki de bu konuya sadece ve sadece ayrımcı açıdan baktılar. Dediğiniz doğru, von der Leyen gibi zihniyetin bir anlamda bakış açısı, ama ben bunu biraz daha genişletiyorum. Mesela bazı Avrupa Birliği'nin yöneticileri, hatta ve hatta Charles Michel gibi, hatta ve hatta Borrell gibi eski yöneticileri neler demişlerdi? Türkiye'ye bazı konularda ihtiyacımız var. Bakın, ben bunun da çok doğru bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Savunma konusunda ihtiyacımız var. O nedenle küstürmeyelim bağlamında. Türkiye bu değil Sinem Hanım. Türkiye biraz daha ötesi bence bunun.
1: Kesinlikle. Şimdi bir de dün Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesi gerçekleşti Ermenistan'da. Şimdi tabii Rusya'dan ayrılan, işte Sovyetler Birliği'nden ayrılan bir ülke Ermenistan. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin orada olması, Ermenistan'a desteklerini göstermesi çok böyle manşetlere taşınacak bir haber değerinde. Zira baktığımızda acaba Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda Rusya'dan, Sovyetler Birliği'nden ayrılmak mı gerekiyordu? O zaman yolumuz çok daha açık mı olurdu? Bu sorular da akıllara geliyor. Ne dersiniz?
0: Değil mi? Ne kadar enteresan. Yani bizi böyle düşündürüyorlar. Bakıyorsunuz coğrafi olarak doğru yorum yapıyorsunuz. Sinem Hanım, bakın.

0: Avrupa Birliği'nin doğusundaki ülkelere bakıyorsunuz, bizden daha doğuda değil mi? Yani Türkiye'nin sonuçta Avrupa'da bir toprağı da var. Ama Ermenistan gibi ülkelerin yani bakış açısıyla sanki böyle bir şey var, değil mi? İmaj var.
1: Evet.
0: Türkiye'den önce girerse Avrupa Birliği. Ama bu bakış açısı aynı zamanda yani entegrasyon anlamında da yanlış bir bakış açısı. Onu söylemek istiyorum. Yani sadece işe böyle dini anlamda ya da kültürel anlamda bakıyorlar. Onu da açayım, onu da açayım. Ermenistan'ın dini yönünden ziyade şöyle bir bakış açıları var. Yani Türkiye eşittir, Türk eşittir Müslüman diye bakıyorlar. Bakın bunu yani doğrudan söylemeyeceklerdir elbette ama Türkiye bakış açısı. Şimdi Ermenistan'a gidenler belki vardır, çok nadirdir ama gidenler vardır, görmüşlerdir. Türkiye ile gelişmişlik düzeyini kıyaslayamazsınız. Keza bakın ben Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin hatta küçük bazı ülkelerin de Türkiye ile birçok yönden kıyaslanamayacak derecede geride ülkeler olduğunu düşünüyorum. Ama burada bakış açısı biraz daha farklı tabii ki. Ama dünkü toplantıda ben Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da olmasının Türkiye ile Ermenistan arasında yeni bir dönem açılması yönünde çok ciddi adımlar atılmasının, ki ben bunu çok önemsiyorum. Yine Ani Köprüsü'nün iki ülke tarafından beraber yapılma isteğinin, normalleşme çabalarının, Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan arasındaki yumuşamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası bunun ve Paşinyan'ın, bunu da teslim edelim, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın çok ciddi çabaları ve çok açıkçası ileri gören devlet adamlığının da bunda ciddi rol oynadığı kanaatindeyim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka açıklamaları da vardı elbette kabine toplantısı sonrasında. Örneğin Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı, bunu biliyoruz. Ve daha fazlası vardı elbette. Bu daha fazlasını işte evlilik kredisiyle ilgili açıklamalarını, enflasyonla ilgili değerlendirmesini de size sormak istiyorum.
0: Tabii ki, tabii. Tabii birinci manşet Avrupa Birliği olunca diğer konular, sizin bahsettiğiniz bu 9 gün beklenen de bir konuydu Kurban Bayramı tatili konusunda. Ki biliyorsunuz Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu konudaki beklentiyi ve açıkçası hem vatandaşın hem de turizmcilerin beklentisini ortaya koymuştu. Gerçekten güzel, onu söylememiz lazım. Doğru bir bakış açısıydı. Ve ara turizmi canlandırma yönünde yaz öncesinde güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da tabii ki enflasyon rakamları beklenenin biraz üzerinde geldi. Ama tabii ki onu tetikleyen faktörlerin başında biliyorsunuz emtia fiyatları, gıda fiyatları ama hepsinden önemlisi akaryakıt fiyatları. Ve bunun neden kaynaklandığını da çok iyi biliyoruz tabii ki. Amerika-İran savaşının ardından petrol fiyatlarının 100-120 dolar arasında salınmaya başlaması. Bu maalesef bizim elimizde olan bir durum değil ama enflasyon anlamında sıkı duruşun ve bu konudaki mücadelenin devam edeceğini de söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ben bu konuda açıkçası bu mesajın hem böyle Merkez Bankası'na hem de aynı zamanda ekonomi yönetimiyle uyum anlamında önemli bir piyasalara mesaj olduğunu düşünüyorum. Ama önümüzde bazı zorluklar var. Halihazırda yıllık enflasyon %30'un üzerinde. Bunu da vurgulamak lazım. Bu yıl bir miktar sapma olabileceği görülüyor maalesef. Ama bir yandan da tabii ki başka mesajlar da var. Sizin dediğiniz gibi Türkiye bir istikrar adası dedi bölgedeki gelişmelere rağmen. Ve bu konumunu Türkiye'nin çok açıkçası çok birçok ülkenin de gıptayla karşıladığından bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Evlilik kredisiyle ilgili olarak biliyorsunuz evlilik kredisi uygulaması aynı zamanda doğumu teşvik etmek ve şu anda azalmakta olan nüfus artışını bir miktar artırabilmek yönündeki atılan adımlardan sadece ve sadece birisi Sinem Hanım. Maalesef bunu vurgulamak lazım. Doğurganlık oranı Türkiye'de 1.4'lere kadar düştü. Bu geriye gidiş anlamına geliyor yıllara tarihi olarak. Tabii bunu ileriye çevirmek için atılan başka adımlar da söz konusu ama bugünden yarına etki etmesinden ziyade bir zihniyet anlamında bunun değiştirilmesi gerekiyor herkes açısından. Bu da geleceğimize matuf bir tehdit, onu vurgulamamız lazım.
1: Evet, bölgesel krizlerin aslında tabii dünyayı nasıl etkilediği ve bizi nasıl ekonomik açıdan etkilediğini de ifade etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yaşanan her hadisenin Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyduğuna da işaret etti. Şimdi belki burayı biraz daha detaylandırmak lazım Sayın Ercan Gürses. Zira güvenli liman, işte Türkiye yatırım anlamında da güvenli liman, belki bunun altını bir kez daha çizmek lazım.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi şöyle Sinem Hanım, yani zor bir dönemden geçtiğimiz ortada. Bakın kuzeyimizde bir savaş zaten 4,5 yıldır devam ediyor. 5 yıla doğru gidiyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun etkilerine maruz kalıyoruz. Bütün dünya gibi biraz daha fazla maruz kalıyoruz. Çünkü biz yakın bir ülkeyiz aynı zamanda. Bu bölgenin ülkesiyiz. Yani bunu insanlar unuttu, biraz kanıksadı galiba ama şu anda İran savaşı ile ilgili, şu anda ateşkes süreci ve gerginlikle ilgili konuları tartışıyoruz. Onu da unutmayalım. Güneyimizdeki durumu anlatmaya bile gerek yok. Evet. İran savaşı çok komplike bir hal aldı. Yani ateşkes süreci böyle biraz sallantıda devam etse de bakın bunun etkileri sadece ve sadece Amerika-İsrail saldırgan ikili ve İran arasında olsa bir ölçüde derdik ki bu sınırlanabilir bir etki derdik. Elbette çok ciddi bir sorun ama bir yandan bakın Körfez ülkeleri, Hürmüz bağlantısının kesilmesi, dünya jeopolitiği ve tedarik zincirinin zarar görmesi ve şu anda dünyanın öbür ucundaki insanın bile ekonomik anlamda etkilenir durumu ki Türkiye bu coğrafyada. Ama bir yandan da bu tarz savaşların böyle bir açıkçası fırsat yönü

0: hedefleri de söz konusu. Yani bunu şey için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Elbette biz savaşın bitirilmesi yönünde her türlü gayreti gösteriyoruz ama sonrasında bir durum oluşacak. Günün birinde bu savaş bittikten sonra. Bu nedenle Türkiye'nin özellikle istikrar adası rolü, bir yandan burada dengeleyici rolü ve bence bir açıkçası uyumcu titizliğiyle belirlenen politikayla birlikte bu savaşın, bu ateşin dışında kalmakla ilgili çabasının çok ciddi sonuç vermiş olması ve burada tabii ki güvenilir bir ülke olması, bence gizli arabulucu ülkelerden birisi olması çok kıymetli olacak. Ve bir yandan da artık Körfez'de her şey eskisi gibi olmayacak diye konuşuluyor ya, oradaki mesela iş merkezleri, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde ticari anlamdaki merkez görünen yerler eski cazibesini kaybedecek. Türkiye'nin hem istikrar hem güvenlik anlamında, ki terörsüz Türkiye de burada çok önemli, cazibe merkezi olma konumunu kazanacağı ve gelecekte de bölgenin açıkçası göz bebeği olabileceği yönünde bir senaryonun açıkçası çok yabancı bir senaryo olmadığını herkesin görmesi lazım. Elbette şu anda sıkıntılar söz konusu ama bir yandan da şunu görelim. Gerçekten biz terörü de şu anda yenmiş bir ülke olarak daha ötesinde gerçekleştirebilecek ve istikrar adası olma niteliğiyle birlikte geleceğin Orta Doğu ya da bu Avrasya coğrafyasında bence en ön plana çıkan ülke olacağız kanaatindeyim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ercan Gürses. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: İyi yayınlar diliyorum efendim. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Gazeteci Ercan Gürses bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'la söyleşimiz olacak.
2: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.30 oldu sevgili dinleyicilerimiz ve TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Harun Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba, günaydın efendim.
1: Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ifade etmişti. Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin çıkışına yardım edeceklerini açıklamıştı. Bir özgürlük projesi adıyla yeni bir süreci başlatacaklarını duyurmuştu. Ve ardından baktığımızda Hürmüz Boğazı'nda sıkıntılar ortaya çıktı. Gerilim ortaya çıktı. Bu gerilim sadece Hürmüz Boğazı'nda yaşanmadı. İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ateşlenen füzeler de vardı. Birçok gelişme yaşandı dün ve çeşitli açıklamalar da var ama İran'da acaba bu tür girişimler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilen füzeler, insansız hava araçları saldırıları dolayısıyla acaba İran Cumhurbaşkanı'nın bu girişimden haberi var mıydı? Biraz bu konuyu da belki açabiliriz eğer bilgi alabildiyseniz. Çünkü bu konuda bir ihtilaf olduğu ifade ediliyor. Siz neler söylersiniz gelişmeler ve yapılan açıklamalarla ilgili?
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aslında ikinci tur müzakerelerin başlanması ve dünyanın özellikle petrol noktasındaki sıkıntısının giderilmesi beklenirken dün öğle saatleri civarında İran basınına düşen bir açıklama birçok şeyi tekrar sil baştan yaptı. Neydi o? O şu: Amerika Birleşik Devletleri işte özgürlük projesi adı altında güya işte orada var olan ticari gemilerini korumak, geçişlerini sağlamak için bir eylem başlatacaktı ve askeri bir gemisi geçiş yapmaya kalktı. Devrim muhafızları tarafından uyarıldı. Devrim muhafızları tarafından yapılan uyarıyı dikkate almayan bu savaş gemisine iki füze atıldığı ve isabet ettiği şeklinde ifadelendirmeler yapıldı. Aradan birkaç saat geçti. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri bu olayı yalanladılar. Böyle bir şey yok dediler. Ama İran basını dayandığı kaynaklar çerçevesinde evet, daha sonra İran Devlet Televizyonu'nda bu gemiye atılan füzelerin videosu yayınlandı. Netice itibariyle yani bu iş aslında ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın idaresini İran'a bırakmama eylemidir. Çünkü İran lideri Müşteba Hameney'in bir açıklama yaptı. Dedi ki bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri pılısını pırtısını toplayacak, yani var olan işlerini kapatacak, askerlerini çekecek, buradan çıkıp gidecek. Biz Hürmüz Boğazı'nı kendi komşularımızla beraber idare edeceğiz ve yeni bir sistem getireceğiz. ABD de bu sistemi İran'a kaptırmamak için doğal olarak kendi çıkarları çerçevesinde buraya gelmiş ama oraya girmesi için bir kılıf lazım. O kılıf da işte özgürlük projesi şemsiyesi. İran bunu yutacak değil. İran zaten bütün hareketlerini takip ediyor. Dolayısıyla buna karşı eylemde bulunacağını zaten söyledi. Öte taraftan Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili olarak da aslında tarihsel bir kökeni var yani bu işinde. Daha önceki yayınlarımızda biz bahsettik ama çok gündeme oturmadığı için yerde bulmadı yani. Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz Boğazı'nın civarında bulunan ve çok stratejik bir noktada bulunan Büyük Tumbo, Küçük Tumbo ve Ebu Musa adaları var. Hı hı. Bu adalar İran'ın adaları. Ancak defalarca Birleşik Arap Emirlikleri buranın kendi toprakları olduğu iddiasına girişti. Burası bizimdir, bize verilmeli diye. Hatta Körfez ülkeleri yapmış olduğu toplantıda bunların o görüşlerini destekler mahiyette deklarasyonlar verdiler. En son bir sene önce yaklaşık Avrupa Birliği'nde de

0: yine buna benzer bir toplantı yapıldı Körfez ülkelerini. Avrupa ülkeleri de bunu desteklediler. O zaman ben şunu demiştim. Bunlar süreç içerisinde Hürmüz Boğazı'nın egemenliğini ele almak için bu Büyük Tumbo, Küçük Tumbo ve Ebu Musa adalarını kart olarak kullanacaklar İran'a karşı bir savaş. Ama o gerçekleşmedi. Bak şimdi geldi o noktaya.
1: Evet.
0: Bunun arka planı var. İkincisi, son süreçte Birleşik Arap Emirlikleri hem OPEC'ten ayrıldı. Ayrılmanın yanında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı fiili bir savaş başlatması noktasında çabalar içerisine girdiği duyumları alındı. Bu ise ister istemez İran'ı tedirgin etti ve İran bir misilleme, ders olsun diye diğer ülkelere de saldırılarını bu noktada gerçekleştirdi ve yaptıkları açıklamalarda eğer Birleşik Arap Emirlikleri bu noktada ayağına denk almazsa bu saldırıların devam edeceği işareti de verildi. Neticede aslında bu Hürmüz Boğazı ile ilgili bir varoluş ve yok oluşla ilgilidir. Amerika Birleşik Devletleri buradaki ipleri tamamen İran'ın eline bırakmak istemiyor. İran'da süreç içerisinde Amerika'nın egemenliğini istemediği için karşılıklı bir güç gösterisi. Bu güç gösterisinin masaya evrilebilirliği de tabii hala tartışılıyor. Dün bizim de katılmış olduğumuz bir basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü İsmail Bekay, bizim dedi Hürmüz Boğazı'nın idaresi noktasında Umman'la olan ilişkilerimiz şu anda devam ediyor, üzerinde çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiğimiz 14 maddelik teklifin cevabı da bize geldi. Ancak dedi ayrıntıları şu anda sizlerle paylaşamam. Bunun üzerinde bizim yetkili organlarımız çalışıyor. Gerekli cevabı Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceğiz dedi. Bütün bunlardan bakın bu kadar hem savaş tehditleri hem savaşın başlangıcını hissettirecek saldırılar altında yine müzakere yolu deniliyor ve sürdürülüyor. Görüşmeler arka kapıda gerçekleştiriliyor. Bakalım sonuç nereye varacak? Hani neticede bu bir güç meselesi, bu bir diplomasi meselesi. Kim ne kadar şartlarını kime kabul ettirebilirse meselesinin tezahürüdür. Yani bu böyle cereyan edecek. Öte taraftan Mesut Pezeşkian'la ilgili sorduğunuz soruya cevap verecek olursak İran'da başkomutan İran lideri Müştebi Hameney'indir. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı İran'da bizdeki gibi değil. Mesela bizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ordu komutanıdır. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: İran'da ordu komutanı Cumhurbaşkanı değil, İran'ın lideri Müştebi Hameney'dir. Dolayısıyla Müştebi Hameney hem Mesut Pezeşkian'a hem Devrim Muhafızları Ordusu'na hem İran ordusuna hem istihbaratına hepsine liderlik ediyor. Dolayısıyla yani dış basında yanlış bilgilendirmeler yapılıyor buranın yapısı bilinmediği için. İşte Mesut Pezeşkian'ın haberi yok. Demek ki çok ciddi bir çatışma var aralarında. Okey, yani olabilir tabii ki fikir ayrılıkları var ama bu mesele Mesut Pezeşkian'lık meselesi değil yani. Mesut Pezeşkian'ın yetkisi çerçevesinde değil, yani İran'daki yasalar çerçevesi içerisinde söylüyorum. Başkomutan değil ki ona danışsınlar. Başkomutan Müştebi Hameney'dir. O Devrim Muhafızlar Ordusu ve İran ordusuna emreder, gereği yerine getirilir. Yani Mesut Pezeşkian, buradaki Cumhurbaşkanlığı kısmen bizdeki eski başbakanlık sistemi vardı, başbakanlık. Yani başbakan gibi telakki edebiliriz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani böyle çok da bu bağlamda hani çok derin görüş ayrılıklarının olduğunu söylemek yanlış ama tabii metodolojik farklılıklar var yani bu hani bizim büyük derin güzel bir ifadesi var herkes nefis şahsına münhasırdır diye elbette ki bu farklılıklar var ancak dediğimiz gibi yetki noktasında bu yetki Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın değil İran lideri Müştebi Hameney'nindir dolayısıyla o yetkisini o şekilde Devrim muhafızları aracılığıyla kullanıyor. Mesele bundan ibaret. Hani o açıdan. Dedim böyle bir en azından bir
1: Evet.
0: anekdotumuz olsun.
1: Evet.
0: Yine süreç içerisinde olabilecek hadiselerle tabii siz de olacağız. Ama şu anda hala mesela çok ciddi bir çatışma başlamış değil. Ama bu başlamayacak mı anasında da hani değil.
1: Evet.
0: Menfaatler ülkeleri nereye evrilecek, nereye savrulacak onu hep beraber göreceğiz süreç içerisinde.

0: temennimiz bir an önce aslında bu yanan alevin sönmesidir.
1: TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. Tabii savaş bölgelerinde görev yapan muhabirlere, kameramanlara, gazetecilere gerçekten Allah kolaylık versin. İyi, çok zorlu bir görev, zorlu bir iş başarıyorlar. Bize o bilgileri aktarıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz her birine. Şimdi ara vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz ve aranın ardından devam edeceğiz gündeme.
2: Reklamlar. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: güzel Migros gelsin sana.
1: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Günaydın Kılçuk Hocam. Albayrak Finans, yarına
7: güvenli planlar. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Ve saat 8.43'ü gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Fahri Erenel bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Erenel, merhaba.
1: Teşekkür ediyorum Sinem Hanım. Dinleyicilerimize de saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla başlayalım. İran'la mini bir savaş halinde olduklarını söyledi. Ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçak savar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok diye konuştu. Ve bu savaşı mini bir savaş olarak adlandırdı. Hali hazırda bir müzakere süreci Pakistan üzerinden ilerliyor Sayın Fahri Erenel.
1: Evet.
0: 14 maddelik bir teklifi vardı İran'ın. Amerika

0: Birleşik Devletleri bu teklifi değerlendirdi ve İran cephesine tekrar gönderdi. Şu an o değerlendiriliyor İran'da. Net bir açıklama yapılmadı. Ancak müzakere süreci bir yandan devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin arttığını da biliyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD donanmasına ait bir gemi iki füzeyle hedef alındı İran tarafından. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise bu saldırı iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Ancak sadece Hürmüz Boğazı'nda da değil, Birleşik Arap Emirlikleri tarafında da İran'ın saldırıları var. Füze, balistik füze saldırıları, insansız hava araçlarıyla saldırıları var. Tabii şu anda bu savaş nereye doğru evriliyor? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Daha sonra detayları da bir bir konuşuruz.
1: Tabii. Öncelikle bu savaşın Trump'ın da ifade ettiği gibi birinci aşamasında evet İran'a ciddi bir altyapı zararı verildi. İran'ın belirttiği gibi zaten çok kısıtlı imkanlarla faaliyet gösteren donanması az savaş gemisinden ve eski nesil oluşuyordu. Hava kuvvetleri zaten yaptırımlarla büyük ölçüde uçamaz durumdaydı. Bunların hepsi doğru. Zaten biliyorsunuz ilk savaşın adı ateşkese kadar olan destansı öfkeydi. Ve
0: Evet.
1: Trump meclise ve kendi temsilciler meclisi ve senatoya malum 60 günlük süre 1 Mayıs'ta doluyordu. Ve orada bir açıklamada bulundu, bir belge sundu. İran savaşı sona erdi dedi özetle. Ve arkasından aslında tam anlamıyla bir yanılgı ve kendi ülkesini ve meclisi de yanıltıyor. Yani yasayı da. Ve hatta hemen arkasından yeni bir operasyon başladı dedi. İsmi de Özgürlük Operasyonu koydu. Dolayısıyla destansı öfkenin yerine birdenbire Özgürlük Operasyonu aldı. Ve bu suretle aslında yasayı da ihlal etmemiş olarak yeniden bir 60 günlük süre daha kendi önüne koymuş oluyor. Bu Özgürlük Operasyonu adını vermesiyle peki neyi hedefliyordu? Batılı ülkeleri, NATO ülkelerini ve diğer ülkeleri yanına çekmeyi hedefliyor ve bununla da işte Körfez ülkeleri yanına çekmeyi hedefliyor. Bununla tabii şu ana kadar başarılı olmadı. Hemen hemen Avrupa ülkeleri, İngiltere dahil diğer ülkelerde hep sonrası üzerine bir takım çalışmalar yapıyor. Yani bu çatışmalar sona erdikten sonra Hürmüz bölgesinde güvenliğin nasıl tesis edileceği, işte mayınların nasıl temizleneceği gibi konular üzerinde teatte bulunuyorlar. Fakat Trump hava kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini yok ettik demesine rağmen dünyanın en güçlü donanmasına ve hava kuvvetlerine sahip olmasına rağmen hala Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Hürmüz Boğazı içerisine girip İran kıyıdaki konuştu birliklerini, Abadan'ı veya hemen Bender Abbas'a yönelik herhangi bir faaliyet icra edemiyor. Yani bu da aslında Trump'ın ifade ettiği bir konu vardı. Evet biz diyor donanmayı yok ettik ama bu hızlı hareket eden ufak tekneleri ihmal ettik dedi. Yani bunları da diyor okyanusta olduğu gibi kokain taşıyan tekneler gibi vurabiliriz şeklinde açıklamalar yaptı. Ama bugüne kadar da bu tekneler donanmaya direkt saldırmadı zaten. Bu tekneler hepsi tankerler üzerine faaliyet gösterdi. Ama geçmişte Amerika'nın bir büyük bir savaş gemisine yönelik bu tür bir saldırı da olmuştu. Ve 16 ve 17 Amerikan denizcisi hayatını kaybetmişti. Yani bunlar güçlü saldırılar. O yüzden Trump Özgürlük Operasyonu adını veriyor ama buna yönelik olarak da bir hamlesi yok. Ancak CENTCOM'un yaptığı bir açıklama var. Yani 15 bin asker ve diğerleriyle birlikte bu faaliyeti başlatıyoruz demesi bence Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu fiilen uygulamaya başlayacağı anlamını taşıyor. Bu tabii girmeden evvel öncelikle Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla kontrolünün sağlanması lazım iki taraftan.

0: yaptırımları kaldırın, tazminatları halledin, savaşa devam edilmeyeceği garantisini verin gibi kendisi açısından geçerli bir takım güvenlik garantileri istiyor. Ama dediğim gibi şu anda İran elindeki en büyük kuvvet çarpanı coğrafya olan Hürmüz Boğazı. Bunu sadece Amerika'ya karşı değil, tüm küresel süreçte de kullandığını görüyoruz. İşte Amerika'daki benzin fiyatlarının bir galonun $4-5 civarına çıktığını, Avrupa'da birçok ülkede de özellikle belki yaz mevsiminde doğalgaz vesaire nedenlerden dolayı etkilenme olmayacak ama Eylül-Ekim'e kadar da bu süreç devam ederse bütün depolar boşaldı. Avrupa'da da ciddi bir ısınma problemi, artan maliyetler başlayacak. Bu da toplumsal tepkilere de yol açabilir. Yani İran bence bir zamana vuruyor, oynuyor bu süreç içerisinde. Hem Amerika kamuoyundaki seçim, hem İsrail'deki Netanyahu'nun seçim süreci, Avrupa Birliği ülkeleri içindeki bazı ülkelerin seçimle ilgili sorunları var. Örneğin Macaristan değişti, Fransa'da seçimler yaklaşıyor. Ve bu liderler üzerine bir nevi toplumsal baskı oluşturarak da Avrupa'da da kendine yakın bir müzayir bir grup oluşturmaya çalıştığını ben düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani bu 14 maddenin kabul edilmesi Amerika tarafından oldukça zor olduğunu herkes biliyor. Bunu aslında İranlılar da biliyor. Fakat burada herkesi de teslimiyet anlamına gelmeyen bir çıkış yolu arandığını düşünüyorum. Yani aslında Trump da bu aşamadan itibaren yaptığından son derece doğru yolda olmadığını görüyor. Bütün uyarıların bu yola çıktığını görüyor. Fakat Trump buradan bir zaferle söylemleri pratikte pragmatik bir yaklaşımla ifade ediyor. Her gün yendik, yok ettik, yerle bir ederiz diyor ama bunu gerçekleştiremiyor. O da dediğim gibi işte dün yapılan anketlerde %22'lere, %24'lere inmiş durumda. O da tamamen magacılardan oluşan bir destek. Burada aslında Amerika kuşatmayla dumansız bir savaş sürdürmeye çalışıyor. Ama bu savaşın da maliyeti var. Niye? Hala Hürmüz Boğazı kapalı. Kendisi açısından belki düşük maliyet ama bir savaş gemisinin bir günlük maliyeti yaklaşık 80 bin, 100 bin dolar civarında. Bir, evet. Büyük gemilerin. Bunlar da bir maliyet. Diğer askerlerin maliyeti de var. Tamam, mermi yakmıyor ama İran'da boğazı ordusu silah olarak kullanıyor bu aşamada. Dolayısıyla kuşatmayı dumansız yapıyor. İşte ben silah kullanmıyorum. Evet, ablukalar son derece etkili olur. Yani İran üzerinde petrol satışı zaten yaptırımlarla güç, toplumsal hareketlenmeyi özellikle kış mevsiminde girildiği zaman arttırabilir. Bunlar da bir kenara koymak gerekiyor. Ama diğer taraftan da yaz mevsimine giderek geliyoruz. İran coğrafyası, Körfez coğrafyası çok sıcaktır. Böyle bir sıcaklık, böyle bir kara harekatı gibi bir olguyu tam zamanlama olarak şu zamanlardır. Yani o coğrafyayı bilen bizler gibi işte asker kökenli olanlar böyle bir coğrafyada 40-45 derecede harekat icra etmek oldukça zordur kara birlikleri için. Ya Amerika için de Temmuz-Ağustos'a kaldığı zaman da böyle bir harekatın icrası bu coğrafyaya ve iklime alışık olan İran tarafına avantaj sağlar. Bu açıdan da Trump'ın ben harekata devam etme isteği olduğunu düşünüyorum. Kara harekat planlarının da yapıldığını değerlendiriyorum. Ve burada bir şekilde bir kara harekatı icra edecektir. Yerinde Hürmüz Boğazı ve o civardaki adalar olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi Körfez ülkelerinde karşısına aldı İran. Bir anlamda tabii sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nden yola çıkmamak lazım. Onu ayrı tutmak lazım belki de. Ama Körfez ülkeleri de İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik yaptığı saldırıları kınadı. Bir de şu konuyu konuşalım. 4 dakikamız var. Çok az bir süremiz kaldı Sayın Fahri Erenel ama. Şimdi dün Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi vardı Ermenistan'da. 8.sı düzenlendi. Ve Kanada Başbakanı Mark Carney de oradaydı. Yani bir Avrupa ülkesi olmayan ülkenin de başbakanı oradaydı. Carney'nin oraya davet edilmesi bence çok önemli. Çünkü hatırlayacaksınız siz de Davos zirvesinde önemli bir ifadesi vardı. Bir geçişin değil kopuşun ortasında olduğunu dünyanın ifade etmişti. Ve kurallara dayalı dünya düzeninin hikaye olduğundan söz etmişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı uygulamaları bir anlamda eleştirmişti o zaman, hatırlayacaksınız.
0: Evet.
1: Avrupa Birliği Kanada'yı yanına almak istiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni yalnızlaştırma politikası mı yürütülüyor soruları akıllara geliyor. Siz ne diyeceksiniz?
0: Evet, ben de kesinlikle katılıyorum. Yani bu zirvenin tabii Ermenistan'da yapılması da aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir cevaptır. Yani Avrupa'nın yer almadığı bir süreçte sen daha 10 bin kilometre öteden gelerek burada Ermenistan ve Dağlık Azerbaycan arasındaki bir sorunu bizi dışarıda tutarak çözüm getirmen imkansız diyor. Evet.

0: yüzden de Ermenistan'ın bu konuda seçilmiş olması son derece önemli. Bir de Kanada Başbakanı gibi bu söylemleri tamamen gerçeği yansıtılan ve aslında tüm mesajın Amerika Birleşik Devletleri olduğu açık olan bir lider. Yani Kanada'yı da eyalet yapmak isteyen bir Trump'tan söz ediyoruz. Bu yüzden Kanada'nın katılıyor olması son derece önemli. Evet, Kanada Silahlı Kuvvetleri o kadar olağanüstü güçlü bir ülke değil ama sonuçta Kanada Amerika'nın bir komşusu ve kuzey komşusu ve Amerika içerisinde çok sayıda iki ülke birbirine girip vaziyette. Ve bu coğrafya dediğim gibi mesaj iki yerden veriliyor. Hem Kanada Amerika'yı yalnızlaştırma politikası, hem Kafkaslar burada tabii Rusya'ya da aslında bir nevi göz kırpılıyor olabilir. Evet. Çünkü hemen güneyinde yapılan bu süreci izliyor. Ondan bir süre önce de Avrasya Ekonomik İşbirliği toplantısı vardı. Ermenistan da onun üyesi zaten. Ve Paşinyan da bir hafta evvel zaten Putin'le görüşmeye gitti. Yani bu siyasi topluluk ve Avrupa bir hafta salı da von der Leyen geliyor. Ermenistan'a. Hı hı. Dolayısıyla Ermenistan böyle iki tane önemli faaliyet içerisinde bulması hem Amerika'ya mesaj hem de Ermenistan'ın Rusya'yla olan ilişkileri, çünkü hem askeri güç açısından hem enerji açısından tamamen Rusya'ya bağlı bir Ermenistan'dan söz ediyoruz. O yüzden de Ermenistan üzerinden de yine Putin'le bir temas kurma imkanı da belki söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda Avrupa Birliği çevresini genişleterek bugüne kadar Rusya ve Çin'den sonra dördüncü güç olma başarısını gösteremedi maalesef. Evet. Aynı zamanda bunun siyasi topluluk üzerinden de bu mücadeleyi sürdürdüğünü de düşünebiliriz.
1: Evet, bir 30 saniyede de Amerika Birleşik Devletleri bu güveni tekrar tahsis edebilecek mi sorusunu yöneltmek istiyorum size. Evet. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da arabulucu rolü vardı.
0: Evet, yani ben tekrar tesis edeceğini düşünmüyorum. Özellikle bu savaş Rusya, Çin, Kuzey Kore başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinde kendisi için, NATO için kağıttan kaplan diyen Amerika'nın gerçekten kendisinin kağıttan kaplan olduğunu ortaya koydu. Yani İran gibi yıllardır üzerinde istihbarat faaliyetlerinin yürütüldüğü bir ülkeyi çözümleyememişler ve buna yönelik stratejiler geliştirememişler. Bir yandan İran'ı yok etmek, ortadan kaldırmak derken konu döndü dolaştı, Hürmüz Boğazı'na geldi. Yani Hürmüz Boğazı'nın bu hale gelebileceğini öngörmeyen bir Amerika'dan söz ediyoruz. Tıpkı Vietnam'da, Afganistan'da ve bu şu anda karmaşa içinde olan, hala seçim sonucu hükümet kurulamadığı bir Irak arkasında bırakan bir Amerika'dan. Bütün bu dünya bunu görüyor ve Amerika askeri güç olarak belki etkisini sürdürür ama başındaki bu siyasilerin siyasi bir hedef olmaksızın dünya yönetmeye kalkmaları Amerika Birleşik Devletleri'nin yavaş yavaş çözümünü bence arttırıyor. Peki. Bu ülke içi bölünmeleri de arttıracağını ben düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çalışmalarınızda ederim. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. İstinye Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fahri Erenel bizimleydi.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Kabine toplantısının ardından hitap eden Cumhurbaşkanı, Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet, en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sonrası hitap eden Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun stratejik önemine de dikkat çekti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran baskını Cask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Katil İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosunda alıkonulan Türk aktivistlerden biri daha Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü gerekçesiyle Türkiye'ye dönüşü geciktirilen Hüseyin Oral, havalimanı

0: Anında tekbirlerle karşılandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugünden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar, dedi Özel, partisinin çalışma toplantısı sonrasında konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davada yargılama sürüyor. Üçü tutuklu, 41 sanık ikinci duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Dava dosyasındaki iddialar tanık ve mağdur iş insanlarının beyanlarına da yansıdı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra Muhittin Böceğin bilgisi dahilinde oğlu Gökhan Böceğin İmamoğlu ailesine destek için iş insanlarından para istediği ortaya çıktı. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 heyecanı başlıyor. Saha 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji, yeni ürün tanıtılacak. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Sakarya'da kuvvetli yağış etkili oldu. Dereler taştı. Bazı yollar zarar gördü. Pamukova ilçesinde tarım arazileri su altında kaldı. Pamukova'da suyla dolan alt geçitte araç içinde mahsur kalan anne oğul kurtarıldı. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya başlıyor. Ancak yağışlar bazı bölgelerde aralıklı olarak devam edecek. 3 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Perşembe günü ise sıcaklığın mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Ankara yağışlı en yüksek 13, İstanbul yağışlı 17, İzmir parçalı bulutlu 21 derece olacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binaenaleyh Kılçık hocam. Albayrak Finans.
3: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye. Migros hepimize
4: iyi gelecek. Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: sana.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
4: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
5: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
3: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
4: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
3: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
4: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
3: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
4: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
3: Çok Sesli Koro Şef Elnara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
4: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
3: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
4: TRT Müzik ekranlarında,
3: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
4: ve TRT radyolarının sosyal medya hesaplarında
3: canlı yayınla sizlerle.
4: Haydi Türkiye.
3: 99 yıllık ses yolculuğunun
4: coşkusunu paylaşmak için
3: bu özel yayında buluşalım.

0: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem 2. bölümle karşınızdayız ve saat 9.10'u gösteriyor. Bu bölümün ilk konuğu Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Gökçe günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Sinem Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomi haberlerini birlikte değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda ekonomiye vurgu vardı. İhracatın Nisan'da güçlü bir performans sergilediğine dikkat çekti. Başka bir sevindirici haberin turizm cephesinden geldiğini ifade etti. Yine işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,1'e gerilediğini hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve enflasyon oranı, Nisan ayı enflasyon oranının %4,18 olarak açıklandığını, enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibarıyla rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket telallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız dedi. Enflasyon oranını değerlendirelim. Beklenen bir yüzdelik dilim mi? %4,18.
1: Evet, şimdi enflasyon oranı Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Türkiye aslında yani dünyada birçok ülke aynı şeyi yapıyor. Rüzgara karşı yürüyorlar, enflasyona karşı küresel bir enflasyon tehdidi var. Çünkü özellikle yayının ilk bölümünde de dinledik. Görüyoruz ki maalesef bu İran savaşı, ABD, İsrail ve İran savaşı ciddi anlamda bir küresel enflasyon tehdidinde bulunuyor ki bu sadece birçok alanda yani sadece fiyatların artmasına sebep olan etkenlerden tedarik zincirinde ciddi anlamda bozulma var. Şimdi savaş artık Hürmüz Boğazı'na odaklandı. Orada biz

0: Trump'ın anlamsız açıklamaları, yine insanların, ülkelerin nasıl hareket edeceğine dair bir ipucu bile veremiyor. Çünkü hani bir bakıyorsunuz savaş bitti diyor, İran haritadan sileriz gibi ya da silinecek ifadelerini kullanmıyor. Ama hani zaten bu kudret olsa herhalde şu ana kadar yapılabilirdi. Şimdi bunu işin bir kenarına bıraktığımızda enflasyon beklendiği gibi mi çıktı dediniz. Hayır, maalesef beklentilerin üzerinde çıktı. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz enflasyon verileri açıklanmadan önce belirli birkaç gün öncesinden ekonomi kuruluşları anketler, analizler yapıyorlar ve ekonomistlerin beklentilerini ölçüyorlar ki burada genel ağırlıklı ortalama %3,5 civarındaydı, hatta %3,20, ama hani 3,5 bekleyenler de vardı. Ama gelin görün ki baktığımızda enflasyon %4,18 çıktı aylık bazda. Yıllık enflasyon da %32,37 ki beklentilerin oldukça üzerinde aylık enflasyon. Yıllık enflasyon da biraz daha Türkiye'yi Merkez Bankası'nın belirlediği yıl sonu hedefinden de uzaklaştırmış gibi görünüyor. Şimdi kağıt üzerinde %16 bir enflasyon bekleniyor biliyorsunuz bu yıl için. Ama 4 aylık enflasyon %14,64. Şimdi 16'lık hedefin zaten biraz uzakta olduğu ekonomi yönetimince de dile getirmişti. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına da baktığımızda yılın başından itibaren enflasyonda %20'lik bir hedefin ya da %20'lik bir sonucun başarılı olarak nitelendirilebileceğini ifade etmişlerdi. Gelinen noktada %14,64. Bu 14,64 aynı zamanda emeklilerin, SGK emeklilerin maaşlarına da doğrudan yansıyacak bir oran. 4 aylık enflasyon farkı. İşte önümüzdeki 2 ay, yani Mayıs ve Haziran ayı enflasyonlarının da eklenmesiyle birlikte yılın ilk yarısına yönelik ücret aylık artışlarını da biz buradan göreceğiz. Yani enflasyon farklarını göreceğiz. Memurlarda biraz daha farklı bir statü var biliyorsunuz. Toplu sözleşme kaynaklı olmak üzere alınan zamda farkı yansıtılacağı için oluşan 4 aylık fark şu anda %10 civarında. 10 ve biraz da küsuratı var. Bu da enflasyonun sabit gelirler üzerindeki tahribatının aslında bir anlamda gösteriyor. Yani yılbaşında alınan ücretin %15'i şu anda fiili olarak erimiş durumda. Şimdi bunun dışında enflasyonu oluşturan unsurlara baktığımızda özellikle gıdada yine ciddi anlamda bir artış var. Her ne kadar manşet enflasyon dediğimiz o ana enflasyon verisinin altında kalsa da %3 civarında bir gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon oluşmuş durumda. Hı hı. Hatta tam rakamı %3,70 ama bu da oldukça yüksek. Giyim ve ayakkabıda dikkat çekici bir artış var ki bu geçmiş aylarda bunun daha altında seyretmişti. Hatta genel enflasyonun oldukça altındaydı bu sektördeki fiyat hareketliliği. Burada %2,94'lük bir artış söz konusu. Keza konutta %8'e yakın bir aylık artış var ki bu saydığımız rakamlar birçok ülkenin neredeyse yıllık enflasyonunun bile üzerinde olan veriler. Yani dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle rüzgara karşı yürümekle birlikte alacak yolumuz çok fazla.
1: Evet.
0: Türkiye'nin bu enflasyonu öngörülen ya da arzu edilen seviyeye getirmesi noktasında. Şimdi benden sonra yayına sevgili adaşım Hüseyin Öztel bağlanacak. O da iklimdeki gelişmelerle ilgili, havalimanlarındaki gelişmelerle ilgili bilgiler verecek. Umarım ondan çok daha iyi haberler gelir.
1: Evet.
0: Çünkü bu enflasyonun sebeplerinden bir tanesi de maalesef ki iklim değişikliği kaynaklı bu ani hava olaylarının tarım ürünlerine, özellikle tek yıllık tarım ürünlerine ciddi olumsuz etkileri söz konusu. Dün yine olumsuz görüntüleri gördük. İşte kar yağdı. Afyon'da bile

adamlar yapılmış, onları gördük. Ve hani Mersin'de ve birçok tarımsal üretimin kalbi olan noktalarda ciddi anlamda bir üretimde, rekoltede problem yaratabilir. Ama bunun dışında genel olarak baktığımızda, örneğin Toprak Mahsulleri Ofisi geçtiğimiz haftalarda bir çalışma yayınladı. Türkiye son 30 yıllık ortalamaların %50 civarında üzerinde bir yağış almış bu sene şu ana kadar. Yani 10 Nisan ayı verisiydi. Ve geçen yılın da iki katı kadar bir yağış var. Önemli olan hani tabii ki yağışın totalde miktarı olmakla birlikte bunun zamana yayılması çok daha önemli. Yani bir ayda yağacak yağışın bir günde alınması da tabii ki kuşkusuz tarım alanlarında da tahribata, bu da dolaylı olarak da verim kaybına yol açıyor. Bunun konuda dediğim gibi Hüseyin Öztel'den iyi haberler bekliyoruz ki özellikle yaz aylarında tarım ürünlerinin, hani sera dönemi bittikten sonraki tarım ürünlerindeki bir rekolte artışı gerçekleşsin. Buğday, arpa gibi tahıllarda, humusat grubunda çok önemli bir sorun görülmemekle birlikte sebzelerde ve bazı meyvelerde bu dönemde ciddi tahribat olduğunu görüyoruz ve önümüzdeki ayların enflasyonuna da bunlar olumsuz yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Hı hı. Şimdi bu tüketici enflasyonunu belirttik ama yurt dışı üretici fiyat endeksi, eski adıyla toptan eşya fiyatları endeksine baktığımızda orada biraz daha geriden geldiğini görüyoruz. Aylık, yıllık artış %28.59, aylık artış ise %3.17. Ama yine bahsettiğimiz savaş kaynaklı olmak üzere ham petrol ve doğalgaz maliyetleri aylık bazda %39.63 olarak artmış ki bu olağanüstü bir seviye, aylık bazdaki artıştan bahsediyorum. Kok ve rafine petrol ürünlerindeki artış ise %19.19 oranında. Yani bu da yine aylık bazda baktığımızda oldukça yüksek bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından bahsettiniz. Ekonomiye yönelik açıklamalarından da bahsettiniz. Bunlardan bir tanesi de tabii ki yaklaşan Kurban Bayramı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması yönünde dün kabinede bir karar alındı ve bu kararda yine Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı işte turizmden gelen iyi haberlere biraz daha iyileşmesine yardımcı olabilecek bir unsur. 9 günlük tatil birçok insanın şimdiden planını yapmasını ve her ne kadar otellere gidemeseler de insanların işte eş, dost, akraba ziyaretleri, ki turizm istatistiklerinde de dikkat ettiğimizde bu bulunduğu şehirden başka bir şehire giden insanların, turizm amaçlı giden insanların önemli bir bölümünün eş, dost, akraba ziyaretine gittiklerini görüyoruz. Ama tabii ki otellerde de yine doluluk oranı yerli turist kaynaklı olmak üzere artacaktır. Yani turizm sektörünün bu savaş kaynaklı sıkıntılarının bir bölümü en azından bu 9 günlük bayram tatiliyle birlikte giderilecektir. İhracat verilerinden de bahsetmişti Cumhurbaşkanı, ki performanstan bahsetmişti. Evet, burada yine savaşa rağmen aslında Türkiye ihracatta da dış ticarette de yine rüzgara karşı yürüdüğünü söyleyebiliriz. Ama burada da henüz alınacak çok yol var. Ki aylık bazda baktığımızda veriler iyi. Yani Nisan ayı verileri oldukça iyi geldi ki burada ihracattaki artış %22.3 ve $25 milyarlık bir aylık ihracat verisi Türkiye için oldukça iyi bir ortalama geliyor. Ama ithalatta 3.1'lik bir artış var. Aylık bazda dış ticaret açığı biz halen görüyoruz ve bir azalma söz konusu, $12 milyardan $8 milyara geldi. Bunun oransal karşılığı da %29.8. Şimdi gelelim 4 aylık verilere. 4 aylık verilere baktığımızda ise Nisan ayındaki sevindirici gelişmeleri yani burayı kısmen düzelttiğini görüyoruz. Çünkü 4 aylık ihracatımızda bizim %3'lük bir artış var ama ithalatta %4'lük bir artış var. Yani bu bir puan kulağa biraz az gelebilir. Yani biri 3.60, biri 4.60, ne olacak bunda denilebilir ama ithalatın hacmine baktığımızda, çünkü $120 milyar bir ithalat söz konusuydu geçen yıl,

0: Ocak Nisan döneminde. Şimdi bu %4'lük artışla 125 milyar dolara çıktı. Yani 5 milyar dolarlık bir artış var ithalatta. Ama ihracatta %3 arttı. Buradaki artış 1,5-2 milyar dolar civarında. Buna bağlı olarak dış ticaret açığımızda bizim 4 aylık dönemde 37 milyar 174 milyon dolar ki buradaki artış oranı da %7,4. Dolayısıyla burada da Türkiye'nin alacağı daha çok yol var ki bir de bu dış ticaretin kompozisyonuna yani yapısına da dikkat etmekte fayda var. Şimdi biz ihracatımız %51,5'ini ham maddeler oluşturuyor sinemanın. Ki bunu bizi daha düşük yapmalıyız. Yani bu oran düşmeli. Ham maddelerin ihracat içerisindeki payı düşmeli ki katma değerli ürünlerin ihracatının payı artsın. İhracat Türkiye o zaman daha üst seviye bir lige ulaşsın. Öbür türlü neye karşılık geliyor? Biz ham maddeyi çıkarıyoruz ve bunu ben işlemiyorum, al sen işle diye ihraç ediyoruz. İthalatta yapısı tamam, buna göre sevindirici. Niye? Çünkü ithalatta ham maddenin payı %71. Yani tüketim mallarının payı %14 gerilemiş. Ama biz ithal ham maddeyi işleyip ihracata çeviriyoruz. Bu tamam, yüksek bir katma değer yaratıyoruz. Ama elimizdeki kaynağı da daha iyi kullanabilirsek biz o zaman ekonomimizi biraz daha erken düzlüğe çıkarma ihtimalimiz var ki daha önceki yayınlarda da bahsettiğimiz üzere evet. Aslında ihracatın yapısı içerisinde çok ciddi anlamda yüksek teknoloji ürünlerin payı giderek azalıyor. %3-3,5 bandına sıkışmış durumda. Türkiye bunu 5'e, ilk önce 5'e ardından 10'a ve üzerine çıkarmalı ki bugün dünya üzerinde yarıştığımız gelişmekte olan ülkeler ve hedefimiz olan gelişmiş ülke statüsüne biraz daha çabuk yaklaşabilelim.
1: Peki Sayın Hüseyin Gökçe, şimdi Orta Doğu'da yaşanan bu gerilim ve petrolde yaşanan bu Hürmüz Boğazı'ndaki her bir gerilimde yapılan her açıklamada petroldeki bu fiyatların yükselmesi, zaman zaman düşmesi, ancak yükselmesine daha çok şahit oluyoruz son dönemde. Merkez bankalarının da teyakkuz halinde olduğunu biliyoruz. Bizde de aynı evet. durum geçerli. FED Başkanı Jerome Powell ve baktığımızda Christine Lagarde'ın da küresel finans liderlerinin yaptığı açıklamalar, bir ekonomide stagflasyonist bir sürecin olabileceği yönünde açıklamalar var. Bizde de bir faiz indirim beklentisi söz konusu olabilir mi, yoksa bunun da ötelendiğini söylemek mümkün mü diye son sorumu sormuş olayım.
0: Evet, bugün dün de aslında enflasyon verilerinin bu kadar yüksek çıkmasıyla birlikte faiz indirim beklentileri şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor. Çünkü oldukça yüksek bir enflasyon, bu seviyede faizin düşmesi bir ekonomik dengelerde bir türbülansa yol açabilir. Zaten bugün Merkez Bankası Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda üyelere bir sunuş yapacak. Enflasyon görünümünü anlatacak. Merkez Bankası'nı anlatacak. Burada da bir takım ipuçlarını öğrenebilecek ama zaten yaklaşık 10-15 gün sonra da Merkez Bankası bir enflasyon raporunu görecek. Hatta burada hani genel faiz indirimini bir kenara bırakın. Çok büyük bir ihtimalle yayının başında söylediğimiz yıl sonuna ilişkin enflasyon hedeflerinde de bir miktar yukarı yönlü revizyon olabilecektir.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ve dediğimiz gibi Hüseyin Özdemir'den iyi haberler bekliyoruz.
1: İnşallah, teşekkürler. Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe bizimleydi.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Saat 9.26 ve Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Öztel hatta. Sayın Öztel, hoş geldiniz. Günaydın.
4: Günaydın Sinem Hanım. Herkese
0: Sabahlar.
1: Biraz önce gazeteci Hüseyin Gökçe de sizin isminizi andı ve aslında iyi haberler istiyoruz dedi. Biz ekonomik açıdan da düzlüğe çıkmak, çok daha iyi günler görebilmek
0: evet.
1: açısından, gıda fiyatlarının düşmesi açısından, kuraklığın yaşanmaması, don olaylarının yaşanmaması açısından sizden güzel haberler şimdi dinlemek istiyoruz.
0: Evet. Hüseyin Bey'in söylediği gibi bunların aslında hepsi birbirine bağlı. Hava olayları, ekonomi ve tarım, bu üçgeni iyi korumak, daha doğrusu bu dengede bir şekilde üretim yapmak gerekiyor. Ben de selam söylüyorum kendisine ve iyi haberler, şöyle iyi haberler. Aslında mevsime göre çok sıra dışı bir soğuk havanın içerisindeyiz Sinem Hanım. Bu tarihte yağışları istiyoruz ama bu kadar soğuk gerçekten pek işimize yaramıyor. Hem enerji harcamaları, hem
1: evet.
0: tarımda kırılgan ürünlerin zirai dona maruz kalması, hem fırtınanın şiddetiyle yıkıcı, üst yapıya büyük ekonomik hasar veren ve maalesef bir can kaybı yaşatan şu fırtına
1: evet.
0: derken
1: evet.
0: bugünden itibaren aslında biraz daha havanın sakinleştiğini göreceğiz. Meteorolojik olarak aslında bereketli ama fırtınanın gücü çok şiddetli olduğu için bereketini konuşamadığımız bir hava olayı. Tam Türkiye'mizin üzerinde saat yönünün tersinde dönüp duran, bir kolu Karadeniz'de bir kolu Akdeniz'de, o kadar geniş bir alanda dönüp duran ve aynı alanlara yağış getiren bir sistemin içindeyiz. Ancak hava tahminlerimize göre bugünden itibaren özellikle batı bölgelerde, önce İstanbul ve çevresinden başlayayım, batı bölgelerde hava açmaya başlıyor. Öğleden sonra güneş de yüzünü gösteriyor. Edirne'de, Çanakkale'de şu saatlerde açık, Tekirdağ'da güneşli hava ama İstanbul'da zayıf bir yağmur lokal olarak düşüyor bugün. 10 derece hissedilen sıcaklık var. Yani kışlık giysileri giyiyoruz. Ancak öğleden sonra saat 3'ten 4'ten sonra bugün biraz daha tat verir. 15 dereceye kadar çıkıyor. Güneş de yüzünü gösteriyor. Asıl ısınma ise batı bölgelerde çarşamba yarın başlayacak. Çarşamba sabahı yine 10 derecede soğuk bir sabaha başlayacağız. Ama gün içinde 18 dereceye kadar çıkabilecek sıcaklıklar. İstanbul'da, Bursa'da, Çanakkale'de hatta 20. Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri de 20-23 derece gibi seviyelere tutunuyoruz. Yani aslında 21 derece, 20 derece ilkbahar denilebilir. 18-21 derece arası tanımlanıyor. Çeşitli bölgesel farklılıklar var. Batı bölgeler için söyleyecek olursak 18-21 derecelik bir sıcaklığa çıkarsanız ve çok da 15'in altına düşmezse, buna bir güneşli de olursa ilkbahar, çoğu insanın sevdiği güneşli ilkbahar havası diyebiliriz. İşte şimdi yarından itibaren öyle bir dönem başlıyor. Başkent İstanbul için. Başkent Ankara'da bir gün daha hava soğuk. Yani 10 derecenin altında hissediliyor. Rüzgar zayıf ama bulutlar var ve zayıf yağmur geçişleri görülüyor. Buzlanma hala bir risk. Mesela Bolu Beypazarı yönünde Ayaş'tan itibaren yollar biraz gizli buzlanma nedeniyle riskli olabilir bugün hala. Ancak 7 Mayıs Perşembe günü, 2 gün sonra başkent Ankara'da 16 derece yükselmeye bekliyoruz. Ardından Cuma Cumartesi 19-20 derecelere Ankara'da da çıkacağız. Yani bu hafta sonu ilkbahar geri dönüyor. Araya bir kış havası girmişti. Bu hava perşembeden sonra ama özellikle Cuma Cumartesi Ankara'da tekrar yeniden ilkbahara dönüyor. İzmir ve çevresinde İzmirliler önce çok ısındı, Muğla'da öyle ve tüm Aydın, Kuşadası. Ardından çok üşüdü ama şimdi yeniden sıcaklık artışı geliyor. Bugün İzmir, Muğla 20 derece, Perşembe, Cuma 26-27 derecelere çıkabilir gölgede üstelik. Ve uzun vadeli diyebileceğimiz 15 günlük tahminlerde ise kıyı Ege'de sıcaklıklar 13-14-15-16 Mayıs'ta 30 dereceyi aşabilir. 30-31 derecelere çıkabiliriz ay ortası. 12 Mayıs'tan sonra, hani plan program yapılacaksa, bu tahminde değişmezse takip etmesini öneririm dinleyicilerimizin. Biz sabahları bu saatlerde radyo bağlantısı yapıyoruz. Gerçek bir yaz havası görünüyor. Kıyı Ege'de Mayıs ayının ortasında. Çok kuvvetli yağış alan Doğu Anadolu'ya ve Güneydoğu'ya bakalım. Gaziantep ve çevresindeki kentlerimize tekrar geçmiş olsun orada yaşayan insanlara.
1: Evet.
0: Bugün de bölgede aslında yağmur var. Hala yağıyor, biliyor musunuz? 3 gündür yağış var. Adana'da, Osmaniye, Nurdağı, Gaziantep, Hatay, Reyhanlı ve gelecek saatlerde de Kahramanmaraş, Malatya bu yağışlı alana katılacak öğleden sonra. Bu alanda bugün yağmur var ama şu önceki 2 günkü yağışlar kadar kuvvetli değil. Yine de yağışlı hava ve zeminin suya doymuş olması işte toprak kayması, heyelan gibi riskleri özellikle Pozantı, Adana yolunda, yaylalarda akla getiriyor. Dikkatli olalım.

0: bizleri uyaralım. Yükseklerde hala Aladağ çevresinde kar var. Adana'dan Pozantı'ya giden bir araç yolda kalabilir. 6 Mayıs, 5 Mayıs tarihinde Adana il sınırlarından yakın bir yerde kar yağıyor. Bu gerçekten her yıl değil. Ama bunu da çok abartmamak lazım. Yani hayatımda böyle bir şey görmedim diyen kişiler, siz görmediğiniz o zaman olmamıştır gibi cevap vermek istiyorum ama 16-15 yıllık bir soğuk diyebilirim. Yani ayağı yere basan bir tahmin öngörü yapacaksak son 15 yılın gerçekten en soğuk Mayıs başlangıcındayız Sinem Hanım.
1: Evet.
0: Yakında da ısınmayı bekliyoruz açıkçası.
1: Şimdi 25 Mayıs haftasına daha var ama Kurban Bayramı tatilini belki başka bir gezi olarak düşünmek isteyenler için hava tahmini çok kısa almak istiyorum.
0: Aslında aylık tahminlerimiz de var. Bu tip tahminlerde vade çok uzun olunca tahmin çok değiştiği için biz yüksek sesle dile getirmiyoruz genelde ama bu tahminler elimizde var. Şu anda 26 Mayıs'la başlayan, Arife günüyle başlayan o hafta hava sıcaklıkları 20 derecenin pek altında görünmüyor. Tüm batı, iç ve güney bölgelerde. Karadeniz'de de yağmurlu ve serin bir başlangıç olabilir ama devamı sıcak görünüyor. Şimdiki tahminlerimiz bunlar. Daha değişecektir. Özetle böyle fırtınalı, kış havasına benzeyen bir bayram havası ihtimali düşük. Daha çok yine serin rüzgarların olduğu bir ilkbahar havasında geçme ihtimali daha yüksek bu bayram tatilinin. Ancak kıyılarda biraz fazla da sıcak geçebilir. Özellikle Akdeniz ve Güney Ege'de gölgede bile 25 derecenin üstünde bir bayram geçirebiliriz. Bu da ihtimal dahilinde. Mayıs'ın başındaki bu soğuk havanın bir tekrarı olur mu diye insanlar tabii endişe ediyor ama bir sıcaklık dalgalanması daha yaşarsak ki yaşama ihtimalimiz var. Bu sefer sıcaklıkların ben 15 derecenin tek altına düşeceğini zannetmiyorum. Elimizdeki tahmin modellerinde de tekrar böyle bir kış soğuğu en azından görünmüyor Sinem Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Sizlerin de efendim. Esnafla görüşürüz.
1: Teşekkürler. Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Öztel bugün son konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Aslında güzel haberler verdi ve hatta 25 Mayıs o bayram haftasında 9 gün olan tatil döneminde de hava sıcaklıklarının 20 derece civarlarında olacağını ifade etti. Akdeniz'de, Ege'de çok daha sıcak hava olacak. Denizler tam manasıyla ısınmasa da bir tatil planı yapabilirsiniz. Yapmak isteyenler için bu güzel haberi vermiş olalım. Veli Yıldız yapımcımızdı bugün sevgili dinleyicilerimiz. Volkan Kahraman ve Zafer Altay teknik yönetimdeydi. Mikrofondaysa ben Sinem Yıldırım Yalçın vardım. Yarın yine 7.30 haberlerinin ardından buluşabilmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Alison Felix, atletizmde en çok olimpiyat madalyası kazanan kadın sporcu. 1985'te Amerika'da doğan Felix, spora küçük yaşta başladı. 2001 yılında katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı. Bu aynı zamanda olimpiyat biletiydi. Amerikalı atlet 2004 Atina Olimpiyatlarında 200 metre koşuda gümüş madalyaya uzandı. 2008 Pekin'de 4x400 metre bayrak yarışında ilk olimpiyat altın madalyasını kazandı. 2012 Londra Olimpiyatlarında ise 3 altın madalyaya uzandı. Bu başarıyla Amerika atletizm tarihine geçen iki sporcudan biri oldu. 2016 Rio Olimpiyatlarında 400 metre finalinde unutulmayanlar arasına girmeyi başardı. Felix bitişe gelmişti ki Bahamalı rakibi Miller kendini bir anda bitiş çizgisine doğru ileri attı. Amerikalı sprinter

0: Bu sıra dışı hamleyle yalnızca birkaç salise farkla birinciliği kaçırdı. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bir altın, bir bronz madalyanın sahibi oldu. Toplamda 7'si altın olmak üzere 11 olimpiyat madalyası kazanan Alison Felix, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da 14'ü altın, 20 madalya alma başarısını gösterdi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi Deniz

0: Migros gelsin sana.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Omo Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 mililitre 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
1: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Reklamlar.
4: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Baba Ocağı 2. Bölüm. Yazan Alperi Yavaş, yöneten İsmet Hürmüzlü, yapımcı İsmet Keten, efektör Nebi Tam Yüksel.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Beyhan Saran, Lale Hatice Ergök, Cemil Lemi Bilgin, Aysun Ayşe Başar, Sibel Zafer Çankaya, Orhan Levent Kaleciklioğlu.
1: Yıllar önce anne ve babalarını kaybeden Aysun ve Lale İstanbul'un mütevazi bir semtinde oturmaktadırlar. 25 yaşlarında olan Aysun üniversite mezunudur ve bir bankada çalışmaktadır. Aysun'u tek düşündüren konu uzun süredir

arkadaşlık ettiği Halil'in evlenme teklifine bir türlü olumlu cevap vermemesidir. İçe dönük kardeşi Lale ise liseden ayrılmanın sıkıntısı içindedir. Aslında Lale'nin okulu bırakmasının nedenlerinden biri de annelerinin ölümünden sonra ev işlerinin üstüne kalmasıdır. Aysun kardeşini çok sevmesine rağmen evin sorunlarıyla pek ilgilenmemektedir. Lale'nin tek dert ortağı köpeği ve babasının arkadaşı köfteci Ömer amcasıdır. Ömer usta Sarıyer yakınlarında bir tepe üzerinde kurulmuş küçücük barakasında köftecilik yapmaktadır. Bir gece Aysun Halil'le bir restorandan çıkıp eve giderken Lale'nin liseden arkadaşı Sibel'e rastlar. Varlıklı bir ailenin kızı olan Sibel uçarı, sık sık arkadaş değiştiren biridir. Aysun onun kardeşine uygun bir arkadaş olmadığını bildiği halde Lale'nin biraz olsun dışa açılmasını sağlamak için Sibel'i eve davet eder.

0: Seninle hiçbir konuda anlaşamayız ama arkadaşlarımın içinde en çok seni severim Lale. Yüzün gibi kalbin de güzeldir çünkü.
1: Teşekkür ederim. Dün gece ablam geleceğini söyleyince dünyalar benim oldu Sibel'cim. Derhal küçük odaya git bakalım Cingöz. İkide bir lafımızı kesme.
0: Bakıyorum eskisi gibi hayvanlara karşı olan sevgin devam ediyor.
1: Hem de nasıl. Cingöz benim tek dostumdur.
0: Akılsız kız. Senin gibi güzel olsam daha ne isterim.
1: Güzelliğin ne faydası var? Ben de senin gibi üniversiteyi bitirmek, varlıklı bir ailenin kızı olmak isterdim.
0: Varlıklı birini bul öyleyse.
1: Hele o işleri hiç bilemem. Hem davul bile dengi dengine vururmuş.
0: Ay sus, anneannem gibi sözler kullanma, hiç hoşlanmam. Ay Allah.
1: Neden güldün?
0: Olmayacak bir şey geldi aklıma. Ama canım neden olmasın?
1: Neler konuşuyorsun kendi kendine Sibel?
0: Arkadaşım Orhan var ya.
1: Varmış, yeni öğrendim. Biraz önce söyledin. Bu kaçıncı diye merak ediyordum ben de.
0: O önemli değil. Önemli olan sensin şimdi. Bak, Orhan'ın uzaktan bir akrabası var. Adı Cemil. Yakışıklı. 35 yaşlarında. Oldukça da varlıklı. Bir şirketin müdürlüğünü yapıyor.
1: Yani beni ona mı düşünüyorsun? Ben 20 yaşındayım Sibel. Aramızda 15 yaş fark var.
0: Dur, daha bitmedi. Cemil bir kez evlenmiş ve ayrılmış ama çocuğu yok.
1: Oh maşallah, tam da bana yakışanı buldun hayatım.
0: Canım evlenmen şart mı? Bir süre çıkarsın. Aptal kız, gününü gün etmeye bak.
1: Seninle aynı görüşte değilim. Kabul etmem böyle bir şeyi. Annesi babası yok mu bu beyefendinin?
0: Babası yıllar önce ölmüş. Yaşlı bir annesi var.
1: Nereli bunlar?
0: İstanbul'da. Ben birkaç kez gördüm Cemil'i. Ama çok da çapkınmış ha.
1: Bana ne, onunla arkadaşlık yapmaya niyetli değilim ki.
0: Akılsızlık etme, adamın arabası da var.
1: Of, bu konuyu kapatsak iyi olacak. Sen ne zaman evleniyorsun Orhan'la, onu anlat bakalım.
0: Orhan'a bakarsan hemen evlenip İsviçre'ye yerleşme kararında.
1: Ya sen?
0: Kararsızım. Daha varlıklı birini bulma düşüncesindeyim.
1: Üstelik Orhan'a ümit de vermişsin. Pes vallahi Sibel. Eski huylarını hiç bırakmamışsın.
0: Huylu huyundan vazgeçer mi hayatım? Ha sahi, bizim köfteci Ömer amca hala yaşıyor mu?
1: Allah korusun, durup dururken neden ölsün adam? Elbette yaşıyor. Hem de pek çok gence taş çıkarır daha.
0: Yoksa yine gidiyor musun ziyaretine?
1: Hem de sık sık.
0: Aklından zorun var kızım senin. Ay vallahi sıkıldım senin yanında. Hiç kusura bakma Lale, içimi kararttın.
1: Deli kız. Otur oturduğun yerde. Çay yaptım, demlenmiştir. Hem sana öyle güzel çörekler hazırladım ki.
0: Sevsinler ev kızını.
1: Bu işlerle uğraşmak mutlu ediyor beni.
0: İşte tam Cemil'e göre bir eşsin. Annesi de böyle bir gelin arıyormuş olduğuna.
1: Of, Cemil konusu yine açıldı.
0: Önünde sonunda seni onunla tanıştıracağım.
1: Gelmem ki.
0: Hem de tıpış tıpış geleceksin. Aptal, hayatın kurtulur. Şu köhne evi beklemezsin. Ay kusura bakma, evi kötülemek istemedim. Ama yaşantını görünce üzüldüm. Bilirsin çok severim seni.
1: Bilirim. Ablam gibi deli dolusundur ama kalbin temizdir.
0: Sağ ol canım. Hadi getir şu çayla böreklerini de Cemil'le tanışacağın günü şimdiden kutlayalım.
1: Allah'ım, bu kız çocukluğumuzdaki gibi aklına koyduğunu yapmak...

0: Bak aklına uydum düştüm yollara Sibel.
1: Ay delisin vallahi Hilal'e. Çekil şöyle arkana, rahat ol biraz.
2: Böyle heyecanlanman normal. Ama Cemil'i tanıdıktan sonra rahatlarsın.
0: Ne zaman gelirler dersin?
2: 5 dakika sonra burada olurlar sanırım.
0: Böyle lüks bir kafeteryaya ilk kez geliyorum.
1: Neresi lüks buranın ayol? Oho, Cemil seni daha lüks yerlere götürür.
2: Hadi onlar gelmeden yesene pizzanı.
0: Yemeyeceğim. Ne olur Sibel izin ver de gideyim.
1: Allah Allah. Kızım telefon ettim, sözleştik. E bu yaptığın ayıp değil mi şimdi?
0: Orhan da gelecek değil mi? Bak bizi yalnız bırakmayın.
1: Korkak. Ne olurmuş sanki.
2: Çık artık şu kabuğundan.
0: Senin mutluluk anlayışın başka Sibel.
2: Haklısın aslında. Senin neler hissettiğini anlıyorum. Önce şu kendini küçük görme duygusunu at üstünden. Bitir şu liseyi.
0: Of, ablam gibi konuşmaya başladım valla.
2: Okulu yarım bıraktığın günden beri böylesin. Ya oku ya da evlen.
0: Mutlu olmam için evlenmem şart mı yani?
2: Evet, senin gibi biri için şart. Oysa ben üniversiteyi bitirmişim bitirmemişim umurumda bile değil.
0: Seninle nasıl arkadaşlık yaptığıma şaşırıyorum.
2: Ben de kendime şaşırıyorum canım. Her neyse. Şimdi Cemil seni görünce çarpılacak vallahi.
0: Onunla arkadaşlık yapmayacağım. Hem bu adam neden ayrılmış eşinden?
2: Bize ne? Ay uf, aynı şeyleri konuşacağım yine Lale. Yeter artık. İşte geliyorlar. Kapıdan girenlere bak.
0: Hangisi Cemil?
2: Uzun boylu saçsız olan. Yanındaki de Orhan.
0: Demek Cemil o. Gerçekten yakışıklı. Ama bana göre yaşlı.
2: Çeneni tut ve sus.
3: Güzel kızları selamlarız efendim.
2: Selam Orhan. Selam Cemil abi.
4: Sibel.

0: isterim ki kendini rüyada sansın.
1: Hiçbir yere gitmeye niyetim yok.
2: Aa, bu kez sert kayaya çarptın galiba Cemil.
0: Sanırım Orhancığım öyle. Ama kolayı var.
1: Ne demek kolayı var?
0: Buradan çıktığımızda anlarsın güzelim.
1: Çekin ellerinizi üstümden. Deli bu kız vallahi, aldı başını gidiyor. Lale, Lale.
2: Meraklanma, meraklanma Cemil, gönlünü yapar.
0: Lale dur, canım hiç olmazsa evine bırakayım seni.

0: Sus bakayım Cüngöz. Sinirlerim bozuk zaten. Git cehennem ol dedim.
1: Abla azarlayıp durma hayvanı. O benim her şeyim, her şeyiymiş.
0: Bugün yaptığın hatayı Cüngöz'e paylaştın anlaşılan. Önce adamı reddet, sonra bin arabasına ta mahalleye kadar gel.
1: Kolumdan tuttu, zorla getirdi. Eve kadar getirdi. Ne var bunda üstelik? Hem Cemil çok yakışıklı.
0: Seninle alay ettiğini, küçümsediğini söyledin.
1: Evet, hatta ukala ve kendini beğenmiş biri. Ama sen gez, dolaş, hayatı tanı demiyor muydun?
0: Senden 15 yaş büyük boşanmış bir adamla demedim küçük hanım. Üstelik mutlaka bir erkek arkadaşınla gez demek de istemedim. Liseden, hatta çocukluktan pek çok arkadaşlarım var. Neden?

0: Ne olursa olsun Cemil'den hoşlandım. Eğer evlenme teklif ederse kabul edeceğim.
1: Ya Rabbi neler söylüyor bu? Onu tanımadan, nasıl biri olduğunu anlamadan.
0: Senin gibi bir yıl düşünmeyeceğim. Halil abi neler çektirdiğini herkes biliyor.
1: Keşke herkes Halil gibi olsa.
0: Neden bekletiyorsun öyleyse?
1: Hala nedenini anlayamadıysan nasıl anlatayım sana? Onu bir eş olarak tanımıyorum daha.
0: Hem de bir yıldır arkadaş olduğun halde.
1: Evet canım. Her neyse. Bu konu burada bitsin. Cemil konusu kapansın. Sen yine kendi kabuğuna çekil, razıyım. Of.
0: Bazen buralardan uzaklaşmak, kaçmak istiyorum. Ama hatıralarımızla dolu olan bu baba evini nasıl bırakırız?
1: Gereksiz konuşma. Ne kadar boşluk içinde olduğunu biliyorum. Ama sözümü tutmuyorsun.
0: Sakın yine oku demeye başlama, bıktım artık.
1: Peki demeyeceğim. Sen de söz ver bana, Cemil'i unutacaksın.
0: Ben çok etkilendim abla. Söz veremem. Nereye gidiyorsun? Yoksa bu saatte yatacak mısın?
1: Evet yatacağım. Eğer biraz daha durursam kötü konuşacağım. Sabah 7'de uyandır beni.
0: Peki abla. Allah'ım akıl ver bana ne olur. Aklın var ama kendine güvenin yok. Sen şu cingöze bile tasma alamadın. Neymiş efendim, sokakta yalnız dolaşmayı sevmiyormuş. Herkes ona bakıyormuş çünkü. Sana herkes güzel olduğun için bakıyor. Oysa korkaklığını bilseler. İşte içimdeki sesi sen de duydun değil mi cingöz? Ne tuhaf. Bazen her şeyden korkuyorum ben. Oh canım, sen de olmasan. Hadi gel kucağıma. Gel. Gel. Biliyor musun? Yarın 11'de Cemil'le buluşacağımı ablama söylemedim. Evet, söyleseydim kıyameti koparırdı. Beni nereye götürecek biliyor musun cingöz? Bilemezsin elbette. Önce lüks bir yere gideriz demişti. Ama ben kabul etmedim. Sarıyer'deki herhangi bir çay bahçesine dedim. Köfteci Ömer amcaya yakın olmak istedim. Bir şey olursa onun yanına kaçarım diye düşündüm cingöz.

0: Böyle bir çay bahçesinde oturacağımız hiç aklıma gelmezdi. Hem de sevdiğim kızla.
1: Sevdiğin kızla mı?
0: Evet yani. Gidilecek öyle güzel yerler vardı ki. Her neyse. Bana biraz kendinden söz eder misin?
1: Sibel çok iyi anlatmış. Hakkımda çok şey biliyorsunuz.
0: Sen önce şu sizli bizli konuşmayı kaldır bakalım.
1: Yok, kaldıramam daha.
0: Peki. Çok güzelsin Lale. Dünden beri hiç aklımdan çıkmadım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ablan işe gidince neyle uğraşıyorsun?
1: İş, güç, yemek. Akşama kadar zamanımı alıyor zaten.
0: Sıkıcı bir hayat desene. Neden arkadaşlarınla dolaşmıyorsun?
1: Hepsi birer iş sahibi oldu. Koptuk birbirimizden. Hem bazılarının yaşayışını beğenmiyorum.
0: Sibel'i söylemek istiyorsun. Ama bizi tanıştıran o. İyiliğini unutmayalım.
1: Onu severim. Candan bir arkadaştır. Yalnız...
0: Artık kendimizden söz etsek.
1: Pek cesaret edemiyorum. Bir şey soracağım. Eşinizden neden ayrıldınız?
0: Önemli mesele. Her şeyime karıştı. Beni cendereye almak istedi. Hele annemle hiç geçinemediler.
1: Bir yuvanın yıkılmasına bunlar neden olmamalı bence.
0: Sen bırak o işleri, düşünme. Lale, hala anlamış değilim. Neler oldu bana? Kendimi tanıyamıyorum. Seni seviyorum galiba. Gerçek sevgi bu herhalde. Benimle evlenir misin?
1: Nasıl olur? Birbirimiz daha ikinci görüşümüz. Ablam Halil abiyle bir yıldır arkadaşlık ediyor. O bile henüz karar veremedi.
0: Bize ne onlardan? Sana sadece bir hafta zaman tanıyorum. Kararını ver, tamam mı?
1: Hayır dersem ne olacak?
0: Demeyeceksin.
1: Nasıl emin olabiliyorsunuz?
0: Sen de benden hoşlandın. Neden saklıyorsun?
1: Siz iyi bir iş sahibisiniz ve...
0: Aramızdaki tahsil farkını falan bırak. Benim için önemli değil.
1: Sibel çok şey anlatmış meğer.
0: Önemli değil dedim ya.

0: Zaten birkaç güne kadar Londra'ya gidiyor. Bu sabah Orhan söyledim.
1: Şey, benim bir köfteci Ömer amcam vardır. Bir de Cingöz'üm. Bunu da anlattı mı Sibel?
0: Köfteciyi anlattı da Cingöz'ü unuttu galiba.
1: Cingöz benim köpeğimdir.
0: Ben hayvanları pek sevmem. Hatta annem de sevmez.
1: Kalkalım artık. Ömer amcanın yanına gideceğim biraz.
0: Kusura bakma, ben öyle yerlere gitmem. Yaşlılarla da aram pek hoş değildir.
1: Size gidelim demedim ki.
0: Seninle işim zor ama elimden kurtulamayacaksın. Dur Lale, ne dedim şimdi? Hay Allah, yine kalktı gidiyor. Lale, hani çay içecektik? İstersen bir gün gideriz köfteci amcana. Dinlemedi bile. Hiç böylesini görmedim.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikim. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.
3: Sahne hazır, mikrofon açık. Şimdi genç uzmanlar konuşuyor. Next TRT 2026 9 Mayıs'ta İstanbul'da. Sanattan teknolojiye, iklimden toplumsal hayata, geleceğin meseleleri mercek altında. Fikirler cesur, sesler güçlü. Next TRT 2026. Gelecek burada başlıyor. Şimdi kayıt ol. www.next.trt.net.tr.
4: Saat 10.
5: Haberler.
4: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatının güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Kabine toplantısının ardından hitap eden Cumhurbaşkanı, Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sonrası hitap eden Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun stratejik önemine de dikkat çekti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını, Cask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Katil İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel somut filosunda alıkonulan Türk aktivistlerden biri daha Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü gerekçesiyle Türkiye'ye dönüşü geciktirilen Hüseyin Oral, havalimanında tekbirlerle karşılandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugün en itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. Özel, partisinin çalışma toplantısı sonrasında konuştu. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerle mücadele kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildiğini belirtti. Gürlek, vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davada yargılama sürüyor. Üçü tutuklu, 41 sanık ikinci duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Dava dosyasındaki iddialar tanık ve mağdur iş insanlarının beyanlarına da yansıdı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra Muhittin Böceğin bilgisi dahilinde oğlu Gökhan Böceğin İmamoğlu ailesine destek için iş insanlarından para istediği ortaya çıktı. FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli iki operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 3 ilde otomobil dolandırıcılarına düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Sakarya'da kuvvetli yağış etkili oldu, dereler taştı, bazı yollar zarar gördü. Pamukova ilçesinde tarım arazileri su altında kaldı. Pamukova'da suyla dolan alt geçitte araç içinde mahsur kalan anne oğul kurtarıldı. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya başlıyor ancak yağışlar bazı bölgelerde aralıklı olarak devam edecek. 3 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Perşembe günü ise sıcaklığın mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Ankara yağışlı en yüksek 13, İstanbul yağışlı 17, İzmir parçalı bulutlu 21 derece olacak. Çin'in Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 26 kişi hayatını kaybetti. 61 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberleri sunduk.
5: Reklamlar.
6: Her şeyim var annem. Der inan.

0: neler dinleyicileri Pazarama'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans.
6: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil.

0: kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Reklamlar.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Bölgemizin güçlü sesi TRT Çukurova Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. Bölgemizin nabzı bugün de TRT Çukurova Radyosu'nda atacak. Program ekibimiz Derya Çetindağ, Hamdi Alıcı ve ben Cem Kurtçu, bölgemize dair haberler, gelişmeler ve çeşitli konuklarımızla size eşlik edeceğiz. Ama önce bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programında Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dair haberleri ve güncel konuları paylaşacağız sizinle. Bizi bölgemiz illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden frekans yoluyla dinleyebileceğiniz gibi, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından yayınlarımıza radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulaması üzerinden de erişebilmeniz mümkün. Bize telefon ve sosyal medya yoluyla ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızdan ilki 0324, yani Mersin'in alan koduyla birlikte 238-8632. 0324-238-8632. Bize ulaşabileceğiniz bir diğer telefon numaramız, Türkiye'nin her yerinden alan kodu kullanmadan 444-48-47. 444-48-47 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformları Facebook, X, Instagram ve En Sosyal'den bize ulaşmak için adres satırına TRT Çukurova Radyosu yazmanız yeterli. İletişim yollarımızı da sizinle paylaştıktan sonra dünden bugüne gündeme yansıyanlara bir göz atalım.
0: Dünden bugüne.
1: Sevgili dinleyiciler, dünden bugüne yansıyan haberlerimizden ilki Gaziantep'ten. Gaziantep Valisi Çeber, olumsuz hava koşullarının yol açtığı zarara ilişkin açıklama yaptı. Kemal Çeber, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 kişinin yaralandığını, yaklaşık 100 binanın çatısında hasar oluştuğunu ve tarım arazilerinin ciddi zarar gördüğünü söyledi.
2: Yaşanabilecek en yoğun hava olaylarından birisini yaşadık. Aslında meteorolojik uyarılarımızı ilimiz içinde bir gün önceden biliyorsunuz yoğun şekilde yapmıştık. Ancak artık kamuoyuna da yansıyan terimiyle söyleyeyim, süper hücre diye adlandırılan, yani bir hava olayının anlık olarak çok güçlü, çok hızlı ve çok dar bir zamanda kütlesel olarak yeryüzüne inmesi şeklinde yoğun bir yağış yaşadık. İçinde dolu vardı, fırtına vardı, yoğun yağmur vardı ve hortum vardı. İlimizle beraber Urfa ilini, bu iki ili çok yoğun etkiledi. Aslında toplamda belki maksimum yarım saat, o yoğun dönem yarım saatte ama o kadar şiddetli bir yağıştı ki dolayısıyla birçok alanımız etkilendi. Tarım alanlarımız etkilendi, binalarımız etkilendi, araçlarımız etkilendi, enerji hatlarımız etkilendi. Elhamdülillah bir can kaybımız yok. Bunda sanıyorum daha önceden yapılan uyarılar ve alınan tedbirlerin de etkisi oldu. 14 tane tedavi ihtiyacı olan yaralımız vardı. Bunlardan bir tanesinin durumu biraz orta düzey sayılabilir. Diğerleri hafif yaralılar şeklinde. 100'e yakın diyelim binamızda çatı uçması ya da o düzeyde diyebileceğimiz hasarlar var. Tarım alanlarımızda ciddi anlamda etkilenen bölgeler var. Özellikle Nizip, Karkamış ve ilimizin Şahinbey bölgesinde, diğer yerlerde de etkilenme var ama buralarda biraz daha yoğun bir etkilenme var. Kırsalımızda da etkilenen kırsal mahallelerimiz var. Örneğin yıkılan minarelerimiz var, hasar gören camilerimiz var. 39 tane okulumuzda çatı uçması, cam kırılması gibi hasarlar var.
1: Sevgili dinleyiciler, Mersin'de vefat eden iki kardeşin cenazeleri adli tıpa gönderildi. Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin naaşları ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıba sevk edildi. Anne ile babanın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na Niyazi Göger yeniden seçildi. Yüreğir İlçe Yüreğir Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurul toplantısında Niyazi Göger, Seval Kalo Genç ve Mehmet Güveloğlu başkanlık için yarıştı. Seçimde 338 oy alan mevcut başkan Göger yeniden başkan oldu. Osmaniye'de Lezzet Festivali için hazırlıklar tamamlandı. 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festival öncesi yöresel lezzetler tanıtıldı, vatandaşlar festivale davet edildi. Osmaniye Belediyesi Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği ile Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliği ile Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek festival öncesi düzenlenen programda katılımcılara Osmaniye'ye özgü yer fıstıklı pilav ikram edildi. Açılan standlardaysa kentin yöresel yemekleri sergilendi. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet herkesi festivale davet etti.
3: Osmaniye'mizin o eşsiz lezzetlerini göreceğe yine çıkartıyoruz. Tabii ki inşallah 19 Mayıs öncesinde bütün hem gençleri hem Mayıs ayındaki o anneler gününde bütün anneleri, bütün ailelerimizi davet ediyoruz. Hem gastronomi lezzetine davet ediyoruz, hem de Osmaniye'mizin saklı şelalesine, Zorkun'una, Karaçay'ına davet ediyoruz. Aslantaş'ına, Millet Bahçesi'ne davet ediyoruz. Bugün de işte içli köftesinden mercimekli köftesine varıncaya kadar, sarmasından dolmasına böyle eşsiz Osmaniye'mizin o lezzetlerini Türkiye'mizin birçok ilinden gelen yine şeflerimizin de katkısıyla Osmaniye'mizin lezzetlerini biz hazırladık. Osmaniye 16-17 Mayıs'ta gastronomi festivaline hazır. Bütün başta Akdeniz olmak üzere Türkiye'mizi ve dünyadan bizi takip eden bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, dünden bugüne köşemize spor haberleriyle devam edeceğiz. Hatay'da Zeynep Deniz Şahıtoğlu 12 yaş ulusal tenis turnuvası düzenlendi. Arsuz ilçesinde 180 sporcunun katılımıyla 4 gün süren yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi. Törene katılan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, teniste daha iyi noktalara gelinmesi için çalıştıklarını söyledi.
4: Türkiye'nin yansımasını görmüyoruz tenis liginde. Her ilimizi o ligde yarışır halde görebilmek istiyoruz ve fırsat vermek istiyoruz. Her neredeyseniz, hangi ildeyseniz bu çok çok önemli. Çünkü istiyoruz ki her ilden gencimiz, özellikle küçük yaşlar katılsın ve yetenek havuzumuz zenginleşsin. Ki teniste daha da ileri noktalara gidelim.
1: Bir diğer spor haberi de Adana'dan sevgili dinleyiciler. 18 yaş altı kız basketbol Türkiye şampiyonası Adana'da başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nca Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile İzmit Zirve karşılaştı. Müsabaka Adana ekibinin 81-61'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu Adana İl Temsilcisi Levent Deringöl, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
5: 4-10 Mayıs tarihler arasında U18 Kızlar Türkiye Şampiyonası Adana'mızda başladı. İlimizde şu an Türkiye'nin en iyi 16 takımı burada mücadele ediyor. Ve Adana seyircilerimizle Türkiye'deki en iyi takımları izleme fırsatı buldu.
1: Sevgili dinleyiciler, bu haberle dünden bugüne köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza haber rotasıyla devam edeceğiz.
0: Haber Rotası.
1: Sevgili dinleyiciler, Haber Rotası adını verdiğimiz köşemizde bölgemizde ön plana çıkan haberleri, gündeme alınan, gerçekleşmesi beklenen olayları aktaracağız size. TRT Adana Haber Müdürlüğümüze bağlanıyoruz. Telefon hattımızda TRT muhabiri Hakan Özdemir var.

0: Hakan Özdemir merhaba.
1: Merhaba Cem Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gündemimizde hangi olay ve gelişmeler var? Sizden dinleyelim Hakan Özdemir.
1: Biliyorsunuz pazar akşamından itibaren Gaziantep'te büyük bir hal ve fırtına ve bir sağanak yağış meydana geldi.
0: Evet.
1: Bunun ardından bu anda da biliyorsunuz literatürde süper bir şey diyor. Ve Şanlıurfa'ya da çok büyük bir olumsuz etkilerde bulundu. Gaziantep valisi bu konuda bir açıklama yaptı ve hem okullarda hem zarar gören vatandaşlar da evlerinde özellikle balkonlarda meydana gelen ve çatışmaların meydana gelen olumsuzluklara karşı bir açıklama yaptı ve şu ana kadar 14 kişinin yaralandığını, bir kişinin daha ağır bir yaralı olduğunu dile getirdi. 39 tane de yerde de zarar meydana geldiğini dile getirdi Gaziantep valisi. Tabii bunların hasar tespit çalışmaları var. İkimiz de gün boyunca ilgili olduğu gibi bugün de çalışmalar yürütülecek ve saat başında ekranda olan sürücülerinde Gaziantep'teki son dakika gelişme hakkında bilgi verecek. Bugün tabii bir de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 ilde bir sarı kod duyarı yapıldı. Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay. Tabii bu illerimiz dünden beri yine yağış altındaydı ama bugün tabii biraz daha kuvvetli sağanak ve fırtınanın da etkisi olması bekleniyor ve ekibimiz Hatay'da bugün bir uyarı yayını yapacak. Gün boyunca da ekibimiz bu 3 il için uyarılarda bulunan ve dikkat edilmesi gereken konularda neler yapılması gerektiğini anlatan bir canlı yayın ve bir haberleştirme yapacak. Son haberimizde Osmaniye'nin Kadın ilçesinden geliyor. Osmaniye jandarma ekipleri devriye sırasında bir çift ve zanlı bayrakların çok yıprandığını gördü ve hemen duruma kayıtsız kalmadı ve araçları yol kenarına park ederek araca girdi. Mezarlığa girdiler ve bayrağı değiştirdiler. Ve bunun üzerine de bu olayda ve bir mezarda dua etme sahneleri falan da var jandarma ekiplerinin. Bu da bir tabii o yörede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bunu ekranına taşıyacağız. Ve bunun dışında da gündemde gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber İzleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
0: Hakan Özdemir, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
2: Hava durumu.
0: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz için hava tahminlerini almak üzere Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Telefon hattımızda İbrahim Soyarslan bulunuyor. Sayın Soyarslan merhaba, hoş geldiniz programımıza.
3: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: Şimdi bölgemiz genelinde olumsuz hava koşulları söz konusu. Gaziantep'te evet, malumunuz birkaç gün önce meydana gelen süper hücre vakasında evet, çeşitli hasarlar meydana geldi. Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da bu anlamda tetikte. Evet. Hal böyle olunca hava durumu, hava tahminleri daha bir merak konusu oluyor Sayın Soyaslan. Evet. Neler aktaracaksınız bugün dinleyicilerimize?
3: Tabii bugünkü hava durumumuzu aktaralım. Bölge genelinin parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok. Rüzgar genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Adana 17 derece, Gaziantep 13 derece, Hatay 17 derece, Kahramanmaraş 14 derece, Kilis 15 derece, Mersin 18 derece, Osmaniye 17 derece. Denizlerimizdeki durumsa şöyle: fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre aralığında olacak. Yağış almayan yerlerde görüş iyi, yağış alan yerlerde ise zayıf olacak. Önümüzdeki günler içinde, ilk 3 gün içinde yağış kesiyor. Hava parçalı bulutlu bir havaya dönüşecek. Sıcaklıklar da yükselecek efendim.
0: Evet. İbrahim Soyaslan, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
2: Yol durumu.
0: Sevgili dinleyiciler, Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlandık. İbrahim Soyaslan'dan bölgemiz için hava tahminlerini aldık. Şimdi de bölgemiz karayollarına dair birkaç notu siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Silifke-Mut ayrımı Gülnar İl yolunda Tuztaşı mevkiinde yolun 22-23. Kilometreler arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Anamur-Aydıncık yolunda 41-42. Kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunda da çeşmelerden

0: Silifke Taşucu Otoyolu projesi devam ediyor. Bu kapsamda yolun 21-22. kilometreleri arasında trafik kontrollü olarak akıyor. Gaziantep Çevre Yolu'nda da 2-3. kilometreler arasında Karataş kavşak yapımı çalışmaları sürüyor. Göksun Elbistan yolunun 22-48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor ve son olarak Tarsus Çamlıyayla İl yolunun 42-48. kilometreleri arasında yoğun yağış akabinde yaşanan heyelan nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Detaylı bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kgm.gov.tr internet adresinden ve Alo 159 telefon hattından edinebilmeniz mümkün. Ayrıca karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önemli rica olunur.
1: Tarihte bugün.
0: Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımızda sıra geldi. Tarihte bugün neler olduğuna. 5 Mayıs'ta neler yaşandı ve hangi önemli olaylara imza atıldı duyurmak istiyoruz size. 5 Mayıs 1835'te kıta Avrupa'sının ilk demir yolu hattı Belçika'da açıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk tren soygunu 1865 yılının 5 Mayıs günü Cincinnati yakınlarında oldu. Takvim yaprakları 5 Mayıs 1925'i gösterdiğinde Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş çalışmalarına başlandı. 1947 yılının 5 Mayıs günü Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç bir araya gelerek Avrupa Konseyi'ni kurdu. Türkiye Avrupa Konseyi'ne Ağustos 1949'da katıldı. Batı Almanya tam egemenlik hakkına kavuştuğunda takvim yaprakları 5 Mayıs 1955'i gösteriyordu. 5 Mayıs 1955'te Türk Kadınlar Birliği'nin girişimiyle her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Türk Kadınlar Birliği Nene Hatun'u yılın annesi seçti. 1961 yılının 5 Mayıs günü Alan Shepard, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaya gönderdiği ilk insan oldu. Takvim yaprakları 5 Mayıs 1994'ü gösterdiğinde Naim Süleymanoğlu, Çekya'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı. Ve son olarak 2000 yılının 5 Mayıs günü Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi.

0: şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemizin son dönemdeki yağışlardan olumsuz etkilenen kentlerinden Gaziantep'e çeviriyoruz mikrofonlarımızı şimdi. Muhabirimiz Mustafa Kanlı bize Gaziantep gündemini aktaracak. Mustafa Kanlı merhaba.
2: Cem Kurtçu merhaba. Gaziantep'ten sana ve tüm dinleyicilerimize selamlar.
1: Mustafa, şimdi elbette Gaziantep'te olumsuz hava koşulları hayatı ciddi anlamda etkiledi. Çeşitli su baskınları söz konusu, binaların çatıları uçtu. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz ve gelişmeleri senden öğrenmek isteriz. Buyurun.
2: Teşekkür ediyorum Cem Kurtçu. Evet, Gaziantep'te son yılların en şiddetli ve en geniş çaplı doğal afetlerinden biri yaşandı. Uzmanlar tarafından süper hücre olarak tanımlanan şiddetli yağış, dolu ve fırtına kısa sürede de kentte etkisini arttırarak şehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağışın düşmesiyle birlikte kentin merkezinde bulunan Alleben deresinde taşkınlar meydana geldi. Ana arterlerde su birikintileri oluştu ve birçok mahallede sel baskınları yaşandı. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı da bazı bölgelerde oluşan hortumlar şehrin genelinde büyük bir hasara neden oldu. İki gün önce, yani neredeyse 20 dakikada bu felaket yaşandı Gaziantep'te. Fırtınanın etkisiyle ağaçlar kökünden sökülürken, senin de söylediğin gibi çatılar uçtu, yapılan cephe kaplamaları yollara savrulmuştu. Karayollarına ait panoların devrildiği araçlar

0: zarar gördüğü ve trafik akışının da ciddi şekilde aksadığı çok sayıda noktada bu olaylar meydana geldi. Uzmanlar dediğim gibi yaşanan bu tabloyu son yılların en şiddetli doğal afetlerinden süper hücre olarak değerlendirdi. Gaziantep'te ne yapıldı? Yaşanan olayın hemen ardından Büyükşehir Belediyesi afetin ilk anından itibaren tüm birimleriyle sahaya inerek kapsamlı bir müdahale başlattı. Önceden hazırlanan afet yönetimi planı doğrultusunda 550 personel ve 180 araçla şehrin farklı noktalarında eş zamanlı çalışmalar yürütüldü. Koordinasyon merkezinde oluşturulan kriz masasında valilik, emniyet, AFAD ve diğer kurumlar birlikte süreci anlık olarak takip ederken şehir genelinde de yüzlerce noktaya müdahale edildi. Alo 153 hattı üzerinden gelen ihbarlar da hızlı bir şekilde değerlendirilerek ekipler yönlendirildi. Yine bugüne dahil olmak üzere Gaziantep'te eğitime ara verilmişti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı okullarda tadilat işlemlerinin tamamlandığı, bazı okulların ise geçici olarak başka okullara taşınacağı ya da kısa süre tadilata alınacağı belirtilmişti. Bu kapsamda 24 okul 5 Mayıs 2006'dan itibaren eğitime ara verildi 24 okulda. 23 okulda eğitime 2 gün ara verilirken Şahinbey ilçesinde Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde de eğitime 3 gün ara verildi. Yine kentte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelinde etkili olan ve süper hücre olarak adlandırılan doğal afetin ardından yürütülen çalışmaları yerine takip ederek ekiplerle Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile birlikte yürütülen çalışmaları değerlendirdi ve olay anında vatandaşların yanına giderek geçmiş olsun ziyaretlerinde de bulundu. Cem Kutçu Gaziantep'te yaşanan doğal afetin sonuçları ve alınan tedbirleri aktardık ve sözü yerine sana bırakalım.
1: Evet, Mustafa Kanlı, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Sana ve tüm Gaziantep'e kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Geçmiş olsun diyoruz, umut ediyoruz. Oluşan hasarların, yaralar en kısa sürede sarılır ve tekrar Gaziantep kısa süre içerisinde eski günlerine döner diye umut ediyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Mustafa, bu yoğun haber mesaisinde sana kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Çalışan kentler.
1: Sevgili dinleyiciler, çeşitli sektörlerden yerli yabancı çok sayıda firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölge'nin yılın ilk 4 ayındaki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre küçük bir miktar azalmış olsa da, yaşanan küresel gerginlikler göz önüne alındığında oldukça önemli bir ekonomik potansiyeli ortaya koyuyor. Biz de Mersin Serbest Bölge'nin durumunu, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran gerginliğinin ihracata etkilerini ve önümüzdeki döneme dair beklentileri konuşacağız. Konuğumuz Mersin Serbest Bölge kurucu ve işleticisi anonim şirketi MESBAŞ'ın genel müdürü Sayın Edvar Mum. Edvar Mum şu an stüdyomuzda bizimle birlikte. Sayın Mum hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Şimdi Edvar Bey, Mersin Serbest Bölge konusunda dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma yaparak başlayalım dilerseniz. Tabii. Mersin Serbest Bölge nerede bulunuyor, ne amaçla faaliyet gösteriyor, sizden dinleyelim, buyurun.
2: Tabii, 1982 ve 83 yıllarda ülkemizde serbest bölge faaliyetlerinin oluşturulması yönde çalışmalarla beraber ilk serbest bölgenin Mersin'de kurulmasına karar verildi. Mersin'de de bildiğiniz gibi tabii deniz yolunun önemi dikkate alınarak Mersin Tarsus istikametinde hemen Mersin Limanı'nın sınır komşusu olmak üzere burada 776 dönüm o dönemdeki şeyle sınırlarıyla kurulmasına karar verildi ve altyapı çalışmaları bittikten sonra da faaliyetlere başlanmış oldu. Evet. Dolayısıyla uluslararası bir alan niteliğiyle bugün Mersin ili için önemli bir yer almaktadır.
1: Evet. Mersin Serbest Bölge bugün itibariyle kaç firmaya ev sahipliği yapıyor? Hem yerli hem yabancı firmaların faaliyet gösterdiğini biliyoruz ve bu firmalara ne gibi avantajlar sağlanıyor serbest bölgede?
2: Evet, mevcut durum itibariyle Mersin Serbest Bölgesi'nde 255 yerli, 73 yabancı sermayeli olmak üzere toplamda 228 firmanın faaliyeti bulunmaktadır. Ve bu firmalar bünyesinde de yaklaşık 6900 kişiye doğrudan istihdam sağlanmaktadır. Şimdi serbest bölge 3218 sayılı kanun içeriği gereğince

0: Üretim konusunda faaliyette bulunan firmalar için %100 kurumlar ve gelir vergisi istisnası sağlanmaktadır. Bu istisna yurt içi satışlar hariç olmak üzeredir. Tamamen yurt dışına yönelik
1: Evet.
0: satışlar, serbest bölge içi satışlar ve serbest bölgeler arası satışlar niteliğiyle %100 kurumlar ve gelir vergisi istisnasına tabidir. İlave olarak bu firmaların, üretim faaliyeti gösteren firmaların yaptıkları üretimin asgari %85'ini yurt dışına satmaları kaydıyla çalıştırdıkları işçilerin ücretleri içerisinden gelir vergisi istisnası da sağlanmaktadır. Bu da bu firmalar için sağlanan ayrı bir teşviktir. Bunun yanı sıra ayrıca bölgede montaj, demontaj ve bakım onarım konusunda faaliyette bulunan merkezi yurt dışında bulunan firmalar için serbest bölgede gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde ve bu malların da tamamının yurt dışına satışlarının olması söz konusu içerisinde bu firmaların faaliyetleri de %100 kurumlar ve gelir vergisi istisnasına tabidir. Bu da ayrı bir teşvik konusunu oluşturmaktadır. Bunun dışındaki firmalar gümrük hattı dışında olmanın avantajından yararlanmaktadır sadece. Onlar normal ülke içerisinde olduğu gibi ülke içi vergilere tabidir. Ama
1: Evet.
0: bu iki konudaki faaliyetler %100 kurumlar ve gelir vergisi istisnasına tabidir.
1: Evet. Ben de Mersin Serbest Bölge'yi gelip gezme fırsatı bulmuştum. Kendisine ait bir de limanı bulunuyor Mersin Serbest Bölge'nin. Bu limandan dolayı da sanıyorum firmalar oldukça avantajlı, değil mi?
0: Tabii ki çünkü şöyle her serbest bölgenin limanı yok
1: Evet.
0: sınırlar itibariyle ama Mersin serbest bölgesinin iki avantajı var. Bir bu anlamda deniz yolu bağlantısı açısından kendi rıhtımları bulunmaktadır ve doğrudan kendi rıhtımlarında dökme katı, dökme sıvı ve genel kargo yüklerini burada elleşmeleri yapılabilmektedir. Bu bir avantaj oluşturmaktadır. İkinci avantajımız da Mersin limanıyla doğrudan kapımızın bulunmasıdır. Zaten kurulma sınır belirlerken bunun Mersin limanı imkanlarından yararlanması da düşünülmüştü.
1: Evet.
0: Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda deniz yolu ticaret son derece önemlidir. Ve dolayısıyla konteynerle gelen giden malların da doğrudan serbest bölgeden Mersin Limanı olan kapısından transfer edilmek suretiyle ticareti de yapılmaktadır. Bu da Mersin serbest bölgesi için bir avantaj oluşturmaktadır.
1: Evet. Az önce ifade ettiniz, Mersin serbest bölgede yapılan üretim faaliyetlerinin odak noktası aslında ihracat, yurt dışına satış. Bu noktada Mersin serbest bölgenin ticaret hacminin de büyük bir çoğunluğunu yurt dışı satışlar oluşturuyor anladığım kadarıyla.
0: Evet, doğrudur.
1: Şimdi 2026 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan dönemine ilişkin ticaret hacmi rakamları açıklandı. İlk 4 ayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şöyle ilk 4 ay içerisinde Mersin serbest bölgesinde gerçekleşen ticaret hacmi rakamı 1 milyar 287 milyon dolar oldu. Bu geçtiğimiz aynı dönemdeki 1 milyar 314 milyon dolara göre %2 azaldı. Tabii bunun etkisi son dönemde işte Orta Doğu'da yaşanan bazı savaş ve benzeri etkilerinden dolayı hasıl oldu. Çünkü Mersin serbest bölgesinin ticaretinin %27'si İslam ülkelere yapılmaktadır. Bunun bir kısmı da Orta Doğu ülkeleri de tabii kapsamaktadır. Dolayısıyla ancak şöyle bir özelliğimiz var. Çok büyük bir rakam değildir azalma oranı. Mersin serbest bölgesinin çalışma yelpazesi çok geniştir. Dolayısıyla yani bu yelpazeye bakıldığında 150'den fazla ülkeyle ticaret söz konusudur ve 600 değişik ürünün ticaret yapılmaktadır. Bu bizim için önem arz etmektedir. Diğer ülkelerle olan ticaretin devamlılığı da Mersin serbest bölgesi için önemli görülmektedir.
1: Evet. Bahsettiğimiz dönemde yani 2026 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan dönemde aslında küresel gerginliklerin, uluslararası çatışmaların çok etkin olduğu bir dönemdi. Malumunuz Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın buna karşılık vermesiyle başlayan gerginlik her ne kadar ateşkesle biraz durulmuş olsa da birçok alanda tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Peki Mersin serbest bölge bu durumdan nasıl etkilendi?
0: Bahsetmiş olduğumuz gibi yani o ülkelerle bu savaştan etkilenen ülkelerle yapılan ticaretin yavaşlaması sebebiyle ki bizim de bir önceki yılla yaptığımız ticaret hacmi rakamındaki azalmaya baktığımızda oradan kaynaklanan bir durum çıktı. Dediğim gibi sadece %2'lik bir oran bizi etkilemiş oldu. Ama bundan sonraki süreçte farklı pozitif değerler de oluşabilir. Çünkü 6. aydan itibaren 2. 6. ayda Mersin serbest bölgesinde bu ülkelerden bizim bulunduğumuz coğrafyaya gelerek burada yatırım yapma ve faaliyet gösterme isteğinde olan firmalarla temas halindeyiz. Böyle bir isteği de görüyoruz. Dolayısıyla bu daha uzun süreçte esasında bize pozitif bir değer de katacaktır.
1: Evet. Şimdi az önce rakamları verdiniz Edward.

0: Yılın ilk 4 ayında 1 milyar 287 milyon dolarlık
1: Dolar.
0: bir ticaret hacminden bahsettiniz. İlk 3 aydaki rakam 943 milyon dolardı ve %4'lük bir azalış söz konusuydu geçen yılın aynı dönemine göre. Yalnız Nisan ayı verileri de dahil edildiğinde bu oranın %2'ye düştüğünü görüyoruz. Yani bir aylık bir süreçte dahi aslında bir ivmelenmenin olduğuna şahit oluyoruz. Bunun ilerleyen aylarda da sanıyorum artarak devam edeceğini öngörüyorsunuz.
1: Doğrudur. Özellikle altıncı ay içerisinde rakamların daha toparlanarak yükseliş periyoduna gireceğini tahmin ediyoruz.
0: Evet. Şimdi yaşanan küresel gerginlikler malum hayatın pek çok alanını etkiliyor. Ticaret, ulaşım, lojistik bu alanların başlarında geliyor. Gıda, tarım yine aynı şekilde. Şimdi bu küresel gerginlikler ve Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmanın da etkisiyle Mersin'in güvenli bir liman ve stratejik bir koridor olarak adından daha çok söz ettirdiği, ön plana çıktığı yönünde açıklamalar var. Buna katılıp katılmadığınızı soracağım ve yaşanan gerginliğin Mersin'in stratejik önemini artırdığını düşünüyor musunuz?
1: Evet, ben de bu görüş içerisindeyim. Çünkü şöyle düşünmemiz gerekiyor. Coğrafyada, yani dünya haritasına bakıldığında, bu coğrafyaya hitap eden ülkemizdeki en önemli kent Mersin. Mersin Limanı, Mersin Serbest Bölgesi. Bu şeylerin varlığı, kurumların varlığı bir yerde bizi daha çok ön plana çıkarıyor. Çünkü küresel gerginlikten dolayı özellikle o coğrafyada bulunan ticaretin bizim bulunduğumuz coğrafyada kayması, yani güvenli bölgeye kayması isteği var. Bunu da görüyoruz. Bu konuda şeyler de alıyoruz, görüşler de alıyoruz ve bence önümüzdeki süreçte bu konuda Mersin ili hem serbest bölge ve diğer il niteliğinde diğer faaliyetleri de kapsayacak şekilde bundan pozitif değerde etkilenecek diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu coğrafya içerisinde güvenli bir liman olarak Mersin ilini görebiliriz.
0: Evet. 2020 yılında Beyrut'ta limanın bombalanması ile birlikte Mersin limanının uluslararası stratejik öneminin daha da arttığı konuşulurdu. Şimdi artık bu küresel gerginlikler Mersin limanının ve Mersin'in önemini daha da artırıyor. Peki ticaret hacmimiz, potansiyelimiz buna uygun mu? Bu yönde atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Mersin serbest bölgede bir kapasite artırımına gidilebilir mi ilerleyen zamanlarda?
1: Şöyle, şimdi fiziki duruma bakıldığında maalesef çok alan genişleme şansımız yok. Yani mevcut alanımızın da şu anda 877 dönümlük bir alan Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunuyor. Bunun 636 dönümü yatırıma yönelik tahsis edilebilir alandı. Bunun tamamı şu anda yatırım yapılmış durumdadır. Dolayısıyla yeni bir yatırım alanı yapılamamakla birlikte hazır kapalı alan kiralayarak firmalara yeni faaliyet imkanları tanınabilmektedir. Dolayısıyla bizle de irtibata geçen firmalara mevcut hazır kapalı alanlardan yer temin ederek, tahsis ederek onlara faaliyet imkanı tanıma yönünde bir yöntem düşünülmektedir.
0: Evet. Peki yani bir başvuru koşulu nedir? Yani nasıl başvurabilir firmalar size ve süreç nasıl işliyor? Bu konuda da dinleyicilerimizi bilgilendirebilir misiniz?
1: Tabii ki öncelikli olarak önce bir şifahi görüş yapıyoruz. Bize şeylerini anlatıyor, düşüncelerini anlatıyorlar. Ve o faaliyetlerin uygunluğu dikkate alınarak kendilerine prosedürü belirtiyoruz. Bir normal bir faaliyet ruhsat müracaat formu dolduruyorlar. Ruhsat bedeli 5.000 dolardır. Bunu serbest bölge özel hesabına yatırıyorlar Ticaret Bakanlığı'nın. Ve daha sonra burada Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne müracaatlarını veriyorlar. Uygun görülmesiyle beraber hazır yer kiralama sözleşmesi yapılarak bir suretini bakanlığa verip ruhsatlarını alıyorlar ve faaliyete başlayabiliyorlar.
0: Evet.
1: Esasında bu süreçte çok uzun değil, bir aydır. Bir ay içerisinde tamamen bu işlemler tamamlanmış oluyor. Prosedür açısından da son derece kolay bir yöntem var Mersin Serbest Bölgesi'nde. Bu da firmalar için cazip bir durum oluşturuyor.
0: Evet. Şimdi Edvard'ım, Mersin serbest bölge ile ilgili dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de oldukça fazla ziyaretçisinin olması. Çeşitli okullardan ziyaretçiler geliyor, yurt dışından çeşitli heyetler geliyor, Mersin serbest bölge ile görüşüyorlar. Yani sürekli temas halindesiniz toplumla, eğitim kurumlarıyla, ticari çevrelerle, üretim çevreleriyle. Bu açıdan Mersin serbest bölge oldukça popüler. Diğer serbest bölgeler içerisinde Mersin serbest bölgenin durumunu, konumunu, özelliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu popülerlik nereden kaynaklanıyor?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Mersin Serbest Bölgesi bir defa Türkiye'nin ilk serbest bölgesi. Son derece önemli bir bilgi ve iş birikimi var bu yönde. Dolayısıyla bu bilgiyi tabii birçok kurum almak istiyor, öğrenmek istiyor. Dolayısıyla bir de sürdürülebilir bir ticareti Mersin Serbest Bölgesi devam ettiriyor uzun yıllar.

0: bu yana. Yani 1987 yılında kuruluşundan itibaren gerçekten bu konuda sürdürülebilir bir başarıyı gösteren bir serbest bölge olması sebebiyle bu konuda dediğiniz gibi birçok ziyaretçimiz oluyor. Değerlendirmeler yapılıyor. Bilgi akışı sağlanıyor. Tecrübe aktarımları yapılıyor ve bu tür şeyler yapılmaktadır. Ki bunun şeyi olarak neticesi olarak da belki daha önce konuşmuşuzdur ama bizim de bu uluslararası başarımız var. Hı hı. Biliyorsunuz dünyada 150'den fazla ülkede 3000'den fazla serbest bölge faaliyet göstermektedir. Evet. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ile Özel Ekonomik Bölgeler Küresel İttifakı konferanslarında bir değerlendirme yapıldı. Bu dünyadaki 3000 serbest bölge içerisinde 50 bölge için sürdürülebilir kalkınma hedefi model bölgesi seçildi. Hı hı. Bu 3000 bölgedeki bölge içerisinden 50 sürdürülebilir kalkınma hedefi model bölgesinde Mersin Serbest Bölgesi de açıklandı ve bizim adımıza bir sertifika düzenlendi. Bu Mersin Serbest Bölgesi'nin sizin bahsettiğiniz konudaki başarısını göstermektedir.
1: Evet, biz de bu başarıdan ötürü sizi ve sizin nezdinizde Mersin Serbest Bölge ailesini kutluyoruz. Bu kente böyle bir gurur yaşattığınız için. Mersin Serbest Bölge kurucu ve işleticisi anonim şirketi MESBAŞ'ın genel müdürü Sayın Edvar Mum, çok teşekkür ediyoruz. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir nokta varsa alabiliriz.
0: Teşekkür ederim. Mersin Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge faaliyetleri içerisinde olmak isteyen firmalar doğrudan bize temas edebilirler. Bu konuda yapacakları fizibilite çalışmalarında biz kendilerine her türlü veri sunumunu yaparız ve çok şeffaf bir şekilde değerlendirmeleri yapabilirler. Tamamen bizimle temas etmeleri yeterlidir. Kendilerine yol gösterici olacağız. Bunu da buradan bildirmek isterim.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
3: Bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
4: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
5: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilosikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
3: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
4: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
3: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
4: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
3: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
4: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
3: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
4: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
3: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
4: TRT Müzik ekranlarında,
3: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
4: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
3: canlı yayınla sizlerle.
4: Haydi Türkiye.
3: 99 yıllık ses yolculuğunun
4: coşkusunu paylaşmak için
3: bu özel yayında buluşalım.

0: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda şimdi de sıra geldi. Bölge basınından seçtiğimiz haberleri siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmaya. İlk durağımız Adana'da yayınlanan 5 Ocak gazetesi. 5 Ocak gazetesi bugün Adana Valisi Mustafa Yavuz'un açıklamalarını manşete taşımış. Mustafa Yavuz, "Her adım yarının güçlü Türkiye'sine duyulan güvenin göstergesidir," demiş. Bu açıklamaları da Ceyhan'da hayata geçirilen ve Türkiye'nin sanayi ile lojistik vizyonuna stratejik katkılar sunacak Doğu Akdeniz Petrokimya Endüstri Bölgesi ve Limanı'nda bulunan sıvı yük terminali projesi kapsamında yapmış. Buraya düzenlediği gezide çeşitli incelemelerde bulunmuş Vali Yavuz ve çalışmaların önemine işaret etmiş sevgili dinleyiciler. Sürmanşet'ten verilen habere de bakalım. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu DAİMFED'in bir genel kurul olan genel kurul toplantısı yaptığı ve mevcut başkan Mustafa Karslıoğlu'nun güven tazelediği ifade ediliyor bir başka haberde. Bir diğer haberde de yine Adana'da düzenlenen bir başka seçim, bizim de dünden bugüne köşemizde verdiğimiz Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin başkanlığına

Niyazi Güler'in yeniden seçildiğini ifade ediyor. Mersin'de yayınlanan Hakimiyet gazetesiyle yolumuza devam edelim. Olumsuz hava koşullarının yüksek kesimlerde yağan karın tarımı olumsuz etkilediğine değinmiş manşetten verdiği haberde Hakimiyet gazetesi. Mayıs ayında Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan sıra dışı kar yağışı hayatı olduğu kadar tarımı da vurdu. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgelerde büyükşehir ekipleri seferber oldu ve üreticiye olan zararı da çöken dolu fileleri ve don riski nedeniyle kiraz üretiminde bir takım hasarların meydana gelmesi, buna dair detaylar okurlarla paylaşılmış. 3 ilçede su kesintisi uyarısı başlıklı bir haber de dikkat çekiyor Hakimiyet gazetesinde. Mersin, Adana, Gaziantep hızlı tren projesi kapsamında merkez ilçelerde 5 Mayıs Salı günü yani bugün saat 9'dan başlayacak bir kesintinin 6 Mayıs Çarşamba günü saat 21'e kadar devam edeceği yönünde bir açıklaması var Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin. Gaziantep'te yayınlanan Oluşum gazetesi yarım saatlik kabus manşetiyle çıkmış bugün. Süper hücrenin Gaziantep'te meydana getirdiği zararı manşete taşımış Oluşum gazetesi. Türk Dünyası Aynı Çatı Altında başlıklı bir haber de sürmanşetten verilmiş. Şehit Kamil Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep Valiliği, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve Uluslararası Eser Sahipleri Birliği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlamış. Buna dair detaylar da okurlarla buluşturulmuş. Kahramanmaraş'ta yayınlanan Manşet gazetesi dere pazarında son dokunuşlar yapılıyor manşetiyle çıkmış bugün. Kahramanmaraş'ta rezerv alan ilan edilerek yeniden inşa edilmeye başlanılan dere pazarı bölgesinde ince işçilik ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Buna dair detaylar okurlarla buluşturulmuş. Hatay'da yayınlanan Güney Gazetesi ile yolumuza devam edelim. Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel'in açıklamalarına yer verilmiş manşette dev projede sona gelindi demiş Milletvekili Özel. Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden İskenderun Araç Bakım Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Buna dair detaylar Güney Gazetesi okurlarıyla buluşturulmuş sevgili dinleyiciler. Belen'de Tiftik Aile Sağlığı Merkezi'nin törenle hizmete açıldığı bir başka haberin konusu oluyor. Bir diğeri de İskenderun'daki kamu yatırımlarının Kaymakam Muhammed Önder tarafından titizlikle takip edildiğini ifade ediyor. Osmaniye'de yayınlanan Akdeniz gazetesine bakalım. Çocuk evleri sakinleri doğayla buluştu manşetiyle çıkmış bugün gazete. Osmaniye, Yüksel Özden çocuk evleri sitesinde hizmet alan çocuklar, Zorkun Yaylası sosyal tesislerinde düzenlenen özel bir programla unutulmaz bir gün yaşadı. Buna dair detaylar da okurlarla buluşturulmuş. Aslantaj Barajı'nda rekor seviyeye ulaştığı, su seviyesinin rekor seviyeye ulaştığı da sürmanşetten verilen bir haberin konusu. Kilis'te yayınlanan Vizyon Havadis gazetesine de bakalım. Kilis'te köylere hizmet götürme birliği seçimlerinin tamamlandığı belirtilmiş ve seçimler sonucunda Hüseyin Demir'in 38 oy alarak başkanlığa geldiği ifade ediliyor. Çeşitli haberler, gelişmeler yine Vizyon Havadis gazetesinde yer bulmuş. Elbeyli'de şiddetli yağmur

0: Gazetesi okurlarına sunulmuş. Sevgili dinleyiciler, şimdi de internet medyasından derlenen birkaç habere göz atalım. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 37 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisi var. Bir başka haberde de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şehit aileleri ve gazilere yönelik anlamlı bir organizasyona imza attığı ifade ediliyor. Çanakkale ruhunu yeniden yaşatmak amacıyla düzenlenen gezi programı kapsamında ilk kafilenin yola çıktığı belirtilmiş. Ve son olarak asrın felaketinin ardından yaraların sarılmasına devam ediliyor. Hatay'da kültürel dayanışmayı güçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Antakya Medeniyetler Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen şiir ve türkü etkinliği sanatın birleştirici gücünü ortaya koyarken katılımcılara da duygu dolu anlar yaşattı. Sevgili dinleyiciler, bu haberle bölge basınından özetler köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza Ajans Çukurova ile devam edeceğiz.
1: Ajans Çukurova.
0: Haber ajanslarının bölgemize dair geçtiği güncel haberleri sizinle buluşturduğumuz Ajans Çukurova köşemize geldi sıra. İlk haberimiz Mersin'den. Mersin'de yapay zeka destekli topraksız serada üretilen beyaz çilek 5 ülkeye ihraç ediliyor. 22 dönüm alanda ziraat mühendisi Yasin Çiner ve yazılım mühendisi kardeşi Bülent Samet Çiner tarafından kurulan topraksız serada dronlar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler aracılığıyla elde edilen sıcaklık, nem gibi veriler, yapay zeka uygulamasıyla analiz edilerek beyaz çilek üretimi yapılıyor. Ziraat mühendisi Yasin Çiner, kurdukları teknolojiden ve ilham verecek üretimlerinden söz ediyor.
2: Ekseri olarak tam burada kırmızı çileğin yanı sıra pine berry dediğimiz beyaz çileği de üretmekteyiz. Bölgede bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. Beyaz çilek de bölgemiz için şu an gayet yeni bir ürün. İnsanların alışma sürecini geçiriyoruz hemen hemen. Çok ciddi bir üretim aşamasında daha yer almasak da beyaz çileğin şu an sadece şefler, özel butik, restoranlar, pastaneler ve bununla alakalı süsleme yapan bayanlar var. Özel butik yemekleri veya meyve salataları yapılan kuruluşların tercih ettiği bir ürün diyebiliriz. Beyaz çilek üretimi çok niş ve butik bir iş. Yani insanımızın alışım süresi var bununla alakalı. İlk başta pazara gittiğinde tabii bilen şeflerin dışında insanımız bunu acaba çiğ mi olmamış mı falan diye de yargılayabiliyorlar. Halbuki tam tersi, yani burada muz, ananas aromalı bir meyve ile karşılaşıyorsunuz. Bir yiyen bir daha istiyor. Seramız modern bir sera. Yani normal şu an yapılan standartların çok üstünde opsiyonlara sahip. Seramızda kendi iklimlendirmesi ve rüzgar meteoroloji istasyonlarıyla verileri işleyip tamamıyla bize uyarı sistemiyle iletebilen ve kendisi de müdahale edebilen bir altyapıya sahip. Kendi otomasyonuyla, müdahalelerle rüzgarı ve içerideki nem kontrolünü bir şekilde idare edebilecek bir sisteme sahip. Bizim ana pazarlarımız Rusya, Dubai, Katar, Özbekistan, Kazakistan vesaire. Genelde üretimlerimiz bu bölgelere de ekseri olaraktan göndermekteyiz.
0: Sevgili dinleyiciler, Gaziantep'ten sağlıkla ilgili ilginç bir haberle devam edeceğiz. Ajans Çukurova köşemize ağrı şikayetiyle hastaneye giden hastadan 8,5 kiloluk tümörlü böbrek çıkarıldı. Gaziantep'te yaşayan ve polikistik böbrek hastalığına bağlı kronik böbrek yetmezliği bulunan 61 yaşındaki Mustafa Doğan, nefes darlığı, karında şişlik ve ağrı şikayetleriyle nefroloji kliniğine başvurdu. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda cerrahi müdahale kararı alınan Doğan'ın bir böbreğinin tümörle birlikte 8,5 kiloya ulaştığı belirlendi. Doğan, yapılan ameliyatla tümörlü böbreği alınınca sağlığına kavuşması yönünde önemli bir aşama kaydetti. Nefroloji uzmanı Mehmet Tuncay, Anadolu Ajansı muhabirine hastanın tümörlü böbreğinin çıkarılmasıyla ciddi bir rahatlama yaşadığını ifade etti.
3: Hastamız Hasan Bey, polikistik böbrek hastası. Yaklaşık bir 6 yıldır hemodiyaliz tedavisiyle takip ediyorduk. Şimdi Hasan Bey'in bir nakil olma talebi var, kadavradan ya da canlıdan. Fakat yaptığımız tetkiklerin de böbreklerin çok büyük olduğunu gördük. Yani herhangi bir böbrek nakli durumunda karnında böbrek koyacak yerin olmadığını fark ettik. Bu durumda Hasan Bey'in bir böbreğini önceden çıkartmak gerekiyordu. Böbrekler çok büyük olduğu için bu tür ameliyatları açıkçası ilimiz ve çevrede yapan kişi sayısı ve merkez sayısı oldukça az.

0: ve ulaşması da zor. Riskli bir ameliyat olabileceği gerekçesiyle birçok hekim arkadaşımız bu durumdan imtina ediyor. Biz de Hasan Bey'in de görüşünü alarak bu böbreği yerinden çıkarmayı teklif ettik ona da. Yücel hocamızla temasa geçtik. Yücel hocamızın bu ameliyatları gayet başarılı yaptığını geçmişten beri bilmekteyim. Hasan Bey'in ameliyatı gayet başarılı oldu. Çok kısa sürdü ve Hasan Bey'in karnından yaklaşık 7-8 kiloluk kocaman bir böbrek çıkarttık. Bu böbreği çıkartmasıyla beraber hastamızın kilo kaybını sağladık ve karnında ciddi bir rahatlama da sağladık. Bu böbrek karında yer kaplayan bir etki yarattığından beslenmesini ve dolaşımını da bozuyordu. Ve gerçekten sağlığı için önemli bir katkı sundu. Hastamız bu ameliyat hemodiyalizden kurtarmayacak ama gelecekteki nakil gibi çok önemli bir tedavi için büyük bir fırsat sunacak.
1: Sevgili dinleyiciler, biz de Mustafa Doğan'a geçmiş olsun diyoruz ve Kilis'ten bir haberle noktalıyoruz Ajans Çukurova köşemizi. Kilis'te semazen eğitimi alan gençler dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor. Halk eğitim desteğiyle Mevlevihane Camii'nde gençler hem sema öğreniyor hem de manevi değerlerle buluşuyor. Kilis'te 6 yıldır semazen eğitimi veren Mehmet Sever bu eğitimle ne amaçladıklarını anlatıyor.
2: Aslında en büyük odak noktamız bizim gençlerimiz. Günümüzde gençlerimiz dijital dünyanın hızına, stresine ve bazen de olumsuz alışkanlıklarına maruz kalabiliyorlar. Geçenlerde yaşadığımız okullardaki o vahim durumları da göz önünde bulundurarak onların bir nefes alabilecekleri, ruhlarını dinlendirebilecekleri, öz değerlerimizi öğrenebilecekleri bir kapı açmak istedik. Gençlerimize sadece enstrüman çalmayı ya da sema dönmeyi değil, sevgi, saygı, edep ve güzel ahlakı da öğretme çabasındayız. Ve kilisimiz de şu anda var. Ailelerimizde buna karşı bir yönelme var, buna karşı bir destek var. Bizleri destekliyorlar, sağ olsunlar. Bu konuda öğrencilerimiz önce zorlanıyor. İşte ya dönemem hocam, yapamam hocam, edemem hocam. Öğrencilerimizde bu kalıplaşmış tepkiyi, engeli tevazuyla, hoşgörüyle yaklaşarak, sevgiyle yaklaşarak kırmaya çalışıyoruz. Ailelerimizden ricamız çocuklarını sanata, musikiye ve kendi öz kültürüne yönlendirmeleridir.
1: Sevgili dinleyiciler, bu haberle Ajans Çukurova köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza kültür sanat rehberiyle devam edeceğiz.
3: Kültür sanat rehberi.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklerden birkaçını duyurmak istiyoruz size. Sinemalarda bu haftanın yerli yapımları arasında Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden uyarlanan Bir Adam Yaratmak isimli filmle TRT ortak yapımı Geçmişin Kokusu isimli bir başka film var. Yabancı yapımlarda da Michael isimli biyografi filminde dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson'ın hayatı anlatılıyor. Bir diğer yabancı film ise Super Mario Galaxy adlı animasyon filmi. Etekler ve Pantolonlar adlı oyun bugün saat 20'de Gaziantep Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde izlenebilir. Çöplük Kralı ve İcatçı adlı çocuk oyunu da bugün saat 10 ve 14'te Mersin Opera ve Bale büyük sahnede minik izleyicileri için perdelerini açıyor. Bir diğer etkinlik 1. Uluslararası Katılımlı Ebelik Sempozyumu. Bu etkinlik bugün saat 13'te Kahramanmaraş Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda katılımcılarını ağırlıyor. Şekerpare adlı iki perdelik müzikli oyun bugün saat 20'de Adana 01 Burda Performans Gösteri Merkezi'nde izlenebilir. Binlerce mum eşliğinde klasik müzik dinletisi Candles and Echoes bugün saat 20.15'te Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde müzikseverleri bir araya getiriyor. Cimri adlı oyunsa bugün saat 20.30'da Mersin Mezitli Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerin beğenisine sunuluyor sevgili dinleyiciler. Ve son olarak Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun Vefakar Tınılar konserinde Mayıs ayı içerisinde aramızdan ayrılmış olan Türk müziğinin usta bestekarları ve güftekarları anılacak müzikseverler bu konseri 8 Mayıs Cuma günü saat 20'de Koro Hizmet Binası'nda dinleyebilir. Sevgili dinleyiciler, bölgemize dair gelişmeler ve haberlerle yaklaşık bir saati geride bıraktık ve Bir Bölge Gündemi programının daha sonuna geldik. Program ekibimiz Derya Çetindağ, Hamdi Alıcı ve ben Cem Kurtçu, hayatınıza yeni güzellikler, mutlu hatıralar ekleyecek keyifli bir salı günü geçirmenizi diliyor. Bugünlük ayrılıyoruz huzurlarınızdan.

0: Birazdan TRT Çukurova Radyosu yapımı Hayatın İçinden programında arkadaşlarımız sizinle olacak. Hoşçakalın.
1: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemini sundu.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden.
2: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Hayatın içinden hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş olacak ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Bizden önce yine bir Çukurova Radyosu yapımı olan Bölge Gündemi programıyla arkadaşlarımız sizlerleydi. Biz de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü. Biz de hem bugünün anlam ve önemi üzerine konuşacağız, hem de ebelik mesleğini yakından tanıyacağız. Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan öğretim görevlisi Halil Korkmaz sizlerle olacak. Ardından değerli dinleyenler, Akdeniz Havzası'ndaki Türkiye sıcaklık ve nem gibi hava şartlarıyla yangına hassas türdeki ağaç varlığı ve insan kaynaklı hatalar nedeniyle orman yangınlarıyla her yıl mücadele ediyor değerli dinleyenler. İşte biz de hem orman yangınları üzerine hem ağaçlandırma çalışmaları üzerine konuşacağız. Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin sizlerle olacak. Ardından değerli dinleyenler, Hatay'ın gastronomi mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 1. Antakya Gastrobahar Festivali yarın başlıyor. Ve biz de detayları değerli dinleyenler, gastronomi etkinlikleri direktörü ve şef Murat Cüzdanoğlu'ndan alacağız. Ve son olarak içinde bulunduğumuz hafta iş sağlığı ve güvenliği haftası. Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması tercih değil, yasal bir zorunluluk değerli dinleyenler. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi Profesör Doktor Özen Kılıç sizlerle olacak.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü. Biz de bugünü konuşacağız sizlerle birlikte. Konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydi Şehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan öğretim görevlisi Halil Korkmaz. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, merhabalar.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Gayet iyi, teşekkür ediyoruz. Efendim, Dünya Ebeler Günü'yle başlayalım. Sonra hem ebelik mesleğini yakından tanırız, ebelik sürecini, ebelerin üstlendiği rolleri yakından tanırız.
2: Öncelikle yaşamın başlangıcında bizi gülen yüzü ve merhametli elleriyle karşılayan tüm ebelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutlarım. Bizim için ebeler önemli yere sahip hayatımızda. Dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi, yaşamın başlangıcından başlayıp aslında yaşam döngüsü içinde sürekli hayatımızın içinde yer alıyorlar. Ebeler gebelik öncesinden doğum sonrasına kadar anne ve bebek sağlığının korunması, takibi, iyileştirilmesinde rol alan temel sağlık profesyonelleridir.
1: Efendim, şimdi ebelik mesleğini yakından tanımak istiyoruz. Tabii şimdi ebelik mesleği deyince herkesin aklına doğum anı geliyor. Ama siz az önce girişte belirttiniz, sadece doğum anını değil, doğum

0: Ebelerin rolü nasıl başlıyor? Doğumda nasıl bir süreç var? Doğum sonrası nasıl bir süreç var?
1: Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi yani halkın gözünde sadece ebeler doğumu anında var veya da doğumun hemen sonrasında var gibi düşünülüyor. Bu algı yanlış. Aslında ebeler birinci basamak sağlık hizmetlerinde, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde de aktif rol alıyorlar. Adolesanlık çağından yani ergenlik çağından itibaren kadın sağlığı hizmetlerinin içindeler. Daha sonrasında aile planlaması, üreme sağlığı, cinsel sağlık, beslenme ve gebeliğe hazırlık konularında da topluma eğitimler veriyorlar. Hayatlarını yönlendirmesinde kişilere olanak sağlıyorlar. Ve aile sağlığı merkezlerinde bebeklerin ve gebelerin aşılama hizmetleri, gebelerin yine takipleri ile ilgili aktif bir süreçleri var.
0: Evet. Aslında burada tabii ebelik mesleğini daha yakından tanımak adına özellikle nasıl ebe olunduğuna da değinelim. Yani orada bölüm tercihleri nasıl oluyor, dersler nasıl geçiyor? Dilerseniz öğrencilerin de nasıl 4 yıl ya da 2 yıl okuduklarını sizden dinleyelim.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 2 yıllık bir ebelik eğitimi yok ülkemizde. 4 yıllık lisans eğitimi, hatta lisans sonrası yüksek lisans ve doktora eğitimi de ebelik alanında mevcut. Halkta hala şöyle düşünülen yine bir algı var. Liseden artık ebe olarak mezun olunmuyor. Önceden sağlık meslek liseleri vardı. Halkın birçoğunun yüzünde o algı kalmıştır. Liselerden ebe olarak mezun olunur gibi. Hayır, aslında ebelik eğitimi de 1800'lü yıllarda başlıyor ilk ebelik okulu. Daha sonrasında evrilerek 90'lı yıllarda işte lisans eğitimi, daha sonrasında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine kadar gitmiştir. Tercihler de şöyle oluyor. Yine sağlıkla ilgili alanlarda eğer okuyorsa öğrencilerimiz burada bir ilk puan alarak ebelik bölümüne yerleşme imkanları oluyor. Onun haricinde normal liselerden, Anadolu veya Fen liselerinden öğrenciler üniversite puanlarına göre, üniversiteye giriş sınavının puanlarına göre tercih yapıyorlar. Ebelik fakültelerine yerleşiyorlar. Dersler hem bilimsel yani kaynaklarla ilerliyor. Aynı zamanda ebelik mesleği kişiler arası iletişimin çok önemli olduğu bir meslek. Empati duygusunun, kişileri anlamanın, iletişimin bunlarla ilgili de dersler alıyorlar. Ve sahada stajlarıyla birlikte bu aldıkları eğitimleri sahada uygulayarak geliştirerek daha sonrasında mezun olup topluma ebelik hizmetlerini sunmak açısından yeterli hale gelmiş oluyorlar.
0: Evet, burada mesela özellikle ders içerikleri, teori ve pratik ikisi bir arada ilerliyor, öyle değil mi hocam?
1: Tabii şöyle, ilk önce anatomi fizyoloji gibi temel tıp bilimleri derslerini alıyorlar. Daha sonrasında yine gebelik öncesi, gebelik süresi dersleri, doğumla ilgili dersleri oluyor. Yine halk sağlığıyla ilgili dersleri oluyor. Yine sağlıktan yönetim gibi dersler oluyor. Burada da amaç sağlık sistemi içerisinde ebenin bulunabileceği, çalışabileceği her yerde karşılaşabileceği durumlarla ilgili eğitimi tamamlamak. Histolojiden patolojiye birçok eğitimleri oluyor.
0: Evet. Şimdi biraz burada aslında sizin okulunuzu da tanımak isteriz. Okulda peki ne gibi, tabii ki bu eğitimler ve eğitimlerin haricinde belki de ne gibi hem çalışmalar yapılıyor, ne gibi artılarınız var? Yani bunu da şunun için soruyoruz. Özellikle gelecek dönemde okulu tercih eden gençler okula geldiklerinde ne bulacaklar? Ebelik ya da sağlık meslek yüksek okulunda.
1: Ben şu an Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda telesağlık programında öğretim görevlisiyim. Telesağlık programı, telesağlık teknikerliği programı Türkiye'de yeni bir bölüm. Bu yıl ilk defa öğrenci aldı. Türkiye'de şu an 7 devlet üniversitesinde mevcut. Bu ebelin dışında bir bölüm tabii ki. Ebelikle ilgili de şunu söyleyebilirim. Ebelikte geldiklerinde karşılaşacakları durum dedim ya, aslında insan yaşamının her anında var olduklarını ve sağlık bilimlerinin sadece temel bilimlerden ziyade aynı zamanda insanla ilişkili olduğu için psikoloji, sosyoloji ve etkili iletişim tekniklerinin öğrenildiği, insanları anlama becerisinin de yüklendiği okullardır sağlık bilimleri.
0: Evet. Hocam, burada tabii hakikaten önemli bir meslek. Gerçekten olmazsa olmaz. Tabii bunun eğitimi de bir o kadar kıymetli oluyor. Ve sizler de değerli akademik kadronuzla burada bu eğitimi veriyorsunuz. Gençlerin bakış açısı nasıl peki? Yani özellikle

0: insanlarla konuşma fırsatı bulduğunuzda, çünkü çoğu genç iş imkanı anlamında bazen soru işaretleri yaşayabiliyor. Özellikle istihdam anlamında mezun olduktan sonra, ama evlilikte sanki bir istihdam zorluğundan bahsetmek zor, öyle değil mi?
1: Evet, biz bu bakımdan aslında avantajlıyız. Ebeye olan ihtiyaç da her daim devam ediyor ve hala devlet kadrolarında ve hatta özel sektörde ihtiyacı mevcut. Atanma imkanı da mevcut. Önceki yıllara göre KPSS puanları biraz yükselmiş olsa da hala dediğim gibi iş bulma kaygısı olmayan meslekler arasındayız. Hatta son dönemde Sağlık Bakanlığı'nın her gebeye bir ebe, yine sağlıklı yaşam merkezlerinde açılan gebe sınıfları gibi uygulamaları da ebeye olan ihtiyacı daha da artıracağını düşünüyorum. Onun için ebelik bölümünü tercih edecek öğrencilerin iş bulma kaygısının olmayacağı kanaatindeyim.
0: Evet, gayet hem de halk sağlığı adına önemli bir meslek. Tercih edenlerin de zaten gayet rahat bir şekilde istihdam da sağlanıyor. Bu anlamda tercih edenleri duyurulur. Hocam yavaş yavaş veda edeceğiz tabii, ama veda etmeden sizin eklemek istediklerinizi dinleyelim, ardından veda edelim.
1: İlk önce gençlerle ilgili söylediğiniz durum vardı ondan sonra. Tercih etme durumu. Tercih edecekler şunu bilsinler. Hem zevkli insanların hayatında en mutlu anlarına tanıklık edeceklerini. Hem de insanlara dokunarak faydalı olarak yine bu alanda çalışabileceklerini. Hem bilimle hem de şefkatle dediğim gibi iyi iletişim teknikleriyle bu mesleği yapabileceklerini ve çok memnun olabileceklerini söyleyebilirim. Tüm ebelerin tekrardan 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyorum. Hepsine emekler için teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Size iyi çalışmalar dileriz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler.
0: Sevgili dinleyenler, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan öğretim görevlisi Halil Korkmaz sizlerleydi.

Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Fatih Bey.
1: Nasılsınız, iyi misiniz Muharrem Bey?
2: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ediyoruz. Biz de gayet iyiyiz. Efendim, orman yangınlarını konuşacağız. Maalesef her yaz üzülerek ciğerimiz yanıyor. Ama her yaz ülkemiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tabii orman yangını sadece ağaçları değil, aslında bir ekosistemin tamamını yok ediyor. Ama orman yangınlarının ardından özellikle yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmaları da devam ediyor. İşte sizler de Silifke Orman İşletme Müdürlüğü olarak 2025 yılında çıkan orman yangınında yanan pek çok alanı ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyorsunuz. Biz de bugün bunu konuşacağız sizlerle. Dilerseniz evet, o günlere gidelim. Özellikle 2025'teki yangından sonra ağaçlandırma çalışmaları ne zaman başladı? Sizler şu anda ne durumdasınız? Detaylı bir şekilde dinleyelim.
2: Fatih Bey, öncelikle şunu söylemek isterim. İklim değişikliği ve küresel ısınmayı sık sık duyduğumuz bir zaman diliminde yaşamaktayız. Ve maalesef bu iklim değişikliği ve küresel ısınmadan da en çok ormanlarımız etkilenmekte. Bunu bilinçle, dün yaptığımız normal hareketler bugün orman yangınına sebep olabileceğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. 2025 yılında yaklaşık 6000 hektar bir orman alanımız bizim zarar gördü. Bu alanlarda aslında yangından hemen sonra ağaçlandırma çalışmamız başlıyor. Nasıl ki biz bu sahalarda öncelikli olarak yanan ağaçları temizlemek, yanan sahadan çıkarmak işiyle meşgulüz. Aynı zamanda bu sahaya 18 ton, yaklaşık 900 milyon adet kızılçam tohumunu da atmış bulunmaktayız. Atılan bu tohumların çimlenmesi de şu an başlamış bulunuyor. Bu aylarda yoğun bir şekilde çimlenme devam ediyor. Bu sene hava hallerinin de lehimize gitmesinden dolayı bu sahalarda bol miktarda fidan geleceğini umut ediyoruz.
1: Evet.
2: Ancak işte yetersiz olan fidanlar, yetersiz olan yerlerde ise fidan takviyesi yaparak, hiç fidan gelmeyen yerlerde ise yaz dönemi toprak işlemesi yaparak Ekim, Kasım, Aralık aylarında bu sahalara fidan dikilecektir.
1: Evet. Efendim, şimdi burada mesela yanmış toprak yapısını ağaçlandırma süreci nasıl oluyor? Yani orman yangınları oldu, söndürme çalışmaları bitti, toprağın bir soğuma evresi var. Şimdi ardından sizler ne kadar süre bekliyorsunuz ve bu yanmış toprak yapısına dair ne gibi çalışmalar yapılıyor? Ardından burada yanmış toprak üzerinde ağaçlandırma süreci nasıl başlıyor?
2: Fatih Bey, aslında bu yangın tamamen kontrol altına alındığı andan itibaren bu süreç başlıyor. Yani yanan sahalarda kızılçam tohumlarının şöyle bir özelliği vardır. Çimlenme engeli dediğimiz bir durum vardır. Normal şartlarda kızılçam tohumunun hemen çimlenmesi için belli şartlar gerekir. Ve bu çimlenme engeli de yangında aslında aşılmış oluyor. Bir evresi aşılmış oluyor. Dolayısıyla bu tohumların, çimlenme engelli aşılmış olan tohumlar normal hava şartları, yağmur, nem bulduğu takdirde çimlenmeye başlıyor. Zaten burada kızılçama biz yangına dirençli değil ama, yani yanar, yanmaz değil ama yangından sonra neslini devam ettirebildiğinden dolayı yangına dirençli bir tür olarak ifade ederiz. Ve toprakta bu çimlenmeye veya yanmadan dolayı çimlenmeye veya yeni fidan gelmeye engel bir durum yok. Ancak işte buradaki yanan ağaçların hızlı bir şekilde sahadan çıkartılıp tekrardan fidanlar için uygun şartları oluşturmamız gerekiyor. Şu an bizim yaptığımız ilk iş bu. Yaklaşık olarak 6000 hektar sahanın büyük bir oranda %80-90'ında biz yanan ağaçları sahadan temizledik, çıkardık. Bu süreç son aşamaya geldi ve devam ediyor. Bu devam ettikten sonra da buradaki gençliklerin gelmesini ilk aşamada doğal

0: olarak doğal gençleştirmeyle gençliklerin gelmesini bekliyoruz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Efendim peki her yanan alana mı ağaçlandırma çalışması yapılmalı, yoksa doğal olarak yenilenmeye bırakılması gereken bölgelerde oluyor mu? Yani bunun araştırması nasıl oluyor?
0: Fatih Bey şöyle, bir defa anayasamızın 169. maddesi yanan orman alanlarının tekrar ağaçlandırılması görevini bize vermiş. Orman Genel Müdürlüğü'ne vermiştir ve biz bunu yılı içerisinde yapmak zorundayız. Anayasanın bize vermiş olduğu görev. Peki buraya ağaçlandırma deyince sadece fidan dikme olarak görmemek lazım. Zaten bizim bu sahaların büyük bir oranda doğal gençleştirme diyoruz. Yani bizim yaptığımız işlem doğaya yardımcı olmak. Doğal olarak gelecek olan gençliklere yardımcı olmak. Bu kadar. Yani bu sahaların büyük bir çoğunluğuna belki de hiç fidan dikmeyeceğiz. Doğal olarak gençlik gelmiş olacak. Biz sadece doğanın yıllar içerisinde yapacak olduğunu hızlandırmış oluyoruz. Ona yardımcı olmuş oluyoruz. Bu kadar.
1: Evet. Efendim aslında bu çalışmalar tabii çok çok kıymetli. Birazdan sizlerin tabii Silifke üzerinde yaptığınız çalışmaları konuşuyoruz ama özellikle ormanları koruma adına da yine vaktimiz kalırsa konuşuruz. Peki burada mesela özellikle yanan alanlarda ağaçlandırmada hangi tür ağaçların seçileceği neye göre belirleniyor? Buradaki kıstas ne?
0: Kıstas şudur Fatih Bey, biz doğaya uygun ormancılık yapmak zorundayız. Yani doğayla bir savaşımızın olma şansı yok. Burada doğal olarak olan hangi türler varsa ve doğal olarak olabilecek hangi türler buraya yaşamaya uygunsa biz o türlerle ağaçlandırma yapıyoruz. Mesela bu yanan sahamızın asli ağaç türü Kızılçam'dı. Burada attığımız tohumlarla bu Kızılçam ağaçları büyük oranda gelecek. Ancak bunun yanında bu coğrafyaya uyan harnup, incir, defne, servi, fıstık çamı gibi türlerle de biz bu sahalara takviyeler yapacağız. Bu sahalara fidan dikimi yapacağız. Özellikle yerleşim yerleri etrafına harnup, incir gibi yanmaya karşı daha dirençli yapraklı türler dikmekteyiz.
1: Evet, çok kıymetli efendim. Tabii şimdi orman yangınlarında sadece ağaçlar değil, aslında bir ekosistem de yok oluyor, zarar görüyor. Bu da insanlık adına, doğa adına çok kıymetli. Şimdi
0: Evet.
1: sizler peki fidan dikimi dışında ekosistemi de yeniden canlandırma adına çalışmalar yapıyor musunuz? Ya da buna yönelik nasıl çalışmalar yapılmalı?
0: Zaten Fatih Bey, bizim yaptığımız bu çalışmalar yapılan çalışmanın ilk halkası ağaçlandırmayla. Ondan sonra zaten buraya ekosistem kendi kendine gelecek. Bizim yaptığımız ağaçlandırmalarla özellikle meyveli türlerle yaptığımız ağaçlandırmalarla buraya yaban hayatı gelecek. Ne bileyim işte bu ekosistem kendi kendini bir şekilde tedavi edecek. Bizim yaptığımız işte bunlara yardımcı olmak. Bu kadar yani. Bizim şu an yapmış olduğumuz öncelikle anayasanın bize vermiş olduğu görev buraları ağaçlandırmak.
1: Evet.
0: Ve yeni bir yangın çıkmasına mani olmak üzere yangına karşı dirençli ormanlar oluşturmak. Bu
1: Evet.
0: nasıl? Dirençli ormandan kastımız şu. Bu orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirmesi için eğitimler yapıyoruz. Ne bileyim orman köylerinde vatandaşlarımızı eğitiyoruz, askeri birliklerde eğitim yapıyoruz. Bunun yanında yangından sonra ise yangın durdurma ve önleme tesisleri yapıyoruz. Yangına dirençli orman oluşturulması, yangına ulaşım tesislerinin yapılması gibi tedbirler de daha sonra tekrardan burada yangın olmaması için bu tedbirleri de almaktayız.
1: Evet. Efendim, tabii burada özellikle Silifke'de yaşanan orman yangınının ardından sizler ciddi çalışmalar içerisine girdiniz. Vatandaşlar nasıl destek oldular size? Ve özellikle bu yanan alanlardaki sizlerin yapmış olduğunuz ağaç dikimine yönelik onların katkıları ya da onlara yönelik belki tavsiyeleriniz varsa bunları dinlemek isteriz.
0: Fatih Bey, bu sahalardaki çalışmaların hemen her kademesinde biz orman köylülerimizle beraber çalışmaktayız. Onlara işlendirmekteyiz. Onların desteğiyle, yardımıyla bu ağaçlandırmalar, bu sahadaki enkazların temizlenmesine biz hep orman köylülerle beraber el birliğiyle yapmaktayız. Bunun yanında özellikle okullardan gelen öğrencilerle, STK temsilcileriyle de bu tür sahalarda ağaçlandırmalar

0: araştırmalar yapmaktayız. Hem çocuklarımıza bir fidan dikmenin ne olduğunu anlatmak, göstermek, yanan sahanın ne kadar ekosistemi kötü etkilediğini çocuklarımıza göstermek ve onların da ellerini toprağa değerek fidan dikmelerini sağlamak için özellikle okullarla ortak projeler, programlar yapmaktayız.
1: Evet. Efendim şimdi tam bu hususta artık özellikle orman yangınlarını tekrar önleme adına neler yapabiliriz bunu da konuşalım dilerseniz. Çünkü evet orman yangınlarının ardından ciddi çalışmalar yapılıyor. Hem bakanlık tarafından hem de il ilçe müdürlükleri tarafından ciddi çalışmalar yapılıyor. Ama en güzel şey ormanlarımızın hiç yanmaması aslında. Şimdi bu hususta artık önümüz yaz.
0: Evet.
1: Neler yapabiliriz orman yangınlarını önleme adına?
0: Fatih Bey, biz bu çalışmaları aslında başladık. Şimdi Silifke'de bulunan bütün okullarımızda eğitimler yaptık. Yani en

0: bastığında hızlı bir şekilde müdahale etmemizi sağlayacak tedbirleri de şu an almaktayız. Bu tedbirlerimiz devam etmekte. Ama burada en önemli konu vatandaşlarımızın bilinçli olması. Özellikle bu yıl çok yağmur yağdı diye çok sevinçliyiz, çok mutluyuz ama diğer taraftan da bu çok yağmurdan dolayı her taraf otlarla kaplandı. Bu otlar kuruduğu an her an her piknik alanları olsun, ne bileyim tarlaların kenarları olsun hep yangın açısından risk teşkil etmekte edecek. Bu konuda bilinçli olmak zorundayız. Ateşten uzak durmak zorundayız. Özellikle bu yıl bu kuruyan otlar bizim açımızdan çok büyük risk teşkil etmekte.
1: Evet. Efendim burada tabii vatandaşlarımızın da dikkatli olması gerekiyor. Eğer özellikle yazın ormanlık alanlarda duman ya da benzeri bir şey gördüklerinde yetkililere haber vermeleri de şart, öyle değil mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Yani bu en önemli konu bu. Yani görmüş olduğumuz dumanı ormanda olsun ya da olmasın çok önemli değil. Yaz dönemi görmüş olduğumuz dumanı 112'ye bildirmek bizim vatandaşlık görevimiz. Çünkü bu her iki yangında da geçen yaşamış olduğumuz her iki yangında da orman dışında başlayıp ormana sirayet eden yangınlar. Ormanda olmasa bile biz vatandaşlarımızdan gördüğü her dumanı 112'ye ihbar etmesini istiyoruz.
1: Kesinlikle çok kıymetli, çünkü her yaz maalesef belirli bölgelerde ciğerimiz yanıyor. Bunun önüne geçmek herkesin elinde, çünkü orman yangınları ağırlıklı olarak insan kaynaklı
0: Evet,
1: ortaya
0: maalesef.
1: çıkıyor.
0: Maalesef.
1: Dolayısıyla insan kaynağının eğitimle, çalışmalarla önüne geçersek aslında orman yangınlarını da büyük oranda azaltabiliriz. Bu anlamda çok kıymetli. Yavaş yavaş veda edeceğiz Muharrem Bey. Eklemek istedikleriniz varsa onları da dinleyelim son olarak, ardından veda edelim.
0: Fatih Bey, teşekkür ediyorum. Benim söylemek istediğim konu vatandaşlarımızın biraz daha bilinçli olması. Yani nasıl olsa bir şey olmaz diyerekten ne bileyim araçların içerisinden izmaritlerini atmaması. Piknik yaptıktan sonra tamamen o mangal ateşinin sönmeden oradan ayrılmamaları. Bağlarında, bahçelerinde yakmış oldukları ateşlerin tamamen sönmeden ayrılmamaları. Bunları istiyoruz. Yangınla mücadelenin en kolayı hiç çıkmaması. Hiç çıkmadığı takdirde bu acıları da yaşamamış oluruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Bu kadar.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz size.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler.
1: Sevgili dinleyenler, Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin sizlerleydi.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Hatay'ın gastronomi mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 1. Antakya Gastrobahar Festivali yarın başlıyor değerli dinleyenler. Biz de detayları dinleyeceğiz. Gastronomi etkinlikleri direktörü ve şef Murat Cüzdanoğlu sizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Nasılsınız? İyi misiniz Murat Bey?
2: Çok şükür Mehmet Bey. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz. Efendim, muhteşem bir etkinlik, bir festival bizleri bekliyor. Detayları sizden dinleyelim. 1. Antakya Gastro Bahar Festivali yarın başlıyor diyelim ve sözü size bırakalım. Nasıl bir festival gerçekleşecek? Katılımcıları, vatandaşları nasıl bir festival bekliyor?
2: Mehmet Bey, biz çok keyifli ve mutluyuz öncelikle. Aynı zamanda çok heyecanlıyız. Çünkü depremden sonra özellikle yeniden ayağa kalkan şehirde bizim için çok kıymetli bir etkinlik olacak bu. Aynı zamanda bütün yerel köklü esnafımız burada olacak. Antakya Belediye'mizin ve kıymetli başkanımız İbrahim Naci Yapar'ın desteğiyle çok güzel bir etkinliğe imza atacağız inşallah.
1: Evet. Etkinlik kaç gün sürecek hocam? Böyle başlık devam edelim isterseniz.
2: Tabii ki Mehmet Bey. Etkinlik 5 gün sürecek. Yarın başlayacak. Resmi açılışımız saat 4'te olacak. Pazar gününe kadar Anneler Günü'nü de kapsayan bir programımız var. 5 gün boyunca yerel esnafımızla gerek şehir dışından gerek şehir içinden gelecek bütün konuklarımızı karşılamak üzere heyecanla bekliyoruz.
1: Evet. Peki özellikle katılacak vatandaşları nasıl bir etkinlik bekliyor? Yani şimdi burası bir halka açık da bir festival olacak, öyle değil mi? Neler bekliyor vatandaşları?
2: Bu tamamen halka açık bir etkinlik. Şehir dışında yapılan festivaller misali, ancak bizimkinin şöyle bir farkı var. Hakikaten depremden sonra yeniden bir oluşuma gidildi. Buradaki esnafımız haliyle çok heyecanlı. Gelecek konuklarımızı eşsiz yemekler bekliyor. Antakya'nın bütün yemeklerini burada bulabilecekler. Üstelik çocuk alanlarımız var. Çocuklara çok kıymet gösteriyor özellikle Antakya Belediye'miz ve İbrahim Naci Yapar Başkanımız. Çocuk alanlarımız olabildiğince fazla, diğer festivallerin aksine sadece bir gastro festival değil bu. Aynı zamanda bir bahar festivali olduğu için çocuklara çok kıymet verdik. Çocuk oyun alanlarına çok kıymet verdik. Aileler burada çocuklarını oyun alanlarında oyun ablalarıyla beraber bırakırken aynı zamanda kendileri Antakya yemeklerini deneyimleme şansına sahip olacaklar.
1: Evet. Aslına bakarsanız hakikaten Türkiye'nin en lezzetli mutfaklarından birisi. Tabii. Ve böyle bir festival de bence vatandaşları da heyecanlandırıyordur. Eminim ki çocukları da düşündünüz, çocuklar da düşünülmüş. Onlar için de keyifli zaman geçirebilecek bir ortam var. Yani sadece yeme içme olarak değil, aynı zamanda tam bir festival havası olacak sanırım. Öyle değil mi?
2: Evet, doğrudur. Yani biz esnafımızla beraber tam bir gastronomi ve kültürü bir arada barındırmaya, tutmaya, sanatı bir arada tutmaya çalıştık. Burada hem kültür sanat esnafımız olacak, hem buradaki yerel esnafımız olacak. İnsanlar gelip burada alışverişini de yapabilecek aynı zamanda. Yemeğini de yiyebilecek. Esnafımız bunun için çok heyecanlı. Dışarıdan tepkiler de çok güzel. İnsanlarımız bizi gece gündüz gerek belediyemizi gerek bizi arıyor. Bu festival için çok heyecanlılar. Neler olacağını soruyorlar sürekli. Hakikaten bizim için de çok kıymetli olacak. Bu kadar büyüyebileceğini de öngörmüyorduk. Çünkü hakikaten festivale ihtiyacı varmış bu memleketin.
1: Evet. Şimdi özellikle tabii depremden sonra Murat Bey, Hatay'ın tekrar ayağa kalkması için ciddi çalışmalar yapıldı. Bu festival de önemli olacak. Çünkü pek çok esnaf, ki çok köklü bir tarihe, köklü bir gastronomi tarihine de sahip Hatay. Bunları tekrar gösterme imkanı bulacaklar. Ve bir renk gelecek. Sizin de bahsettiğiniz gibi sanatın coşkusuyla aynı zamanda yaralar tekrar sarılacak. Bu anlamda çok kıymetli olacak elbette ve tamamen ücretsiz bir şekilde vatandaşlara hizmet edecek, öyle değil mi?
2: Doğru.
1: Farklı şehirlerden de katılım bekliyor musunuz bu arada?
2: Yani evet, çünkü bir kere belediyemiz tarafından bütün belediyelere ve vatandaşlara bir davetiye gitti. Vatandaşların bu etkinliği görmesi için, haberdar olması için elimizden geleni yaptık ve ilerleyen süreçlerde biz bu etkinliğin hazırlığından biraz daha geçince, yaklaşık 2-3 ay önce başladık hazırlığa. Bir ay sonra tur şirketleri bize ulaşmaya başladı. Antakya'da böyle bir festival yapıyor. Sizin gastronomi kültürünüz bizim için çok kıymetli, deneyimlemek istiyoruz deyip çok farklı tur firmaları bizi aradı ve şehir dışından çok sayıda turumuz var bu etkinliğimiz için.
1: Evet, aslında şehrin ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak. Biz tabii hep sosyolojik olarak olayı değerlendirdik. Özellikle deprem sonrası hem esnafın ayağa kalkmasına yardımcı olan bir durum olarak, vatandaşların kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olan bir durum olarak değerlendirdik ama şehrin ekonomisine de ciddi katkılar sağlayacak. Bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz?
2: Ya en baştan temel amacımız buydu aslında. Amaçlarımız, misyonumuz, vizyonumuz içinde bu vardı. Bizim kesinlikle buradaki esnafı daha da kalkındırabilmek, daha da ileriye atabilmek için gastronomi kültürünün yanı sıra buranın ekonomik kültürü

0: kültürüne bir şeyler katmamız gerekiyor diyerek aslında bu yola çıktık. Buranın esnafı hakikaten kıymetli esnaflar. Hatay Antakya bölgesi çok kıymetli bir bölge. Ne kadar ileriye atabilirse gerek ekonomik gerek sosyolojik anlamda bizim için o kadar sağlıklı. Ben ve benim gibi gençler başkanlarımızın, belediyelerimizin desteğiyle bu tür etkinlikleri daha sık yapacağız. Bu ilki oluyor ve her sene kısmetse gelenekselleşme yolunda bir adım attık aslında biz bu etkinlikle beraber.
1: Evet, inşallah aslında bizim de beklentilerimiz o. Çünkü Hatay yemeklerini, Antakya yemeklerini tüm dünya biliyor belki ama yine de bunun reklamını da yapmak, bunun tanıtımını da yapmak çok çok önemli. Çünkü günümüzde artık gastroturizm diye bir gerçek var.
0: Evet.
1: Şimdi burada biraz sizi bulmuşken de aslında Hatay mutfağına da değinelim istiyoruz. Tabii ki ziyaretçiler elbette Hatay'da yaşayan vatandaşlar o mutfağa aşina, o mutfağı biliyorlar, o mutfağın içine doğuyorlar ama şimdi bu soru biraz daha şehir dışından gelecek vatandaşlar için. Geldiklerinde Hatay mutfağının hangi eşsiz lezzetlerini bulacaklar? Orada hangi kadim lezzetleri tadacaklar?
0: Mehmet Bey, yayınımız 1,5 saate uzar eğer sayarsanız tabii.
1: Efendim, o zaman biraz böyle
0: sıkılaştırılmış
1: bir dosya şeklinde yapalım.
0: Şöyle yapalım. Kıymetli Hatay Valiliğimizin, kıymetli Hatay Valimizin Mustafa Masatlı geçtiğimiz aylarda ekibiyle beraber ve Antakya Belediyemizin destekleriyle beraber bütün şehir bir araya geldi. Bütün şehrimizin büyükleri bir araya geldi ve birçok yemeği tescilledi. Bunlardan biri tepsi kebabı. Antakya deyince akla gelen, Hatay deyince akla gelen ilk şeylerden biri tepsi kebabı, kabak tatlısı, bizim Ali Nazi'miz. Bizim Ali Nazi'miz biraz daha Gaziantep yöresinden ve Adana yöresinden ayrılıyor aslında bakacak olursanız. Onun dışında yığınla yemek tescilledik. Bizim olan yemekleri tescilledik. Sadece tek başına kahvaltı grubumuzda 80'in üstünde tescilli ürünümüz var. Bunların en önemlisi tuzlu yoğurt. Buraya gelen, şehir dışından gelen her kişi şehrine geri dönerken buradan mutlu ve eli kolu dolu şekilde ayrılabilir. Tuzlu yoğurdumuzun hepsi, salçamızın hepsi kavanozlarımızda, dayanıklı maddeler bunlar. Buzdolabında saklanabilir maddeler. Şehrine giderken bunları bol sayıda götürebilir. Bizim yemekleri yapacaksa kendi şehrinde, en azından evinde bu yemekleri pişirecekse bizim ürünlerimizle pişirmeli. Çünkü bizim ürünlerimiz her şey el yapımı olduğu için ve tamamen fabrikasyondan ziyade bir emekle piştiği için. Çünkü ben emeğin ve sevginin gerçekten yemeği güzelleştirdiğini çok düşünen şeflerdenim açıkçası.
1: Evet, kesinlikle. Buna ben de inanıyorum. Ben o içine, annelerimiz söylerdi ya, içine sevgimi kattım.
0: Evet. Evet.
1: Bu sanırım gerçek, öyle değil mi Murat Bey?
0: Kesinlikle gerçek. Bu arada gerekli makaleleri okuduğumda bunu çok şey yaptık. Buradaki o sevgiden ziyade yapma isteği, yapma hevesi, sevgi diye adlandırdığımız tamamen evet. O hevesle yapıldığında o yemek, o yemeğin kötü çıkma olasılığı zaten yok.
1: Elimizdeki bilimsel malzemeler de tabii. Bilimsel bir gerçeklik bu, öyle değil mi?
0: Bilimsel bir gerçeklik bu. Ya yani aslına bakacak olursanız günümüzde çoğu işi yaptığınızda, severek yaptığınızda o iş güzel çıkıyor.
1: Evet.
0: Sevmeyerek yaptığınızda o iş daha kötü ve daha eksik çıkabiliyor. Yemek tamamen böyle bir şey ve ben yemeği tamamen sanat diye nitelendiriyorum.
1: Evet. Aslına bakarsanız kesinlikle yemek bir sanat. Aynı zamanda ben de şunu düşünüyorum her zaman, yemek kültürlerin de bir etkileşimi. Yani şimdi kesinlikle Hatay mutfağına baktığınız zaman Hatay çok kültürlü bir yer. Yani tarihsel bazda düşündüğünüzde de haliyle Hatay'da geçmişten bugüne kadar yaşamış her bir medeniyet oranın yemeklerine bir iz bırakıyor. Şimdi bunu evet. Çok bir yerde göremezsiniz sanırım dünya üzerinde.
0: Yani bu asıl bizi, bence Hatay yemeklerini, Hatay yemekleri yapan tam olarak sizin söylediğiniz şeydir. Füzyon mutfağın çıktığı yerdir. Ve bu füzyon mutfağın içinde Akdeniz yöresinden bir şeyler var, Orta Doğu kültüründen bir şeyler var. Hatta Ege'den bile bir şeyler var. Biz sadece et tüketen bir toplum da değiliz. Etten ziyade sebze de tüketen bir toplumuz.
1: Evet.
0: O yüzden bütün bu mutfakların birleşimi Hatay mutfağını Hatay mutfak yapandır. Levant mutfağı bizim için çok kıymetli. Bizim Lübnan mutfağından çok sayıda eserimiz var. Yani çünkü buranın zamanla gelişmesi, yemeklerin birbirine şey yapması, birbiri içinde gelişmesi, buradaki insanların üretkenliği, o çok önemli bir etken. Çünkü buradaki insanlar o kadar üretken ki Lübnan mutfağından bir şeyi alıp Akdeniz veya Karadeniz yemeğiyle birleştirip yeni bir yemek çıkartabilmiş ortaya. Bu bizim için Hatay'ı Hatay yapan en kıymetli değerlerden biridir aslında. Kültürler tamamen burada çıkıyor bizim için ve çok çok kıymetli. Çünkü ben bir kere kendimi çok kıymetli bir yerde, bölgede büyüdüğümü düşünüyorum. Ben 4-5 yaşında, üniversiteden ziyade, gastronomiden ziyade 4-5 yaşından itibaren bu yemeklerin içinde doğdum. Bu kültürün içinde büyüdüm. Bu benim için bulunulmaz bir fırsat ve bütün Hatay'dakiler için.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi burada özellikle tekrar bu festivale dönecek olursak, şehir dışından ya da belki ülke dışından gelecek olan vatandaşlar için, şimdi sizin tabii ki Hatay mutfağını konuşmak saatler alır. Ama özellikle hem festival bünyesinde hem de belki festivale yetişemeyip daha sonra Hatay'ı ziyaret etmeye gelen vatandaşlara bir gastro turizm elçisi olarak, sizde bir şef olarak aynı zamanda, mutlaka tatmadan dönmemeleri gereken lezzetler. Ama dediğim gibi bunları saymak da uzun sürebilir, ama sizin de böyle hani favorinin favorisi olan lezzetlerinizden birkaçını lütfen söyleyin. Vatandaşlar en azından Hatay'a geldiklerinde, ziyaret ettiklerinde o lezzetleri tatmadan dönmesinler.
0: Seve seve söyleyeyim. Burada mutlaka yemeleri gereken bir kuru pasta çeşidi aslında. Daha doğrusu bir çörek çeşidi. Ebu Emmun. Zahterli çörek diye geçiyor. Ebu Emmun Arapçadan gelen bir köken kelime. Türkçesi zahterli çörek. Burada tamamen biberli, acılı ve kekikli bir unutulmaya yüz tutmuş bir şey aslında. Normalde tandırda yapılan bir şey. Kuru pasta formunda, kraker formunda. Tabii günümüzle beraber fırına evrilmiş. Mutlaka Ebu Emmun'u denemelerini isterim. Çok isterim. Çünkü hakikaten damakta müthiş bir lezzet bırakıyor. Onun dışında künefemiz, tepsi kebabımız, bunlar genel bilinen şeyler zaten. Çıtır kabak tatlımız kesinlikle denenmeli. Çıtır kabak tatlımız dışarıdaki tatlılardan çok ayrışan bir şey. Kabak tatlısı denildiğinde çok özür dilerim. Biraz
1: Estağfurullah.
0: daha yumuşak bir formu var dışarıda. Ama bizdeki tamamen dışı kıtır kıtır, çıtır çıtır, içi de yumuşacık. Onun dışında

0: mutlaka işin içine girmeli. Antakya döneri tamamen onu yazsam. Benim favorim Antakya döneri tabii ki.
1: Evet. O bizim de favorimiz efendim burada. Antakya döneri dediniz. Ardından
0: çıtır kabak dedim,
1: çıtır
0: Antakya
1: kabak,
0: döneri
1: evet,
0: dedim.
1: harika.
0: Ve Ebu Emmun. Onu net olarak denemeliler.
1: Kesinlikle. Şimdi hakikaten işte Hatay mutfağına baktığınız zaman çok fazla lezzet var. Elbette gittikleri zaman, tabii benim de şahsi olarak en sevdiğim şeylerden birisi bir künefe gerçeği de var ki dünyaya mal olmuş bir lezzet
0: Evet.
1: aslında. Mümkün mertebe Hatay'a gidenlere ben de naçizane denemelerini öneriyorum. Bambaşka bir lezzet hakikaten. İnanılmaz bir şey. İyi ki künefe var diyorum ben.
0: Künefe bizim için de çok kıymetli, ancak çok yemiyoruz, kilo alıyoruz Mehmet Bey. Şimdi bizde yemek bir sanattır dediğim, sadece yapmak değil bizdeki sanat. Bizde yemeği yemek de bir sanat aslında.
1: Kesinlikle.
0: Zaten çoğulumuza bakınca kilomuzdan
1: Estağfurullah,
0: anlarsınız.
1: estağfurullah. Spor bunun için var. Yemek yiyip kilo almamak için de spor var.
0: Şimdi Hatay'la sporu çok bağdaştıramadım. O yüzden konuya çok
1: Estağfurullah.
0: giremiyorum
1: Efendim çok
0: Mehmet
1: keyifli,
0: Bey.
1: çok güzel bir sohbet oldu Murat Bey.
0: Benim
1: Çok
0: için
1: güzel
0: de
1: bir
0: aynı
1: sohbetti.
0: şekilde.
1: Veda etmeden sizden ricam, festivalin tarihini, saatini, eğer yeri belliyse yerini, lütfen son kez hatırlatın, ardından veda edeyim.
0: Hemen hatırlatayım. 6-10 Mayıs arası, çarşambayla yani yarınla pazar günü arasında, Anneler Günü'nü de kapsayan 1. Antakya Gastro Bahar Festivalimiz var. Vali Göbeği, buranın en gözde, depremden sonra özellikle en gözde yeni yapılan caddesinde, Vali Göbeği 15 Temmuz Parkı'nda, şehir dışından, şehir içinden bütün sevenlerimizi, bütün destek vermek isteyenlerimizi bekliyoruz. Çok kıymetli olur bizler için de.
1: Evet.
0: Aynı zamanda tekrar ediyorum, sık sık tekrar ediyorum bunu, çünkü emekleri çok büyük. Antakya Belediye'miz ve Antakya Belediye Başkanımız İbrahim Naci Yapar ve tüm ekibinin, tüm müdürlerinin, tüm departmanlarına teker teker teşekkür ederim. Sahada aylardır beraberiz. Çok kıymetliydi bizim için.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Çok teşekkürler Mehmet Bey. Çok tanıştığıma çok memnun oldum.
1: Aynı
0: Ayrıca
1: şekilde.
0: TRT Çukurova ailesine de teşekkür ediyorum. Bizim için sizler de çok çok kıymetlisiniz.
1: Çok sağ olun. Çok naziksiniz. İyi çalışmalar Murat Bey.
0: Sağ olun Mehmet Bey. Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyenler, Gastronomi Etkinlikleri Direktörü ve Şef Murat Cüzdanoğlu sizlerleydi.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. İçinde bulunduğumuz hafta iş sağlığı ve güvenliği haftası. Biz de bu hafta özelinde konuşacağız değerli dinleyenler. Konuğumuz Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi Profesör Doktor Özen Kılıç. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum Fatih Bey.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ediyorum. Daha iyi olalım hep beraber.
1: Hep birlikte.
2: Güzel olsun, kazasız, mutlu, güzel günlerde yaşayalım inşallah.
1: Hep birlikte. İçinde bulunduğumuz hafta iş sağlığı ve güvenliği haftası. Tabii iş sağlığı ve güvenliği artık olmazsa olmaz. Burada ciddi bir takip var, ciddi düzenlemeler var. Her şeyden öte bir de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu var. Tabii bu kanunla başlayalım isterseniz hocam. Bu kanunun kapsamıyla başlayalım. Şimdi kanunlar elbette yazılı maddeler ama dünya geneline baktığımız zaman sizce kanunumuz yeterli mi? Ne seviyede? Ardından detaylarına ineriz.
2: Tabii ki. 6331 sayılı kanun 2012 yılında AB'ye, yani Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde kabul edilmiş bir kanun. Bu kanunla biz çalışanlar ya da iş yerleri ya da işverenler kendimizi Avrupa standartlarına yakın standartlarda bir yere getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu kanun 2012 yılında kabul edildi Haziran ayında ama 1 Ocak 2013 itibariyle uygulamaya girdi. Ve sadece kamu kurumlarını değil, özel sektör şirketlerini de kapsayacak şekilde devreye alınmış bir kanun. Ve biz bununla kendimizi, hani Avrupalıyız diyoruz, Avrupalı olma yolunda, kazasız günler, kazasız, kayıpsız günler yaşama yolunda ilerlemek adına kabul edilmiş bir kanun. Bu şekilde uygulamaya başladık.
1: Evet. Aslında önemli bir kanun, dolu bir kanun her şeyden öte. Peki bu kanun kimleri kapsıyor hocam?
2: Bu kanun kamu dahil olmak üzere özel sektör şirketlerini ve herkesi kapsıyor. Sadece kapsamadığı bazı yerler var. Nedir diyecek olursanız, Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT, afet müdahale ekipleri, ev hizmetleri gibi özel çalışma gerektiren yerleri kapsamıyor. Bunun dışındaki kamuya ait yerler, özel sektör olmak üzere kapsıyor. Tabii ilk etapta bu 6331 kapsamında iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimine ihtiyaç olduğu için ve her faaliyette, ana faaliyet kolu üzerinden bu değerlendiriliyor. Az tehlikeli, tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfa giren faaliyetlerde bulunulabildiği için iş güvenliği uzmanları tek sınıf değil. C sınıfı dediğimiz daha az tehlikeliye bakan, B sınıfı ve A sınıfı dediğimiz daha çok tehlikeli sınıfların bakan, bunları yönlendiren uzmanlarımız var. Bunların sayısı yetersiz olduğu için ilk etapta 1 Ocak 2013'te uygulanmaya başladı dediğimizde çok tehlikeli sınıfa giren faaliyetleri ilk etapta bu şekilde 6331 kapsamında iş güvenliği hükümlerine dahil edildi. Ardından tehlikeli sınıf en sonda az tehlikeli sınıf dediğiniz sınıflar artık iş sağlığı güvenliği kapsamında risk değerlendirmesi yapmak, kendilerini korumak ve diğer unsurları yerine getirmek zorunluluğuna sahip oldular.
1: Hocam bu kanun kapsamında peki şimdi hem işverenlere hem de çalışanlara ciddi sorumluluklar, yükümlülükler var. Dilerseniz bunu da konuşalım. Çünkü kanun tabii pek çok değişimi getirdi çıktığı günden böyle. Belli aralıklarla yine kanunla değişiklikler de yapılıyor, eklemeler de yapılıyor, günümüz şartlarına uyan şeyler de yapılıyor. Ama özellikle genel anlamda bakarsak hem işverene hem de çalışanlara yönelik getirmiş olduğu hükümler nelerdir, yükümlülükler nelerdir?
2: Bu 6331 sadece çalışana ve işverene yükümlülük getirmedi, devlete de yükümlülük getirdi aslında.
1: Evet.
2: Nasıl diyecek olursanız, biliyorsunuz devletimiz kanun koyan, kanunları yürüten ve denetleyen yapılan çalışmaları. Bu kapsamda kendisinin yükümlülükleri var. Biraz önce de bahsettiğim gibi iş sağlığı güvenliği uzmanları ya da işte iş yeri hekimleri bu 6331 kapsamında sahaya indiler. Bunların da yeterli sayıda olması gerekiyordu. Yeterli sayıya gelmesi için uzman olabilecek, eğitim almış lisans mezunlarına ya da işte 2 yıllık iş sağlığı programlarının mezunlarına belli eğitimlerin verilerek bunların sınavlarla uzmanlık belgelerini almaları gerekiyordu. Bu kapsamda devlet bu yükümlülüklerini yerine getirdi. Ardından iş yerlerini belli periyotlarla denetlemek için gerekli yükümlülüklerini yerine getirdi. Devlet bu şekilde yükümlülüklerini yerine getiriyor. Çalışan açısından baktığımızda da bunlar daha işe girerken faaliyetin durumuna, tehlikesine bağlı olarak belirli eğitimlerden geçirilmek zorunda. Bunları da İSG uzmanları, iş yeri hekimleri, işte genel kontrollerini, sağlık kontrollerini yaparak yerine getiriyorlar. Belirli periyotlarda eğitimler veriyorlar. Bu şekilde aldıkları eğitimleri çalışanların da yaptıkları faaliyet kapsamında uygulaması gerekiyor. Çünkü tüm hedefimiz maddi manevi bir kaza başımıza gelmeden maddi manevi sağlığımızı koruyarak yaşamımızı sürdürmek. Tabii ki bu belirli bir kültürle yerine getirilmesi gereken bir olgu. Neden diyecek olursanız, biz sadece iş yerlerinde kazalanmıyoruz. İş yerlerinde kazalandığımızda iş kazası adını alıyor. Ama yaşam döngümüz içerisinde, günlük yaşantımızda da tehlikeli hareketleri yaptığımız zaman yine kazalanabiliyoruz. Bizim kendimizi korumamız lazım. Biz değerliyiz. Bizim evet. Ailemiz var. Biz bir bireyiz. Biz bir kocaman aileyiz. Biz birbirimizi korursak tehlikeli hareketlerden, tehlikeli durumlardan uzak durursak kazalardan korunmuş oluruz. Yani bizim kendimizce emniyetli alanda olabilmemiz için öğrendiklerimizi davranışlarımız haline getirmemiz gerekiyor. Yani bir güvenlik kültürü oluşturmamız gerekiyor. Bu şekilde algımız, görgümüz değiştiğinde iş yerinde de benzer şekilde davranabiliyoruz çalışanlar olarak ve daha emniyetli alanlarda kalıyoruz. Böyle olduğunda da iş kazaları, yaralanmalar, kayıplı gün sayıları ve diğer unsurlar azalmış oluyor. Çalışanın böyle bir yükümlülüğü var. İşverenin de işte devletin 6331 ile getirdiği yükümlülükleri çerçevesinde hem risk değerlendirmesi yapıp ortamının tehlikelerini minimize etmek, riskleri en az seviyeye indirmek, hem de bunların uygulanıp uygulanmadığını denetlemek gibi yükümlülükleri var. Tabii ki diyeceksiniz, işverenin bu kadar yetkinliği olabilir mi? Yetkinliğinin olmadığı yerde de İşte dışarıdan hizmet alarak iş güvenliği uzmanlarından ya da kendi bünyesinde bulunan iş güvenliği uzmanlarından destek alarak, iş yeri hekimlerinden destek alarak bunları sağlamakta.
1: Evet. Efendim, burada gerçekten kanun detaylı maddelerle dolu. Hakikaten önemli maddeler var. Pek çok Avrupa ülkesine baktığınız zaman, gelişmiş ülkelere baktığınız zaman aslında kanun yeterli. Burada peki yaşanan sorunlara da değinelim isterseniz. Yani şimdi tabii iş kazaları yaşanıyor maalesef. Burada yaşanan sorunların temeli ne? Yani kanun yeterli ama denetimde mi eksiklik var, yoksa insan kaynaklı sorunlar mı ortaya çıkıyor hocam?
2: İş kazalarının nedenlerine baktığımız zaman bu nedenleri belli yaklaşımlar var. Onlar 100 puan üzerinden değerlendiriyorlar. Diyorlar ki %88 tehlikeli davranış, yani insan kaynaklı. %10 tehlikeli durum, yani bulunduğu ortam kaynaklı. %27 önlenemez gözüyle bakıyorlar. Burada insanın kendini değerli hissetmesi önemli. Yani aç insan, yorgun insan, sinirli insan, stresli insan olaya kanalize olamaz, kendini değerli hissedemez ve iş kazalarının temel nedenlerine bakıldığı zaman da bu ruh hali içerisinde olan kişilerin daha çok kazalandığı görülmüş yapılan istatistiklerde. Kendimizi ne kadar değerli hissedebilirsek, ne kadar fiziki ihtiyaçlarımız giderilmiş olursa o kadar kazaların azalacağını düşünüyorum. Çünkü yapılan istatistiklere bakıldığı zaman gelişmiş ülkelerde ölümlü kaza ya da kaza oranları çok düşük. Çünkü insan kıymetli. İnsan kıymetli olduğu için de kendini korumaya alıyor. Ve mekanizasyona geçildiği için de insan işle, tehlikeyle daha az yüz yüze geliyor. Bu şekilde daha iyi bir duruma gelebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet. Efendim, burada tabii sizlerin de, yani bu işle ilgilenen kıymetli akademisyenlerin de, özellikle kanun bazında da söyleyebiliriz bunu ya da uygulama bazında da, neler yapılabilir, ne önerileri, hangi önerileri sunuyorsunuz efendim daha iyi olabilme adına?
2: İşveren zaten yasal yükümlülüklerini yerine getiriyor ortamdaki tehlikeleri minimize etmek adına. Bunu yapılan eğitimlerin bizim tarafımızdan kabul görmesi lazım. Biz biraz eğitimleri öğrenip davranışlarımız haline getireceğimizi farkında değiliz. Yani eğitim eğitimdir, orada bitmiştir olarak bakıyoruz. Ama oradan aldığımız her bilgiyi biz sadece iş yerinde değil, günlük hayatımızda da kullanmalıyız. En basitinden bir örnek vereyim buna. Bir meyve bıçağı ya da herhangi bir bıçak yıkanması için bulaşık makinesine konulurken, dikkat ediyorum etrafımdaki insanlara ve bu bilinci oluşturmaya çalışıyorum. Sizi tarafı üstte gelecek şekilde çok fazla bırakan insan var. Ve bu gözlemlediğim ilkokul mezununda da var, üniversite mezununda da var, hatta lisansüstü mezunlarında bile var. Yani bizim tehlike ve risk oluşturacak unsurları görerek, öngörerek, başımıza olumsuz bir olay gelmeden davranışlarımızı değiştirerek kendimizi daha emniyetli limanlara atmamız gerekiyor. Yani hareketlerimizi bu şekilde yapmamız gerekiyor. Sadece iş yerinde değil, evde, kendi yaşantımızda, diğer unsurlarda da. Ve böyle olursa olaylara daha güvenli limandan bakmaya başladığımızdan o güvenlik kültürü de, kendimizi koruma kültürü de tüm toplum genelinde oturmuş olacak ve daha az kazalanacağız. Daha az ekonomik, maddi kayıplar yaşayacağız ülke olarak, insanlar olarak, firmalar olarak ve daha iyi bir duruma geleceğiz. Çünkü iş kazası yaşandığında gayri safi milli hasılanın yaklaşık %4'ü kazayı rehabilite etmek, kaza sonrası kişileri rehabilite etmek, maliyetleri ortadan kaldırmak için kullanılıyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Hocam yavaş yavaş veda edeceğiz. Eklemek istedikleriniz varsa son olarak onları da dinleyelim. Ardından
2: teşekkür
1: veda
2: ediyorum.
1: Edelim.
2: Kazasız, kayıpsız günler diliyorum. Güzel günlerde buluşmak üzere.
1: Çok sağ olun hocam. İyi çalışmalar dileriz size. Sevgili dinleyenler, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi Profesör Doktor Özen Kılıç sizlerleydi.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Ve sevgili dinleyenler, Bir Hayatın İçinden programının da bugün için sonuna geldik. Programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Giroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Siber Güvenlik Kurulu Beştepe'de ilk kez toplanacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısında terörü bitirmek farz oldu. Bu tarihi sorumluluğun arkasındayız dedi. Sağ 2026 İstanbul'da 5. kez kapılarını açtı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı su krizine karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Şiddetli fırtına

0: Fırtına ve yağış, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde tarım arazilerini vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile Milli İstihbarat, Savunma Sanayi ve Siber Güvenlik Başkanları katılacak. Kurulun ilk toplantısında 2024-2028 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda gelinen aşama ele alınacak. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme ile birlikte artan siber tehlikelere karşı alınması planlanan yeni tedbirler konuşulacak. Siber güvenlik alanında yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi de kurulun değerlendireceği konular arasında yer alacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı verdi. Terörü bitirmek artık farz olmuştur, tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracağız, dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasi ve hukuki düzenlemeler için çağrıda bulundu.
1: Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez. Bilinmelidir ki terörsüz Türkiye Türk milletinin tarihi bir musibetten kurtulmasıdır. Terörü bitirmek artık farz olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak. Bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir. Terörün tasfiye edildiği, güvenliğin kalıcı biçimde sağlandığı, şehirlerin kırsal alanların huzur iklimine kavuştuğu Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalkacaktır. Sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler vardır. Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynir Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinin 86 milyonun aynı kardeşlik ruhuyla yoluna devam etmesi olduğunu belirtti. Aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu emanetleri daha güçlü biçimde geleceğe taşıyacağız, dedi. Bakan Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen Anneler Günü programında konuştu.
2: Terörsüz Türkiye hedefi, aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu emanetleri daha güçlü biçimde geleceğe taşımaktır. Bu hedefi, yay yıldızı bayrağımızın altında 86 milyonun aynı kardeşlik ruhuyla, aynı güven duygusuyla ve ortak bir gelecek inancıyla yoluna devam etmesidir. Biz hep de bu anlayışla şehitlerimizin emanetini baş tacı ederek, gazilerimizin kahramanlığını her zaman yücelterek ve siz kıymetli ailelerimizin hayır duasını en büyük dayanağımız bilerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
0: Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 26 heyecanı başladı. Saha 26 bugün İstanbul Fuarı Merkezi'nde 5. kez kapılarını açtı. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji yeni ürün tanıtılacak. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yeni Havalimanı Caddesi D100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı ve Hanımeli Sokak'la Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol trafiğe kapatılacak. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Kapatılan yollara alternatif olarak Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'un lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde dünyanın ana durağı olma yolunda ilerlediğini söyledi. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin açılış töreninde konuştu.
3: 17 Nisan 2025'te devreye aldığımız eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarıyla Avrupa'da bir ilki gerçekleştiren İstanbul Havalimanımız, şimdi bu genel havacılık terminali ile uluslararası havacılık alanındaki çekim gücünü daha da artırıyor. JETEX İGA işbirliği ile İstanbul lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz genel havacılıkta da yeni bir boyut kazandırıyor.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akdeniz ve Orta Doğu'da su kaynaklarının iklim değişikliğinin baskısı altında olduğunu söyledi. Türkiye'nin sınır aşan su havzalarına dikkati çekti, su krizine karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, komşularımızla suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla diyalogumuzu ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nda konuştu.
4: İklim değişikliği özellikle Akdeniz ve Orta Doğu'da su kaynaklarının kalitesini ve miktarını etkilemekte, atık su altyapısı üzerinde de ağır bir baskı oluşturmaktadır. Sınırı aşan havzalarımızda su kaynaklarının korunması ve kullanılması için karşılıklı fayda esasıyla bilgi, deneyim ve teknoloji transferi geliştiriyor ve ortak teknik projeleri hayata geçiriyoruz. 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması için Afrika'daki ve dünyanın farklı bölgelerinde su sektöründe mali ve teknik destek sağlıyoruz. Bu vesileyle su sorunları ve krizler karşısında ortak bir sorumluluğu paylaştığımızı ve beraber harekete geçmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.
0: AK Parti, Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırlanan 15 maddelik yeni kanun teklifini meclise sundu. Buna göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Teklifin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.
5: Bugün sunduğumuz bu teklif ile Türkiye'yi, ülkemizi küresel ticaret yollarının, finansal akışlarının ve teknolojik inovasyonun bizzat merkez üssü haline de getirmeye gayret ediyoruz. Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarla uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini %50'den %100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz. Bu teşviki İFM dışındaki kurumlarımıza da yayarak transit ticaret kazançlarının %95'ini vergi dışı bırakıyoruz.
0: Dünya, ABD-İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken taraflar arasında ipler tekrar gerildi. ABD Başkanı Trump, İran'la mini savaş halinde olduklarını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yine yükseldi. İran basını Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia ederken ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM bunu yalanladı. Amerikan CNN televizyonu, İran'a saldırıların kısa süre içinde başlayabileceğini iddia etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, siyasi krizin askeri çözümün olmadığını söyledi. Pakistan'ın nazik çabalarıyla görüşmeler ilerleme kaydederken, ABD kötü niyetli kişiler tarafından yeniden bataklığa çekilmeme konusunda dikkatli olmalıdır, dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın yaptığı teklifi inceleyeceğini ancak kabul etmesinin zor olduğunu söyledi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin yıkım politikası hız kesmeden devam ediyor. Evi yerle bir edilen Filistinli bir bölge sakini, kendi toprağımızdayız, direniyoruz ve kararlıyız, onlar yıksın, biz yeniden yaparız sözleriyle işgalcilere meydan okudu. Sanal kumar, yasa dışı bahis ve kara para trafiğiyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. İstanbul merkezli Paymix 3 operasyonu düzenlendi. Kripto varlık ve paravan şirketler üzerinden aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşmış bir yapı çökertildi. İzmir merkezli Sekizir'de eş zamanlı bir başka operasyonla da 1 milyar 600 milyon liralık kirli para trafiğini yöneten suç örgütüne darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethullahçı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik soruşturması derinleştiriliyor. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Dünkü oturum sanık Fatih Keliş'in avukatıyla mahkeme başkanı arasında yaşanan tartışma nedeniyle bugün ertelenmişti. 77'si tutuklu, 5'i müşteki olmak üzere toplam 414 sanığın yargılandığı davanın dünkü oturumuna bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Bugünkü oturum sanık savunmalarıyla sürecek. İddianamede elebaşı olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarar uğrattığı iddia ediliyor. Süper hücre olarak adlandırılan şiddetli fırtına ve yağış Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde tarım arazilerini vurdu. Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te meyve bahçeleri ve ekili alanlar zarar gördü. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ihbarları değerlendirip köylerde hasar tespit çalışmaları başlattı. Isparta'da yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Yalvaç ilçesinde hayvanları otlatmak için yaylaya çıkan iki çoban 650 küçükbaş hayvanla mahsur kaldı. Yayla yolundaki heyelan sebebiyle köye dönemeyen çobanlara ve küçükbaş hayvanlara traktörlerle yiyecek ulaştırıldı. İl özel idaresi ekipleri heyelan yaşanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Siber Güvenlik Kurulu Beştepe'de ilk kez toplanacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısında terörü bitirmek farz oldu, bu tarihi sorumluluğun arkasındayız, dedi. Saha 2026 İstanbul'da 5. kez kapılarını açtı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı su krizine karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Şiddetli fırtına ve yağış Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde tarım arazilerini vurdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. Beşiktaş saat 20.30'da TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Galatasaray'da Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Natura Dünyası Gençler Birliği'nde Volkan Demirel dönemi ikinci kez sona erdi. Başkent ekibi 44 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör 22. haftada yolların ayrıldığı Metin Diyedin oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli olacak. Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçın rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Erkekler teniste Madrid açık finali dünya bir numarası Yannick Sinner'ın yeni bir zaferine sahne oldu. Sinner finalde karşılaştığı Alman rakibi Alexander Zverev'i üst üste 9. kez mağlup ederek kupaya uzandı. İtalyan raket üst üste 5 Masters turnuvasını da kazanan ilk tenisçi oldu.
6: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Konya hariç İç Anadolu, Sinop hariç Karadeniz, Van hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklikleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ile 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Konya, Burdur, Kastamonu,

0: Zonguldak ve Van 13, İstanbul, Muğla, Adana, Hatay ve Mardin 17, İzmir, Çanakkale ve Kırklareli 21, Antalya 23, Diyarbakır 20, Siirt ve Şanlıurfa 18, Malatya, Samsun ve Amasya 15, Artvin ve Trabzon 14, Kars ve Van 13, Erzurum 11 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: O4 TEM otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonunu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve

0: Hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 ay...

0: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Programı hazırlayanlar Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray, teknik yönetimde Zafer Altay, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de konuklarımızla birlikte aileyi ilgilendiren, çocuklarımızı, gençlerimizi ilgilendiren konularla birlikteyiz sizinle. Önce Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin telefonla katılacak yayınımıza. Kökler ve Kanatlar aile paneliyle ilgili bilgiler alacağız. Ardından İdil Bilgin, çocuk kitabı yazarı ve eğitimci İdil Bilgin'le 4D öğrenme modeli hakkında konuşacağız. İşte ilk konuğumuz telefon hattımızın diğer ucunda sevgili dinleyicilerimiz Rize evet. Belediye Başkanı Rahmi Metin. Sayın Metin merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Sayın Metin sesimiz ulaşıyor mu?
1: Evet sesiniz geliyor.
0: Hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: İletişim kurabildik artık değil mi? Sorularıma geçebilirim.
1: Tabii tabii.
0: Sayın Metin, 2026 yılının 27 ve 28 Mart tarihlerinde Kökler ve Kanatlar aile paneli düzenlendi Rize'de. Neden evet. düzenlendi? Bu panelin düzenleniş amacı neydi? Aklımızda elbette 2025 yılının aile yılı oluşu var. 2026-2035 yılları arasında aile ve nüfus 10 yılı çalışmaları yapılacak. Bununla ilgili yoğun bilgiler birkaç gündür zaten yayınlanıyor. Herhalde bunlarla da bağlantısı vardı.
1: Tabii yani hem aile yılı 10 yılı ilan edilmesi ama bir taraftan bakınca dünya tarihinde devlet demek, millet demek

0: aile demek. Yani biz hatta bazen ifade ediyoruz, devlet büyütülmüş bir ailedir, aile de küçük bir devlettir diye. Bizdeki arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptıktan sonra hem aile 10 yılının belki daha fazla farkındalığı oluştuğu için bizde de ailenin hem geçmişteki aile kavramının ne ifade ettiğini hem de gelecek adına ne ifade edeceğini anlatmak için de ismi de onun için kökler ve kanatlar diye seçtik. Geçmişi ve geleceği temsil etmesi anlamında ve günümüze ışık tutması anlamında aile kavramını bu konuda uzman kişilerin derlemeleriyle beraber, yazılarıyla beraber bir kitap haline getirdik. Bakanlığımızda burada lansmanı yapıldığı zaman bakan hanım da çok beğendi hem kitabı hem içeriğini. Türkiye'deki aile yapısına vurgu yapabilmek, aslında dünyada devlet için, devlet bütünlüğü için ailenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlatabilmek için böyle bir kitap, eser ortaya koymuş olduk.
1: O kitap şu anda bizim de elimizde. Teşekkür ederiz. Geldi buraya da radyoya da. Kökler ve Kanatlar adını taşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Rize Belediyesi ortak yayını. Şimdi siz bu yüzden adını geçmiş ve gelecekten söz ederek Kökler ve Kanatlar koyduk dediniz ama biraz daha açar mısınız? Editörün yazısında önemli de cümleler var. Yalnızca kan bağıyla açıklanamayacak kadar derin diyor bir kere aileden söz ederken. Hukuki tanımlara sığmayacak kadar da geniş bir var oluş alanı. Buradan yola çıkarak aileyle ilgili konuşurken hem kökler ve kanatları daha iyi, daha uzun açıklayıp hem de aile ve değişimine dair neler söylersiniz?
0: Evet, başta da söylediğimiz gibi yani dünya tarihinde devletler, üniter yapılardan önce imparatorluklar, bütün dini devlet kurumlarının aslında özünde aile var. Çünkü ailede de bütün devletin organlarındaki ekonomik kurumdan, dinsel kurumdan, eğitim kurumundan, sağlık kurumundan, hukuk kurumundan, aslında bugün devlet adındaki söylediğimiz tüm kurumlar bir nüve olarak ailenin içerisinde eğitilerek geliyoruz. Yani çocuk ailede hem yardımlaşmayı, merhameti, hem özgürlüğü, tanımını, nereye kadar sınırları olup nereden öteye olmadığını, abi hukukunun, kız kardeş hukukunun, abla hukukunun, baba hukukunun ne olduğunu ve yine aile içerisinde ekonomiyi öğrenmeye çalışıyor. İlk edep kavramını aile içerisinde öğrenmeye çalışıyor. Eğitime dair bütün her şey anne ve onun etrafındaki oluşum içerisinde öğrenmeye çalışıyor. Yine genişlettiğimiz zaman aile aynı zamanda komşuluk ilişkilerini de kurgulamaya çalışıyor. Yani komşudaki sadece kan bağıyla gelen değil, aynı zamanda mekansal olarak aynı yerde ikamet ettiğiniz komşularınızla ilişkileri düzenleyicisi oluyor. Kiminle ne kadar ilişki kuracağınızı, nereye kadar varacağınızı, sınır hukuklarından tutun da bütün üretim aşamalarındaki, o köy, o mekandaki üretim aşamalarında bir ailenin buradaki rolünün ne olup olmayacağını karar veriyorlar. Hatta bazı dönemlerde aileler, büyük aile dediğimiz aileler aile içindeki hukuki kuralları, normları da oluşturuyorlar. Yani ceza verebiliyor, mükafat verebiliyor. Ailenin ciddi anlamda bu şekilde rolleri de var. Ama dönem dönem bizim tarım toplumu döneminde, işte sanayi toplumu döneminde aile zaman zaman şekil değiştirebilmiş. Bazen ana merkezli aileler kurulmuş, anaerkil aileler demişiz onlara. Bazen gücün ön planda tutulduğu dönemlerde baba erkil aileler ön plana çıkmış. Ata kavramının daha ön plana çıktığı dönemlerde. Sanayi döneminden sonra da belki gelirin anne ve baba tarafından, kadın ve erkek tarafından nispeten dengelendiği dönemlerde biraz da çekirdek aile kavramı gündeme getirilmiş. Ama tüm bunlarla beraber aile eğer güçlü kalabilmişse o toplum içerisinde, o devlet içerisinde, o devlet de güçlü olmuş, bağları da güçlü olmuş. Ama aile dezenformasyona uğradığı zaman, ki bugün bunu görüyoruz ve belirli farklı kültürlerle belki dejenere olduğu zaman, aile yapıları bozulmaya başladığı zaman, o zaman devletin kurumları da bozulmaya başlıyor. üstteki üniter yapı da çatırdamaya başlıyor vesaire, bunu uzatabiliriz. Onun için başta da söylediğim gibi bizim için aile bütün formatlarıyla, bütün kurumlarıyla beraber devlet dediğimiz organizmayı tamamıyla büsbütün tamamlıyor. Bir alt etkeni olarak tamamlıyor ve onun şekillendiren, devletin güçlülüğünü şekillendiren tamamıyla aile yapısı diyebiliriz.
1: Sayın Metin, çok sayıda isim katılmış bu panele. Kitapta da çok sayıda ismin makalesi de var. Başta Sayın Cumhurbaşkanı var, sonra Aile Bakanı'nın yazısı var. Ardından sizin yazınız kitapta yer buluyor. Hayatın kaosuna karşı kurulmuş en güçlü cümle başlığıyla. Bunun dışında kimler aile meselesiyle ilgili hangi konulara değindiler? Siz de aslında ipucunu verdiniz biraz önceki konuşmanızda. Dünya değişiyor, ülke değişiyor, zaman değişiyor. Dijital çağın etkileri her yer kendini artık mecburen gösteriyor. Ekonomiler değişiyor. Bu insanı değiştirebiliyor. Her boyutuyla var mı bu kitapta yaklaşım?
0: Tabii. Mesela ben hemen sizin cümlelerinizde şimdi karşıma gelen Fatih Duman Beyefendi'nin evi ayakta tutan diyor, taş, tuğla, sütun değildir. Yani ev kavramı maddi olarak bu çerçeveden oluşmuyor. İçerisinde asıl o manayı şekillendiren daha güçlü bir yapı var, ruh var yani o evin içerisinde. Onun için bu çok önemli. Yine aidiyet ve bağlılık üzerinde aile çok önemlidir. Ya bütün aslında yazılar, buradaki içerikteki yazılar hem modern zamandaki aile kavramının özellikle şu anda internet çağında cep telefonlarının, sosyal medyanın çok sık kullanıldığı bir dönemde, yapay zekanın konuşulduğu bir dönemde ailenin gelebileceği yer neresi olacaktır sorusuna da cevap vermesi açısından aslında ailenin bence maddeyi değil manayı temsil ediyor. Bu bütün bu yazıların hepsinde görebiliriz. Aile maddeyi değil manayı temsil ediyor. Maddi tarafı belki çok farklı bir şekilde bugünkü popülist dünyada anlatılabilir. Ama ailenin mana tarafı, aileyi aile yapan, ona ruh veren, onu ayakta tutan asıl güçlü tarafı bence görülmeyenler. İşte bu görünmeyenleri yazarlarımız, buradaki akademisyenlerimiz çok güzel bir şekilde her sayfada, her makalede bunu işlemişler. Aileye çocuk gözüyle bakmak, evi yıkıyorlar gibi bir cümleyle başlamış.
1: Çocuklarla zor konuları konuşmak da var.
0: Küçük hareketlerle başlatıyor. Yani aileyi yine vurguluyor.
1: Evet.
0: Bütün başlıklar tek başına aslında ailenin ne kadar önemli olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Tabii niye öyle bir dönemde? Çünkü işte dijitalleşilen sosyal medyanın ağlarının çok üst tarafta olduğu, yapay zekanın konuşulduğu bir dönemde, bireyselciliğin çok ön planda tutulmaya çalışıldığı bir dönemde tekrardan aile vurgusuna biz burada bütün makalelerde özellikle yer vermeye çalıştık.
1: Bu kitabı isteyen herkes bulabilecek mi? Son sorumuz bu olsun.
0: Evet, yani şimdi bu kitap biliyorsunuz Rize Belediyesi tarafından şekillendi. Daha sonra lansmanda Sayın Bakanımızın da kitabı çok beğenmesiyle bakanlık nezdinde de çoğaltıldı. Ama bize ulaşanlara, en azından bizi şu anda dinliyor olanlara ve ulaşanlara biz kendimiz belediye olarak da yollayabiliriz onu belediyemize müracaat edildikçe.
1: Evet.
0: Fakat ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde bir tekrardan basılıp belki de yayın evlerine de yollanabilecek bir kitap olacak inşallah.
1: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve bilgileri aktardığınız için. Sağ olunuz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: İyi günler dileriz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 27 ve 28 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenen Kökler ve Kanatlar Aile Paneli ile ilgili bilgileri verdi. Hem de artık bir kitap halinde bu panel, makaleler bir kitapta toplanmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Rize Belediyesi ortak yayını olarak Kökler ve Kanatlar adıyla. Acar Baltaş'ın Çocuklarımızı Nasıl Mutsuz Ediyoruz yazısı da var. Aile ve Aşk Modernliğin Eşiğinden Bakmak yazısı da var. ailede bağımlılıklara karşı direnci inşa etmekte var.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Saat 13.33 sevgili dinleyicilerimiz ve yeni konuğumuza ailece de birlikteyiz. Çocuk kitabı yazarı ve eğitimci İdil Bilgin telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Bilgin merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Selvi Hanım, hoş bulduk.
0: 4D öğrenme modelini konuşacağız elbette. Onun ne olduğu ile ilgili bilgiler alacağız ama kendi sayfanızda olduğu gibi İdil Bilgin'in hikayesiyle başlayalım. Siz kimsiniz ve bu çalışmalara başlarken motivasyonunuzu sağlayan neydi?
1: Evet, çok teşekkür ederim öncelikle programa davet ettiğiniz için. Kendimi kısaca nasıl tanımlayabilirim? Aslında ben 30'lu yaşlara yakın mesleğinde bir U dönüşü yaparak içindeki sesi dinleyip kültür sanat alanına, müzecilik alanına yönelmiş olan bir çocuk kitabı yazarı ve eğitimciyim. Önceden de bağlantılı yakın alanlar sayılabilecek konularda kariyer hayatım oldu ama hep içimdeki ses bana çocuklarla bir şey yap, kültür sanatla bir şey yap dedi. Onu dinleyip yüksek lisansımı müze çalışmaları alanında tamamladıktan sonra kendimi çocuklar için kültürel mirası oyunlaştırdığım bir yerde buldum ve halen de büyük bir keyifle bu yolda devam ediyorum. Beni motive eden şey neydi? Yani aslında öncelikle tabii ki bu yüksek lisans tezinin çıktısı olarak orada okuduğum şeylerin beni etkilemesi, korumanın, kültürel mirası korumanın, evet, evet, konservasyonun, restorasyonun önemini anlayıp bunu erken yaştan çocuklara verirsek kültürel mirasla kurulan bağların nasıl derinleşebildiğini görünce, yani akademik bir yerden gelince iş, inancım daha da arttı. O sırada annelik de işin içinde, çocukların, küçük çocuklarla çok vakit geçiriyorum. İçimdeki çocuk hep çok dingin benim, çok hareketli, daha doğrusu çok hep aktif bir şekilde hayatımın içinde. Bu yaratıcılık, annelik, akademik taraf ve ülkemizin kültürel miras zenginliği, hı hı, bir araya gelince bu konuyu çocuklar için oyunlaştırmalıyım diye bir motivasyonla yola çıktım aslında.
0: Ne güzel, siz konuşurken aklımıza mesleğimizin büyüklerinden kıymetli Jülide Gülizar geldi. Bir sohbetimizde, evet, demişti ki çocuklarla bir araya geldiğimde öyle akıllı sorular soruyorlar ki, öyle merak ediyorlar ki, sonra biz onlara ne yapıyoruz da onların merak duygularını köreltiyoruz ve hoyratlaştırıyoruz. Büyükler, evet, kendilerini sorgulamalı demişti o sohbette.
1: Çok
0: hani
1: katılırım.
0: Siz de ülkemizin kültürel mirasından söz ediyorsunuz. Bugün Anadolu Anadolu'nun ortasında da kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı, farklı farklı medeniyetlerden çok fazla tarihi eserimiz var doğal zenginliklerin yanında ama maalesef işte o hoyratlaşan büyükler yüzünden kıymeti de çok bilinmeyen de maalesef eserler de var. İşte hep bahsedilir, Avrupa'nın küçücük bir ülkesi şunun turizminden şu kadar kazanıyor diye biz, evet, yanı başından geçip gidiyoruz ya da o kıymeti yeterince dünyaya tanıtamıyoruz şeklinde şikayetler de olur hep. Öyle doğru bir yerden başlamışsınız ki çocuklar merak etmek için sevmeliler de demişsiniz bir yerde. Bunu nasıl, evet, sağlayacaksınız? O çocuklar bu ülkeye sahip çıkan, bu ülkenin güzelliklerini paylaşabilen yetişkinler olmak için nasıl adımlar atmalılar? Büyükler ne yapmalılar?
1: Evet, yani Cüneyt Hocam'a çok katılırım burada. O merak kelimesi çok kilit gerçekten. Bence muhtemelen şöyle bir şey yapıyoruz farkında olmadan. Aslında okul çağıyla birlikte çocukların düşüncelerini, davranışlarını da böyle dikdörtgen kalıplara biraz sokmaya çalışıyoruz maalesef. Halbuki onların o özgür düşüncesi çocuk aklıyla çok daha yaratıcı, farklı yerlere gidebilir. Biz o esnek ve açık zihinleri aslında meraklandırıp kültürel miras gibi normalde çocuğa uzak kalması son derece anlaşılır olan bir kavramı aslında çocuğun gözünden bakıp oyunlaştırabilsek, o zaman zaten hikaye tamamen değişiyor gerçekten. Yani çocuk bunu böyle sınav için öğrenmesi gereken ve 5 dakika sonra unutsa da hiçbir şey olmayacak olan bir algı gibi ezberlediği zaman, didaktik bir şekilde ona tek yönlü bir şey olarak öğretilerek, hı hı, aktarıldığı zaman bağ kuramıyor. Zihin bağ kuramadığı zaman zaten o merak oluşmuyor. O yüzden ben şuna çok önem veriyorum. Hep, yani çocuk kitaplarımda da atölyelerimizde de hep içerikleri oluştururken merakı tetiklemek. Orada da biraz çok kısaca nöropsikolojiye değineceğim. Bir vagus siniri var bizim beynimizden.
0: Evet, evet.
1: Bütün vücudumuzda dolaşan, daha doğrusu bir sinir ağı, parasempatik sinir sisteminin şefi diyeyim. Bütün olay aslında bu vagus sinirini tetikleyebilmek ki çocukta öğrenme kalıcı olsun. Vagus sinir de nasıl tetikleniyor? İşte duyulara hitap ederek, duygulara hitap ederek, deneyim yaratarak. Çocuk bir şeyleri deneyimleyip, dokunup, hissedip, koklayıp bir şeyleri farklı bir deneyim olarak yaşamaya başladığı anda zaten o öğrenme hipokampus denen kalıcı olarak hafızaya aktarılıyor. Kelime, yani buradaki kilit kelime de bütün bunları becerebilmemiz için gerçekten çocuğu algısı açık, merak eder bir hale getirmemiz lazım. Bu da oyunla ve hakikaten demin sizin değindiğiniz gibi sevdirerek ancak olabilecek olan bir şey. İnanın bu şekilde yaklaşıldığı zaman o çocuklar o kadar açık ki aslında, o kadar evet. da güzel fikirlerle bizi sarsıp, aynen Jülide hocamızın dediği gibi, bizi de bambaşka yerlere götürebiliyor ki yeter ki biz yetişkin olarak onların gözünden konuya bakmayı başarabilelim.
0: Evet. Aslında o deneyim odaklı olmak, duygudan, duyudan söz etmek meselesinde yıllar önce köy enstitülerinde nasıl doğru bir yaklaşım olduğunu da tekrarlamış oluyoruz. Ve yine aynı Kesinlikle. Zamanda sizin 4D öğrenme modelinize de geliyoruz herhalde.
1: Evet, o uygulamalı öğrenme gerçekten yani çok kıymetli bir şeymiş. Hakikaten köy enstitüleri kesinlikle doğru bir örnek. 4D'yi de duygu, duyu, deneyim odaklı ve disiplinler arası diye açabiliriz.
0: Evet.
1: Disiplinleri kesiştirerek çocuklara vermek de çok zengin ve rengarenk bir öğrenme alanı doğuruyor. Tek yönlü bakacağına 360 derece bir şekilde aslında çocuğa vermiş oluyorsunuz. Çocuk, önemli olan ne biliyor musunuz? Fark etmeden öğreniyor. Ya o kitabı bir kapatıyor, bütün neolitik çağı aslında özümsemiş ama oyunlar eşliğinde, düşünerek, bir şeyler yaparak, duyu odaklı, deneyim odaklı bir yaklaşımla bir kapatmış kitabı ya da bir çıkmış o atölyeden, işte bütün o dönemi öğrenmiş ya da korumanın önemini öğrenmiş, fark etmeden severek öğrenmiş. Bir şey didaktik bir şekilde dikte edilmemiş olmalı o öğrenme alanında.
0: Bunu kültürel mirasla birleştirerek bize biraz daha açarak anlatır mısınız?
1: Tabii, yani kültürel miras odağında bu 4D'yi evet. nasıl kullandığımızı mı?
0: Evet.
1: Tabii, seve seve. Şimdi şöyle, disiplinler arası dedim, oradan belki başlayabilirim. Şimdi ben şu şeye çok inanıyorum, herkes kendi ihtisas alanında çalışmalı. Yani ben asla bir tarih uzmanı değilim. Benim ihtisas alanım nedir? Konservasyonu, korumayı oyunlaştırmak. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızın odağında bu yatıyor. Konservasyonu da nasıl oyunlaştırıyoruz? Mesela kimyayı işin içine katıyoruz. Metal eserler nasıl paslanır? Kağıt nasıl solar? Eserler de bizim gibi hasta olur mu? Örneğin orada işte iki disiplini kesiştirmiş olduk. Kimya, kültürel miras, sosyal bilimler. Bunlar el ele vererek bir öğrenme alanı yaratmış olduk. Çok küçük bir örnek, deneyler yapmak.
0: Bir orada virgülünüzü rica edeceğim, ne olur unutmayın. Tabii. Çünkü Tabii. bizi dinleyen herkese şunu da söyleyelim. Konservasyon, sanat eserleri, tarihi yapılar ve kültürel varlıkların özgün dokusunu bozmadan, fiziksel ve kimyasal bütünlüklerini koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bilimsel, önleyici ve onarıcı müdahaleler bütünüymüş sevgili dinleyiciler. Çok özür dilerim. Tabii. Buyurunuz, devam edelim.
1: Rica ederim. Evet, toplum içinde daha çok restorasyon diye biliniyor. Aslında teknik farklılıklar var iki terim arasında ama hani restorasyon kavramını da burada hatırlatabiliriz evet. belki. Dolayısıyla bu disiplinler arası yaklaşıma bir örnek. Eserlerin hassasiyetini çocuklara aktarabilmek için kimya deneyleri yapmak. Bir minik örnek. Duyu odaklılık, deneyim odaklılık, duygu odaklılık deyince de işin içine çok çeşitli oyunlaştırma teknikleri giriyor. Yaratıcı dramayı kullanarak, örneğin yine bir örnekle vereyim daha somut olsun. Çocuklara eserler değerlidir, korumalıyız. İşte bir yerde

0: eski eser bulsak müzeye teslim etmeliyiz gibi sadece böyle bir didaktik cümleyle verdiğinizde bu bir kulaktan girip diğerinden çıkabilir çok doğal olarak.
1: Evet.
0: Ama bir senaryo, çocuklarla bir drama çalışması yapıp onlara kostümlerini giydirip birisi gerçekten işte bir çiftçi olup kazarken bir eski eser buluyor, öbürü konservatör oluyor, müzede onarıyor, çiftçi eseri ona teslim ettiği için bu sayede eser kültür mirasımıza kazandırılıyor gibi çok kısa bir senaryoyla çocukları rollere dağıtarak, kostümleri giydirerek bunu rol, yani böyle bir yaratıcı dramayla oyunlaştırdığımızda işin içine duygu da giriyor, duyu da giriyor, deneyim de giriyor. O bir cümlelik öğrenilen şey içeride aslında içselleşmiş oluyor. Kuru bir öğrenme değil. Dolayısıyla böyle minik örneklerle 4D'yi sanki birazcık daha dinleyicilerimiz için netleştirmiş oldum diye düşünüyorum.
1: Yapay zekanın kullanımı gittikçe artıyor. Her gün üzerine tartışmalar da artıyor aslında. Bizi nereye, insanlığı nereye götüreceğine dair.
0: Evet.
1: Eğitimden sağlığa birçok konuda, günlük yaşamdan artık yayınlara kadar her yerde yapay zeka izleri var. Kültürel mirası korumayı, çocukların geleceğe attıkları adımların sağlamlığını, elbette başarı odaklı her yerde bir yaklaşımdan söz ediliyor ama önce mutlu insanlar olabilmeleri kıymetli. Mutlu insan sevmeye devam eder, merak etmeye devam eder, korumaya da devam eder. Bu değişen
0: Çok
1: çağda nasıl ulaşacaksınız çocuklara ya da aileler size nasıl ulaşacak da bu 4D'den faydalanabilecek?
0: Ben izninizle çok kısa siz yapay zeka dediğiniz için orada bir şeye değinmek istiyorum. Bence özellikle de bu yapay zeka döneminden dolayı kültürel mirasla bağ kurmak daha da elzem, daha da önemli hale geldi. Çünkü kültürel miras dediğimiz şey sadece somut değil, somut olmayan miras
1: evet,
0: da var. Yani
1: evet.
0: Edebiyat, folklor, yeme içme, dans vesaire bütün bunlar bir kültürün parçalarını oluşturuyor. Dolayısıyla biz çocuklara tam da bu yapay zeka çağında aslında kültürel mirasla bağ kurdurabilirsek onlar insanlığın dehasını daha iyi anlamış olacak. Bu gezegendeki varlıklarının anlamını, becerilerini, yeteneklerini, yapabileceklerini, yapamayacaklarını, kendilerini daha doğru bir yere konumlandıracaklar ve yapay zekaya, yani bir anlamda yapay zekayla el ele ama yapay zekaya karşı da nasıl insani özellikleri koruyabiliriz ama ondan nasıl da faydalanabiliriz, bu dengeyi daha doğru bir yere oturtacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden özellikle bu çağda kültürel miras bağı daha da önemli,
1: evet.
0: Bunu kurabilmesi gençlerin, çocukların. Şimdi sorunuzun asıl kısmına tekrarlayabilirseniz, hani bu çağda
1: Aileler,
0: nasıl ulaşsınlar?
1: evet, böyle bir çalışmaya nasıl ulaşabilecekler? İlgisini çekti mesela bizi dinleyen bir ailenin. Ne yapmaları gerekiyor? Yalnızca sizi mi bulmaları gerekiyor? Herhangi bir işbirliği var mı bu konuyla ilgili?
0: Yani biz çok çeşitli okullarla ve müzelerle çalışıyoruz ama sabit işbirliği içinde olduğumuz tek bir kurum yok. Dolayısıyla iki tane farklı marka adı altında çalışıyoruz. İdil Bilgin ve Stüdyo Kultia. idilbilgin.com en kolay sanırım ulaşma yolu veya bilgin.idil Instagram. Yani idilbilgin.com'dan çalışmalarımızı inceleyebilirler. bilgin.idil'den Instagram hesabımızdan ulaşabilirler. Mail gönderebilirler, mesaj atabilirler. Zaten bizim iletişim kurulduğu anda hemen ekibimiz çocuklarla birlikte neler yapılacağı konusunda yön gösterip destek vereceklerdir.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bilgin.
0: Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, bu güzel keyifli sohbet için.
1: Kolay gelsin çalışmalarınızda, sağ olunuz.
0: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Çocuk kitabı yazarı ve eğitimci İdil Bilgin telefonla katıldı programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Kültürel miras ve çocuklarımızın, gençlerimizin o mirası geleceğe nasıl taşıyacakları ile ilgili 4D öğrenme modelinden söz etti bize ve böylece programımızın da sonuna geldik. Bir güzel şarkıyla ayrılıyoruz bütün dinleyenlere armağan ederek. Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray ile birlikte hazırladı programı. Zafer Altay teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda da ben Selvi Karakoç. Yarın görüşmek üzere. Feyza Aktaş Kanarya mikrofon başında olacak ailece de. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağistan, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kat karşılığı inşaat sözleşmesi hakkında konuşacağız ve bu sözleşmenin özellikle resmi şekle uyulmadan yapılması halinde karşılaşacağımız riskler ve hukuki sonuçlar üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
1: Kat karşılığı inşaat sözleşmesi. Arsa sahibinin kendisine devredeceği belirli bir arsa payı veya daireye karşılık, müteahhidin kendi malzemesiyle arsa üzerine bağımsız bölümler inşa ederek bir bina meydana getirmeyi taahhüt ettiği, noterde veya tapu memuru huzurunda resmi şekilde yapılan sözleşmelerdir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz az önce de belirttiğimiz üzere kat karşılığı inşaat sözleşmesinin kanundaki adı ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin resmi şekilde yapılması zorunlu olduğu halde buna uyulmamasının ne tür riskleri barındırdığı hakkında olacak ve bu konuyla ilgili inşaat hukuku alanında İstanbul Barosu'nun önde gelen avukatlarından çok değerli meslektaşım avukat Ferzan Azizoğlu konuğumuz. Ferzan Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ferzan Bey, kanunun bu sözleşmeye yaklaşımı nedir, nasıl yapılmalıdır? Ona uyulmazsa ne olur? Çünkü günümüzde sizin de dikkat çekeceğiniz üzere insanlar resmi sözleşme yapmanın verdiği masraflardan kaçmak için kendi aralarında bir sözleşme yapıyorlar, işte tanıklar huzurunda. Bu olur mu, böyle yapılır mı? Sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun lütfen.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, inşaat sözleşmelerinin uygulamada en çok görünen şekli oluyor, versiyonu oluyor. Bu yüzden arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleriyle ilgili halkımızda genel bir bilginin olmasını çok faydalı görüyorum. Bu sözleşmelerle ilgili sizin de belirttiğiniz gibi bir şekil şartı vardır. Şekil şartından kastımız bunun kanunda belirtilen bir şekilde yapılması. Bu tapu da olabilir, noter de olabilir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri uygulamada daha ziyade noterde yapılan sözleşmelerdir. Ve noterde yapılmayan bu sözleşmelerin geçerliliği yoktur. Bu çok önem arz etmektedir. Kentsel dönüşüm özelinde şu an uygulamada benim çok sıklıkla gördüğüm bir başka sorun da bir müteahhitle anlaşan arsa sahiplerinin öncelikle ön protokol adına verdikleri bir sözleşme metni imzalamalarıdır. Bu uygulaması İstanbul'da özellikle çok olan bir şey. Taraflar belli konularda anlaşıyorlar. Ondan sonra bununla ilgili bir protokol imzalıyorlar. Ama o kendi aralarında dediğim gibi noter huzurunda değil. Ve bununla ilgili işte resmi şekil yerine getirilmeden yapılan sözleşmeler. Bunların adı bazen ön protokol oluyor. Bazen mutabakat metni oluyor. Bunların isimlerinin değişmesi bildiğiniz üzere bilgenin adı değil, hukuki niteliği önemli bizim için. Burada vurgulamak istediğim şey şu. Bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesiyle ilgili bir ön protokolle bizim kanunumuz gereği resmi şekilde yapılmak zorundadır. Eğer siz protokol isimli bir ön sözleşme yükleniciyle imzalarsanız ya da tam tersi açıdan da bakabiliriz. Yükleniciler açısından da aynı risk var. Bir sözleşme yaptığınız zaman bu ön protokol olabilir, işte ismi neyse mutabakat olabilir. Burada eğer resmi şekil yerine getirilmezse gene bu ön sözleşmenin herhangi bir hukuki geçerliliği olmadığından sonuç doğurmayacaktır. Peki bu ne tür sorunlara yol açılacaktır? Bir defa taraflarda birbirlerinden yanlış bir güven duygusu yaratacak. Yani kimse gelecekten ne olacağıyla ilgili bir perspektif göremeyecektir. Ayrıca arsa sahipleri artık bağlandık bu sözleşmeye zannedip yüklenicinin bazı hukuka aykırı taleplerini belki yerine getirmek zorunda kalacaklar. Ve çok muhtemelen de ileride bu geçersizlikle ilgili taraflar bir uyuşmazlık çıktığında birbirlerine karşı öne sürebileceklerdir. Mesela bunu bir yüklenici açısından da alabiliriz mesela. Yüklenici bu sözleşmeyle esasen ana sözleşmenin imzalanmasını istiyor. Bu şekilde bir niyeti var. Bununla ilgili sözleşmeye bir cezai şart koyduğunu düşünelim. Az önce de belirttiğim gibi bu sözleşme resmi şekilde yapılmadığından dolayı geçersiz olacaktır. Ve yüklenici ileride bununla ilgili bir cezai şart davası açtığında bu dava reddedilecektir. Bu her iki taraf

0: tarafın da aslında istemediği bir şey. Yani taraflar kısaca bir sözleşme imzalıyorlar ama aslında bu sözleşmeyle birbirlerine ileride hiçbir şey talep edemeyecekler. Bu benim uygulamada çok gördüğüm ve çok şaşırdığım bir şey açıkçası. Çünkü herkesin yanlış bir şey yapması onu doğru hale getirmiyor. Sonucunda kanunun hükmü çok açık. Ön sözleşmenin de resmi şekilde yapılması gerekiyor. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi özelinde. Yani burada teknik bir detay olarak şunu belki söylemek de lazım. Eğer arsa payı devri yoksa belki ön sözleşmeler adi yazılı yapılabilir. Ama bizim şu anki konumuz özelinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri şekle tabidir. Ve bunu gözetilmeden yapan sözleşmelerle ilgili geçersizlik sorunu olacaktır. Halkımızın bu konuda belirli bir bilgi sahibi olmasını, bir farkındalık yaratılmasını ben önemsiyorum. Eğer gerçekten bir ön sözleşme yapılması isteniyorsa, bir de halkımızın şunu bilmesine fayda var. Ön sözleşmelerin ileride gerçekten tarafları bağlayabilmesi için asıl sözleşmedeki esaslı unsurlar dediğimiz unsurların bu sözleşmede yer alması gerekmektedir. Bunu birkaç örnek olarak şöyle nitelendirebiliriz. Mesela bağımsız bölüm paylaşımı, arsa payı oranları, devir zamanları, cezai şart maddeleri, bunun gibi mesela ileride APKİS, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini imzalama zorunluluğuna ilişkin hükümlerin bu esas sözleşmede olması gerekiyor. Bunlar olmadan, yani esaslı unsur dediğimiz unsurlar olmadan bu sözleşmenin bir ön sözleşme olarak da kabul edilmesi mümkün değildir. Yani bu, özetleyecek olursak bu gerçekten bir ön sözleşmeden bahsedebilmek için esas sözleşmedeki esaslı unsurların belirlenmesi gerekiyor. Bir şekil şartı varsa bunun da yerine getirilmesi gerekiyor. Sadece taraf iradelerinin birleşmesi bu sözleşmelerin geçerliliği yönünden yeterli değildir. Eğer bunda uyulmazsa ileride ciddi hak kayıpları oluşabilir.
1: Değerli meslektaşım, açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi aslında içinde bir anlamda uygulamada taşıma satış vaadini de barındırıyor. Bu sözleşme zaten bir ön sözleşme mahiyetinde. Bu sözleşmenin de ön sözleşmesi, yani ön sözleşmenin de ön sözleşmesi tabii ki çok daha ayrıntılı yapılmak durumunda. Mutlaka bir profesyonel destek alınması gerekiyor, şart. Bu olsa olsa belki bir centilmenlik anlaşması olabilir ya da sözleşme görüşmeleri anlaşması olabilir. Özellikle bu ön sözleşme hususunda bunun tarafların ne kadar bağlayıcı olduğu oldukça tartışma yaratabilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu Avukatları'ndan Avukat Ferzan Azizoğlu'ydu ve bize arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde ön sözleşmenin basit yazılı şekilde yapılması durumunda bunun geçerli olup olmayacağını değerlendirdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Reklamlar.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Anneler Günü alışverişlerinize 3.000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5.000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3.000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
4: İlerisi bilin.
7: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamlar.

ilk yarısında bir ülkenin imparatorluktan devrime uzanan sarsıcı dönüşümüne tanıklık etti dünya. 1912'de Şinhai devrimiyle Çin hanedanının çöküşü Çin'i imparatorluktan cumhuriyete taşıdı. Fakat bu yeni düzen güçlü bir merkezi otorite kurmakta zorlanacak. Ülkenin yeni lideri Sun Yat-sen'in idealleri kısa sürede yerini askeri gücü temsil eden Yuan Shikai'nin pragmatik yönetimine bırakacaktı. Sun Yat-sen'in ölümünün ardından ülke farklı bölgeleri kontrol eden savaş ağlarının hakim olduğu parçalı bir yapıya sürüklendi. Bu dağınıklık içinde Çin henüz yeni doğmuş bir cumhuriyet olmasına rağmen fiilen bölünmüş bir coğrafyaya dönüştü. ...1920'lerin ortasında Milliyetçi Parti Komintak'la Çin Komünist Partisi ülkeyi yeniden birleştirme hedefiyle geçici bir ittifak kurdu. Ancak bu birlik ortak bir ideolojiden çok geçici bir zorunluluktan doğmuştu. Milliyetçi Chiang Kai-shek'in liderliğinde yürütülen askeri başarılar merkezi otoriteyi güçlendirse de 1927'de Şangay'da komünistlere yönelik başlatılan tasfiye hareketiyle bu ittifak parçalandı ve Çin iç savaşı fiilen başladı. Böylece Çin, biri şehirlerde devlet gücüne dayanan milliyetçi yönetim, diğeri kırsalda örgütlenen devrimci hareket olmak üzere iki ayrı siyasal gerçeklik arasında bölündü.

1937'de 2. Çin-Japon Savaşı'nın patlak vermesi bu iç çatışmayı geçici olarak geri plana itti ve iki tarafı yeniden aynı cephede buluşturdu. Ne var ki bu zorunlu işbirliği kalıcı bir uzlaşma yaratmadı. Aksine savaş yılları boyunca güç dengeleri sessizce değişti. Milliyetçi yönetim uzun savaşın yıpratıcılığıyla zayıflarken komünistler özellikle kırsal bölgelerde etkilerini arttırdı.

1945'e gelindiğinde Japonya'nın yenilgisiyle dış tehdit ortadan kalktı, fakat Çin artık daha derin bir ikiliğe sürüklenmişti. Görünürde birleşik, gerçekte ise kaçınılmaz bir hesaplaşmanın eşiğinde duran bir ülke. Çin, Japon Savaşı'nın sona ermesiyle Japonya teslim olmuş, işgal sona ermişti. Ancak bu iç savaşın da fiilen yeniden başladığı anlamına geliyordu. Milliyetçiler şehirlerdeki yönetimlerini toparlamaya çalışırken, komünistler kırsalda güçlerini iyice pekiştirmişti. Bu noktada özellikle Mao Zedong'un 1934-1935 yıllarını kapsayan uzun yürüyüşüne ayrı bir parantez açmak gerekli. Uzun yürüyüş sırasında köylülerle kurulan bağlar sayesinde köylerde komünist örgütlenme tamamlanmıştı. Bu dönemde Çin görünürde bir devlet çatısı altında birleşmiş gibi duruyordu, ama gerçekte iki ayrı güç alanı hakimdi: kuzeyde ve batıda milliyetçiler, kırsalda komünistler. 1945 sonrası seyir artık stratejilerin ve askeri çatışmaların yeniden belirleyici olduğu bir döneme girdi. İç savaş, dış düşman yokken ülkenin kaderini tayin edecek asıl mücadeleye dönüşmüştü. Çin iç savaşının 1945'ten sonraki seyrini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Aras anlatıyor.

1945'te ne oluyor? Japonya 2. Dünya Savaşı'nda malumunuz iki atom bombasıyla yenilince, tamamen etkisiz hale gelince Çin'den de çekiliyor haliyle. Ve 1945'te Japonya çekilince geriye iki tane aktör kalıyor. Gene Çin Komünist Partisi ile Kuomintang kalıyor. Ve iç savaş kaldığı yerden çok sert bir şekilde devam ediyor. Burada önemli bir detay var. Evet, Sovyetler komünistlere destek veriyorlar. Peki milliyetçilere kim destek veriyor? Ona da Amerika destek veriyor. Yani bir tarafta Amerika'nın destek verdiği milliyetçiler, bir tarafta Sovyetlerin destek verdiği komünistler 1945'ten sonraki iç savaşta sert bir şekilde birbirlerinin cephelerine doğru ilerlemeye başlıyorlar ve 4 yıl süren, 1949'a kadar süren bu iç savaşı nihayetinde Çin Komünist Partisi kazanıyor. Tabi burada Çangayşek'e Batı'nın ciddi desteği var, Amerika'nın. Yani ama işte o da beklenen düzeyde olmuyor. Hatta mesela bazı kaynaklarda yazar. Yani 27 ile 36 arasında Tayım'a 5 defa kapak oluyor mesela Çangayşek diye yazılır. Mesela Mao ancak 49'da devleti kurunca görebileceğiz oralarda mesela. Ve burada şu eleştiri de çok yapılır. Yani eğer Amerika burada milliyetçilere çok fazla destek verseydi komünistler kazanamazlardı ve devleti kuramazlardı. Yani Mao'nun komünistlerin Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurmasını Amerika'nın milliyetçilere çok az destek vermesini, bunu çok önemsememesine de bağlayan bir literatür var. Ve nihayetinde Mao 1 Ekim 1949'da o ünlü Tiananmen Meydanı'nda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan ediyor.

0: 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti ilan edildiğinde dünya bu yeni devleti iki farklı mercekten okumaya başladı. Sovyetler Birliği için bu gelişme ideolojik bir zaferdi. Joseph Stalin başlangıçta Mao Zedong'a temkinli yaklaşsa da kısa sürede bu yeni rejimi sosyalist bloğun doğal bir parçası olarak kabul etti. 1950'de imzalanan Dostluk, İttifak ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın da iki ülke arasındaki ilişkiyi resmi bir çerçeveye oturttuğunu eklemek gerek. Sovyetler Çin'e sanayi, teknik bilgi ve askeri destek sağlarken Çin de bu ittifakla uluslararası sistemde kendine güçlü bir dayanak buldu. Bu ideolojinin jeopolitikle birleştiği bir yakınlıktı ama ilerleyen yıllarda çatlaklar da barındıracak bir yakınlık.
1: On July 15, 1971, President Nixon requested time on national TV.
2: The announcement I shall now read is being issued simultaneously in Peking and in the United States. Knowing of President Nixon's expressed desire to visit the People's Republic of China, Premier Chou En-lai, on behalf of the government of the People's Republic of China, has extended an invitation to President Nixon to visit China

0: Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri için aynı gelişme stratejik bir sarsıntıydı. Washington yönetimi Çin'in komünistleşmesini kaybedilen bir ülke olarak değerlendirdi ve yeni rejimi tanımayı reddetti. Bunun yerine Tayvan'a çekilen milliyetçi hükümeti desteklemeye devam etti. Çin Halk Cumhuriyeti bu nedenle uzun yıllar boyunca Batı dünyasıyla diplomatik ilişkiler kuramadı. Hatta Birleşmiş Milletler'deki Çin koltuğu bile Tayvan'daki hükümet tarafından temsil edildi. Amerikan basını ve siyaseti Pekin'i Sovyet etkisinin bir uzantısı olarak görme eğilimindeydi. Bu da iki ülke arasında derin bir güvensizlik duvarı ördü. Ta ki 1972'de dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon Çin'i ziyaret edene kadar. İç savaş sonrasında kurulan yeni devletin Çin Halk Cumhuriyeti'nin Batı ve Sovyet bloğu ile ilişkilerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Aras anlatıyor.
1: '49'da Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğunda nasıl bir panorama görüyoruz? 1945'te başlayan bir soğuk savaş var. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile Amerika'nın. Amerika açısından yani şöyle düşünüyoruz. Yani Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yetmezmiş gibi. Bir de hemen onun yanında büyük bir ülkede komünist bir parti tarafından bir devlet kuruldu. Şimdi böyle olunca 1950'li yıllar, 1960'lı yıllarda hiçbir gelişme yok. Yani Çin tanınmıyor, kabul görmüyor, uluslararası platformlarda yok. Mesela 1972'de bu Nixon'ın ziyaretine kadar mesela Avrupa'ya bakarsak Avrupa da tanımıyor. Avrupa ülke mesela Avrupa Birliği'nden ilk ziyaret 1975'te yapılıyor. Komisyonun bir temsilcisi kalkıp Çin'e gidiyor 1975 yılında ilk ziyaret. O yüzden 50 ve 60'lı yıllar Avrupa ve Amerika tarafından tamamen dışlanmış, yok sayılmış, kabul görmemiş bir Çin Halk Cumhuriyeti söz konusu. Böyle olunca geriye tek bir aktör kalıyor, Sovyetler Birliği kalıyor. Sovyetler Birliği ve Çin arasında da mümkün olduğunca yakın bir ilişki var ama ayrılıklar da var. Yani arada hani kopuşlar da söz konusu oluyor. Hatta 80'li yıllarda hatırlayalım. Yani Çin Amerika tarafına geçiyor mesela Sovyetlere cephe alarak. Yani Amerika Çin'i ikna edebiliyor mesela. O yüzden hani büyük güç arasından bakarsak Amerika ve Avrupa'nın tanımadığı, yok saydığı bir Çin. Sovyetlerle de mümkün olduğunca işte çünkü Sovyetler Çin'in sanayileşmesine, Çin'in askeri yapısına teknik ekonomik yardım olarak yer verdiklerini söyleyebiliyoruz.
0: '49'da Çin iç savaşı komünistlerin zaferiyle sonuçlandığında Milliyetçi Parti Komintak için ana kara artık savunulamaz hale gelmişti. Chiang Kai-shek ve ona bağlı askeri siyasi kadrolar geri çekilerek son bir sığınak aradı. Bu sığınak ana karanın dışında stratejik olarak korunabilir bir ada olacaktı. Tayvan. 1949'un son aylarında yüz binlerce asker, bürokrat ve sivil büyük bir göç dalgasıyla buraya geçti. Yanlarında yalnızca bir yönetim değil, aynı zamanda Çin Cumhuriyeti iddiasını da taşıdıklarını, yani kendilerini hala Çin'in meşru hükümeti olarak görmeye devam ettiklerini de vurgulamamız gerekiyor.

0: Bu geri çekilme bir kaçıştan ibaret değildi. Aynı zamanda yeni bir başlangıcın da zeminini oluşturdu. Tayvan'da kurulan yönetim sıkı bir askeri disiplin ve merkeziyetçi yapı altında varlığını sürdürdü. Anakara kaybedilmişti fakat devlet fikri korunuyordu. Bu nedenle Tayvan uzun yıllar boyunca iki Çin gerçeğinin somutlaştığı bir alan haline geldi. Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan'da ise Çin Cumhuriyeti. İki taraf da aynı ülkenin temsilcisi olduğunu iddia ederken aralarındaki deniz yalnızca coğrafi değil, ideolojik bir sınır çizgisine dönüştü. Bugün bu ayrılık Çin Halk Cumhuriyeti için hala çözülememiş tarihsel bir mesele olarak varlığını sürdürüyor. Tayvan'ın statüsü hem ulusal bütünlük iddiasının merkezinde yer alıyor hem de uluslararası siyasette sürekli bir gerilim başlığı yaratıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a verdiği destek bu sorunu bölgesel bir anlaşmazlığın ötesine taşıyarak küresel güç dengelerini etkileyen hassas bir kriz alanına dönüştürüyor. Konunun ayrıntılarını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Aras anlatıyor.
1: Ekim 49'da komünistler Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurunca geriye bir soru kaldı. Milliyetçiler ne oldu? Değil mi? Yani iç savaşı kaybeden milliyetçiler ne oldu? Chiang Kai-shek ve milliyetçiler de hemen Tayvan'a kaçıyorlar. Hemen Tayvan'a gidiyorlar. Ve Tayvan'a 49'da çekilip şunu diyorlar. Çin'in, bu Anakara Çin yani bildiğimiz Çin'i, bu Mao'nun çetesinden kurtaracağız. Hani bir gün Çin'e geri döneceğiz. Bir gün o Çin'in, Anakara Çin'in gerçek temsilcisi tekrar biz olacağız şeklinde politika yürüterek Tayvan'da devam ediyorlar. Ama tabii burada da gene ilginç bir şey var. O da şu, Tayvan'ın biraz bugününü de anlatırız. Bugün Komintern mesela tam tersine. Çin Halk Cumhuriyeti ile Çin normalleşmeli diyor. Gayet ılıman, iyi bir politika yürütüyor. Yani geçmişinden bugün çok farklı bir siyaset izliyor Tayvan'dakiler diyelim. Ama şöyle bir şey oluyor. Mesela Çin Cumhuriyeti yani Tayvan'daki yönetim Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Çin Halk Cumhuriyeti de Tayvan'ı, burası benim bölgem diyor zaten. Bu şu açıdan önemli, Birleşmiş Milletler nezdinde kim var? Çin Cumhuriyeti, yani Tayvan var. Mesela hani bu ilginç bir şey. Neden dersek, mesela bugün sorsak ya BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi kimdir diye Çin deriz. Ama bu ne zamanki Çin? Mesela 49'dan sonra 50'li yıllar, 60'lı yıllar boyunca, ki orada biliyorsunuz 72 kırılma noktası 1972, çünkü Nixon Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyarete gidecek. Ve ondan sonra Çin'in tanınma süreci başlayacak bildiğiniz gibi. Bu tarihe kadar, yani biraz garip ama Anakara Çin'i de temsil eden, yani BM masasında oturan Tayvan yönetimi. Tayvan'daki milliyetçi grup Birleşmiş Milletler'de biz Anakara Çin'i de temsil ediyoruz diye oturuyor. Bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti o koltuğa ne zaman oturabiliyor? İşte 1970'lerden sonra, tanındıktan sonra kendi koltuğuna oturabildiğini görüyoruz. Tayvan deyince bu en büyük konulardan biri bugünkü Çin'le ilgili olarak. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela bu literatürde gene konularımızdan biri. Tayvan nedir mesela? Tayvan'ı tanımlayalım. Tayvan nedir?

Tayvan bir devlet midir? Değil diyoruz. Peki. Tayvan Çin'e mi bağlıdır? Literatürde şeydir, yani tanımlanamayan siyasi bir cisimdir diye bir tabir vardır. Şimdi Tayvan'da şöyle bir durum var. Çin'in biraz bugüne gelirken mesela 2005 yılında bir ayrılık karşıtı yasa kabul ediyor Çin. Yani Tayvan'ın bağımsızlığını kim savunursa cezalandırılacaktır. Bir kere zaten ismi kabul etmiyor. Mesela Çin şunu diyor. Çin Taipei. Kavram aynen bu. Çin Taipei başkenti. Bu isimle bazı uluslararası örgütlere katılıyor. Mesela işte Asya Kalkınma Bankası gibi mesela uluslararası örgütlere katılmasına izin veriyor. Ama Tayvan hem biliyorsunuz bu ekonomik ve teknolojik üretim anlamında, ticari merkez anlamında çok önemli bir yer. Bir de gene bir tabir vardır. Hiç batmayan bir uçak gemisidir denir Tayvan için. Yani çünkü bulunduğu konum itibariyle ve Çin de bunu kesinlikle kaybetmek istemiyor. Şimdi bugün yani uzun yıllardır diyelim Çin şunu yapıyor. Tayvan'ın bir devlet olma politikası var ve Çin de bunu kesinlikle her platformda sona erdirmek, Tayvan'ı mümkün olduğunca izole etmek. Kim hangi ülke Tayvan'la resmi diplomatik ilişki kurarsa onu tamamen engellemek üzerine bir politika yürütüyor. Mesela şimdi tabii bugüne bakıyorsak 2002'de Çin devlet başkanı olan Xi Jinping dönemine bakmamız lazım. Çünkü son yani 14 yıldır o dönem içerisindeyiz. Çünkü hem iyi dönemler var, yani ılıman ilişkilerin yürüdüğü, hem de sert dönemler var bu dönemde. Mesela 2013'te işte ayrılmaz bir parçamız olarak görüyor.

1927 yılında milliyetçilerle komünistler arasındaki iktidar mücadelesi olarak başlayıp Çin'in siyasi ve toplumsal yapısını kökten dönüştüren tarihsel bir kırılma noktası Çin İç Savaşı.

Bu iç savaş sonucunda kurulan yeni rejim hem Çin Halk Cumhuriyeti ile Asya'daki güç dengelerini değiştirdi hem de Soğuk Savaş'ın küresel saflaşmalarını derinleştirerek dünya tarihinin yönünü etkiledi. Biz de bu sürecin detaylarına baktık bu haftada. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Yeniden görüşünceye dek, hoşça kalın.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dibidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Kurt, kutsal ve uğurlu bir hayvandır. Totem kabul edildiği, ana, baba olduğu gibi kurtarıcı, yol gösterici, kahramanlara yardımcı, şefkatli, cesaretli, iyiliksever yaratık olarak tanınmıştır. Ergenekon'dan çıkan Türklere İslamlığı yaymak üzere Muhammed Peygamber'in gönderdiği üç adama, Oğuz Han'a seferlerinde yol gösterici ve kurtarıcı olmuş, Hiyunk Nuların hakanlarından birinin Tanrı'ya vermek istediği kızlarına Tanrı kurt şeklinde giderek koca olmuş, bir efsaneye göre Cengiz'e baba, Asena efsanesinde de ana olmuştur. Çuvaşlara göre Bihambar adında kurtların bir de hükümdarları vardır. Erkam Aydar masalında Tanrı'nın kuyruksuz mavi bir kurdundan bahsedilmektedir. Kurt renklerine göre bozkurt, gökbörü, akkurt, kızılkurt diye anılırdı. Kurt Dede Korkut hikayelerinde de çok geçer. Bir yerinde kurt yüzü mübarektir denilmektedir. Kırgız dualarında altı ağızlı kurt tabiri vardır. Kurt uğurlu, hayırlı bir hayvan olduğu gibi şifa verici hastalarının da bulunduğu üzerindeki inanışlar Anadolu'da da hala devam eder. Türk folklorunda al basmamak için lohusaların yastığı altına bir parça kurt derisi konur. Bir insan kurdun böbreğini ve yüreğini yerse, o insan memesi şişen koyunun memesine dokunsa hemen iyileşir. Çocuğu yaşamayan kadınlar bir kurt derisini ortadan deler, çocuğu oradan geçirirse o çocuk yaşar, uzun ömrü olur. Çok uyuyanlar cebinde kurt gözü bulundurduğu müddetçe az uyur. Kurdun aşığı delinir de küçük bir çocuğun beşiğine asılırsa o çocuk nazar olmaz. Kurdun herhangi bir işaretini insan üzerinde taşırsa heybetli görünür. İslamlık tesiriyle yerleşen bir inanışa göre kurt Hazreti Ali'nin köpeğidir. Onu öldüren zarar görür. Kurdun öldürdüğü hayvan pis sayılmaz, eti yenir. Çünkü kurt bir hayvanı önce boğazlar, ondan sonra yer. Bu gibi inançlara saygı gösterildiği içindir ki kurt milli sembol olarak da kabul edilmiş, armalara, paralara, bayraklara konulmuştur. Aklımda kalan bu satırlar Murat Uraz'ın Türk Mitolojisi adlı kitabından, Mitologia yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklamlar.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve.

0: ve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Radyo 1.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Tamer Yılmaz. Güzel bir salı gününde öğleden sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda Yasemin Özek bizimle birlikte olacak. Kendisini daha önce İki Gözüm Despina, Angeliki ile Mehmet ve Bu Böyle Yarım Kalmayacak romanlarıyla tanıyorduk. Şimdi yeniden incelikli hikayelerine bir yenisini daha ekleyerek İstanbul Limonatası adlı romanını okurlarla buluşturdu yazar ve bugün de konuğumuz olacak. Kendisine merhaba demeden hemen önce kısaca biraz biyografisinden bahsetmek istiyorum. Bir mübadil torunu olarak İstanbul'da doğan yazar, eğitimini radyo, televizyon ve sinema bölümünde tamamladıktan sonra hem reklam ajanslarında metin yazarlığı hem de uzun yıllar senaryo yazarlığı yapıyor ve 2011 yılında Beklemek adlı belgeselin yapım koordinatörlüğünde üstleniyor ve bu belgesel aynı yıl TRT Belgesel Ödülü'ne layık görülüyor. İlk romanını 2014 yılında yazmak için senaristliğe ara veriyor ve 2017 yılında da Bu Güzel Mübadele romanı Türkiye'de okurlarla buluşuyor. Neden Türkiye'de diye vurguladım. Çünkü çok kısa bir süre sonra 2022 yılında da Yunanistan'da Yunanca çevirisiyle yayımlanıyor ve orada da suyun öte yakasında da yine bir mübadil torununun yazdığı bir roman Yunanistan'da Yunanca olarak okurlarla buluşan romanlardan bir tanesi oluyor. Bundan sonraki süreçte elbette hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da çeşitli etkinliklerde okurlarla buluşan yazar, son olarak İstanbul Limonatası adlı, isminden de anlaşılacağı üzere çok sürprizlerle dolu bir romanla şu anda karşımızda. Ben hattımızın diğer ucundaki yazar konuğumuzu daha fazla bekletmeden hemen kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Yasemin Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Aslı Hanım. Herkese merhabalar. Bütün dinleyicilere de sevgiler.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Yeni bir yolculuğa çıktığım için heyecanlıyım. Bu heyecanımı da ilk kez sizlerle paylaştığım için ayrıca gururluyum ve çok mutluyum. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Bizler de çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Bu güzel romanla, Çiçeği Burnunda romanla programımıza konuk oldunuz. Öncelikle tabii ki çok hayırlı uğurlu olmasını, okurunun bol olmasını ve hak ettiği değeri de görmesini ümit ederek başlıyorum
2: çok
1: programımıza. İstanbul Limonatası, şimdi tabii sürprizlerle dolu ismi itibariyle dedim ama şimdi Yasemin Özek deyince diğer romanlara da baktığımız zaman benim hemen aklıma böyle bir dönem romanları yazarı bir aslında profil aklıma geliyor. Çünkü hep diğer romanlarda da mesela İki Gözüm Despina'da mübadele dönemine gittik. Çok dokunaklı bir hikaye okuduk. Daha sonra Beyoğlu'na geldik Angeliki ile Mehmet'le ve yine o Beyoğlu'nun nostaljik havasını kokladık sizin kaleminiz sayesinde. Bu defa İstanbul Limonatası'nda hangi döneme gidecek okurlar ve hangi dönemde İstanbul'un hangi güzel köşelerini sizinle birlikte gezecekler?
2: Bunda da yine bir dönem ve İstanbul'un 70'lerinden, 80'lerinden izlerimiz var. Ana hikaye 2004'te geçerken biraz daha günümüze yaklaşmış gibi görünmekle birlikte iç içe bir kurguyla 70'lerin, 80'lerin İstanbul sokaklarında dolaşıyoruz. Bu sefer daha öncekinde sizin de belirttiğiniz gibi Beyoğlu ağırlıklıydı. Ama bu sefer Büyükada, Burgazada, Nişantaşı sokaklarında da geziniyoruz. Tabii ki Beyoğlu da yine var. Dediğim gibi ana hikaye Amerika'da geçerken iç içe bir kurguyla 70'lerin, 80'lerin İstanbul'unda gerek müzikleriyle gerek o dönemin kültür mozaiğiyle geziniyoruz.
1: Ben böyle genel olarak bir biyografilere baktığımda, daha önceki çalışmalarınıza baktığımda da hep şöyle bir vurgu dikkatimi çekti. Beyoğlu aşığı olan yazar İstanbul'da yaşıyor gibi bir cümle var. Altı çizilesi gerçekten ki zaten kurgularınızda da Beyoğlu'ndan, İstanbul'dan da çok fazla ilham aldığınızı görüyoruz. Bu yüzden de hemen sormak istiyorum. Bir yazar olarak Yasemin Öze, İstanbul ve İstanbul'un o kadim semtleri, adalar, Beyoğlu, Cihangir ne ifade ediyor?
2: Benim için yani İstanbul çok büyülü bir şehir. Her köşesi bambaşka. Zaten bunu gelen yabancı dostlarımızın fikirlerinden de öğreniyoruz. Açıkçası çiçekli kokusu, sokakları, bütün semtleri apayrı bir kimlik. Ve her biri birbirinden kıymetli, değerli. Dolayısıyla aslında hem yaşayanlarıyla, hem sokaklarıyla, hem bize gösterdiği, bize verdiği fotoğraflarıyla açıkçası bir kültür mozaiği benim için İstanbul. Dolayısıyla hani her bir köşesinde bambaşka bir şehre, bambaşka bir döneme gitmiş gibi oluyorum. O yüzden asla vazgeçemeyeceğim bir şehir. Beyoğlu'nun tabii kalbimdeki yeri çok başka. Hem gerçekten hani çocukluğumdan beri anneannem burada yaşıyordu. Bütün çocukluğum karşıda oturuyordum ben Anadolu yakasında ama çocukluğumda hep onu ziyarete geldiğimde Beyoğlu'nda geçerdi. Şu anda da zaten Beyoğlu'nda oturuyorum. Orası da gene vazgeçemeyeceğim çok kıymetli bir yer benim için.
1: Peki şu da mesela yine önemli noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda okurlarla da bir buluşmanız oldu. Beyoğlu'nu birlikte gezdiniz ki bence bir romandan, bir kitaptan yola çıkarak yapılabilecek en güzel etkinliklerden bir tanesi yazarıyla birlikte bir semti gezmek ve oradaki mekanları ziyaret etmek. Şimdi biz 70'ler, 80'ler dediğimizde ki İstanbul Limonatası'nda da gene bu dönemlere tekabül ediyor hikayenin akışı. Genel olarak böyle bir hüzünleniyoruz, bir nostalji hissediyoruz. O günlere duyulan derin bir özlem oluyor içimizde. Şimdi şunu tabii sormak istiyorum. Neden bu yıllar bu kadar sevilen, bu kadar özlenen yıllar olarak bugün hafızalarda?
2: Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi şu anda ister istemez teknolojinin de ilerlemesiyle bir tüketim çağındayız daha çok. O dönemlerde hani araştırmalarımda da, kimi röportajlar okuduğumda da, anneannemden dinlediğimde ve hani o dönemde yaşamış insanlarla yaptığım sohbetlerde ulaşılabilen şeyler çok daha herkesin eşitti. Biraz daha bence sosyoekonomik düzeylerde de bir eşitlik vardı. Bu bütün dünyada da böyleydi. Mesela geriye dönüp baktığımızda işte o dönem herkes çok şıktı diyoruz. İşte Beyoğlu'na, İstiklal Caddesi'ne takım elbise giymeden çıkılmazdı diyoruz ama bir taraftan da zaten moda dünyası da öyleydi. Yani genel olarak bütün dünyada olduğu gibi burada da, İstanbul'da da, Beyoğlu'nda da o dönemlerde farklı bir zarafet, farklı bir şıklık, farklı bir nezaket vardı. Bence nezaket fakiri değildik o dönem. Ulaşabileceğimiz şeyler daha kısıtlıydı. Daha farklı yokluklar çekilebiliyordu. Ama herkesin ortak noktada buluştuğu bir şey vardı. İnsanlar birbirlerini daha iyi anlayabiliyorlardı, dinleyebiliyorlardı. Bu kadar yorulmamıştı dünyada. Ben açıkçası buna bağlıyorum. Aslında... O yüzden bu dönemlere bir hüzün duyuyoruz. Aslında geçenlerde lafınızı kestim, özür dilerim ama şöyle bir yazı okudum. İnsan sadece kaybettiği kişinin ardından yas tutmuyor. İnsan artık yaşayamadığı dönemlere karşı da bir yas tuttuğu için bence oradan geliyor bu hüzün. Özlüyoruz. İşte yeni nesiller duydukça, dinledikçe ay ne güzelmiş diyoruz. O samimiyet ve o sıcaklık galiba bizi tekrar o dönemlere götürüyor.
1: Aslında semtleri, şehirleri de özgün kılan şey aslında içinde barındırdıkları insanlar ve o insanların da birbirleriyle olan ilişkileri de biraz galiba. Zannediyorum o dediğiniz gibi insanların zamanında o Beyoğlu'na çıkarken gösterdikleri özenin ve nezaketin temelinde de aynı zamanda toplumda da bireylerin birbirlerine duydukları saygı da yatıyor. Çünkü müthiş bir tabii ki etnik çeşitliliğin olduğu yıllar, özellikle 70'ler öncesi İstanbul'da ve insanların da birbirlerine duydukları o hoşgörü, saygı ve sevgi de zannediyorum bir takım semtleri ve şehirleri çok daha renkli ve çok daha anlamlı kılıyor bugün baktığımızda.
2: Kesinlikle. Yani zaten şehirler de bence insanlar gibi bir karakteri var. Onlar da bir canlılar. Çünkü hani bizler her şehirden geliyoruz, geçiyoruz nesiller boyu ama aslında o şehir hep sabit kalıyor. Toplum ve o dönemin insanlarıyla bir takım değişimler gösteriyor ama yine de özünü dilerim ki olabildiğince korumaya savaş veriyor bence şehirlerde. O yüzden benim romanlarımda da anlattığım hikaye her ne olursa olsun aslında ana karakterlerimden birisi de İstanbul oluyor.
1: Bir de şunu merak ediyorum aslında, bu tabii kendi kendime de sorduğum bir soru ama Türk Edebiyatı'nda da Beyoğlu'ndan, İstanbul'dan bahseden birçok yazar var ve hepsi tabii ki farklı dönemlerini anlatmışlar bize. O dönemlerde de değişen çehresini görebiliyoruz semtlerin, şehirlerin. Şunu merak ediyorum. Şimdi her dönem aslında bir önceki döneme de bir özlem duyuyor. Şimdi diyorum ki biz nasıl 70'leri, 60'ları, 50'leri ne kadar güzel.

0: İstanbul vardı işte, yeşildi, insanlar birbirlerine karşı çok nazikti diye anıyoruz. Acaba diyorum ki 2026 yılındayız. Bundan 50 sene sonra da yazılan metinlerde, anlatılarda ya aslında 50 yıl önce İstanbul harika bir yermiş deyip bugüne de özlem duyacaklar mı?
1: Yani eğer şimdi demin sizin de söylediğiniz gibi o dönemin zarafetini bütün dünyada, hani biraz da teknoloji çağında olmamızın ve tüketim çağında olmamızın da payı var tabii ki. Her şey çok hızlı gelip geçiyor. Sokak isimleri bile değişiyor. Hani girilen yollar, onların da hepsi değişiyor bu akışta. Şimdi tabii bilmiyorum, hani bundan 50 yıl sonra bugün özleniyorsa, hani o zaman İstanbul kim bilir ne halde olacak açıkçası. Hani bir yanıyla hala ayakta kalacak, o anlamda çok büyülü ve güçlü bir şehir, ama bilmiyorum yani, umarım o kadar daha bugünü aratacak, bugünü özletecek kadar daha da şeye gitmez diye düşünüyorum, diliyorum diyeyim en azından.
0: Ben de aynı temennideyim. Umarım bugünlerimizi özleyecek, arayacak duruma gelmeyiz ileride.
1: Evet,
0: Hep biraz
1: umarım
0: daha
1: inşallah.
0: üzerine koyarak İstanbul'un gerçekten kültür miraslarına kıymet vererek, onları koruyarak gelecek nesillere daha iyi şartlarda emanet edebiliriz diye düşünüyorum. Öyle ümit
1: İnşallah.
0: ediyorum.
1: Yani bence zaten yazarların da edebiyatta da İstanbul'un hep seçilmesinin sebeplerinden birinin de açıkçası şehir hafızasını yeni nesillere aktarmak. Hani demin dediğim gibi bizler gelip geçiyoruz ama yazılan kitaplar, makaleler, röportajlar, bunlar hani kalıcı olduğu için hiç o dönemleri yaşamamış kişilere de bir aslında günlük bırakmak gibi bir şey. Burada bunlar da mümkün, bu şehirde böyle şeyler de yaşandı diyebilmek mümkün. Tam da bu yüzden de tercih edildiğini düşünüyorum İstanbul'u yazmanın.
0: Peki şehirlerden şimdi kurguya doğru yol alırken hemen şöyle bir şey de geliyor aklıma. Diyorum ki Yasemin Özek bir İstanbul aşığı, özellikle Beyoğlu ve çevresini çok seviyor, ama İstanbul'u ve Beyoğlu'nu gündemden çıkarsaydık eğer, hangi şehir bu kadar kıymetli olurdu ve üzerine romanlar yazılmak istenirdi? Belki de bundan sonraki projelerinizde de vardır, onu da tabii ki bilmiyorum.
1: Şöyle, şimdi siz en başta benim hakkımda bilgi verirken söylediğiniz gibi ben mübadil torunuyum. Ailem Mübadele ile birlikte Selanik'ten geldiği için bu noktada birazcık suyun öte yanında kalbimin bir tarafı da orada atıyor. Çünkü orada da romanlarım çıktığında, yani şimdi yakında bir yerleri de çıkacak. Gittiğimde oradaki okurlarla yaptığım söyleşiler de benim için çok kıymetli. İki toplumun dostluğu, kardeşliği de çok kıymetli. Belki o kan bağım, köklerimin orada olmasından ötürü biraz suyun öte yanında akıyor diyelim. Eğer bir gün İstanbul'u aradan çıkartırsak, sonra Selanik ve Atina göz kırpıyor diyelim.
0: Benim de çok sevdiğim iki şehir gerçekten Yunanistan'da. Tabii ki İstanbul kadar olmasa da yine
1: Tabii ki.
0: kendi içlerinde müthiş bir tarihi ve kültürü barındıran şehirler. Peki Yunanistan'daki söyleşilerde, okur buluşmalarında neler hissettiniz? Çünkü mübadele iki toplumda çok derin acılarla, benzer aslında hikayelerle yaşıyorlar. Sadece etnik kökenleri farklı ve değiştirdikleri topraklar. Onlar Anadolu'yu terk ediyorlar ki Küçük Asya felaketi olarak anıyorlar bunları tarihlerinde. Yine çok büyük bir Türk nüfusu da adalardan ve Yunanistan topraklarından Anadolu'ya gelmek zorunda kalıyor. Bir Türk'ün kaleminden yazılmış bir mübadele hikayesi Yunanistan'da okurlar tarafından nasıl karşılandı ve siz söyleşilerinizde, imza günlerinizde ne gibi geri dönüşler aldınız?
1: Şöyle, benim için çok keyifli, bir tarafıyla da hüzünlü bir yolculuktu. Hala da devam ediyor. Onların ilk bu romanı, İki Gözüm Destina'nın ilgilerini çekmesinin ilk sebebi zaten tam da dediğiniz gibi. Hani bizim burada çok fazla Yunan yazar mübadeleyi ele almıştı ama karşı kıyıdan bir yazar bunu nasıl ele alıyor diye merak edip okuduk dediler. Orada bir zaten ben hani hayata da böyle bütünleştirici baktığım için, yine oradan ve öyle bir dengeden ele aldığım için açıkçası birçok defa teşekkür ettiklerini de duydum. Zaten o taraf bu taraf bu fark etmiyor insanların. Hani orada da benim hep söylediğim bir şey var. Hani duyguların dili, dini, milleti, ırkı olmuyor. Yani insanlar bir yerden göçüyorlarsa ya da bir yere özlem duyuyorlarsa ya da bambaşka bütün duyguları, aslında farklı tepkilerle yaşasak da aynı hüznü. Yani duyguların dili yoktur. O yüzden orada da bunu konuştuğumuz için çok güzel tepkiler alıyorum. Karşılıklı da aslında ben hani benim ailem Samsun'a gelmişti derken, oradan bir okur söyleşiye katılan bir okur parmak kaldırıp benim ailem de Samsun'dan gelmişti. Samsun nasıl, en son ne zaman gittiniz diye aynı duygunun tam tersiyle soruyorlar. Dolayısıyla bir taraftan şifalanıyoruz aslında o söyleşilerde karşılıklı. Hüzünleniyoruz, gülüyoruz. Söyleşi bittiğinde de sarılıyoruz birbirimize. Bazen gülüp dans ediyoruz, bazen gözlerimiz doluyor. bir arada olduk.

0: olduğumuzu aslında köklerimizin uzunca yıllarca bir arada aynı topraklarda, burada ya da orada yaşadığımızı yad edip barış içinde olmaya niyet ederek bitiriyoruz açıkçası söyleşilerimizi. Benim için nefis bir yolculuk açıkçası.
1: Ne mutlu ki edebiyat var ve edebiyat sayesinde dil, din, ırk farklılaşsa bile insana ait bu duygular çok rahat bir şekilde paylaşılabiliyor ve belki de en filtresiz hali oluyor duyguların. Dolayısıyla da böyle bir kitaba imza atmanız ve bunun Yunanistan'da da yayımlanmış olması aslında çağdaş Türk edebiyatı açısından da çok kıymetli diye düşünüyorum. Şimdi tabii süremiz daralırken muhakkak ki çok çiçeği burnunda olan Nisan ayında okurlarla buluşan İstanbul Limonatası kitabından da bahsetmemiz lazım. İçinde yine İstanbul var. Çok aslında birazcık lezzetli görünen, altında neler yattığını da merak ettiğimiz bir isim bu. Ama tabii ki İstanbul Limonatası sadece iştah kabartan bir isim olmaktan çok öte, çok daha derin anlamlar taşıyor. Ve ben bu derin anlamı hazır sizinle burada sohbet etme fırsatı yakalamışken sizden dinlemeyi çok isterim.
0: Tabii ki. Şöyle 40 yaşında mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan Dario, ana karakterimizin ismi. Zaten onun ağzından anlatılıyor, birinci tekil anlattığım bir roman. Giriş seyahati sonrasında kendini duygusal bir yol ayrımında bulmasıyla başlıyor hikaye. Kendinden başlayarak bütün hayatıyla yüzleşen Dario'nun çocukluğuna, ilk gençliğine, dün ve bugününün barıştırmaya çalıştığı bir iç yolculuğa çıkıyoruz aslında. Bir yaşam romanı diyebilirim. Daha önce de söylediğim gibi hikaye Amerika'da geçerken iç içe bir kurguyla 70'lerin, 80'lerin İstanbul sokaklarında da geziniyoruz. İlk aşkının peşinden Amerika'ya giden Dario'nun geçmişi, yalnız geçen çocukluğu, ilk gençliği, doğduğu ailesinin açtığı yaraları ve kendi kurduğu ailesiyle ilişkilerini anlatıyor roman. Bunu anlatırken de İstanbul'un semtlerinde, sokaklarında geziniyor. Ben hemen ismini de aslında onu da belirtmek isterim. Romandaki bölüm başlıklarından biri İstanbul Limonatası ismini veriyor. Tıpkı benim gibi karakter de İstanbul'a aşık. İstanbul'a aşık olan Mario yıllar boyunca çocuklarına ne zaman limonata yapsa limonatayı hazırlarken İstanbul Limonatası ismini veriyor. Ve her defasında da çocukluğundan, gençliğinden bir İstanbul anısı anlatıyor. Bazen Burgazada'dan, bazen Büyükada'dan, bazen Şişli'den, bazen Nişantaşı'ndan. Aslında bir yaşam romanı olduğu için ve biz okura da bir İstanbul'u hayatını anlattığı için aslında bizlere İstanbul Limonatası hazırlıyor. O yüzden ismini de böyle tercih ettim.
1: Çok aslında sürprizlerle dolu bir isim demiştim ama altından çok güzel bir kurgu çıktı. Çok katmanlı bir kurgu. Farklı coğrafyalara uzanacak okurlar bu kitabı okurken ve bir noktada da aslında bir yaşam öyküsüne tanıklık ederken de yine çok farklı duygulara bürünecekler. Aile bağları dedik. Kitabın yine ana temalarından bir tanesi.
0: Tabii.
1: Zannediyorum ailede yaşanan olumlu ya da olumsuz birçok olay, birçok hatıra kişinin kendi geleceğini de ileriki hayatındaki kendi belki ebeveynliğini de son derece etkiliyor. Bu kitapta zannediyorum bununla ilgili de ciddi bir vurgu var.
0: Evet, çocukluğundan bugünkü hayatına da değinildiği için aslında bugün de başlasa da kendi ailesinde açtığı yaralar ve şimdi kendi kurduğu ailesinde bunları yapmama çabası. Aslında hepimizin hayatlarında yaşadığı şeyler bunlar. Birebir olmasa da çünkü bütün yaşamlar da aslında parmak izi gibi birbirinden farklı. Ama kimi ortak duygularda buluşabiliyoruz. Yani bir taraftan tabii ki de aile çok kutsal. Ama aynı zamanda kan bağımızın olmadığı, ister arkadaşınız olsun, ister çocuğunuz, ister eşiniz, dostunuz, kocanız, onlarla sürdürdüğümüz ilişkiler de aynı şekilde kutsal. Biraz bunlara değiniyorum. Geçmeye gönlümüz olursa bazı şeyleri bağlandırmak mümkündür diyorum aslında. Bunu söylerken de Dario'nun bir dönüşüm hikayesinden bahsediyorum.
1: Kitabın yine çok etkili bulduğum cümlelerinden bir tanesi de bir insan yaşama boyunca kaç kere doğar sorusu. Eminim çok farklı şekillerde de olsa herkesin hayatında yeniden doğduğunu hissettiği ya da hayatında bir dönüm noktası olarak görüp ondan sonra bambaşka bir insan olarak hayatına devam ettiğini düşündüğü anlar, anılar muhakkak vardır. Belki de bu kitabı okurken biraz bunu da sorgulayacak okurlar. Sizin bundan sonraki süreçte kitap artık okurlara emanet edildikten sonra onlarla buluşmak, bir arada olmak için ne gibi planlarınız var? Neler bekliyor okurlarınızı?
0: Dilerim İstanbul'un birçok semtinde, İstanbul'dan başlayarak aslında Türkiye'nin de birçok şehrinde açıkçası okurlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü biz yazar olarak ben masa başında yaklaşık 2-2,5 sene sürdü bu roman. O çok yalnız bir iş. Ben tek başıma bu yalnızlığı yaşadım. Benden çıktı.

0: Haziran'da İstanbul'da, kalanlarla Burgazada da, Büyükada'da ve bütün adalarda buluşmak gibi bir niyetimiz var. Dilerim gerçekleşir.
1: İstanbul Limonatası romanıyla ilgili etkinlikleri, söyleşileri, imzaları takip etmek isterseniz elbette ki yazar Yasemin Özey'in sosyal medya hesaplarından bu bilgilere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yasemin Hanım, çok teşekkür ediyorum bugün programımıza konuk olduğunuz için.
0: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Tekrar görüşünceye dek size hoşça kalın diyorum.
0: Çok teşekkürler. Bu yolculuğa sizinle başladım. O güzel programınızın şans getireceğine eminim. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden çok kıymetli.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün bir programımızın daha sonuna geldik. Yasemin Özek'le İstanbul Limonatası kitabına, yeni romanına dair çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım sizler de bizler kadar keyif almışsınızdır. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Tamer Yılmaz, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşça kalın. Ayraç.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'nin, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğlu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

0: Radyo 1. Nezaket mevsimi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün toplumsal hayatın belki de en zorlu imtihanlarından birini daha, bir hatayı düzeltirken kalbi koruma sanatını, yani kırıcı olmadan uyarıda bulunabilmeyi konuşacağız. Birini uyarmak aslında bir sorumluluk eylemidir. Ancak nezaket terazisinde bu eylem, kaş yaparken göz çıkarma riskini de her an barındırmaktadır. Bir hatayı birinin yüzüne çarpmak ile o hatayı zarifçe işaret etmek arasındaki fark, bir cerrahın neşteri ile bir saldırganın bıçağı arasındaki fark gibidir. Nezaket uyarıyı bir yargılamadan çıkarıp bir gelişim ve yardımlaşma vesilesine dönüştürebilmektir. Zarafet sahibi bir ruh bilir ki doğru olanı söylemek yetmez. O doğruyu muhatabının onurunu zedelemeden kalbine ulaştırabilmek asıl hünerdir. Sosyolog Richard Sennett, Saygı adlı eserinde insanların hassasiyetlerinin, haysiyetlerinin ne kadar kırılgan olduğuna dikkat çeker. Ona göre birine eksikliğini hatırlatırken kullanılan hoyrat bir dil o kişiyi sadece savunmaya iter ve aradaki bağı koparır. Uyarıda bulunurken sen dilinden biz diline geçmek, yani hatayı kişiselleştirmek yerine durumu analiz etmek nezaketin temelidir. Sen bunu yanlış yaptın demek yerine bu konunun şu şekilde

0: ilerlemesi belki daha verimli olurdu diyebilmek, muhatabınıza bir kaçış yolu ve onurlu bir düzelme alanı bırakabilmektir. Johann Hari, insanların bir hata yaptıklarında en çok ihtiyaç duydukları şeyin bağlantıda kalmak olduğunu vurgular. Birini uyarırken onu topluluk içinde küçük düşürmek ya da alaycı bir üslup takınmak onu yalnızlığa ve öfkeye mahkum etmektir. Nezaket, uyarının gizliliğinde ve sesin şefkatindedir. Baş başayken sükunetle ve iyi niyeti hissettirerek yapılan bir uyarı, muhatabın gönlünde bir yara değil, bir çiçek açtırır. Immanuel Levinas'ın hatırlattığı gibi her yüz bize bir sorumluluk yükler ve o yüzü utançla kızartmamak nezaket borcumuzdur. Psikoterapist Irvin Yalom, yapıcı bir geri bildirimin ancak sevgi ve güven zemininde karşılık bulacağını söyler. Eğer muhatabınız sizin onun iyiliğini istediğinize ikna olmuşsa, uyarınızı bir saldırı gibi değil, bir armağan olarak algılayacaktır. Kelimelerinizi seçerken dürüstlük ile nezaketi bir araya getirebilmelisiniz. Dürüstlük acı olabilir ama nezaket o acıyı dindiren bir merhem gibidir. Uyarıyı bir sandviç yöntemiyle öncesinde bir takdir, ortada düzeltilmesi gereken bir husus ve sonunda yine bir güven cümlesiyle sunmak sözün etkisini arttıracaktır. Kadim bilgelerin de dediği gibi dost acı söyler sözü, sözün hoyratça söylenmesi demek değildir. Dostun acı olsa da gerçeği en şifalı şekilde ulaştırabilmesi kastedilmektedir. Bugün birini uyarmak durumunda kaldığımızda kelimelerimizi muhatabımızın kalbine saplanan birer ok gibi değil de onun yolunu aydınlatan küçük kandiller gibi seçelim. Unutmayalım, bir hatayı düzeltmek için o kalbi önce kazanmamız gerekir. Kalbi kırdığımızda doğruyu söylesek bile hiçbir hükmü kalmaz. Ünlü bir düşünürün de dediği gibi sevgi dünyanın güneşidir ve nezaketli bir uyarı o güneşin altında filizlenen bir dostluğun kanıtıdır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize doğruların incelikle söylendiği, gönül kırmadan yolların birleştiği ömürler diliyorum. Nezaketin rehberliğinde kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1. Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'de falan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır, dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet, en güçlü ülkeler arasında yer alıyor, ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa, bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır, dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bahçeli, yasal düzenleme aşamasının millet iradesiyle gerçekleşeceğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026 açılış töreninde konuştu. Bakan Güler, insansız hava araçlarının yerli ve milli olarak üretilmesini Türk savunma sanayi için bir devrim olarak nitelendirdi. Türk mühendisleri neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,

savunma sanayine sağlanan teşviklerle yatırımların arttığını belirtti. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026 açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynel Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen Anneler Günü programında konuştu. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinin 86 milyonun aynı kardeşlik ruhuyla yoluna devam etmesi olduğunu belirtti. Aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu emanetleri daha güçlü biçimde geleceğe taşıyacağız, dedi. Küresel iklim krizi ve artan su stresiyle mücadelede dünyanın en prestijli buluşmalarından biri olan 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu başladı. Forumda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgesel ve küresel su krizine karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, komşularımızla suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla diyaloğumuzu ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz, dedi. Süper hücre olarak adlandırılan şiddetli fırtına ve yağış Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde tarım arazilerine de vurdu. Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te meyve bahçeleri ve ekili alan zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yapılan operasyon sonucu 49 yasa dışı bahis sitesinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. 3 milyar dolarlık suç geliriyle finanse edilen şirketlere el konuldu. Bursa'da tefecilere yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda senet ve ruhsatsız silah ile geçirildi. Dünya, ABD-İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken taraflar arasında ipler tekrar gerildi. ABD Başkanı Trump savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yine yükseldi. Amerikan CNN televizyonu İran'a saldırıların kısa süre içinde başlayabileceğini iddia etti. İran Meclis Başkanı Kalib Afsa, yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor, dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sur kentine hedef alan eş zamanlı saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi, kentte büyük yıkım meydana geldi. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna'da 2 günlük ateşkesi ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarihi açıkladı, bu gece ateşkes başlayacak dedi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 32-33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla.

0: Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Her şeyim var annem. Derdim.

0: gönderdiğim hediyeleri pazaramada.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 5 Mayıs Salı, saatlerimiz 15'i 9 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Genç Yaşam TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Genç Yaşam'ı sizin için Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Ve Genç Yaşam'ın ilk şarkısını Murat Boz'dan dinliyoruz. Can Kenarım.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 15.14'ü gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca Genç Yaşam programı ile sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Profesör Doktor Süleyman Yılmaz bizimle olacak. Sayın Yılmaz'la üniversitelerde eğitimi konuşacağız. Dijitalleşme ve yapay zeka çağında üniversite eğitiminin nasıl dönüştüğünü programımızda ele alacağız. Ardından Adana Kaykay İl Temsilcisi Resul Bozkurt'la spora dair söyleşeceğiz ve birbirinden güzel şarkılar da sizin için çalmaya devam ediyor. Hande Ünsal daha iyi diyor.

0: Temiz Türkçe konuş. Yabancı dillerle kirletme. Anlarız, anlarsınız, anlarlar. Anlaşırız, paylaşırız, kaynaşırız, gelişir, mutlu yaşarız.
1: Türkçemize sahip çıkalım.
2: Genç Yaşam devam ediyor.
3: Sevgili dinleyenler, dünya hızla değişiyor. Teknolojik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve toplumsal dönüşümler gençlerin geleceğini doğrudan etkiliyor. Gençlerin yalnızca bugüne değil, yarınlara da sahip çıkmaları büyük önem taşıyor. Ancak bu sorumluluk sadece gençlere ait değil. Üniversiteler, bilgi üretme, eleştirel düşünceyi geliştirme ve toplumsal farkındalık oluşturma görevleriyle gençlerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasında kilit bir rol üstleniyor. Eğitim kurumlarının değişen dünya koşullarına uyum sağlayan bireyler yetiştirmenin ötesine geçerek gençlerin kendi geleceklerini şekillendirebilecek bilinç ve yetkinliklere sahip olmalarını desteklemesi büyük önem taşıyor. Üniversiteler gençlerin sadece mesleki değil aynı zamanda sosyal ve kültürel sorumluluk bilinci kazanmaları için hangi adımları atmalı detayları Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Profesör Doktor Sayın Süleyman Yılmaz'la konuşacağız. Sayın Yılmaz merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Muhammed Bey.
3: Çok teşekkür ederiz. Sayın Yılmaz, baktığımızda günümüz dünyasında üniversitelerin rolü sizce nasıl değişiyor?
4: Evet, üniversiteler yani 2400 yıl öncesinde Aristo'nun tanımladığı şekliyle baktığımızda hiçbir ticari, siyasi kaygı gütmeden bilim, kültür, sanat, felsefe üreten merkezler olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla günümüzde de 2400 yıl öncesinin o hakim anlayışını en ideal şekilde yaşayabiliyoruz.

0: yaşatması gerekiyor. Yani üniversitelerimizin bunu yaşatması gerekiyor. Bu nedenle bir taraftan gelişen teknolojilere ayak uyduracak, bunu eğitim sistemlerine adapte edecek. Diğer taraftan da gençlerin sosyal hayat içerisinde kendilerine bir yol yordam çizebilmeleri, bir plan program oluşturmaları için onlara öncülük etmesi gerekiyor. Malumunuz fizikte bir kural vardır. Madde boşluk kabul etmez veya kainat boşluk kabul etmez diye bir kaide vardır.
1: Evet.
0: Bu kaide çerçevesinde, bu kaide aslında insanın hayatına, efendime söyleyeyim, gençlerin hayatına önemli bir şekilde adapte edilebilir. Yani biz onların hayatında herhangi bir boşluk oluşturmamamız gerekiyor. Hayata bakışı noktasında, işleyişi noktasında boşluk oluşturmamamız gerekiyor. Bir işte sizin bahsettiğiniz anlamda teknoloji, ekonomik süreçler, toplumsal dönüşüm hayatımızı ciddi anlamda hızlı ve etkili bir şekilde değiştiriyor. Bir taraftan Endüstri 4.0'ı yaşarken diğer taraftan Endüstri 5.0'ın özellikle insan merkezli, sürdürülebilir, dayanıklı ve esnek anlayışını hissetmeye başladık. Tabii bu insanlık tarihinin ve bilim ve teknolojinin seyri içerisinde gelişmelerin bu seviyelere gelmesi, baş döndürmesi doğal bir süreçtir. Asıl olan biz bu gelişmelere nasıl adapte olacağız, bu gelişmelere karşı tutumumuz ne olacak, onları nasıl kullanacağız ve hayatımıza nasıl adapte edeceğiz? Yani olumsuzluklarını yaşamadan veya olumsuzluklarını minimum seviyede hayatımıza yansıtmadan gençliğimizi koruyup değerlerimizle birlikte, sahip olduğumuz güzelliklerle birlikte devam ettirmemiz gerekiyor. Gençlik bizim önemli unsurumuz, yarınımız, ikbalimiz. Okul öncesi dönemde malumunuz aile etkin bir rol üstleniyor. Okul döneminde okulun programı ve eğitimci önemli bir rol üstlenmiş oluyor. Okul dışı şartlara baktığımız zaman çevre faktörü, işte çevreyi ilgilendiren unsurlar, kurum ve kuruluşlar bu anlamda büyük bir sorumluluk üstlenmek durumunda. Bu potansiyeli ve sahip oldukları becerileri açığa çıkarabilme, yönlendirme, onların dünyasındaki o boşlukları doldurmada işte özellikle üniversitelere ve akademisyenlere büyük ödevler düşmekte. Neticede üniversiteler sadece eğitim, öğretim hizmetleri ve Ar-Ge hizmetlerinin yürütüldüğü yerler değil.
1: Evet.
0: Aynı zamanda sanayi ve toplumla işbirliği programlarının, etkinliklerinin yürütüldüğü, gençlerin hayat içerisinde ihtiyaç duyabileceği bilgi, görgü, davranış, eleştirel düşünme gibi çeşitli becerilerin, sosyal becerilerin kazandırıldığı yerdir üniversiteler. Bunu tabii etkili bir şekilde o gençlik döneminde biz üniversite kademesi olarak etkili bir şekilde değerlendirmek durumundayız. Bu süreçte tam gençlik dönemi ve kişiliğin şekillendiği dönem, hayata dair en derin ayrıntılar veya kazanımlar burada yaşanılıyor, burada yakalanıyor. Tabii bu dönemin zorlukları da var. Yani bu dijital dönüşümde adapte olamayıp kaybolduğumuz zaman o zaman gençliğimizin büyük sıkıntılarla karşılaşması, yüz yüze gelmesi tabiidir. Nasıl ki bilgiye erişim veya onu kullanmada biz bilginin kullanımı için medya okuryazarlığı gibi bir yol haritası oluşturuyorsak, dijital medyayı, dijital ortamları ve dijital dönüşümleri etkili ve verimli kullanmak için de biz şeyler geliştirmemiz lazım. Eğitim modelleri geliştirmemiz lazım veya buna dönük planlarımız, programlarımız olması gerekiyor. Malumunuz son dönemlerde yapay zeka, klasik yapay zeka artık belli bir sürece evrildi. Japon bilim adamı Michio Kaku'ya göre artık yeni bir boyut kazanacak. Özellikle kuantum yapay zeka dediğimiz, kuantumdaki kuantum mekaniğindeki temel ilkelerden yola çıkarak ileri hesaplama ve onların hayata uygulanması karşımıza çıkıyor. Bunun bir farklı versiyonunu yine bizim ülkemizin tanınmış beyin cerrahlarından İsmail Hakkı Aydın Hoca'nın bir ifadesi var. Organoid, yapay zeka. Yani nedir, biz biyonik bir hücre oluşturuyoruz. Yapay zeka ile ilgili bilgileri değerlendirecek ve bunu 3 boyuta gelinlediğimiz zaman biyonik bir beyin süreci veya burada işte hafıza, kurgulama, yargılama ve planlama ile ilgili yeni bir boyut geliştirilmiş olacak. Tabii bunlar tamamen olayın şey yönü, teknik yönü. Bizi daha çok bilgilendiren eğitimdeki modellemeler yönü olması lazım. Son zamanlarda eğitimciler işte bundan optimum düzeyde faydalanabilmek için dinamik tasarım sistemlerini dile getirmek istiyorlar, uygulamak istiyorlar, onu planlıyorlar. Burada da daha çok öğrencinin merkeze alındığı ve aktif katılımının odaklandığı modeller geliştirmek üzerine düşünülen bir sistem. İlerleyen kısımlarda bunun ayrıntılarını hep birlikte yaşayacağız. Ama ben biraz daha olayı hayata dokunan yönüyle değerlendirmek istiyorum. Sizin sorunuzdaki çerçeve boyutunda. New York'ta klinik psikolojide çalışan Selçuk Şirin Hoca, önümüzdeki yılların özellikle mesleki alanlardaki tercihlerde insan hayatına dokunan alanların daha etkili olacağı yönünde bir değerlendirme yapmıştı. Tabii onlar biraz daha işte Amerika'da eğitim sistemleri bizlere göre biraz daha hızlı işliyor. Değişimler, dijital dönüşümler biraz daha hızlı planlamayı gerektiriyor. Şunu göreceğiz bu durumda. Önümüzdeki yıllar işte okul öncesi öğretmenliği gibi çocuğun direkt hayatına dokunan alanların daha öne çıkacağı, hasta bakıcılığı gibi veya hemşirelik hizmetleri gibi veya sağlık alanındaki diğer hizmetler gibi insanı merkez alan, insanın hayatına direkt dokunan alanların biraz daha önem kazanacağı alanlara doğru yoğunlaşacak. Yani meslekler de belki bir anlamda bir kısmı gündemimizden düşecek, bir kısmı yeni meslek alanları olarak karşımıza çıkacak. Tabii bizim bu yaşanan son hadiseler, özellikle eğitim dünyasını ve tüm Türkiye'yi yasa boğan olumsuz hadiseler de dikkate alındığı zaman dijital dönüşümle birlikte asıl ilgilenmemiz gereken alan insanda en temelden itibaren, yani aile hayatına çocuğun gözünü açtığı andan itibaren onlarda vicdan, şefkat, merhamet, değer verme ve değer görme. Yani hem muhatabına değer verecek hem muhatabından değer görecek. Çünkü değer vermeyen ve değer görmeyen varlıklar bunun her zaman ızdırabını çekiyor ve kendini soyutlama, kendisini ortamdan izole etme yolunu seçiyor. Bu alanları belki ön plana çıkarmamız gerekiyor. Gençlerimizi, özellikle üniversite gençlerimizi Avrupa'daki gençlik modellerinde olduğu gibi girişimcilik, sportif faaliyetler, sanatsal faaliyetler, okuma becerileri veya diğer farklı dijital teknolojilerin inovasyon boyutundaki uygulamalarına kanalize etmemiz lazım. Bu hafta sonu Aksaray Üniversitesi'nde 2 gün boyunca girişimci fikirlerle ilgili bölge üniversitelerinin buluşması gerçekleşti. Bu arada, evet, ben de gençlerle

0: yapsam, yani gençlerin hayatı bu türden faaliyetlerle doldurulursa, yoğunlaştırılırsa, olumsuzluğu düşünmeye, olumsuzluğu yaşamaya, uygulamaya çok da vakitleri kalmayacaktır. Bir de hayatın içerisinde kendilerini nasıl konuşlandıracağını da onlara belki vermemiz gerekiyor. Yani üniversitedeki akademik anlayışın veya eğitim anlayışının bunu bir iş olarak değil de, tamam bir mesleki boyutu vardır ama daha çok ruhları inşa etme yönünde bir zanaat olarak bakmamız gerekiyor. Yazar Cole Newport da bu şekilde değerlendiriyor ve onun bir tezi vardır. Zanaatkar zihniyeti diye bir tezi vardır. Yani oradaki evet. bakış açısı şudur. Diyor ki bu iş bana ne katacak anlayışıyla değil, biz bu işe ne katacağız, bu dünyaya ne katacağız veya bu insanlığa ne katacağız anlayışı üzerinden tüm fikrimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili eğer üniversitedeki hocalarımız veya ilgili öğrenci toplulukları öğrencilerin ilgilerine göre neler yapabileceklerini programlayabilirlerse, bu bir girişimcilik olabilir, bu bir doğa sporları olabilir, bu bir sanat çalışması olabilir, bu bir edebiyat alanında müzakere olabilir vesaire vesaire. Yani güzel çalışmaların, güzel etkinliklerin, sosyal etkinliklerin içerisine gençlerimizi çekebilirsek, bir taraftan da işte bilimsel Ar-Ge'yi ilgilendiren, inovasyonu ilgilendiren çalışmalar. Çünkü bu tamamen ilgiyi aslında bir yere kanalize etme yöntemidir. Bunları sağlayabilirsek gençleri daha hayata dair daha anlamlı, sadece kendi merkezlerinde bir şeyler üretmek değil de dünyaya güzel şeyler katmak veya dünyaya güzel bir iz bırakabilmek şeklinde kurgulayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki Sayın Yılmaz, son olarak gençlere üniversite sürecini en verimli şekilde değerlendirmeleri için neler söylersiniz, neler tavsiye edersiniz?
0: Evet, özellikle teknolojiyle ilgili bağımlılık bizim belki de en büyük handikapımız. Yani günlük olarak baktığımız zaman öğrencilerin teknolojik unsurları kullanmaları hem derslerini etkiliyor, hem okuma kültürünü, hem de bireyler arasındaki iletişimi etkiliyor. Belki bunu aramızdan kaldıramayabiliriz. Çünkü hepimiz bu teknolojiyi kullanmak zorundayız. Ama nasıl kullanmamızla ilgili ortaya bir irade koymamız gerekiyor. Bu hem öğrencileri ilgilendiriyor, hem biz hocaları veya ebeveynleri ilgilendiren bir durum. O nedenle önce teknolojiyi biraz böyle dozunu düşürmemiz gerekiyor. Sonra birlikte ekip çalışması, takım çalışması. Çünkü ortak fikirler bazen çok güzel projeleri ortaya koyabilir. Eğer bu projeleri de mevcut yapay zeka destekli modüllerle güçlendirirsek bize çok güzel çalışmalar, çok güzel etkinlikler çıkarabilir. Biraz daha böyle üzerimizdeki o atalet duygusunu atmamız gerekiyor. Günümüz gençliği biraz daha böyle olaylara serin kanlı bakıyor. Yani işi oluruna bırakma tarzında yaklaşımları var. Canlı olmak lazım. O enerjimizi, o içimizdeki potansiyeli etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Tabii bunu söylemek kolay ama onların dünyasında hayata geçirmek o kolay değil. O nedenle belki biz öncülüğünü yapmamız gerekiyor. Mesela her birimiz farklı alanda onlara öncülük yapabiliriz. Fikir hocalığı yapabiliriz. Ben mesela şöyle yapıyorum. Köy okulları ile ilgili toplumsal katkı boyutunda kütüphaneler oluşturma. Yani okuma kültürünü canlı tutmak adına. Onu çok önemsiyorum ve bunu takım çalışması halinde yapıyoruz. Bu bir boyutu. Onun dışında mesela üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde verdiğimiz teknolojiyi ilgilendiren ve madalyonun 200. yüzünde de bizi biz yapan değerlerimizi ilgilendiren çalışmalar var. Mesela o kısımda öğrencilerimizi de belki motive edebiliriz. Yani bu bir sosyal etkinlik asistanlığı gibi olabilir. Başlangıçta öyle olur. Çeşitli beyin fırtınalarının içerisine katabiliriz. Eğitim süreçlerinin içerisine katabiliriz. Bu konuda da zaten TÜBİTAK'ın çok güzel projeleri var. Belki o projelerin birinin başlangıcını onlarla yapabilirsek. En azından

0: kendi çevremizdeki öğrencilerimizin o ruhlarına dokunmuş, onların bakış açısını değiştirmiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Yılmaz katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşça
0: Kolay
1: kalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Profesör Doktor Sayın Süleyman Yılmaz'dı.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, günümüzde çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini destekleyen en önemli alanlardan biri spor. Hareketsiz yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştığı

0: Açtığı dijital ekranların günlük hayatın merkezine yerleştiği bir dönemde spor sadece sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamakla kalmıyor, aynı zamanda disiplin, özgüven ve takım ruhu gibi önemli değerlerin kazanılmasına da katkı sağlıyor. Peki gençler spora nasıl yönlendirilir? Dijital bağımlılığın arttığı bu çağda spor nasıl cazip hale getirilebilir? Tüm bu soruları konuşmak üzere konuğumuz Adana Kaykay İl Temsilcisi Sayın Resul Bozkurt bizimle. Sayın Bozkurt merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Öncelikle Muhammed Bey, iyi yayınlar diliyorum. TRT Çukurova'ya bu ilgisine güzel bir programı yaptığı için ayrıca bir ebeveyn olarak teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Sayın Bozkurt, günümüzde çocuk ve gençlerin spora yönelimi hakkında genel bir değerlendirme yapabilir misiniz öncelikle?
1: Ya gençler özellikle biliyorsunuz önceden belki bizim çocuklu olduğumuz, ufak olduğumuz o dönemlerde dijital bağımlılık diye bir şey yoktu. Bağımlılık türleri çok azdı. Şimdi hayatımızda yeni bağımlılık türleriyle beraber bunların en tehlikelisi dijital bağımlılık diye bir süreç başladı. Ve bu dijital bağımlılığın da arttığı bu günlerde gençlerin bence en fazla girmesi gereken şey spor. Tek başına spora başlanmaktansa grup halinde spor yaparak, okul kulüplerine giderek, mahallelere katılarak, küçük çaplı turnuvalar yaparak, birlikte yapma duygusunu kazanarak bağımlılığı yenmeli. Gençler rekabeti ve ilerlemeyi severler bilirsiniz.
0: Evet.
1: İşte bu rekabet kendi aralarında işte puan, rozet, seviye ki aileler bunu çok güzel yapıyorlar bazı aileler. Kendi aralarında haftalık yarışmalar yapıyorlar. Bu da ciddi manada motivasyonu arttırıyor. Bu tür çalışmalarının sayısını arttırmak lazım ve milli eğitimin bu tür çalışmalara teşvik etmesi lazım. Sevilen sporcular vardır bilirsiniz. Bu işin özeti işte bizim çocukluğumuzda bizim rol modellerimiz olurdu. Biz Ali Metin Feyyazlar'la büyüdük.
0: Evet.
1: Ve o dönemlerde onlar rol model aldık. Şimdiki gençler aynı kendi gibi. Şimdi spor anlamında işte bir Cristiano Ronaldo çok önemli bir isim ve ciddi manada üzerinde güçlü bir etki oluşturuyor. Yani bu manada da rol model aldığı zaman çocuk o rol modelin yaptığı hareketleri kendine rol model olarak alıyor. Bunu çalışma hayatında da ileriki dönemde de görüyoruz. İşte bilimsel olarak gittiğimiz zaman bugün bir Selçuk Bayraktar gerçeği var. Şimdi sporun dışında farklı bir alanı konuşursak bugün özellikle bilimle teknikle uğraşan gençlerin büyük bir çoğunluğu da kendine rol model olarak Sayın Bayraktar'ı örnek alıyor. Böylece disiplin ve çalışma hayatı alanında da gençler daha kolay bağ kuruyor. Bu manada da gerçek manada rol model önemli. Herkes profesyonel sporcu olmak zorunda değil. Yani ya da bu bizim bildiğimiz popüler sporlarla ilgilenmek zorundayız. Dans, işte bisiklet, doğa yürüyüşleri, masa tenisi gibi eğlenceli ve baskısı olmayan, yani daha çok mahalle baskısı olmayan aktiviteler de çocukların ilgisini çekebilir. Bunlara da ailelerin ve özellikle ebeveynlerin yönlendirmesi lazım. Sonuçta spor yaptırmak değil, gençlerin hayatını hareketi doğal bir parça haline getirmek. Biraz da bunu felsefe haline getirmek lazım diye düşünüyorum hocam.
0: Evet, baktığımızda artık tesisleşmenin arttığını görüyoruz. Evet. Birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu da ücretsiz eğitimler de veriyor aslında. Baktığımızda belediyelerin kursları var. Keza
1: evet, evet.
0: İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin, gençlik merkezlerinin de bu yönde çalışmaları var. Bunların etkisinin spora olan ilgiye nasıl olduğunu değerlendirirsiniz? İlgiyi artırıyor mu bu tür faaliyetler?
1: Ya şimdi yani şu an bizim olduğumuz, hani kıyaslamak için söylüyorum, dönemde bir kütüphaneye gidip bir kitap, İşte o zaman biliyorsunuz meşhur Brakina ansiklopedi serisi vardı. Onu elimize alıp fotokopisini çekmek büyük bir nimetti. Şimdi
0: evet. Her
1: mahallede Gençlik Spor Bakanlığı'nın işte kitap kütüphaneleri var. Gençlik Spor Bakanlığı'nın havuzları var. Gençlik Spor Bakanlığı'nın mahalle kütüphaneleri var. Gençlik merkezleri var. Ve bu gençlik merkezlerinin içinde ciddi manada çalışan gençlik liderleri var. Yani onların bir sıfatı var, gençlik liderleri. Geçmiş döneme baktığımız zaman bu da gençler için iyi bir fırsat. Tabii belediyelerin de burada hiç şüphesiz kendi bulundukları bölgede, özellikle dezavantajlı bölgeler, sosyal tesis anlamında yaptıkları hizmetler spora büyük yatırım. İşte bunların birçoğunda ileriki dönemlerde sportif

0: anlamda başarıyla alıyorlar ki yerel yönetimler bu manada da başarılılar. Ben bu manada bunu da teşvik manasında önemli görüyorum ve çocukların kesinlikle gençlik merkezleri, belediyenin sosyal testleri ve özel testler varsa bunlara bireysel manada gitmelerini teşvik etmek anlamında önemsiyorum. İnşallah sayılar daha da artar diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii baktığımızda sporun çocuk ve gençlerin akademik başarısına olumsuz etkisi olacağı düşüncesi de var. Bu noktada siz ne dersiniz? Sporun çocuk ve gençlerin akademik başarısına etkisi nasıl oluyor genelde gördüğünüz?
0: Yani normalde düzenli fiziksel aktivite beyne giden kan damarını arttırır.
1: Evet.
0: Yani bu bilimsel bir gerçek. Hafıza süreçlerinde güçlendirme olur. Özellikle öğrenmede, belleğe yerleştirmede, ezberlemede ciddi manada bölgesel anlamda beyni geliştirir. Bu da derslerin daha iyi anlama, hatırlama anlamına gelir. Ki spor bir disiplindir. Yani disiplinden kastım sabah kalkarsın bir program yaparsın, ona göre işte yürüyüş yaparsın, açma germe yaparsın, uzun atlama yaparsın, o branş neyse o branşa göre bir disiplin vardır. Günlük programını belirlersin. Bu spor yapan öğrenci derste bunu kendi dersine zihinsel olarak ve yaptığı zaman genel manada akademik başarısına ciddi manada etki verir. Bu bilimsel olarak dediğim gibi kanıtlanmış bir şeydir. Antrenman ders dengesi kuran öğrenci plan yapmayı öğrenir. Bu alışkanlık akademik hayatına doğrudan katkı sağlar. Sınav kaygısı performansa düşünen en büyük etkilerden biridir biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Spor mutluluk hormonlarını da arttırır. Bu da bir bilimsel veridir. Bu da daha sağlıklı bir zihnin oluşmasını sağlar. Spor gelişim yaşayan bir çocuk başarabilirim duygusunu kazandırır. Bu da derslerine fazlasıyla yansır.
1: Evet. Peki baktığımızda sporun özgüven ve sosyal beceriler üzerindeki katkılarını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani spor yapan gençler özellikle normal spor yapmayan gençlere göre biraz daha girişken olur.
1: Evet.
0: Performansı biraz daha iyi olur. Hani bizde toplumda şey derler ya, katılımcı demokrasi.
1: Evet.
0: Demokrasiye daha fazla katılırlar. Özgüvenlerinde ciddi manada gelişim olur. Yani burada yani başarılı olup olmamaktan ziyade doğru olup olmamak önemlidir. Hani bireysel manada, bireysel sporlarda başarı daha çok bireye bağlıdır ama takım sporlarında takım ruhu da önemlidir. Çünkü takım ruhunda onu taşımak lazımdır. Burada daha çok sonuca bakmak lazım. Bireysel sporlarda karakter ve iç disiplin, takım sporlarında ise sosyal zeka ve işbirliği kazandırır. En iyi gelişim bu iki ana dengeye ulaşmaktır. O yüzden ciddi manada nasıl biz ailelerin çocukların spor yönlendirmesindeki rolünü fazlasıyla önemsiyoruz. Burada da bunu fazlasıyla önemsiyoruz diye düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Ben teşekkür ederim Muhammed Bey. Çok başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Size böyle bir fırsat verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. TRT Çukurova ailesine. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Evet, sağ olun.
1: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Adana KYK İl Temsilcisi Sayın Resul Bozkurt'tu.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'nin, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilosikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Genç Yaşam'ın sonuna geldik. Bugün Genç Yaşam'ı Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Genç Yaşam'da buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıyor. Toplantıda ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin bazı kararların alınması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır, dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bahçeli, yasal düzenleme aşamasının millet iradesiyle gerçekleşeceğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026 açılış töreninde konuştu. Bakan Güler, insansız hava araçlarının yerli ve milli olarak üretilmesini Türk savunma sanayi için bir devrim olarak nitelendirdi. Türk mühendisleri neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayine sağlanan teşviklerle yatırımların arttığını belirtti. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026 açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısına dikkati çekti. Dün ambargolarla durdurulmak istenen ülkemiz, güçlü lider, güçlü Türkiye vizyonuyla kendi destanını yazıyor, dedi. Burhanettin Duran, İstanbul'daki Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın bu başarıyı tüm dünya

0: dünyaya bir kez daha inan ettiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen Anneler Günü programında konuştu. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinin 86 milyonun aynı kardeşlik ruhuyla yoluna devam etmesi gerektiğini belirtti. Aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu emanetleri daha güçlü biçimde geleceğe taşıyacağız dedi. Küresel iklim krizi ve artan su stresiyle mücadelede dünyanın en prestijli buluşmalarından biri olan 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu başladı. Forumda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgesel ve küresel su krizine karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, komşularımızla suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla diyalogumuzu ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl E-Devlet'teki 234 uygulamanın toplam 1 milyar 600 milyon kez kullanıldığına dikkati çekti. Geliştirilen uygulamaların istihdam piyasasına doğrudan ivme kazandırdığını vurguladı. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yapılan operasyon sonucu 49 yasa dışı bahis sitesinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. 3 milyar dolarlık suç geliriyle finanse edilen şirketlere el konuldu. Bursa'da tefecilere yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Dünya, ABD-İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken taraflar arasında ipler tekrar gerildi. ABD Başkanı Trump savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yine yükseldi. Amerikan CNN televizyonu İran'a saldırıların kısa süre içinde başlayabileceğini iddia etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sur kentine hedef alan eş zamanlı saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Kentte büyük yıkım meydana geldi. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bu gece ateşkes başlayacak dedi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda 2 dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
6: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
7: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Binacele kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına
10: güvenle planlar. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
11: iş ortaklarımız...

0: bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklamlar.
1: Yeryüzü Günlüğü.
2: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları Yeryüzü Günlüğü'nde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
1: Yeryüzü, evimiz.
2: Milyonlarca yıl önce, yosunlar denizden karaya gelmeden önce, yerkürenin boynu büküktü. Gezegenimiz çırılçıplak, boz ve gri taşlardan oluşuyordu. Sonra bitkiler toprağı yeşil bir mantoyla sardı ve humus oluştu. Çok uzun bir zamanın, insanın ardından tarım geldi. Lezzetli ve güzel bitkiler çoğaldı, yayıldı, çeşitlendi. Bitkilerin tarihi bizim tarihimizden çok daha önce başladı ve umuyoruz ki son bulmaktan çok uzak. İnsan elinin değmediği her toprak parçasını doğanın nasıl hızla kapladığını, buğdaygillerin en ince yarıklara nasıl sızdığını, küçücük otların betonu nasıl çatlattığını başımızı doğru yere çevirdiğimizde görebiliyoruz. Büyük yangının ardından toprağın altında koruduğu biyolojik hazinesini ortaya çıkarıp daha da gelişen çiçeğe ne demeli? Ya da devrilmiş bir ağacın gövdesinden köklenen yeni ağaç için. Ama artık bitkilerin serüveni de kendi yasalarını dayatmaya çalışan insanın serüvenine paralel ilerliyor. Öyle bir yere vardık ki yabanın varlığını sürdürmesi bize, uygarlığımıza bağlı. Bizim yaşamımızı devam ettirebilmemiz ise yabanın tüm unsurlarıyla varlığını sürdürmesine. Zamanla daha güçlenen bu gerçeği aklımızda tutmalı, umudumuzu faunaya ve floraya bağlamalıyız. Tüm üyelerine. Bugün onların arasından çok özel bitkiler var. Geofitler. İsmi geo, yer ve fita, bitki sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuş. Adı üstünde yer bitkileri. Pek çok bitki ailesinde ve grubunda bulunurlar. Alameti farikaları soğan, yumru ve rizomları, yani toprak altı gövdeleridir. Geofitler kendileri için elverişsiz mevsimleri yeraltı depolama organları sayesinde besin ve su sıkıntısı yaşamadan geçirirler. Uygun mevsim gelince de güzel renkli çiçeklerini toprağın üstünde sergilemeye başlarlar. Tıpkı şu sıralarda yeşilin ortasında hemen göze çarpan çiğdemlerin yaptığı gibi. Geofitler epey kalabalık. Onları tanımak için sözlük bilgisini biraz derinleştirmeli.
1: Yeryüzü sakinleri.
2: Geofitler birçok canlı ya da bitki için hiç de ideal olmayan ortamlarda evlerinde olmanın rahatlığıyla büyüyüp gelişirler. Bir çölün sıcağında, bir dağın sert yamacında ya da bozkırın ortasında bir kayanın çatlağında. Üstelik güzellikleri göz kamaştırır. Olağanüstü renklerde ve biçimlerde çiçeklerden, çiğdemlerden, lalelerden, sümbüllerden söz ediyoruz. Ama sadece görüntüden ya da kokudan ibaret değil bu kıymetli bitkiler. Tarlaya ya da bahçeye geçelim. Lezzetleri saymakla bitmez. Patates, soğan, sarımsak ve zencefil gibi. Listeye ekonomik değeri daha yüksek olan geofitleri de ekleyebiliriz. Mesela safran ve salep elde edilenleri.

Ve elbette yararları. Hatırı sayılır bir tarihi olan geofitler, o tarihin karanlık dehlizlerinde önceleri zehir olarak kullanılmış. Daha sonra tıbbın, doz, kıvam ve ayarın devreye girmesiyle ilaca dönüşmüşler. Tüm bunların yanına süs bitkisi hallerini ekleyebiliriz, asla küçümsemeden. Ne de olsa geofitlerin tarihin akışını, bir ülkenin yönetimini, ekonomisini değiştirmiş.

0: ısrarla ortaya çıkan duvar resimleri ve rölyeflerde bulunan soğanlı bitkilere ait resimler, geofitlerin insanlar için binlerce yıldır ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu bitkiler antik çağlardan günümüze kadar saydıklarımızın dışında çevre düzenlemesi, çelenk yapımı, kesme çiçek, baharat, kozmetik ve parfüm sanayi, bal üretimi gibi çok değişik alanlarda kullanılmışlar. Güzellikleri ve üstün genetik özellikleriyle ülkemize gelen bitki avcılarının dikkatini çekmişler. Bazen özellikleri yüzünden, bazen de çevrelerini kuşatan duyarsızlık ve hoyratlık nedeniyle bozulmuşlar, azalmışlar ama yok olmamışlar. Onlara insanlar tarafından atfedilen anlamları ve değeri, belki de en çok bu yönleri sayesinde kazanmışlar. Güçlü genetik yapılarıyla, dirençleriyle var olmanın, ayakta durabilmenin simgesi kabul edilmiş çoğu. Narin, kırılgan hallerine rağmen soğuk rüzgarlara karşı direnişleriyle, bilgelikleriyle belki bize de örnek olmalılar.
1: Yeryüzüyle buluşma.
0: Doğanın çetin şartlarına dayanan, olmadık yerde yeşeren, yangınlardan sonra bile toprağın altında sakladığı biyolojik hazinesini yeşerten, şaşırtıcı, aynı ölçüde güzel ve ne yazık ki gün geçtikçe tükenen yeşiller. Geofitler ya da soğanlı bitkiler. Yani çiğdemler, laleler, sümbüller ve diğerleri. Neyse ki onları çok iyi bilen, izlerini süren, tanınmaları ve korunmaları için çaba gösteren bilim insanları var. Bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erol. Özellikle çiğdemler üzerine çalışan hocamıza soracağız geofitleri ve özelliklerini. Sayın Erol, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Geofit nedir? Genel özellikleri nelerdir ve diğer bitkilerden farklı özellikleri var mıdır diye soralım öncelikle.
2: Geofit kelime anlamıyla tam olarak aslında yerin altında yaşayan bitki demek. Ge biliyorsunuz yer demek ve fit de bitki demek. Bu bitkiler yazın olumsuz koşullarını, sıcak ve kurak koşullarını uyku halinde toprağın altında geçirip yağışlarla beraber ilkbahar ya da sonbaharda çiçeklerini veren, yapraklarını veren bitkilerdir. Ülkemizde Akdeniz havzasında bulunduğundan ve yazların çok sıcak ve kurak geçtiği bölgede bulunduğundan geofitler bakımından oldukça zengin. Diğer bitkilerdeki zenginlik ve çeşitlilik geofitlere de yansımış durumda. Geofitlerin tabii önemi zorlu koşullara dayanmasından geliyor. Her türlü zorlu koşula dayanıyor. Bu nedenle yaygın olarak kullanılıyorlar.
0: Toprağın altında kendini saklıyor ve zamanı gelince yeniden gün ışığıyla buluşuyor.
2: Evet. Toprak altı uygun bir ortam onun için. Güneşin kavurucu etkisinden korunuyor. Ya da kışın dondurucu etkisinden korunuyor ve yaşamını sürdürüyor.
0: Peki hem dünyada hem ülkemizde, Türkiye'de nerelerde bulunur geofitler daha çok? Yaşam alanlarının farklı özellikleri var mı?
2: Aslında dünyanın birçok bölgesinde bulunuyor ama az önce söylediğim gibi Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, yani yazın sıcak ve kurak geçtiği bölgelerde daha yaygınlar. Bizim coğrafyamız ya da Afrika'nın Cape bölgesi geofitler açısından son derece zengin. Amerika kıyılarında da biliyorsunuz, Kaliforniya kıyılarında Akdeniz iklimi hakim.
0: Evet.
2: O bölgede de farklı geofitlere rastlayabiliyoruz ama dünyanın çeşitli coğrafyalarında geofitler bulunuyor ama en zengin Akdeniz ikliminin bulunduğu bölgelerde.
0: Biliyoruz ki siz özellikle çiğdemler üzerine çalışıyorsunuz.
2: Çiğdemler de yani geofitler gibi bir bölümü ilkbaharda çiçekleniyor, büyük bir bölümü. Daha küçük bir bölümde sonbaharda çiçekleniyor. Bu ayırım bitkilerin ekolojik ihtiyaçlarına göre, yaşadıkları ortama göre çeşitleniyor ama iki temel mevsimde çiçek açan çiğdemler var. Genetik çeşitliğine bakmak bizim açımızdan önemli. Çünkü bitki morfolojik olarak birbirine çok benzeyebilir bir parçadır ama genetik yapısı bize daha kesin bir ayrım veriyor. Elimizde de artık günümüzde böyle bir araç varken, genetik bir kesin ayırım veren bir araç varken bunu kullanmaya çalışıyoruz.
0: Peki bu bilgiler bize o bitkilerle ilgili ya da o bitkileri korumayla ilgili neler sağlıyor?
2: En temelinde şunu sağlıyor. Yani biz

0: popülasyonların birbirinden farkını bulmaya çalışıyoruz. Eğer bir bölgedeki popülasyon gerçekten farklıysa, orada bir türleşme varsa o bölgenin korunması gerekiyor. Ya da bir takım çalışmalar yapılırken araziyle ilgili o bölgede daha dikkatli davranılması gerekiyor. Yani ağaçlandırma çalışmaları gibi. Çünkü bütün geofitlerde olduğu gibi çizimlerde de belli istekler var. Işık isteği var. Belli bir iklim isteği var. Eğer bunlar değişirse, aldığı ışık miktarı değişirse iklen ağaçta ya da bölgenin iklimini değiştirecek bir operasyon yapılırsa bunlar zarar veriyor.
1: Evet.
0: Bunları belirlemek bizim açımızdan önemli. Birbirleriyle olan ilişkilerini belirlemek de önemli. Akrabalık ilişkilerini. Aslında biz temel bilim yapıyoruz. Daha çok uygulamaya dönük bir şeyimiz yok ama bunun tabii ki uygulamaya dönük sonuçları da bu veriler kullanılarak gerçekleşecektir. Göreceğiz bunları da ileride.
1: Tanıdığımız, tanımadığımız hangi bitkiler geofit başlığı altında toplanabilir? Çiğdemler ilk akla gelenler, sümbüller dedik, laleler dedik. Daha pek çok farklı sanıyorum bitki var değil mi bu başlık
0: evet,
1: altında sayabileceğimiz?
0: Kardelenler var, Stenbergia'lar var, Glaiyörler. Kuzey Avrupa ülkelerinde çok fazla tanınan ama bizde mesela rambaklar var. Bizde pek süs bitkisi olarak tercih edilmeyen bitkiler ne yazık ki. Oysa ki çok gösterişli çiçekleri var ve çok dayanıklılar ama bizde çok tercih edilmiyor. Birçok bitki aslında geofit.
1: Peki bir geofitin yaşam döngüsü hangi aşamalarla tamamlanır diye sorsak?
0: Aslında tohumdan başlamak gerekirse tohumlar genellikle geofitlerde büyük oranda hayvanlarla sayılıyor. Yani karıncalar gibi. Bunlar tohumların besin içeren kısımlarını yemek için götürüyorlar. Ve bir şekilde yuvalarına taşıyorlar. Ya da bazı tohumlar kanatlı olabiliyor, uçabiliyor. Bunlar belli koşullar, belli fizyolojik ihtiyaçlar karşılandığı zaman çimlenmeye başlıyor. Ve çimlenen tohum önce korma oluşturuyor. Bu bazen 2 yıl, 3 yıl gibi bir zaman alabiliyor. Korma ya da soğanı ya da yumruğu oluşturuyor. Genellikle bunların hepsine beraber soğan diyoruz. Bu yumruğu oluşumu aslında bitkinin besin depo etmesini de sağlıyor. Toprağın altında besin içeren bir yumruğu, bir soğan var. Yeterince büyüdüğü zaman korm ya da soğan ilkbaharda ya da sonbaharda mevsim geldiği zaman ilk sürgünlerini veriyor ve çiçek açıyor. Arkasından yapraklarını verebiliyor. Önce çiçeklerini açıp sonra yapraklarını veriyorsa biz bunlara sinantoz diyoruz. Ya da beraber veriyorsa yapraklarıyla çiçeklerini sinantoz diyoruz. Bu da gene bitkinin bulunduğu ortama bağlı, bitkinin tabiata karşı verdiği cevap aslında. Bir anlamda en uygun yaşam formunu, en uygun fenolojik özellikleri kullanarak yaşamını sürdürüyor zorlu koşullarda.
1: Sonra sonbahar ve kış döneminde
0: sonbaharda birçok geofit köklerini vermeye başlıyor. Yani ilk sürgün hareketlenmeye başlıyor. Bu bitki ilkbaharda da çiçeklense, sonbaharda da çiçeklense ilk hareketler sonbaharda başlıyor. Havaların soğumasıyla birlikte çiçekleniyor. Ve eğer sonbaharda bir çiçek açıyorsa çiçeklerini açıyor. Güzel gösterişli çiçeklerini görüyoruz genelde. Ve sonbaharda çiçek açanların büyük bir kısmı da sonradan yapraklarını gösteriyor işte.
1: Evet.
0: Arkasından ilkbaharda çiçek açanlar kışı atlattıktan sonra ki biz bunu hani ilkbahar diyoruz ama bazen Şubat'ı ya da Ocağı da görebiliyor çiçekler.
1: Erken bir ilkbahar olabiliyor.
0: Evet, yani eğer güneydeyse bitki daha sıcakla yüz yüze kalacaktı. Daha sert iklim koşullarıyla yüz yüze kalacaktı erkenden. Biliyorsunuz Mart'ta Nisan'da Toros'ların hemen altlarında neredeyse denize girilebilecek havalara kavuşuyoruz.
1: Evet.
0: Yani böyle sert bir sıcakla karşılaşacaksa ki buralarda daha erken çiçek açıyor. Ocak'ta ya da Şubat'ta açabiliyor ama yükseklerde biraz daha bu bazen insanı mayısı bulabiliyor. Çiçekler açtıktan sonra tabii çiçeğin amacı bitkinin üremesi. Tozlaşma gerçekleşiyor ve geofitlerin çok büyük bir kısmı ülkemizde yine böceklerle tozlaşıyor. Güveler, kerevetler, arılar. Genelde arılar, çünkü arılar daha hareketli canlılar, tozlaştırıyor ve bitki yeniden tohumunu veriyor. Yazında uyku haline geçerek o zorlu koşulu yine toprak altında atlatmış oluyor.
1: Heyecanlı bir serüven diyebiliriz bir geofitin yaşam döngüsü için. Peki ülkemizdeki endemik geofitler diye sorsak size, biliyoruz ki 2020 baharında Ege Üniversitesi'nden Doçent Doktor Hasan Yıldırım'la birlikte bir endemik çiğdem türü olan Karacaoğlan çiğdemini keşfetmiştiniz. O endemik geofitlerin içine katıldı sayenizde Karacaoğlan çiğdemi de. Başka neler var bu başlık altında sayabileceğimiz?

0: ülkemizde yaşayan bitkilerin yaklaşık 1/4 aslında endemik. Bazen 1/3'üne yakın oranda endemik sayımız var. Bu geofitlere de yansıyor doğal olarak. Geofitler çok genel bir kavram. Yani birçok bitki ailesini içeren bir grup. Bu nedenle hani tek tek şu an sayamayacağım ama basit bir örnek vereyim size. Bizde 143 tür krokus var, çiğdem var ve bunların yaklaşık yarısı endemik. Sadece ülkemizde yayılış gösteriyor.
1: Evet.
0: Ve bir kısmı da dar endemikler. Yani sadece bir dağın yamacında ya da sadece çok kısıtlı bir bölgede yayılış gösteren endemikler. Bizim bu özellikle dar yayılışlı olan endemiklere daha hassas davranmamız gerekiyor. Bunları daha iyi tanımamız gerekiyor. Çünkü bir şeyi tanımazsanız koruyamazsınız. Onun yaşam döngüsünü bilmezseniz, doğal gereksinimlerini bilmezseniz korumanız da mümkün olmayacaktır. Bizim amacımız da bu bitkileri tanımak. Yani önce biz tanıyacağız bilim insanı olarak. Daha sonra bunu bir şekilde halka anlatacağız ki biz bunu koruyabilirim. Çünkü toplum eğer tanımazsa ve bilmezse o bitkiyi koruyup sevmek de çok mümkün olmayacaktır.
1: Elbette. Hangi tehditlerle karşı karşıya daha çok doğadaki geofitler, özellikle endemikler?
0: Tabii yapılaşma büyük bir tehdit. Yani antropojenik etkiler büyük bir tehdit. Otlatma, iklim değişiklikleri. Bazen bu doğal iklim değişikliği olabiliyor. Ya da bir barajın yapımı, büyük bir barajın yapımı bazen iklimini değiştirebiliyor. Bunlar etkileyebiliyor, tehditleyebiliyor. Bazen ağaçlandırma faaliyetleri, bilinçsiz yapılan ağaçlandırma faaliyetleri bunların yaşam döngüsüne etkileyebiliyor. Bu nedenle dikkatli davranmak gerekir. Yerlerini tespit edip tanıtmak gerekir, tanımak gerekir. Bunlar önemli.
1: Bir yazınızda geofitler için dünyanın geleceği için umut kaynağı ifadesini kullanmışsınız. Biraz bu ifadeyi ayrıntılandıralım mı?
0: Aslında bütün bitkiler dünyanın geleceği için umut kaynağı.
1: Evet.
0: Yani şu an tıbbi bitkiler ya da tıbbi aromatik bitkiler böyle çok ön planda duruyor ama bir bitkinin ne zaman hangi özelliğini kullanacağımızı bilemiyoruz biz şu anda. Yani hepsi bizim için bir bilmece. Özellikle bu zorlu yaşam koşullarına adapte olma yetenekleri. Onların genetik kodlarında saklı ve biz bunu bilirsek, bunu bir şekilde ortaya çıkarırsak bunları kullanma şansımız da doğar.
1: Çok doğru.
0: En azından bir biyoloğun gözünde, bir botanikçinin gözünde her bitki eş değer taşıyor. Bizim için evet endemikler, nadir olan bitkiler biraz daha böyle mücevher gibi bakıyoruz.
1: Kıymetli gibi düşünülse de.
0: Evet ama her bitkinin ayrı bir değeri var. Çünkü biz çok yüzeysel bilgiye sahipsiniz bitkiler hakkında. Evet kaç türümüz var, bunlar nerede yayılış gösteriyor genel olarak biliyoruz ama onların iç yapılarını, içsel yapılarını henüz bilmiyoruz. Bu mekanizmaları bilmiyoruz. Birbirleriyle olan ilişkilerini bilmiyoruz. Yani her bitki diğer bir bitkiyle bir ilişki içinde ya da diğer bir organizmayla, bir hayvanla ilişki içinde. Daha bunların üzerine derinlemesine araştırmalar yapılmadı. Ve yani benim bir biyolog olarak en büyük korkum yeterince gözlem yapamadan, yeterince araştırma yapamadan bazı bitkilerimizi, bazı hayvanlarımızı kaybetmek.
1: Evet.
0: Bu benim en büyük korkum. Bunları kaybetmeden üzerine düşerek hızla çalışmamız gerekiyor. Gerek ekolojik ilişkiler ağı bakımından, gerekse bitkilerin genetik yapısı bakımından çalışılması gereken yüzlerce konu var.
1: Hepimizin geleceği için, hem gezegenimizin geleceği hem de hakikaten tüm türlerin geleceği için bilmek, fark etmek önemli. Onların seslerini dinlemek, ne demek istediklerini duymaya çalışmak önemli ve elbette korumak. Siz bu alanda çalışan çok değerli bilim insanlarına çok şey borçluyuz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erol'la söyleştik.

0: Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.
1: Yeryüzü günlüğü.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yapı Kredi, bir adım önde.
8: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
0: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Semaat Çallı, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca İlivol. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Geleceğin Anahtarı'nda bugün iş dünyasının gündemini doğrudan şekillendiren ve artık yasal bir zorunluluk haline gelen sürdürülebilirlik raporlamasını ele alıyoruz. 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, yani TSRS, ülkemizde bu alandaki en önemli dönüşümü temsil ediyor. Şirketlerin karlılık ve büyüme verilerinin yanı sıra çevresel riskleri nasıl yönettiği, iklim değişikliğine karşı ne tür stratejiler geliştirdiği, kurumsal yönetim yapılarının ne kadar sağlam olduğuyla değerlendirildiği bir dönemdeyiz. Nitekim 2026 Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel risk raporunda 10 yıllık vadede çevresel risklerin en yüksek 10 tehdidinin 5'ini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu dönüşümü bugün ele almak üzere AYC Danışmanlık Kurucu Genel Müdürü, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanı Sayın Ayça Nurvanlı stüdyo konuğumuz. Ayça Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum bu değerli içerikleri bizlere aktaracağınız için. Dilerseniz dinleyicilerimizi şu alanda bilgilendirelim. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları dediğimizi neleri algılamalıyız? Bu tanım neleri kapsıyor?
1: Tabii. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, uluslararası alanda 140 ülkede geçerli olan IFRS Sürdürülebilirlik Standartlarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, KGK tarafından Türkçe'ye çevrilerek mevzuatımıza kazandırılmış halidir. TSRS tarihçesi 4 Haziran 2022 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişikliğe dayanmaktadır. Türk Ticaret Kanunumuzun 88. maddesinde yapılan değişiklikle 6. fıkrada Türkiye Sürdürülebilirlik Standartlarının belirlenmesi ve yayınlanması yetkisi KGK'ya verilmiştir. KGK ve IASB arasında resmi olarak telif anlaşması imzalanmış, böylece IFRS S1 ve IFRS S2'nin Türkçe'ye çevrilmiş nihai halleri 29 Aralık 2023 tarihinde mevzuatımıza TSRS 1 ve TSRS 2 olarak kazandırılmıştır. Resmi gazetede yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının uygulama kapsamının belirlenmesi kararı ise 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
0: Peki Ayça Hanım, biz burada TSRS'nin amacının ve hedef kitlesinin ne olduğu konusunda bizi detaylandırabilir misiniz bu kısımları?
1: Tabii, TSRS'nin amacı bir işletmenin genel amaçlı finansal raporların asli kullanıcıları açısından işletmeye kaynak sağlama kararı verirken faydalı olacak sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatlara ilişkin bilgileri açıklamasını zorunlu kılmakta. TSRS aynı zamanda bir işletmenin sürdürülebilirlikle ilgili finansal açıklamalarını nasıl hazırlayacağı ve raporlayacağını da belirtir. Söz konusu açıklamaların içeriği ve sunumuna ilişkin genel hükümleri ortaya koyar. Böylece açıklanan bilgiler işletmeye kaynak sağlama konusunda karar verirken asli kullanıcılar açısından faydalı olmaktadır.
0: Peki burayı biraz daha detaylandırsak, yani bu TSRS'nin mimarisini nasıl anlamalıyız? Temel stratejik

0: noktaları nedir?
1: Tesislerin mimarisinin gerektirdiği 4 açıklama başlığı vardır. 4 sütun da diyebiliriz. Yönetişim, strateji, risk yönetimi, metrikler ve hedeflerdir. Bu yapı finansal raporlamanın bir uzantısı olarak kurgulanmaktadır. TSRS raporları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, UFRS raporları gibi bağımsız denetime tabidirler. UFRS ile birleşen TSRS raporlarına genel amaçlı finansal raporlar demekteyiz. UFRS geçmişe dayalı verileri içerirken, TSRS mevcut ve geleceğe dair verileri de içermektedir. İkisinin birleşimiyle şirkete dair daha kapsamlı bir kanıda bulunabiliriz.
0: Peki burada akta şu geliyor. Dinleyenlerimiz için asli kullanıcılar kim olarak belirlemeliyiz?
1: Tabii asli kullanıcıları daha açalım. Şirketin mevcut ve potansiyel yatırımcıları, borç verenleri ve kredi verenleridir. Örneğin meşrubat üreten bir firmanın fabrikasının bulunduğu bölgede su stresi yaşanması ihtimali ve etkilerini yatırımcıların bilmesi amaçlanır. Bu su stresi riskini şirketin tanımlaması, gerekli aksiyon ve yatırımlarını şekillendirmesini beklemekteyiz. UFRS tabloları ise bize bu senaryoyu anlatmakta yetersiz kalır. TSRS raporları ise işletmenin kısa, orta veya uzun vadede nakit akışlarını, finansman erişimini veya sermaye maliyetini etkilemesi makul ölçüde beklenebilecek sürdürülebilirlikle ilgili risklerine ve fırsatlarına ilişkin bilgi sağlar. Ayrıca işletmenin yönetişimi, stratejisi ve sürdürülebilirlikle ilgili söz konusu risk ve fırsatlarla ilgili risk yönetimi ve ilgili metrik hedeflerle ilgili bilgileri de içerir. Şirket sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlarını sadece şirket bünyesinde değil, değer zinciri boyunca ele alır.
0: Peki burada değer zincirinin tanımını da yapalım dilerseniz.
1: Tabii. Değer zinciri işletmenin iş modeliyle ilişkili tüm etkileşimlerini kapsar. Diğer bir deyişle değer zinciri işletmenin tasarım aşamasından teslimata, tüketime ve kullanım ömrünün sonuna kadar ürün veya hizmetlerini oluşturmak için işletmenin kullandığı ve bağımlı olduğu etkileşimleri, kaynakları ve ilişkileri kapsar. Değer zinciri işletme faaliyetlerindeki, örneğin işletmenin malzeme ve hizmet tedariki, pazarlama, ürün ve hizmet satışı, teslimatı, dağıtım kanallarında yer alan insan kaynakları, finansman, işletmenin içerisinde faaliyet gösterdiği, coğrafi, jeopolitik ve düzenleyici çevrelerdeki etkileşimleri, kaynakları ve ilişkileri de içerir.
0: Peki Açı Hanım, ben şunu merak ettim. Bu sürdürülebilirlik raporlamasını hangi şirketler yapmalı? Bunu KOBİ düzeyinde, büyük şirketler ölçeğinde nasıl detaylandırabiliriz?
1: Bu konuda açıklık getirelim. Örneğin SPK mevzuatına tabi şirketlerimiz, BDDK yani Banka Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun tabi şirketlerimiz, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan şirketlerimiz, bir de kıymetli maden aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketlerimiz öncelikli sektörler olarak bu raporlamayı yapmak zorundadır. Burada hem bu listede olan şirketlerimiz, daha sonrasında da bu listede olan şirketlerimize eşik değerler tabi olmaktadır. 3 tane eşik değerimiz bulunmaktadır. Bu yılın başında bu eşik değerler arttırılmıştır. Bu eşik değerlerden birincisi 500 çalışan sayısı, ikincisi 1 milyar aktif toplam, üçüncüsü de 2 milyar yıllık net satış hasılatıdır. Bu ölçütlerden en az 2 tanesini ard arda 2 raporlama döneminde aşıyorsanız TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlama uygulama kapsamında olursunuz. Burada sadece bankalarımız için bir istisna vardır. Bankalarımızda eğer çalışan sayısı 250'yi aşıyorsa veya şube sayısı birden fazla ise raporlama yapmak gereklilikleri vardır. Burada o eşik değerlere bakılmaz, şube sayısı ve çalışan sayılarına bakılması yeterlidir. Bankalarda ise TMSF'ye bağlıysa yapma zorunluluğu yoktur.
0: Peki şöyle anlıyorum. Sermaye piyasası kurumuna tabi olan, yani borsaya kote olmuş olan şirketler.
1: Evet.
0: Aktif değerleri 1 milyar aktif toplumun üzerindeki olan şirketler. Çalışan sayısı 500'ün üzerinde olan şirketler sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olduğunu anlıyoruz.
1: Evet.
0: Buradan bu ilgili kurumlara bu mesajı vermiş olalım. Peki gelelim, bunun kriterleri nedir? Yani bu raporlamaların içerisinde neler var? İleriki vadede böyle bir yapıya

0: ulaşacak olan şirketlere de bir yol haritası sunmak amacıyla neler tavsiye edersiniz? Yani iş metotlarını, iş yöntemlerini, çalışma disiplinini neye göre şekillendirmeli şirketler?
1: TSRS raporlamalarını hazırlanırken şirketlerimizin dört ana temel sütunda olduğu gibi başta yönetişim, daha sonra strateji, daha sonra risk yönetimi ve en sonunda metrik ve hedefler vardır. Bu ana başlıklarda sizlerin de dediği gibi yönetişim konusunda hem SPK'mızın da öngördüğü kurumsal yönetişim ilkelerini de destekler bir şekilde sürdürülebilirlik yönetime ne kadar entegre edilmiş, karar alma mekanizmalarında bu sürdürülebilirlik komiteleri veya çalışma grupları var mı? Varsa kaç kişiler, yetkinlikleri kimler? Ve bu çalışma gruplarının çıktıları yönetim kuruluna ne kadar sıklıkla raporlanıyor? Ve bu karar almada ne kadar etkin, bunu görmekteyiz. Daha sonra ikinci aşama olan stratejide sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatların hem bu iklimle ilgili olabilir, sürdürülebilirlikle ilgili olabilir. Sürdürülebilirlik içinde hem çevre, yönetişim ve sosyal anlamdaki CSY'yi bakmaktayız. CSY ile ilgili ilk eğer bir şirketin risk ve fırsatlarına dair herhangi bir öngördüğü makul ölçüde önemli bir finansal tablolarını etki edecek bir durum varsa bunu raporlamasını beklemekteyiz. Örneğin bunlar iklimle ilgili ise fiziksel riskler de olabilir, geçiş riskleri de olabilir. Fiziksel riskler örneğin doğada meydana gelen fırtınalı olabilir, su stresi olabilir, kuraklık olabilir. Bunlar işletmenin eğer ham madde olarak girdilerini etkiliyorsa burada finansal tablolarına doğal olarak da yatırımcıların alacağı kararları etkilemesini bekleriz. Geçiş risklerini örnekte örneğin ekonomik veya düzenleyici mekanizmalarda yaşanan değişikliklerdir. Örneğin Türkiye'de TSRS raporlamalarının 2024 itibariyle zorunlu olması bir geçiş risklidir ve şirketlerin buna hazırlanması gerekmektedir. Burada geçiş riskleri sadece işletmenin faaliyet gösterdiği fiziki ortamı değil, değer zinciri boyuncaki tedarik zincirlerinde meydana gelen, örneğin A ülkesinde meydana gelen mevzuatsal değişimler veya diğer A ülkesinin B ülkesinden meydana getirdiği bir faaliyet sonucunda o faaliyetinin sorumluluklarını alması da bekleniyorsa bu da şirketin TSRS raporlamalarında yer verilmesi beklenmektedir. Tabii finansal ölçeği büyük olması beklenirse.
0: Evet Ayça Hanım, ben burada şunu da anlıyorum. Bir kurumun aslında profesyonel, ölçülebilir, denetlenebilir, şeffaf, uzun vadede hedefleriyle örtüşen ve bunları kolaylaştırıcı bir mekanizmayı da destekliyor bu sürdürülebilirlik raporlamaları. Öte yandan ifade ettiğiniz gibi uluslararası ticaretin, işte Avrupa Birliği'ne bizim ihracat yapmamız ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmamızdan ötürü de bir nebze de olsa stratejik yol haritasını sağlarken bir nebze de onlara daha uyumlu bir mekanizmanın gelişmesini de sağlıyor. Aslında çok önemli. Buradan şirketlerimizin sadece buradaki eşik değerini sağlamasını da gereklilik değil. Aslında KOBİ'lerin de bu anlamda iş planlarını, çalışma sistemlerini, stratejik planlarını buna göre evirmeleri oldukça faydalı olur diye düşünüyorum.
1: Gonca Hanım çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü değer zinciri boyunca bu sorumluluklar, yükümlülükler olduğu için biliyoruz ki bizim ihracatımızın, ülkemizin ihracatının %50'si Avrupa Birliği'ne olmakta. Ve Avrupa Birliği'ndeki Avrupa direktifleri tedarik zincirindeki özen yükümlülüklerini getirmekte. Yani sadece oradaki bir şirket kendi fiziksel ülkesindeki faaliyetlerinden değil, eğer Türkiye'de bir tedarikçisi varsa onun da hem sera gazı emisyonları hem de onun riskleri, onun çalışma stili, insan haklarına olan duyarlılığı gibi çeşitli yükümlülükleri de üstlenmektedir. Bunun için KOBİ'lerimizde şu anda bu raporlama istenilmese de ilerleyen dönemlerde tedarikçi olarak bulundukları firmalar tarafından istenilmesi kuvvetli ihtimaldir.
0: Evet, buradan da bir parantez açmış olayım ilaveten. Mesela siber güvenlik kanunumuz var. 2025 Temmuz ayında yayınlanmıştı. Mesela Avrupa Birliği ülkelerine ihraç

0: hareket etmesi çok elzem bir nokta. Peki son dönemde özellikle Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat eylem planları, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na üye olması, sınırda karbon düzenlemeleri gibi pek çok raporlama standartları da meydana geldi. Sürdürülebilirlik raporlamalarının farkı nedir dediğimizde ön plana çıkan maddeler neler?
1: Çok önemli bir noktaya değindiniz Gonca Hanım. Çok teşekkür ederim. Sürdürülebilirlik raporlamaları birden fazla çerçeve var ve bu da kafa karışıklığına yol açabilmekte. Bu konuda netlik getirmek isterim. Şu an ülkemizde GRI veya GRI diye İngilizce ismiyle telaffuz edilen bir raporlama standardı var. Bu raporlama standardı TSRS ile aynı raporu kapsamamaktadır. GRI raporu bir işletmenin çevreye verdiği zararları raporlar. TSRS ise bir işletmenin çevre tarafından etkilenmesini raporlar. ESRS ise Avrupa Birliği'nin kullandığı raporlama direktifidir. ESRS'de ise hem çevreye verilen zarardan sorumludur, hem de çevrenin işletmeye verdiği zarardan sorumludur. Yani burada çift önemlilik kavramı vardır.
0: Evet. Peki şimdi baktığınızda ekonomik anlamda ciddi bir etkilenme görüyoruz. Çünkü çevresel faktörler uzun vadede bize ekonomik maliyet olarak da karşımıza gelebiliyor. Bugün bir dolunun yağması, fırtınaların olması, örneğin tarım arazilerinin zarar görmesi uzun vadede bizim tabii ki arz talep dengesini de etkiliyor. Enflasyonu tetikliyor. Bu tarz çıktıları meydana gelebiliyor. Burada aslında daha çok uzun vadede önleyici tedbirleri devreye girdiğini görüyoruz. Doğru mu yorumluyorum?
1: Evet, uzun vadede önleyici tedbirler olarak aslında firmaların risk ve fırsat analizlerine telkin etmek amacıyla da bu raporlamaların ihtiyarı yapılması önemlidir. Çünkü eğer bir meşrubat üreten bir fabrika, eğer fabrikanın olduğu bölgede su stresi olursa ana girdilerinden biri olan su zamanla azalacaktır. Bu da fabrikanın verimliliğini, doğal olarak da üretim kapasitesini etkileyecektir ve firmanın buna göre aksiyon alması, bu riski önceden saptaması, gerekirse fabrikanın başka kanallardan beslenilmesi veya yerinin değiştirilmesi gibi çeşitli yatırım kararlarını yönetim kurulunun değerlendirdiğini, bunun etkilerini nitel veya nicel, yani şu kadar TL biz etkileneceğiz veya üretim kapasitemiz yüzde şu kadar düşecektir gibi bir analiz yapabilmesi en önemli olan. Eğer bu analizlerle bunu raporlayabilirse ve o şirkete yatırım yapan, borç veren veya kredi veren diğer paydaşlarla bunu paylaştığı zaman o paydaşlar da bu şirkete göre karar almalarında faydalı bilgi olacaktır.
0: Peki bu raporlamaları nerelere sunuluyor? Yani bir devlet tarafına, regülatif tarafta nasıl bir düzenleme meydana geliyor? Örneğin Avrupa Birliği uyum sürecinde olduğumuz Türkiye bu kapsamda Avrupa Birliği hibe desteklerinden mi yararlanabiliyor? Dünya Bankası'nın finansmanından mı yararlanabiliyor? Veya kalkınma planlarında bir değişiklik mi oluyor? Bunun böyle somut çıktıları nedir?
1: Tabii finansman konusunda şu anda yeşil kredi, yeşil tahvil, yeşil hisse senedi gibi pek çok finansman ürünleri ve hizmetleri bulunmakta. Burada hem Avrupa Birliği'nin bu yeşil kalkınma, yeşil mutabakat kapsamında veya ülkemizde yerelleştirilmiş Türkiye yeşil mutabakat kapsamında pek çok fazla teşvik, hibe veya düzenlemeler gelmekte. Örneğin Ticaret Bakanlığımızın Responsible kapsamında

0: kullanılan Findex'i hepimiz duymuşuzdur. Bizim kredi notumuzu bilirler. Greendex, yani sizin şirketinizin ne kadar yeşil olduğunun da endeksi tutulmaktadır. Örneğin dışarıya yeşil ihracatta yapılacak bir kredilendirmede bankalar bu Greendex endeksine bakmaktadır. Bu Greendex, yani çevre, yönetişim ve sosyal anlamdaki konularda firmalarımızın raporlanması ve puanlarıyla birlikte bankalar buna göre kredilendirme vermektedir. Bu konuda bir noktaya daha değinmek isterim. Örneğin bazı bankalar kahverengi kredi veya yeşil kredi gibi bir skala belirlemekte. Örneğin kahverengi kredi bir petrol şirketi ise karşıdaki şirket ve çevreye daha emisyonu fazlaysa, daha fazla zarar veriyorsa, ona verdiği kredi oranı daha yüksekken daha çevreye duyarlı, daha emisyonları az ve çevreye olan bu risk ve fırsatlarını kendisine entegre etmiş firmalara yeşil krediyle daha ucuz krediler de verebilmektedir.
1: Ayça Hanım, şimdi sürdürülebilirlik raporlamalarının bağımsız denetime tabi olduğundan bahsetmiştiniz. Burayı biraz detaylandırabilir misiniz?
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz Gonca Hanım. Çünkü TSRS'yi diğer raporlama standartlarından ayıran en önemli nokta bağımsız denetime tabi olmaları. Bağımsız denetime tabi olmalarından dolayı da KGK'mızın lisanslamalarında sürdürülebilirlik denetçiliği de yer verilmektedir. Yani sürdürülebilirlik denetçileri Güvence Denetim Standartı 3000 ve Güvence Denetim Standartı 3410 ile birlikte bu denetimi gerçekleştirmektedirler. Bu denetim UFRS'de mevcut olan bağımsız denetim gibi bu raporda yazılanların beyanları incelemektedir. Fakat UFRS'deki bağımsız denetim raporlarından farklı olarak sınırlı güvence şu anda verilmektedir. Sınırlı güvence ise denetçinin bu raporda herhangi bir yanlışa rastlamamasını beyan etmesidir. 2028'den sonra ise sınırlı güvenceden makul güvence, yani bu rapor doğrudur, ra geçiş olması beklenilmektedir. Aynı zamanda da sürdürülebilirlik güvence denetim standartı SGDS 5000'de hazırlanmaktadır KGK tarafından ve bunun da taslak hali geçtiğimiz Ekim ayında da görüşe açılmıştır. Denetçilerimizin SGDS, yani buna özel bir denetime de ait bir mevzuat kazandırılacaktır.
1: Evet, zaman çok hızlı geçiyor. Buradan şirketlere de duyurmuş olalım. Dünya çok hızlı değişiyor, çok hızlı dönüşüyor ve nasıl ki internet dünyada çok önemli bir devrim gerçekleştirmişse, bugün iklim kanunu da büyük bir devrim gerçekleştiriyor. Bu yüzden de bizim iş dünyasının buna göre evrilmesi ve iş sistemlerini kurgulaması çok önemli bir nokta haline geldi. Ayça Hanım, kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, Geleceğin Anahtarı'nda bu hafta Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartı'nı masaya yatırdık. TSRS'nin yalnızca büyük şirketleri ilgilendiren teknik bir zorunluluk olmadığını gördük. Aksine tedarik zincirine, ihracat pazarlarına, finansman erişimine kadar çok uzun bir stratejik dönüşümün göstergesi. Evet, iklim kanununun getirdiği mevzuat değişiklikleriyle birlikte sürdürülebilirlik artık yönetim kurullarının sadece gündeminde değil, bütün iş dünyasının da radarına girmiş durumda. Bu nedenle bu konulara yönelmek sürdürülebilir başarının Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomik değere ulaşmasında çok önemli bir noktaya geliyor. Geleceğin Anahtarı'nda haftaya yeni geleceğin anahtarlarını açmak üzere tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın, saygılarla.

0: Geleceğin bir soru, bir cevap. Tevkifat yöntemiyle prim tahsilatı nedir? Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığından Sümeyye Durmuş cevaplıyor.
1: Tevkifat yöntemi, yani kaynağından yapılan yasal kesinti ile prim tahsilatı, tarımsal ürün satışı sırasında uygulanan bir tahsilat yöntemidir. Bu yöntemde çiftçilerden ürün satın alan firmalar, satın aldıkları ürünlerin bedelinden belirlenmiş oranda kesinti yapar. Yapılan bu kesinti sigorta

0: Yalının Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borcuna mahsup edilmek üzere gönderilmektedir. Tevkifat işlemi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88. maddesinin 12. fıkrasında yer alan hükme dayanılarak gerçekleşir. Söz konusu düzenleme, tarımsal faaliyette bulunan sigortalıların prim borçlarının ürün satışından elde edilen gelir üzerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilebilmesine imkan sağlar. Bu uygulamanın daha etkin ve hatasız yürütülebilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-kesinti programı geliştirilmiştir. E-kesinti sistemi sayesinde çiftçilerden ürün satın alan firmalar ödeme yapmadan önce sigortalının prim borcu olup olmadığını sistem üzerinden görüntüleyebilir. Firmalar sigortalının mevcut prim borcunun %2'sini geçmemek şartıyla ürün bedelinden kesinti yapabilir. Eğer sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu'na herhangi bir prim borcu bulunmuyorsa, ürün satış işlemi sırasında herhangi bir kesinti uygulanmaz. Prim borcu bulunan sigortalılar açısındansa yapılan kesinti tutarı hiçbir durumda mevcut borç miktarını aşmaz. Bu sayede hem sigortalıların borçlarının kontrollü bir şekilde tahsili sağlanmakta hem de sistemin düzenli işlemesi güvence altına alınmaktadır. Ayrıca kendisinden tarımsal kesinti yapılan sigortalılar gerçekleştirilen bu işlemleri e-devlet sistemi üzerinden kolaylıkla görüntüleyebilir.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıyor. Toplantıda ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin bazı kararların alınması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık, Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır, dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bahçeli, yasal düzenleme aşamasının millet iradesiyle gerçekleşeceğini vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde avukatlara yönelik şiddet olaylarıyla mücadelede atılacak adımlarla avukatların sorunlarına ilişkin konular ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Saha 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. 120 ülkeden 1700 firma dev fuar için bir araya geldi. Fuarın bu yılki mottosu teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir olarak belirlendi. Saha 2026 kapsamında 203 yeni ürün ilk kez sergileniyor. Sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda 8 milyar dolarlık ihracat anlaşması yapılması bekleniyor. Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinde asıl devrimin insansız hava araçlarıyla yapıldığını söyledi. Türk mühendislerin neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da son 23 yılda 1112 savunma sanayi yatırımına 460 milyar lira teşvik verildiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. İki bakanın gündeminde dolandırıcılıkla mücadele vardı. Görüşmede İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesi değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl E-Devlet'teki 234 uygulamanın toplam 1 milyar 600 milyon kez kullanıldığına dikkati çekti. Geliştirilen uygulamaların istihdam piyasasına doğrudan ivme kazandırdığını

vurguladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü savunmasını yaptı. Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Avukat savunmalarına devam edilmek üzere duruşma yarın ertelendi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da yapılan operasyon sonucu 49 yasa dışı bahis sitesinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. 3 milyar dolarlık suç geliriyle finanse edilen şirketlere el konuldu. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Buna karşılık ABD Savaş Bakanı Hexet ise ateşkesin sürdüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ederken İran Meclis Başkanı Karibaf yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor dedi. İsrail Lübnan'ın güneyini vurmaya, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sur kentine hedef alan eş zamanlı saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Kentte büyük yıkım meydana geldi. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkesi ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bu gece ateşkes başlayacak dedi. Ukrayna Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Aydın Denizli Otoyolu 9-10. Kilometreler arasında Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Valadız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. Kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: 9 liraya LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.

0: Migros uygulamasında.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: güzel Migros gelsin sana. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-7 Mayıs tarihleri arasında bezelyenin kilosu 89 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Reklamlar.

0: Doktorum yanımda.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla beraberiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Nöroloji uzmanı, doçent doktor Müge Kuzu Kumcu. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Hoş buldum. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün yine ilgi çekici olduğunu düşündüğüm bir konumuz var. Baş ağrısı ve migren. Herhalde hayatının bir döneminde baş ağrısı çekmeyen bir insan yoktur tabii ki. Ondan dolayı bu konuyu konuşalım istedim. Şimdi konumuza girelim tabii ki, yavaş yavaş süremiz de kısıtlı olduğu için. Bu baş ağrısı evet çok sık görülüyor ama hep halk arasında insanların başı ağrıdığı zaman hep migreni var denir. Duyuyorsunuzdur, evet. Siz de bizden çok duyuyorsunuzdur. Her baş ağrısı migren midir?
2: Hocam, her baş ağrısı migren değildir. Aslında toplumdaki baş ağrılarının birçoğu bu sıkıştırıcı tarzdaki gerilim tipi baş ağrı dediğimiz daha farklı bir ağrıdır. Migren ise 10 kişiden neredeyse birinde olan farklı bir baş ağrısı, bir kronik bir sendromdur aslında. Ve her baş ağrısını migren diye kabul etmemek gerekir. Fakat migrenle tedavi etmek gerekir.
1: Peki normal baş ağrısından farkı nedir? Yani ne zaman migren olduğunu kabul edelim o zaman?
2: Yani migren ağrısı kronik olacak. Kronik dediğimiz en az 2-3 ay sürecek. En az 5 atak olacak. Ve bu ataklar bazen çift olabilir, bazen tek taraflı olabilir, zonklayıcı olacak. En önemli özellik karakteridir. Bu ağrı zonklayıcı mıdır değil midir ona bakarız. İki, eşlik eden semptomlardır. Mesela bulantı, eşlik etmesi, hastanın ışıktan, sesten rahatsız olması bize migren düşündürür.
1: Peki, biraz aslında anlattınız migren atağı nasıl olur diyecektim ama belirtilerinde. Peki, kimlerde daha çok görülür bu? Bildiğim kadarıyla kadınlarda daha sık görülüyor. Neden?
2: Kadınlarda 2-3 kat daha sık gözüküyor. Biraz hormonal nedenlerde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hani hormonlar oynadıkça özellikle adet mens dönemlerinde kadınlarda migren atakları olabiliyor. Bir de kadınlar birazcık daha stresli oluyor belki,
1: evet,
2: ondan kaynaklı.
1: Evet, erkekler biraz daha rahat değil mi toplumda?
2: Evet, daha
1: mesela
2: böyle.
1: Mesela evin içinde de yani hanımlar daha sıkıdır, daha streslidir. Erkekler daha rahat ve vurdum duymazdır. Bunun da etkisi vardır herhalde.
2: Hocam, kadın olarak yükümüz daha fazla bence. O yüzden stresimiz de daha çok. Migren bizde biraz daha sık gözüküyor.
1: Eşitlik var diyorsunuz ama burada da eşitlik yok.
2: Yok, biz burada üstünüz.
1: Peki, genetik özelliği var mıdır bunun? Ailevi bir risk faktörü olabilir mi?
2: Şimdi eğer annenizde ya da babanızdan birinde migren varsa sizde %30 oranında migren gözükür. İkisinde varsa bu oran %50'den fazladır. O yüzden biraz genetik aktarım var. Ben bunun biraz yalnız davranış kalıbıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Sonuçta anne babadan davranışımız, stresimiz, anksiyetemiz bize geçtiği için migrenimiz de geçiyor.
1: Peki neler tetikler migreni?
2: Migren tetikleyicileri bir kere uykusuzluk. Açlık, stres, ağır kokular. Migren hastaları hiç parfüm sürmek istemez. Etrafında parfümlü adam geçsin istemez. Parlak ışık. AVM'lere gidiyoruz ya, arkasında başımız ağrıyabilir. Gürültülü ortamlar, kalabalık, havasızlık. Bazı kokulu yiyecekler etkileyebilir.
1: Peki ben

0: Özellikle burada uykuyu sormak istiyorum. Uyku ve stres. Çünkü toplumda uyku bozukluğu çok sık gördüğümüz, stres zaten her alanda var. Bunlar peki migreni nasıl etkiliyor? Bunları nasıl önleyebiliriz?
1: Şimdi uykusuz stres zaten tetikliyor. Uyku hijyeni denen bir şey var. Önce onu yapmalıyız. Çoğu zaman uykumuz huzur erince stresimiz de azalıyor. Uyku hijyeninde neler var? 1. Gün içinde ekrana çok sık bakmayacağız. Özellikle mavi ışık, ekran maruziyeti, dijital yorgunluk uyku hijyenini bozuyor. Uyuduğumuz oda simsiyah olacak. Işık girmeyecek. Uyumadan önce o telefonları bırakacağız. Uyumadan en az 2 saat önce yemek yemeyi bırakacağız. En az 1 saat önce ekranı bırakacağız. Bunlar etkiliyor. Bir de akşam çay kahveyi azaltmak gerekiyor.
0: Peki çok şey de deriz biz de ürolog olarak hep su için su için. Suyla migrenin bir alakası olabilir mi? Sıvı alımı daha doğrusu diyeyim.
1: Susuzluk olduğu zaman migren artar. Migren şey gibi, vücudu strese sokan hiçbir şeyi sevmiyor. Susuz kalınca da strese geliyoruz. Vücudumuz geriliyor. Migren atağımız tekrar başlıyor.
0: Peki bu yeme içmenin haricinde kahveden bahsettik. Sigara mesela
1: Sigara arttırır.
0: arttırır. Peki beslenmeyle ilgili, diğer yemeklerle ilgili arttırabilen veya azaltabilen
1: Biliyoruz
0: unsurlar
1: ki
0: var mı?
1: böyle kokulu peynirler, gluten içerikli ürünler, aşırı şekerli yiyecekler arttırıyor. Çünkü kan şekerimiz oynadıkça gene vücut ne oluyor? Strese giriyor, migren tetikleniyor.
0: Ya migren neredeyse o zaman arttırmayan bir şey yok. Aç mı kalalım?
1: Yok hocam, sağlıklı beslenelim, düzenli yiyelim, uykumuza dikkat edelim, bir
0: Peki.
1: de tedavi olalım.
0: Aslında biraz bahsettiniz bu dijital yorgunluktan, ekran kullanımından. Özellikle hani biz büyükler belki değil ama çocuklar artık bilgisayara, cep telefonuna ve oyunlara çok düştüler maalesef.
1: Evet.
0: Şimdi belki o yaşta görmüyoruz ama o yaşta ekran kullanımının başlaması ilerisi için tetikleyen bir faktör olur mu?
1: Hocam migren ilkokula kadar düştü zaten bu sebeplerden. Özellikle bu mavi ışık maruziyeti bizim ilk melatoninimizi, uyku hormonumuzu bozuyor. Uyku bozulunca ne oluyordu zaten? Migren tetikleniyordu. Aynı zamanda dikkatimizi bozuyor, sürdürmemizi zorlaştırıyor. Ve bu da herhangi bir işi yaparken, bir şeyle uğraşırken, ödev yaparken, iş bitirirken dikkat bozulduğundan yapamıyoruz ve bitiremediğimiz için tekrar stres oluyoruz. Bu da migreni tetikliyor. İlerisi içinde bir risk faktörü oluşturuyor.
0: Peki Müge Hocam o zaman şimdi şöyle insanlar var. Örneğin bilgisayar başında çalışmak zorunda. İşi o. Veya call center'da telefonla devamlı konuşmak durumunda. Ama bunları etkiliyor dediniz. Bu insanlar ne yapacak?
1: İlk
0: Bunlar
1: söylediğim
0: hastaneye gelip rapor mu vereceksiniz işinizi değiştirin diye ne olacak?
1: hocam bu şartlarda kimseye işinizi değiştir demiyoruz. Şöyle bir durum var. Onlara diyoruz ki bir kere mavi ekran için filtre alın. Mavi ışığınızı bir tur azaltın. Ekran ışığınızı azaltın. Bir de 50-10 kuralımız var. 50 dakika ekrana bakıyorsak 10 dakika başka bir işimizi yapacağız. Elbet gün içinde ekrana bakmadan yapacakları yapması gereken bir iş vardır. 10 dakikayı da ona ayıracağız. Ara ara da mola vereceğiz.
0: Mola verme durumu olmayabiliyor bazen biliyorsunuz ki.
1: O zaman ışığı.
0: Mesela bankacılar çok yerinden kalkmaz. Hep onlara da kızarız ya idrarınızı tutuyorsunuz tutmayın diye. Ne yapacak bunlar?
1: Tedavi olacaklar. Biz migren atakları gelmesin diye uygun tedaviler veriyoruz. Baktık başa çıkamıyoruz. Hayat tarzını değiştiremiyoruz. Bu sefer biz
0: Bir de
1: destekliyoruz.
0: günümüzün gerçekleri var biliyorsunuz. Bu sosyal medya.
1: Evet.
0: Yani sosyal medyanın yani hem iş gereği başından kalkmayan insanlar olduğu gibi İşi olmamasına rağmen buralara çok takılan insanlar da var. İnsanlar diyorum her yaşta çünkü.
1: Evet.
0: Bununla ilgili ne dersiniz? Sosyal medya kullanımı da bunu herhalde tetikliyordur sonuçta yine bir ekran.
1: Hocam yine 50 dakika 10 dakika kuralı diyorum. Başına böyle 50 dakikadan fazla durmayacağız. Şu kaydırma videoları özellikle bu kısa videolar daha tehlikeli. Hem dikkati bozuyor hem uykuyu bozuyor. Hem işlevselliği bozuyor. Onları daha çok sevmiyoruz. Ona bakarken de her zaman diyorum gece bile olsa bu ışıklar açık dursun. Telefon ışığınızın ışığı az olsun. Hani gözünüzde telefon ışığı girmesin. Bu çok etkiliyor.
0: Ben şunu da düşünüyorum aslında. Bu ekran kullanımıyla beraber özellikle cep telefonu bence görme bozuklukları da arttı.
1: Tabii.
0: Görme bozukluğu da baş ağrısını veya migreni arttırır mı?
1: Hocam görme bozukluğu direkt arttırıyor. Göz kaslarını yorduğumuz için kafamızın etrafındaki kaslar da yoruluyor. Onlar migreni tetikliyor. Çoğu zaman muayenede zaten soruyoruz görme bozukluğunuz var mı, baktırdınız mı diye. Ekrana baktıkça da özellikle bu miyop, astigmat grubu artıyor. Onların etkisi var tabii ki.
0: Peki görme bozukluğu olan bir insanlar, bu tarz insanlar da göz hekimine gitti örneğin. Görme bozukluğu tespit edildi, ona göre tedavi yapıldı. Örnek gözlük verildi. Peki o zaman gözlüğü kullanmak ve aynı anda yine ekranı kullanmak engelliyor mu?
1: Yani şöyle migreni rahatlatır ama göz numarası ilerler. bir yerden sonra

0: tekrar ağrısı başlar, tekrar göz doktoruna
1: Yani bir
0: gider.
1: nevi kısır döngü oluşacak o
0: Evet.
1: zaman. Hay Allah.
0: Çok kurtuluş yok
1: Peki
0: baktığımız
1: o zaman
0: sürece.
1: şöyle sorayım. Günlük yaşantıda nelere dikkat etmeliyiz?
0: Susuz kalmayacağız, uzun süre aç kalmayacağız, parlak ışıktan uzak duracağız, aşırı gürültülü ekrana bakmayacağız. Dijital yorgunluğumuzu, sosyal medyayı, ekranı mümkün olduğu kadar iş dışında azaltacağız ya da böyle kısa süreli bakma haline getireceğiz. Yediğimiz içtiğimize dikkat edeceğiz, sağlıklı yaşayacağız, sağlıklı besleneceğiz. Ama tek sıkıntı bu da insanı çok kısıtlıyor. Migren
1: Evet.
0: hastalarım birazcık da bundan şikayetçi benim.
1: Peki şu an aklıma gelen bir soru sorayım o zaman. Güneş etkiler mi?
0: Parlak ışık etkiler güneşe bakmakta.
1: Ha, güneşe bakmak olarak. Peki
0: Evet.
1: ağır spor yapmak etkiler mi?
0: Ağır sporda çok nefes nefese kalmak migreni tetikleyebiliyor ama her zaman geçerli değil.
1: Yani şundan sordum aslında bunu. Spor yaptığı zaman insanlar o işe konsantre olduğu zaman bu stres sıkıntı gibi durumları unuturlar.
0: Evet.
1: Ondan dolayı hani spor yapmak ekstra bir artı sağlar mı veya negatif bir yön oluşturur mu?
0: Hocam spor kendisi zaten bir antidepresan. Stresi azaltıyor. Vücutta şekeri dengeliyor, insülini dengeliyor. Her türlü bizi daha sağlıklı hale getiriyor. Fakat çok ağır sporlarda böyle çok nefes nefese kalıyoruz. O nefes nefese kalmak bazen ağrıyı tetikleyebiliyor. Dedim ki insandan insana değişiyor bu. Hani her migren için geçerli olan bir şey değil. Spor kesinlikle iyi gelir. Ağır spor kişiden kişiye değişir.
1: Peki biz hep şöyle bildik. Migren kötü bir hastalık, sıkıntılı bir hastalık. Evet çoğumuzda oluyor ama maalesef tedavisi de yok. Doğru mu? Yok mu tedavisi?
0: Migrenin tedavisi var. Şöyle migren baki. Migreniniz varsa migreniniz sizinle ömür boyu. Fakat ağrısızlığı sağlayabiliyoruz. Uygun ilaç tedavileriyle, gerekirse invaziv işlem dediğimiz iğne, aşı tedavileriyle biz hastalarımızı ağrısız tutuyoruz.
1: Ne yapıyoruz öncelikle?
0: İlk
1: Örneğin
0: tedavi ilaç
1: ya
0: tedavisi.
1: medikal tedavilerde nasıl tedaviler düzenliyoruz hocam?
0: En basitinden bazılarına magnezyum veriyoruz. Magnezyum onaylanmış bir ilaçtır aslında migren önlemede. Kalp ilaçlarımız var migrene iyi gelen. Bazen hasta stresli, depresyona eşlik ediyorsa antidepresan kullanıyoruz.
1: Peki baş ağrısı oldu. Hani ciddi baş ağrısı mı değil mi? Ne zaman doktora başvuralım biz? Ne zaman önemseyelim?
0: Şimdi bizim kırmızı bayraklarımız var. Bir yaş. 50 yaştan sonra hayatınızda ilk defa başınız ağrıyorsa lütfen geliniz. İki şiddet. Bu ağrı çok şiddetliyse, hayatınızdaki en şiddetli baş ağrısıysa, yırtılır gibiyse geliniz. Eşlik eden semptomlar, elde kolda uyuşma, görme bozukluğu, bir yerde güçsüzlük, işte gözde ışık çakması gibi şeyler oluyorsa mutlak başvurulması gerekiyor.
1: Peki migren harici baş ağrısı yapacak ciddi durumlar var mı hocam? Neler var?
0: Çok durum var hocam. Şimdi migren bizim birincil baş
1: Belki
0: ağrısı
1: çünkü
0: sebebimiz.
1: şundan soruyorum. Migren evet hayat kalitesini bozan ciddi bir şey ama öldürmez
0: Evet.
1: insanı sonuçta. Allah herkese gecinden versin. Ama çok daha ciddi hastalıklar olabilir. Bunlar neler olabilir?
0: Beyin kanamaları, ani gelen baş ağrısı da gelirler. En çok korktuğumuz gruptur.
1: Hı.
0: Tümörler. En sık beyin tümörlerinin semptomu şikayeti baş ağrısıdır. O yüzden yeni başlangıçlarda, sinsi ilerleyenlerde korkarız. Bizim böyle bir yıllık baş ağrısı, 10 yıllık baş ağrısı hayat kalitesini bozar. Ama 2 yıldır 50 yaş üstüne başlayan yeni baş ağrısı başka bir şeyin habercisi olabilir. En basitinden tansiyon. Tansiyonunuz çıkmıştır. Başınızın ağrıyarak önce bana gelirsiniz. Ben saptarım sonra kardiyolojiye gidersiniz
1: Evet, bir
0: bazen.
1: tansiyon hastası olarak ben çok iyi anladım bunu.
0: Öyle poliklinikte hani haftada 3-4 tane tansiyon yakalayıp kardiyolojiye gönderdiğimiz hasta oluyor.
1: Evet.
0: Dedim ki önemli olan yeni başlaması, şiddeti eşlik eden bulguları.
1: Peki şunu sorayım, bunu sormayı unuttum aslında. Migrenin tanısını sadece muayeneyle mi koyuyorsunuz? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz hastalar polikliniğe gelir hemen bana bir MR çekin der. Yani MR da evet ülkemizde belki pek çok gelişmiş Avrupa ülkesine göre çok daha yaygın ama pahalı bir tetkik, bir de uzun sürüyor çekimi, kolay değil. Çok
0: Evet.
1: hasta olduğu için. Siz ne yapıyorsunuz? Yani bu sadece muayene ile yeterli mi oluyor mu veya hangi şartlarda görüntüleme istiyorsunuz?
0: Hocam migrende muayene artı aslında anamnez tanı için yeterlidir. Biz genelde MR'ı nörologlar olarak ek nedenleri dışlamak için çekeriz. Hani eşlik eden bir kitle, kanama, beyinde leke, başka bir şey olmasın diye. Ama hani 10 yıllık süren zonklayıcı, tek taraflı, ışık sesini rahatsız ettiği bir baş ağrısına aslında çok da görüntülemeye gerek yoktur. Ne olduğu bellidir, o migrendir. Ona uygun tedavi vermek gerekir.
1: Peki tedavi verdik, düzelmedi. O zaman yine görüntüleme ihtiyacı oluyor mu
0: Tabii
1: acaba?
0: ki.
1: Muhakkak
0: Yani
1: ekarte etmek gerekiyor
0: ilk
1: bazı durumlarda.
0: yani ben normalde hayatımda hiçbir MR yoksa baş ağrılarını önemseyip

0: MR görmek istiyorum. Ekstra bir neden varsa dışlamak için ama. Migrenim vardı, bir tane MR çektirdim. Küçücük bir migren lekesi gördüm, ne yapacağım? Yani migrene bağlı leke olabilir. Onu gidip 3 ayda, 6 ayda, yılda kontrol etmenizin hiç mi anlamı yok? Bir kez başka bir şey olmadığı için dışlamak için çekilmesi günümüz şartlarında yeterli.
1: Peki hocam, şimdi programın da sonlarına doğru yaklaştık. En başta da söyledim, baş ağrısı evet 7'den 70'e herkesin şikayet ettiği, hayat kalitesini bozan bir durum. Çocuklarda, küçüklerden bahsediyorum çünkü çocuklarımız hepimiz için çok
0: Evet.
1: değerlidir. Çünkü bizde ufak şikayetler olunca belki hekime başvurmayız ama çocuklarımız olunca hemen
0: Tabii
1: götürürüz.
0: ki.
1: Çocuklarda bu durum farklılık arz ediyor mu büyüklere göre?
0: Evet.
1: Onlarda farklı davranmamız gereken durumlar var mı?
0: 18 yaş altı başlayan baş ağrılarında bir kere kesinlikle görüntüleme görüyoruz. Bazen çocukluk çağında epilepsi, sarı hastalığı daha sık. Bazen sadece baş ağrısı gelebiliyor. 18 yaş altı başlayan bütün baş ağrılarında çocuklarda elektroensefalografi dediğimiz EEG beyin dalgası işlemine bakıyoruz. Kanlarına bakıyoruz ve aile öyküsüne bakıyoruz. Eğer migren olduğuna karar vermişsek de böyle hemen ağır ilaç vermiyoruz onlara. Hayat tarzlarını düzenliyoruz, ekranlarını kısıyoruz. Çoğu zaman magnezyum ve B6 veriyoruz. Ama onlara çok düzgün bakmamız
1: Peki
0: gerekiyor.
1: çocuklarda da bu botoksun yeri var mı hocam?
0: Var hocam.
1: Her
0: Orada
1: yaşta uygulanabiliyor mu?
0: yani 12 yaş üstüne uygulanabiliyor. Sadece onlara yüz bölgesine yapmıyoruz.
1: Dozaj
0: Daha az, yarı
1: daha
0: yarıya.
1: az oranda yapıyoruz.
0: Ama zorda kalınca yapılıyor biraz.
1: Yani son çare gibi.
0: Evet.
1: Anladım. Peki artık sona yaklaştık. Son mesajınızı alalım hocam. Ne dersiniz?
0: Hocam migrende ağırsızlık mümkündür. Hani migrenim var, ben bunu ömür boyu çekeceğim, hayatımı ona göre düzenleyeceğim diye bir şey yoktur. Uygun tedaviyle migrenle beraber hayatımıza katılabiliriz. Ve baş ağrıları özellikle yeni başlangıçsa 18 yaş altı ve 50 yaş üstü çok önemlidir. Bunu da hani herkesin baş ağrıdı ihmal etmemek gerekir.
1: Evet, bir şey sorayım hocam, merak ettim. Saçın uzun olması baş ağrısına neden olur
0: Hocam bu ıslak saçla
1: mu?
0: baş ağrısı biraz efsane. Yani öyle ek bir risk faktörü taşımıyor.
1: Taşımıyor.
0: Hani
1: Peki.
0: saç uzun insanlar kadınlarda daha sık gözüküyor o kadar.
1: Peki sevgili hocam, çok teşekkür ederiz. Bugün gerçekten toplumu ciddi düzeyde ilgilendiren bir semptom diyelim. Yani bir şikayet, hastalık değil baş ağrısı ama evet migren önemli bir rahatsızlık. Bununla ilgili ben şahsen çok bilgilendim. Umarım dinleyicilerimiz de çok fayda görmüşlerdir diye düşünüyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün nöroloji uzmanı doçent doktor Müge Kuzu Kumcu ile beraberdik. Bundan sonraki programlarımız için de öğrenmek istediğiniz konular varsa veya tartışmamızı istediğiniz konular varsa lütfen Instagram sayfama yazın. Prof. Dr. Serkan Altinova. Bunları da değerlendirelim. Çünkü burada amacımız toplumu daha çok ilgilendiren konuları, daha çok merak ettiğimiz konuları tartışmak. Çünkü bir hekimin bakış açısıyla bir kişinin bakış açısı evet farklı olabiliyor. Ondan dolayı lütfen yazınız, bunları da değerlendirelim. Yine güzel bir programın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.
2: Doktorum yanımda.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
8: Migros yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
10: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
11: Migros kendinize iyi gelecek.
12: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Falih Akıcı, teknik yapımda Ertuğrul Kaya, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan İbrahim Erden'le önümüzdeki hafta Ankara'da yapılacak olan 15. Rüzgar Enerjisi Kongresi'ni ve kongre vesilesiyle rüzgar enerjisi teknolojisinde hangi noktada olduğumuzu ve elbette kapasitemizi konuşacağız. Ardından gazeteci Barış Sağlam'la yine enerji üst başlıklı gündem maddelerini konuşacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %1,31'lik yükselişle 14.566 puan seviyesinde. Amerikan doları serbest piyasada 45 lira 22 kuruş, avro 52 lira 95 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %41,22 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4575 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 43.428 lira, çeyrek altın 10.890 lira, gram altın ise 6.659 lira, para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Az önce de söyledim, 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi önümüzdeki hafta Ankara'da yapılacak. Hangi günlerde, nerede, kimler katılacak, bu soruların yanıtlarını Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden'den alacağız. İbrahim Bey merhaba.
2: Merhabalar Zafer Bey.
0: Evet, önümüzdeki hafta ne zaman, nerede kongre, oradan başlayalım isterseniz.
2: Zafer Bey, öncelikle teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Tekraren aslında bir ay kadar öncesinde görüşmüştük. Dinleyicilerimizle enerjiyle ilgili, yenilenebilir enerjiyle ilgili bazı konuları paylaşma imkanımız olmuştu. Sizinle birlikte olmaktan tekrar çok mutluyum. Gelecek haftaki kongremiz bizim Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak her sene düzenlediğimiz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi.

0: düzenlediğimiz kongrenin 15.'si. Ankara'da gerçekleştireceğiz. Fakat hani Türkiye'nin merkezinde ama çok uluslararası katılımı olan, yerli yabancı inşallah yine 4.000 üzerinde misafiri beklediğimiz bir kongre olacak.
1: ATO'da yapılacak değil mi? ATO Kongrezyum'da.
0: Yok, Ankara'da Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi.
1: Ha, Kongre Merkezi.
0: İnşallah. Kongremizde böyle tabii ülkemizden Enerji Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuz, Meclisten Sanayi Komisyonumuz ve bunların en üst düzey yetkilileri, yöneticilerinin katılacağı kamu tarafında ve bunun dışında tabii diğer bakanlıklardan da paydaşlarımız var. Onları da bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığımızdan, Ticaret Bakanlığımızdan mesela. Ama hem bunun dışında bizim çok tabii değerli gördüğümüz sektörün her türlü paydaşını zaten kapsamak hedefimiz var. Sanayicimiz, yatırımcılarımız, türbin üreticileri, servis bakım şirketleri, mühendislik şirketleri, finans kurumları bir tarafta. Bu senenin özelinde de biraz daha fazla da iz gördüğümüzde çok memnun olduğumuz uluslararası paydaşlarımız, uluslararası katılımcılarımız var. Biliyorsunuz COP31 bu sene Antalya'da.
1: Evet.
0: Belki dünyada iklim ile ve yenilenebilir enerji ile ilgili en önemli buluşma. 196 ülkenin tamamı, işte ülke statüsünde olmayıp da oraya davet edilenlerle beraber 200'den fazla ülke ve bölge temsilcisinin yer aldığı, bu sene 120-130 bin kişinin beklendiği bir kongre olmasından dolayı bizim kongremize de uluslararası paydaşlarımızdan yoğun ilgi var. Global Rüzgar Enerjisi Konseyi, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı gibi çok değerli ve çok üst düzey kurumların en üst düzey temsilcilerinde inşallah hem misafir olarak hem konuşmacı olarak ağırlayacağız gelecek hafta.
1: Evet. Şimdi Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki hedeflerini biliyoruz aslında. Rüzgar bunun neresinde ve rüzgarın payı ne?
0: Şimdi Türkiye bugün 126 bin, 127 bin megawatt seviyesinde bir kurulu gücü var. Bunun içerisinde rüzgarın payı 16 bin megawatt'a açmış durumda. Yani %11'den fazla bir kurulu gücümüz rüzgardan karşılanıyor. Üretimimiz açısından da baktığınızda bizim yıllık tüketimimizin de %12'ye yakın bir kısmı rüzgar enerjisinden karşılanmakta. Bu özellikle son 2 senede tekrar atağa geçerek rüzgarın yıllık kurulumlarda güneşi takiben en fazla olduğu, fazla olan teknoloji olduğunu görüyoruz. Bunun ötesinde nereye gitmek istiyor Türkiye rüzgarda diye açıkçası bir paylaşmak gerekirse de ülkemizin 2035 ve 2053 hedefleri var. 2053'te biliyorsunuz sıfır karbon olma hedefimiz var. 2035'te bunun ara adımı olarak düzenlendi. Bununla ilgili çok net hedefler kondu. Türkiye 2035 yılında 120 bin megawattlık rüzgar artı güneş hedefine sahip. Bunun da %40'ı rüzgar olmak kaydıyla 148 bin megawatt'a ulaşmayı hedefliyor. 148 bin megawatt bugün 16 bin megawatt olarak düşünürseniz nereden baksanız 32 bin megawattlık yeni hedefimiz var ama bu jeopolitik gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası bir de Orta Doğu'da bu İran'a İsrail ve Amerika'nın saldırması, ondan sonra başlayan savaşla beraber sizler de programlarınızda zaten ambiyan takip ediyor, paylaşıyorsunuz. Çok önemli gelişmeleri görüyoruz yenilenebilir enerjiyle ve rüzgar üzerinde. Herhangi bir boğaza takılmayan, ambargodan müstesna enerji teknolojileri olarak rüzgar ve güneş cidden ön plana çıkıyor. Hidroelektrik keza. Şimdi dolayısıyla ülkeler de bizim ülkemiz gibi dışa bağımlılığı, doğalgaz, bazı ülkeler petrol, bu dışa bağımlılıklarını mümkün olduğunca azaltmak için hem kaynak eşitliği tarafında, yani petrol ve doğalgazda farklı kaynaklara yönelmek, hem de yenilenebilir enerjiye azami şekilde odaklanmak istiyorlar. Türkiye'de bu 120 megawattlık hedefini biliyoruz, takip ediyoruz ki yeniden revize edip çok güçlü bir hedef olmasına rağmen daha da yukarılara taşımak için Enerji Bakanlığımız çalışmalar yapıyor.
1: Şimdi birazdan biz Barış Sağlam'la enerji konuşacağız ki kendisi enerji alanında gerçekten uzmanlaşmış bir gazetecidir. Her hafta da konuşuyoruz. Onunla da sıkça konuştuğumuz bir şey var. Rüzgar enerjisi çok önemli ama bunun içinde offshore rüzgar enerjisi santralleri daha da bir önemli verimlilik açısından ve teknoloji açısından. Şimdi kongrede de herhalde offshore santraller için ayrı bir başlık açılacak. olacaktır, değil mi?
0: Elbette. Offshore 2022'de Ulusal Enerji Stratejisi açıklandığından beri Türkiye'nin aslında enerji gündeminin içerisinde, rüzgarın içerisinde özel bir yeri var. Bu konuda mutlaka biz de gelecek hafta kongremizde dikkate almamız gerekiyor diye düşünüyorduk ama hem bunu sadece biz dikkate almamız değil, özellikle uluslararası katılımcılardan, yatırımcı, mühendislik şirketlerinden özel ilgi görüyoruz. Çok zengin, hatta birden fazla deniz ile ilgili oturumumuz var diyelim.
1: Peki offshore santrallerde henüz bir adım atılamamış olmasının ana nedeni finansmana erişim mi?
0: Böyle deniz rüzgar santral sadece finansman değil konusu. Deniz rüzgar santrallarda işin evet düğümlendiği yer belki finansman ama bu projelerin, bu santralların ön mühendislik çalışmaları hem çok maliyetli hem çok zaman alıyor. Denizde, denizin altında o zeminin altında çok ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. Deniz üzerinde belli bölgeleri kullanabiliyorsunuz. Çünkü özellikle sabit temelli sistemlerde 55-60 metrenin üzerinde derinliklere gidemiyorsunuz. Çünkü gittiğiniz zaman yüzer sistemleri kullanmanız gerekiyor. Bunlarda maliyetleri çok yüksek. İşte finansman orada gerçekten çok önemli ön hazırlık istiyor finansman kuruluşları. Bununla ilgili çalışmalar 2017'de aslında başlamıştı. Fakat o zaman yapılan bir ihale denemesi diyelim. Bu hazırlıkların yeterince sağlanmadığı düşüncesiyle Enerji Bakanlığı tarafından ötelendi. O hazırlıkları yapmak amacıyla. 2022'den beri Enerji Bakanlığımız hem Almanya ile hem Danimarka ile bu konuda çok uzman ülkeler Çin'le çeşitli işbirliği çalışmaları yürütüyor. Ön mühendislik çalışmaları yapıyor. 1,5 sene önce de Dünya Bankası ile yapılan bir projeye beraber Dünya Bankası fonuyla şu an Marmara Denizi'nde çok ciddi ölçüm çalışmaları yapıyor. TREP tarafından Enerji Bakanlığımızla yaptığımız bir çalışmada da biz özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde potansiyel deniz alanlarla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Kendilerine arz ettik. Bu çalışmalardan sonra ancak deniz rüzgarla ilgili bir ihale hem finanse edilebilir hem de yatırımcıların dikkatine sunulabilir olacak. Bunun için de inşallah bu yılın içerisinde bir ilan bekliyoruz. Enerji Bakanımız bir hazırlığı inşallah açıklayacak. Seneye tahmin ediyorum Enerji Bakanlığımız tarafından ilk rüzgar santralı ihalesini görebileceğiz. Deniz rüzgar santralı ihalesini görebileceğiz.
1: Şimdi yanlış anladıysam düzeltin lütfen. Bütün bu söylediklerinizden anladığım şöyle bir nedeni de var. Bu yatırımların ötelenmesinin. Maliyet getiri dengesindeki bozukluk galiba biraz da öteliyor. Peki bu dengenin maliyet getiri dengesinin sağlanabilmesi için teknolojinin biraz daha gelişip biraz daha mı ucuzlaması gerekiyor?
0: Öyleydi ve dünyada deniz rüzgar özellikle son 10 senede çok hızlı yayılmaya başladı. Şu an böyle söyleyelim, yani Çin'de ve Avrupa'da en önemli rüzgar gelişim alanı deniz rüzgar diyebiliriz. Özellikle Avrupa'da. Dolayısıyla ne kadar çok bir iş yapılırsa doğal olarak imalat tarafına yansıyor. Daha çok üretilen bir şeyin de maliyeti doğal olarak düşüyor. Burada biz o maliyetteki ucuzlamayı hem teknolojik gelişimle beraber ucuzlamayı görüyoruz. Yani bundan belki 5 sene önce, 7-8 sene önceki maliyetlerden şu an %35-%40 seviyesinde deniz rüzgar alanında maliyetler düşecek. Bunların yansımaları olacak.
1: Peki son olarak önümüzdeki hafta yapılacak kongreden sonra bir sonuç bildirgesi vesaire ya da ona benzer bir açıklama yapılacak mı?
0: Tabii böyle mutlaka bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Ama biz bir başlangıç bildirgesi yayınladık önce. Çünkü biz bu kongrenin bu jeopolitik konjonktürden yola çıkarak aslında çok önemli bir mesaj vermesi gerektiğini düşünüyorduk. Biz kongremizi yarının güvencesi rüzgarın enerjisi mottosuyla açtık ve buna dair biz geçtiğimiz günlerde basın mensuplarımızla bir araya geldik. Orada enerji güvenliğinin artık sadece bir teknik konu değil, stratejik bir mesele olduğunu, dolayısıyla da rüzgarın bir alternatif değil, yani bir güvence unsuru olduğunu, enerjide yani nasıl savunma sanayi bir güvence ülke için bu savaşlarla biz enerji tedariğinin de oradaki seçtiğinin de aslında bir gelecek güvencesi olduğunu vurguluyoruz. Bu vesileyle de yapılacak her bir türbinin ister deniz üstünde ister karada Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için çok önemli bir imza olduğunu düşüncesiyle zaten bir ön bildirge yayınladık. Süre olarak bir de kongre sonrası hem bu kongrenin özeti hem de bir policy paper dedikleri İngilizce'de, yani bir politika notu, bir tavsiyesi olarak bu kongrenin çıktılarını derleyip inşallah kongre sonrası yayınlayacağız.
1: Peki. İbrahim Erden, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Barış Sağlam'la birlikteyiz. Hoş geldin Barış.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Şimdi rüzgarı konuştuk az önce İbrahim Erden'le. Sen de dinledin. Güneşi de konuşalım. Çünkü küresel elektrik talebindeki artışın %75'ini karşılamış güneş.
1: Bu çok önemli bir rakam. Evet. Yani bu çok sevindirici bir rakam.
0: Ya, şu ayrımı koyalım ama talebini değil, talepteki artışın %75'ini.
1: Evet, tabii. Yani talebin %25'ini karşılayacağı günlerde gelir umarım. Talep artışının %25'ini karşılamak da çok önemli bir rakam.
0: 75 yazıyor benim elimde.
1: Pardon, %75, kusura bakma. %75'ini karşılamak çok çok çok önemli bir rakam. Burada şöyle bir rakam verilmiş. Geçen sene Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm LNG ihracatına eşdeğer bir elektrik üretimi bu.
0: Oo.
1: Bu da çok çok güzel bir rakam.
0: Hürmüz'ün konuşulduğu günlerde.
1: Evet, Hürmüz'ün konuşulduğu dönemde böylesine güzel bir gelişme, güzel. %90 2010'lardan bugüne kadar maliyetlerin %90 azalması fotovoltaik teknolojilerdi. Bu gelişimin en büyük nedeni. Daha hızlı yatırım, daha düşük maliyetli yatırım, böylece daha hızlı bir büyüme ve buna ek olarak depolama tesislerinin ve depolama imkanlarının artış göstermesi, ki 2025'te %40 büyüdü depolama süreçleri. Bu da çok güzel bir artı ve bu hızlı bir şekilde güneş enerjisinin genel olarak yayılımını etkiliyor. Ama bazı sorunlar var. Bu sorunların başında şebekeler geliyor. Sizler üretimi yapmanıza rağmen bazen şebekeye sunamıyorsunuz. Projeler hazır olmasına rağmen şebekelerin hazır olmaması bu projelerin onaylanma süreçlerini geciktiriyor. Bazen de İspanya'da yaşandığı gibi şebekenin yeterli desteğe sahip olmaması bu süreçlerin sekteye uğramasına neden oluyor. Ve bir de üçüncü dünya ülkelerinde ya da fakir ülkelerde finansmana erişim zorluğu bu büyümeyi ne yazık ki yavaşlatıyor. Yoksa çok daha hızlı ve çok daha kapsamlı bir güneş enerjisi yayılımı, güneş enerjisinden elektrik üretimi yayılımını dünya üzerinde görebiliriz. Çünkü en ucuz, en kolay ve en yaygın güneş ve güneş ışınları. Bu nedenle büyümesini sürdürecek ve ilerleyen dönemde benim beklediğim şeylerden birisi depolamayla birlikte şeffaf, yani camlarda bile güneş fotovoltaik, güneş enerjisi üretiminin gerçekleşebilecek olması, ki bu teknolojiler var ama şu anda çok pahalı, çok az bir verimliliğe sahip, o nedenle yaygın olarak kullanılmıyor. Ama şöyle düşünün, binanıza uygulayacağınız bir fotovoltaik, camlara uygulayacağınız bir fotovoltaik teknolojiyle en azından iklimlendirme süreçlerinin tamamını buradan karşılayabilecek olmanız bile sizin dünya genelinde tüketici olarak doğrudan faturalarınıza ama küresel olarak da iklim değişikliğiyle mücadeleye çok büyük katkısı olacaktır.
0: Şimdi yani şu bahsettiğin teknolojiler aslında bizim çocukluğumuzun dizisi vardı ya, meşhur Uzay 1999.
1: Evet, evet,
0: 1999'a
1: evet,
0: gelindiğinde neler olacak?
1: Evet.
0: Derdik. Ondan şöyle bir farklılık gösteriyor. 1999'a gelindiğinde bir şey olmadığını gördük aslında. Ama şimdi günümüzde öyle bir hız kazandı ki teknoloji. Yani şu bahsettiğin camları 3 sene sonra aslında evimize taktırabiliriz belki de. Çok düşük bir maliyet.
1: Umarım. Çünkü 2010'dan bu yana %90 maliyet düşüklüğünden bahsediyoruz. Bu muhteşem bir rakam.
0: Evet. Şimdiki başlığımız aslında koca bir programı da ayırabileceğimiz bir başlık. Yani Türkiye küresel enerji mimarisinde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Bu hep konuştuğumuz bir şey.
1: Evet.
0: İşte enerji hub'ı olması, hı hı, özellikle doğalgazda, boru hatlarıyla vesaire, ama şu son yaşananlar, Hürmüz'de yaşananlar bize gösterdi ki o yine çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz, bellediğimiz o jeopolitik önem hiç de boşa söylenen bir laf değilmiş.
1: Gerçekten öyle.
0: Gerçekten.

0: güvenli liman olarak öne çıkmasını destekleyen de bir unsur Türkiye'nin konumu.
1: Şimdi jeostratejik olarak düşündüğümüzde Türkiye Hürmüz Boğazı'nı şu andaki var olan süreçlerle değil de yeni eklenecek süreçlerle, bunlardan birincisi mesela Kerkük Ceyhan boru hattına Basra'nın eklenmesi. Birleşik Arap Emirlikleri ve benzeri Körfez ülkelerin, Kuveyt gibi ülkelerin bölge ülkeleriyle anlaşarak Türkiye üzerine doğrudan bir boru hattı çekilmesi. Katar'ın Suudi Arabistan'la anlaşarak doğrudan bir boru hattı çekebilmesi. Suudi Arabistan'ın, gerçi Suudi Arabistan burada biraz farklı bir noktada duruyor. Suudi Arabistan Kızıldeniz'i de kullanabilir ama orada da başka bir boğaz var. Hepimizin bildiği gibi o boğazın de kullanılması tehlikeye girebilir. Türkiye'ye ulaştırıldığında bu jeopolitik olarak bölgedeki en güvenilir ülke olmasının burada çok büyük etkisi olacaktır. Neden bunları konuşuyoruz? Eskiden bunlar konuşulsa da var olan süreçler bu yatırımların maliyetlerine katlanmayı gerektirmiyordu. Aynı zamanda zaten süre gelen bir güvenli liman vardı, güvenli bir boğaz vardı ve buranın değiştirilmesi için hiç kimsenin yeni bir adım atmasına ihtiyaç yoktu. Ve bazı ülkeler özellikle Katar gibi niçin Türkiye'ye ihtiyaç duysundu? Yani kendini bağımlı kılsın da ama şimdi var artık.
0: Peki öyle miydi gerçekten? Yani sonuçta evet, boru hattı maliyetli bir şey ama bir kez harcanan bir maliyetten söz ediyoruz. Yani o boru hattı devreye girdikten sonra uzun yıllar kullanılabilecek bir hat.
1: Evet.
0: Ama her gün tankerlerle milyonlarca varil petrol taşımak daha maliyetli bir şey değil mi zaten lojistik maliyet açısından?
1: Şöyle bir miktar olsa da zaten Türkiye'ye geldiğinde de lojistik olarak taşınacak. Hani bunu da akılda tutmakta fayda var. Yani bir o var. Avrupa'ya doğrudan bir boru hattı kurmaksa o da Avrupa'nın sorumluluğunda olacak bir şey. Avrupa buna niye gelsindi? Yani niye böyle bir yatırımı kabul etsindi? Şimdi şartlar değişiyor. Avrupa Birliği'nin petrole ulaşımı için, yani petrol başka bir yerde duruyor ama doğal gaz sıvılaştırması, taşınması daha maliyetli olan bir süreç olduğu için sıvılaştırması ve taşınmasını şu anda kurulacak boru hatlarıyla daha ucuza getirebilmek artık mümkün. Türkiye'nin de var olan hatlarını düşündüğümüzde buna TANAP var. Bununla birlikte Kuzey Akım diyorum, Türk Akım. Bunlar var olduğunu düşündüğümüzde bunların uzatılması, yanlarına yenilerinin yapılması gibi alternatifler artık daha da mantıklı ve daha da çekici hale geliyor. Ama bunlar için sürecin biraz daha Hürmüz'ün özellikle biraz daha kapalı kalması, bu ülkelerin biraz daha böyle bir yatırımı katlanması için bu kaynaklara ulaşamaması ve ihracatı gerçekleştirememesi gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün, Türkiye eğer tüm dünyaya ihraç edebilecek kadar bir doğal gazı olduğunda İspanya'ya götürüp niçin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç etme fikrini taşısın? Bunun için bir ne diyelim ona, Akdeniz'in kapanıyor olması ya da Akdeniz'in kapanmış olması gibi bir ihtiyaç doğabilir. Bu nedenle böyle baktığımızda ülkelerin bunu sürdürmesi ve bu zorunluluğa katlanması için var olan süreçlerden faydalanamaması gerekiyor. Bakalım süreç oraya doğru gidiyor gibi ama hala Türkiye böyle bir güvenliksiz bir boğazın alternatifi olarak evet mimari de öne çıkıyor gerçekten de.
0: Stratejik yük vagonları güneş enerjisiyle üretilecekmiş. Ne kazandıracak bu?
1: Şimdi stratejik vagon neymiş onu biraz düşündüğümüzde Türkiye'nin özellikle tank, askeri teçhizat ve bununla birlikte akaryakıt taşıdığı vagon tiplerine ve bununla birlikte hassas diğerlerinde bunlar öne çıkanlar, bunlara stratejik vagon deniyor. Diğerleriyle yapılmayan ya da yapılamayan özel vagonlar bunlar. Devlet Demir Yolları'nın var olan vagon ve lokomotif üretme süreçlerine buralarda kendi yapıları içerisinde, fabrikaları içerisinde kurulacak olan çatılara güneş enerjisiyle gerçekleştirilecek olan bunlar üretimler. Bu ne sağlayacak bize? Birincisi var olan vagonların daha ucuza. İkincisi de var olan vagonların daha sürdürülebilir ve çevreci bir süreçle üretilmesini sağlayacak ki bu ihracat konusunda da Avrupa'yı ve yurt dışındaki diğer

0: unsuru olarak öne çıkıyor cümlesini anlamadım. Yani şimdi bir enerji dönüşümünden bahsediyoruz. Aslında bir kömürsüzleşmeye gitmekten söz ediyoruz. Ta Paris İklim Anlaşması'ndan beri. Evet. Nasıl oluyor da termik santraller denge unsuru olarak öne çıkıyor?
1: Şu nedenle hepimizin bildiği gibi ne yazık ki yenilenebilir enerji baz yükünün özellikle geceleri kullanılamadığı bir alana denk geliyor. Özellikle güneş enerjisini gece kullanamıyoruz. Buradan üretim gerçekleşmiyor ve şu anda gündüz ürettiğimiz tüm enerjiyi geceye yetecek şekilde depolamak da mümkün değil. Hı hı. Öyleyse baz yükünün ihtiyaç duyulduğu dönemlerde, ki bu gündüz de olabilir, bazen güneş bugünlerde olduğu gibi Mayıs ayında daha fazla biz güneşlenme beklerken, şimdi daha çok bulutlu ve daha çok yağışlı bir süreçten geçtiğimiz için öngörülen üretimin altında bir üretim gerçekleşiyor. O zaman baz yükünün yenilenebilir enerji kaynaklarından yeterince beslenemediği zamanlarda, diyelim ki devreye hemen sokamadığımız doğalgaz çevrim santralleri de yok, o zaman bir denge unsuru olarak dünyanın dört bir yanından elde edebileceğimiz kömürü kullanan termik santraller bir denge unsuru oluyor. Hmm. Daha önce hep söylemiştik, ürettiğiniz kadar tüketmek zorundasınız şebekenizin stabil olabilmesi için, dengeli olabilmesi için. Üretemediğiniz zamanlarda tüketim ihtiyacını nereden karşılayacağız? Şu anda bizim elimizde nükleer bir güç yok. Çevrim içi henüz yok. Çevrim içi santralleri yeterince üretim yapamayabileceği dönemler oluyor. Onun için hızlı ve hemen devreye sokulabilecek termik santraller burada bir denge unsuru olarak devreye giriyor. Bu nedenle bu başlık atılmış bu haberimizde. Böyle bir denge unsurundan bahsediyoruz. Yoksa dediğin gibi gelecek vizyonumuzda kömürün sürekli bir azalmasından bahsediyoruz ki tarihte ilk kez 2025'te kömür üretiminden daha fazla yenilenebilir enerjiden elektrik ürettik. Dünya genelinde, küresel olarak. Bu da zaten süreçlerin ne yöne doğru gittiğini gösteren önemli bir gösterge. Bu başlığın, belki oksimoron geldi sana ama, nedeni bu. Yani baz yükünün ihtiyaç duyulacağı dönemlerde, baz yüküne katkı sağlanması gereken yerlerde kömür, yani termik santraller bu sürece katkıda bulunuyor.
0: Evet, belki de termik santral kadar hızlı devreye sokabileceğimiz mesela doğalgaz santralleri olduğunda bunu konuşmayacağız değil mi? Çünkü ben Elder'in toplantısında öğrenmiştim bütün bu teknik ayrıntıları. Ekonomi Muhabirleri Derneği ile Elder'in organize ettiği işte bu gazetecileri bilgilendirmeye yönelik bir toplantıda aklım çıktı özetle. Yani hakikaten muazzam bir denge var orada.
1: Evet.
0: Özellikle şu dağıtım işinde.
1: Evet.
0: Ama mesela orada şunu da gördük. Bazı günler günün belli saatlerinde fiyat sıfıra iniyor.
1: Evet.
0: Yani işte o arz talep meselesinden kaynaklanan
1: bir özellikle durum. Güneş enerjisinin çok yoğun üretildiği zamanlarda bu sıfır görülüyor.
0: Evet, fiyat sıfıra iniyor. Yani santralin şebekeye vereceği fiyattan.
1: Evet. Yani herhangi bir santral ürettiği enerji için ve şebekeye verdiği enerji için para alamayacak demek bu.
0: Evet. Yani işte o da üretmemeye teşvik, ama orada da işte galiba bu hızın devreye sokulması gerekiyor. Yani durdurup tekrar başlatabilme hızının en az termik santral kadar esnek olması gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Galiba.
1: Şimdi termik santralin en büyük avantajı bu. Hem girdisi daha ucuz, hem durdurulup hem de tekrar çalıştırılması görece olarak daha kolay. Bir nükleer santrali durdurduğunuzda, ki bu çoğunlukla gerçekleşmez, nükleer santraller 7-24 esasına dayanır ve sürekli üretim gerçekleşir. Hatta hatırlayacağınız gibi Ukrayna'daki termik santralin devreye girmesi, çıkması çok büyük problemlere neden olmuştu. Bir devreden çıkmıştı, tekrar devreye almak uzun sürmüştü. Bir Rusya işgal etti, bir tekrar Ukraynalıların eline geçti. Şimdi kömür ve doğalgaz bu noktada geçiş sürecinde dengeleyici unsur. Ama bizim tercihimiz bu dengeleyici unsurun doğalgazdan yana olması, çünkü çevresel etkileri nedeniyle. Ama kömür, hepimizin gördüğü gibi, Türkiye böyle bir sürece denk gelmedi. Bu süreçten en az etkilenen ülkelerin başında geliyor. Ama Hürmüz'de eğer biz de Katar'a bağımlı olsaydık ve Katar'dan

0: doğal gazımızın yoğun bir şekilde gelemediği bir dönem olsaydı, o zaman kömüre daha fazla dayanmak zorunda ve kömüre daha fazla üretim yaptırma emri vermek zorundaydık. Ama şu anda bu süreçler böyle işlemiyor. Fakat ne olursa olsun, her şey mükemmel olsun, kömür orada her zaman var olacak. Neden? Çünkü sizin olmaz dediğiniz şeyler bugün görüyorsunuz. Daha önce petrolün fiyatı 30 dolarlara inmişti ve 30 dolara çıktığında uf 30 dolara çıktı demiştik. Şimdi 100-120 dolarlar bandında evet, devam ediyor.
1: 150-200'ler konuşuluyor böyle gider.
0: Evet, o yüzden bu alternatifler her zaman bizde var olacak. Şimdiki kadar çok termik santralimiz var olmayabilir ama termik santrallerimizi tutacağız ve bizim enerji karışımımızın, miksimizin içerisinde mutlaka kömür de yer alacak.
1: O emniyet sübabı gibi duracak.
0: Evet.
1: Peki. Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sütaş ayran. Yemek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
10: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Kredi.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Bir evim, sizi düşünen bir evim.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binacele kılçık hocam. Albayrak Finans.
7: Reklamlar.

0: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 5 Mayıs 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, çok özel bir günün akşam saatlerine ortaklık ediyoruz. Bu gece geniş bir coğrafyada Hıdır İllez Bayramı kutlanacak. Dilekler tutulup dualar edilecek. Doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Hıdır İllez, ülkemizde de köklü bir kültürel miras olarak yaşatılmakta. Birlik, paylaşma ve dayanışma değerlerimiz bu anlamlı günde daha da güçlenmektedir. Bu özel anların hemen öncesinde tutulan tüm dileklerin gerçekleşmesini, duaların kabul edilmesini, umutlarımızın hep taze kalmasını dileyerek başlıyoruz programımıza. Umarız bu Hıdır İllez hepimize sağlık, huzur ve bereket getiren müjdelerle yaşanır.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katıldı, ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Temaslarına ilişkin basın mensuplarıyla bir araya gelen Yılmaz, toplantının başarılı geçtiğini, ortak ve ikili görüşmelerle çeşitli panellerin yapıldığını söyledi. Milli teknolojinin gövde gösterisi Saha 2026 başladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Türkiye'nin gururu Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi devlerin en ileri sistemleri 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak olan bu dev sahnede buluştu. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han, Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen etkili yağış ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi ve acil ihtiyaçların karşılanması için valiliklere toplamda 150 milyon lira gönderildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da görüştü. Bakan Çiftçi, "Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah" mesajını paylaştı. Bakan Gürlek de dolandırıcılıkla mücadele merkezi kurulmasına yönelik hazırlanan projeyi görüştüklerini açıkladı. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Pymex ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Nice sağlıklı başlangıçlara eşlik etmelerini diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Çağla Üregen bizlere aktaracak. Çağla Üregen, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde katıldığı etkinliklerde verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım. Söz sizde, dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı

0: Recep Tayyip Erdoğan Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Kurulun ilk toplantısında ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısının yanı sıra Adalet, Dışişleri, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları da katıldı. Toplantıda ayrıca Milli İstihbarat, Savunma Sanayi, Siber Güvenlik ve İletişim Başkanlıkları da yer aldı. Kurulun ilk toplantısında 2024-2028 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda gelinen aşamanın ele alındığı belirtiliyor. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme ile birlikte artan siber tehlikelere karşı alınması planlanan yeni tedbirlerin de gözden geçirildiği kaydediliyor. Toplantının gündeminde siber güvenlik alanında yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesinin de yer aldığı ifade ediliyor.
1: Çağla Üregen, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin grup toplantıları vardı. Lider konuşmalarında öne çıkan başlıklar neler oldu?
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Terörsüz Türkiye hedefinde barış süreci koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. Statü tanımının bu hedef doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bahçeli MHP'nin terörsüz Türkiye hedefindeki tutumu için provokatif yorumlar yapanlara da sert tepki gösterdi. Bahçeli, gazetecilerin CHP'deki parti içi tartışmalara ilişkin sorusuna da yanıt verdi. Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun mesajını verdi ve bir diğer grup toplantısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Partisinin Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. Özgür Özel, bu mesele bir rekabet alanı değildir, bir husumet alanı olamaz, bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır dedi. Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı.
1: Çağla Üregen, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Etkinliği takip eden arkadaşlarımızın geçtiği son bilgileri de dinlemek isteriz.
0: Saha 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. 120 ülkeden 1700 firma dev fuar için bir araya geldi. Fuarın bu yılki mottosu teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir olarak belirlendi. Saha 2026 kapsamında 203 yeni ürün ilk kez sergileniyor. Sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda 8 milyar dolarlık ihracat anlaşması yapılması bekleniyor. Fuar kapsamında canlı gösterimlerden yarışma alanlarına birçok platform kuruldu. Türkiye'de geliştirilen son teknoloji otonom araçlar hazırlanan özel parkurlarda yeteneklerini sergileyecek. Tematik odaklarından biri de uzay ekosistemi olacak. Uzay pavilyonu ve özel tasarlanan Space Dome alanı ile uzay teknolojileri de fuarda yerini alacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağla Üregen. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Çağla Üregen bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemdeki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Telefon attığımızda gazeteci Hakkı Kurban var. Hakkı Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar Mahpeyker Aksu.
1: Teşekkür ediyoruz. Hakkı Bey, dün yapılan kabine toplantısında alınan kararlar ve yapılan açıklamalar bugün Ankara'da nasıl yankılandı diyelim ve sözü size bırakalım.
3: Evet, ekonomiden siyasete, diplomasiden güvenliğe kadar birçok alanda yankıları olan bir kabine toplantısıydı Mahpeyker Aksu. Elbette herkesin odaklandığı konulardan biri Kurban Bayramı tatilinin süresiydi. Bayram bu yıl 27-30 Mayıs döneminde kutlanacak ama tatilin 9 güne çıkabilmesi için hafta sonuyla Arife günü arasındaki 1,5 günlük sürenin idari izin kapsamına alınması gerekiyordu. İşte o karar dünkü kabine toplantısına alınca 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenler bugün ellerinde takvim planlamalara odaklandı. 22 Mayıs Cuma akşamından 31 Mayıs'a kadar tatil fırsatı olacak. Bu süreçte elbette ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda gerekli tedbirlerin alınması ve hazırlıkların yapılması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ek sefer düzenlenmesi konusunda hazırlıkları var. İşte o hazırlıklara ilgili kurumlarda bugünden itibaren başlamış oldu. İkincisi yuva kurmak isteyen gençlere sağlanan destekler. Evlenecek olanlara aile ve gençlik fonu üzerinden 200 daha 250 bin lira arasında destek veriliyor. Geri ödeme süresi içinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksiti hibe ediliyor. Kalan taksitler de 12 ay erteleniyor. Dünkü kabine toplantısında bir karar da alındı Mahpeyker Aksu.
1: Evet.
3: Geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuk da dünyaya gelirse kalan taksitlerin tamamı hibe edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da bu konudaki çalışmalara bugünden itibaren odaklandığını söyleyebiliriz. Elbette bölgemizde yaşanan sıcak gelişmeler kabinenin en önemli gündem maddelerinden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikrar adası konumuna vurgu yaptığı kabine toplantısı sonrası, Türkiye ezberlerin bozulduğu, belirsizliğin arttığı, insanlığın yol ve yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgenin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmakta adından söz ettirmektedir demişti. Elbette böyle bir süreçte gözden odaklandığı alanların başında ekonomi geliyor. Çünkü kabine toplantısında da ekonomideki veriler kapsamlı olarak gözden geçirildi. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin 12 aylık ihracatı 275.8 milyar dolara ulaştı ki bu Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kaydedildi. Aynı şekilde turizmde olumlu veriler var. Geçen yıl 64 milyon ziyaretçi ve 65.2 milyar dolar turizm geliriyle kapatılmıştı. Bölgedeki birçok olumsuz gelişmeye rağmen bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık bazda %4.2'lik bir artış oldu. 9 milyar 896 milyon dolarlık gelir elde edildi turizmden. Turist sayısı da 9 milyar 219 bine ulaştı ki bunlar olumlu tablo olarak yansıdı. Olumsuz tarafta enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan irademizde en küçük bir gerileme yok dedi ve programın süreceğini vurguladı. Dolayısıyla kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştı ekonomi konusunda ve bugüne de bu tartışmalar yansımış oldu. Elbette bölgede yaşanan gelişmelerle birlikte Avrupa Birliği'nden son dönemde gelen ikircikli tartışmalar Ankara'nın hassasiyet gösterdiği konular arasında Mahpeyker Aksu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar bugün Avrupa'da da yankılandı. Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalı vurgusu çok önemliydi. Türkiye'nin yapıcı tavrına dikkati çekmişti Erdoğan ve Avrupa Birliği bunun kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmeli mesajı vermişti. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir, kendisini nerede gördüğüdür şeklindeki sözleri öne çıkmıştı. Bu mesajların bugün Avrupa'da da yankılandığını gördük. Hatta İsrail ve Yunan basını bile Avrupa'nın yeni bir siyasi tercih süreciyle karşı karşıya olduğunu belirttiler. Örneğin Yunan basınından Militare, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanının sözlerini Avrupa'ya res olarak nitelendirdi. CNN Gris, Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler başlığıyla bugün çıktı. Güney Asya Haber Ajansı anı, Erdoğan Avrupa'yı Türkiye'ye yönelik önyargılardan vazgeçmeye çağırdı başlığını kullandı ve Cumhurbaşkanı'nın sözlerini paylaştı. Ermenistan basınına da unutmayın Türkiye artık eskisi gibi değil değerlendirmesinin yer aldığını gördük. Sözün özü önümüzdeki günlerde bu sözlerin daha fazla yankı bulacağını söyleyebiliriz Avrupa'da.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Hakkı Bey bu değerlendirmeleriniz için. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantılarında yapılan konuşmalar önümüzdeki dönemin gündemine ilişkin önemli ipuçları barındırıyordu. Özellikle MHP liderinin barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulsun önerisi çok dikkat çekti. Gelişmeye ilişkin izlenimlerinizi de dinleyerek tamamlayalım. 2-3 dakika içerisinde yorumunuzu alalım.
3: Evet, gerçekten başkentte siyaset gündemini sarstı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları Muhafazakar Aksu. Terörsüz Türkiye sürecinde zaten çok konuşulan, tartışılan açıklamaları da olmuştu Bahçeli'nin. Bu kez de tarihe geçecek değerlendirmeleri geldi. Üstelik öyle bir dönemde yaptı ki Bahçeli bu açıklamaları. Terör örgütünün sadece %30'luk kısmının silah bıraktığı yönünde haberlerin kamuoyuna yansıdığı bir süreçten geçtik. Sürecin devamına ilişkin tartışmaların da yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Bahçeli böyle bir süreçte önce terörsüz Türkiye teslimiyet değildir, taviz değildir, terör örgütüyle pazarlık değildir dedi. Süreçten taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Ardından da konuyu terörist başı Abdullah Öcalan'ın durumuna getirdi. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değil ifadesini kullandı. Ardından da çok konuşulacak o cümleleri kullandı. Dedi ki Abdullah Öcalan için statü açığı varsa terörsüz Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalı. Bu mekanizma kardeşlik hukukunu, demokratik katılımı, milli huzuru birlikte gözetmelidir. Bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. İşte bu sözler gün boyu başkent gündemindeydi Muhafazakar Aksu ve görünen o ki önümüzdeki sürece de damga vuracak açıklamalardan biri oldu. Zira Bahçeli'nin statü önerdiği isim 40 bin kişinin katili olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış bir cani. Dolayısıyla yeni bir hukuki düzenleme yapılmadan ve terörist başının yargılanması tekrar olmadan böyle bir statü verilmesi hukuki olarak da tartışmalı bir noktayı oluşturuyor. Konu bugün diğer muhalefet partilerinin de gündemindeydi. CHP lideri Özgür Özel statü verilsin veya verilmesin şeklinde bir açıklama yapmadı. Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterdi. Böylesine hayati bir konuda kararı aziz milletimize sorun, referanduma gidin çağrısı yaptı. Bahçeli'ye destek verense DEM Parti oldu. Partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan Bahçeli'nin açıklamalarını tarihi olarak nitelendirdi. Sayın Bahçeli'nin statü ve yasal adımlar atılması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz ifadesini kullandı. İşte bu tartışmaların gölgesinde Ankara'da bir beklenti var. Meclis Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hatırlanacaktır. Ramazan Bayramı öncesi raporunu sunmuştu. Artık gözler bir anlamda bu konuda adım atılacak mı, atılmayacak mı ona odaklandı. Çünkü bir anlamda terör örgütünün silah bırakmasına bağlanmış şartlar ama güvenlik birimlerinin verdiği raporlar o beklentinin tam olarak karşılanmadığını gösteriyor Muhafazakar Aksu. Bahçeli'nin bu sözleri sonrası Ankara'da hangi yöne doğru süreç evrilecek? Biraz da onu yapılan tartışmalar ve AK Parti'den gelecek açıklamaların belirleyeceğini söyleyebilir.
1: Hakkı Kurban, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
3: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendirdik.
4: Reklamlar.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
10: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
14: kazancın net, SigortamNet.
15: Kurbanla gülümset.
4: Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5

0: 3.900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
2: Anneler Günü alışverişlerinize 3.000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5.000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3.000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Reklamlar. Sahne hazır, mikrofon açık. Şimdi genç uzmanlar konuşuyor. Next TRT 2026 9 Mayıs'ta İstanbul'da. Sanattan teknolojiye, iklimden toplumsal hayata, geleceğin meseleleri mercek altında. Fikirler cesur, sesler güçlü. Next TRT 2026. Gelecek burada başlıyor. Şimdi kayıt ol. www.next.trt.net.tr.
5: Gün ötesinde dünya gündemi.
6: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.25'i gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız. Konuğumuz İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Aslan. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk Mahdeker Hanım.
6: Hocam gündemin ilk sırasında bölgemizde yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan savaş var. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında 11 Nisan'da yapılan müzakerelerden sonuç alınamamıştı. Devam eden bir ateşkes süreci de var. Fakat yapılan sert açıklamalar henüz savaşın sonuna gelindiği mesajını da vermiyor. Gazze'de soykırım yürüten İsrail ise Lübnan'a saldırılarına ateşkese karşın devam ediyor. Sizin devam etmekte olan bu savaşa ilişkin izlenimleriniz, savaşın nedenine, 28 Şubat sürecinden bu yana yaşananlara ve müzakerelerde ikinci etaba geçilip geçilmeyeceğine ilişkin değerlendirmeleriniz neler olur?
7: Yani bu savaş sistemik bir savaş olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani sadece bölgesel İran'la İsrail bağlamında anlaşılabilecek bir savaş değil. İşte İsrail'in Amerika'yı savaşın içine çektiği bir savaş olarak görülemez. Yani o boyutu var. İsrail açısından Amerika sonrası Orta Doğu'da kendisine uygun, avantajlı bir ortam yaratmak istiyor İsrail. O açıdan da kendisine rakip olarak gördüğü devletleri zayıflatmak, hatta patlamak gibi bir amacı var. İran'da bu devletlerden bir tanesi, hatta en başta geleni. İsrail bu açıdan Amerika'yı bu savaşın içerisine çekti. Ama Amerika açısından savaşın başka bir anlamı var. Amerika biliyorsunuz Çin'le bir süredir bir sistemik mücadele veriyor, hegemonya mücadelesi veriyor. Uluslararası sistemin liderliği konusunda. Yani bu çatışma bağlamında daha önce Venezuela'ya bir müdahalede bulundu. Tarifeler getirdi, ticaret savaşı başlattı. Çünkü Amerika açısından Çin şu an askeri bir tehdit değil tam olarak. Çünkü Çin'in askeri harcamaları Amerika'nın neredeyse üçte biri kadar. Yani Amerika'nın peşine sıralayacağımız 10 tane devletin askeri harcamaları Amerika'nın askeri harcamalarına denk gelmiyor. Yalnız Çin teknoloji alanında yaptığı atılımlarla ve ekonomi alanındaki gelişmelerle Amerika ile arasındaki gücü sürekli bir şekilde kapatıyor. Bu da Amerika'yı alarma etmiş durumda. Biliyorsunuz 90'lardan sonra tek kutuplu bir dünya vardı. 2010'lardan itibaren bu tek kutuplu dünya Çin'in yükselişiyle beraber, Rusya'nın da agresif politikalarıyla beraber çok kutuplu bir dünyaya doğru gitmeye başladı. Yani bu anlamda Amerika Çin'in müttefiklerine de saldırıyor. Onlar

0: onlara avantaj sağlayan, Çin'e bu mücadelede avantaj sağlayan müttefiklerine, özellikle petrole sahip müttefiklerine saldırıyor. Venezuela bunlardan bir tanesiydi. İran'da, İran belki daha da önemli Venezuela'dan bu anlamda. Yani Amerika açısından Çin'le mücadelesi önemliydi. O bağlamda İran'a saldırdı. Yani İran'ın nükleer silahlara sahip olması, füzeleri, kendisine vurabilecek füzelere sahip olması bunları gerekçe olarak sundu. Ama asıl altta yatan neden Amerika ile Çin arasındaki sistemik mücadele. Bu iki boyutuyla savaş iki ay kadar devam etti. Sonuçta taraflar birbirlerine tam olarak galip gelemediler. İki tarafta hem İran hem Amerika tam olarak istediklerini alamadılar. Yani özellikle Amerika tarafı için. Çünkü Amerika Venezuela'da olduğu gibi çok kolay bir galibiyet alacağını düşünüyordu. İşte lider kadrosunu yok ederek, dekapitasyon yaparak rejimi değiştireceğini, kendisine müzahir işte Amerika ile çalışabilecek ya da en azından Çin'e petrol vermeyecek, Çin'e avantajlı duruma getirmeyecek bir rejim ortaya çıkmasını öngörüyordu. Bunun için de zaten Ali Hamene'yi öldürdü, ruhani liderini. Onun arkasından işte Larijani gibi yine sistem içerisinde, rejim içerisinde önemli bir figürü öldürdü. Başka önemli devrim muhafızlarından, yine siyasi kanattan önemli figürleri etkisi hale getirdi. Ama buna rağmen İran rejimi dirençli oldu. Yani burada çünkü İran rejimi açısından kişiler değil, sistemi çok önemli ve direnç gösterdi. Bir de tabii ki daha önce biliyorsunuz İsrail ile İran arasında bir savaş vardı, bir sene daha geçmedi üzerinden. O süreçte İran öğrendi bu mücadele. Anladığımız kadarıyla bu füzeleri, yetkili olabilecek füzeleri geliştirmiş ve aynı zamanda Amerika'nın ve İsrail'in yumuşak karnını iyi tespit etmiş. İşte Körfez ülkelerine saldırmak Amerika'nın müttefiki, bunlar biliyorsunuz.
1: Evet.
0: O ülkeler üzerinden Amerika baskı yapmak, aynı zamanda Amerikan hedeflerini, askeri üslerini vurmak da bunlardan bir tanesi. Yani İran dirençli oldu. Tabii ki İran'ın da kayıpları çok büyük. Yani askeri ve sivil altyapısı çok büyük zarar aldı. Zaten İran uzunca bir süredir ekonomik sıkıntılar yaşayan bir ülke. Sosyal atama olmuştu. Halk şeyleri olmuştu. Bununla biraz daha geçmiş oldu. Ancak ona rağmen şükür rejimin eli çok sıkı ve toplum üzerindeki etkisi çok yüksek. Hem kontrol açısından hem de toplum içerisinde rejimle bağı güçlü olan geniş kurumsal kesimler var. O sebeple yönetimin baskı geldi.
1: Evet.
0: Öbür tarafa baktığımız zaman Amerika'da biliyorsunuz enflasyon çok hızlı bir şekilde artmış durumda. %4'ü gördü. Bu çok büyük bir rakam Amerika açısından. Konut fiyatlarının, yakıt fiyatlarının, ısınma fiyatlarının çok arttığını biliyoruz. Ana akım medyada Amerika'da sürekli bir şekilde Trump yönetimine eleştiriler var. Hatta MAGA içerisinde, Trump'ın seçmen kitlesi içerisinde MAGA olarak adlandırılıyor bu. Burada bile bir ayrışmanın olduğunu, iki sebeple bir, İsrail'e çok fazla şey verildiğini, taviz verildiğini, Amerika first, işte önce Amerika ve Amerika'nın çıkarları gelecek, ona göre davranacak uluslararası ilişkilerde demişti Trump. Ama biz burada İsrail'e çıkarlarını öncelediğini gördük ve MAGA içerisinde buna bir tepki gelişti. Aynı zamanda MAGA biliyorsunuz Hristiyanlığın, muhafazakarlığın çok yoğun olduğu bir toplumsal tabaka. Bu tabak içerisinde de Yahudilikle ilgili Hristiyanlığa da saldırı olduğunu, Hristiyanlığı zayıflattığına yönelik İsrail'e yönelik eleştiriler de başladı. Hatta görüntüler vardı, rahibelere işte sokakta saldıran Yahudi fanatik bazı figürler, bunlar Amerikan medyasında da çok yer aldı. Yani bu açıdan Amerika geldiğimiz noktada çok eli daha şey olan, zayıf olan taraf.
1: Evet.
0: Olağanüstü gücüne rağmen. Yani ateşkese gidilmesinin bir sebebi zaten artık savaşın sonucunun değişmeyeceği. Yani İran'da bir rejim değişikliğinin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılmış olmasıydı. İran işte kozlarından bir tanesi Hürmüz'ü kapatarak Amerika'nın elini daha da zayıflattı, daha da zor duruma düşürdü. Amerika buna karşı İran limanlarını abluka almaya çalışarak İran'ı bu politikadan vazgeçirmeye çalıştı. Yani bir ateşkes, defakto olarak ateşkes söz konusu ama ateşkes masası tam olarak kurulmuş sayılmaz. Çünkü tarafların çok maksimalist talepleri var. En son İran savaşın bir ay içerisinde

0: içerisinde sonlandırılması gerekir şeklinde bir şeyde bulundu, tavsiyede bulundu. Amerika'ya böyle bir teklifte bulundu. Amerika, Trump demek daha doğru olur tabii ki. Ona belki o boyutuna da değinmek lazım. Amerika'da bu savaş bürokrasiyle, özel askeri bürokrasiyle siyasi yönetim arasında bir kırılmayı da gözler önüne serdi. Yani işte bazı figürler biliyorsunuz istifa etti. Joe Kent bunlardan bir tanesi, yine Trump bölgedeki amirali görevden aldı. Ne başka bir general görev, kendisi Trump destekçisi olmasına rağmen görevi bıraktı. Yani Amerikan bürokrasisiyle siyasi kanat arasında da bir gerilime yol açtı. Şu an biz Trump'tan başka bir hamle gördük. Yani bu Hürmüz'ü açmaması İran'ın ablukaya rağmen, bu sefer silahlı bir şekilde bu Hürmüz'ü aşmaya yönelik bir adımda hamle yaptı Amerika. Ne yaptı? İşte o gemileri, Hürmüz'den çıkan gemileri kendi askeri gemileriyle eskort ederek onları çıkarmaya çalıştı. Hatta birkaç tane gemiyi çıkarttı, bunu büyük bir başarı olarak sundu. Ama sonuçta İran'ın da buna karşılık bazı gemileri vurduğunu, hatta Amerikan savaş gemilerine saldırıda bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Bunlar iddia olarak kaldı. Yani evet, tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Ancak geldiğimiz noktada savaşta tam olarak bu. Yani ateşkes masasının tam olarak kurulamamış olması, Amerika'nın son kozlağını oynuyor olması. Yani işte askeri tahkimatta da bulundu biliyorsunuz, işte gemiler gönderdi, yeni füzeler gönderdi, yeni silahlarla vuracağız İran'a diye Trump tehdit etti. Sürekli bir üst perdeden konuşuyor biliyorsunuz Trump İran'ı pes ettirmek için. Ama İran çok geri adım atmadı. O da bugün ve dün Baye'deki hedefleri vurdu. Bildiğim kadarıyla bir limanı vurdu. Petrol şeyleri bulunan, rafineleri bulunan. Yani şu an İran'da karşılık vermeye devam ediyor. İran'ın baskılarına evet, rağmen sonuçta ne olacağını tam olarak şu an kestirmek zor. Evet.
1: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bizim aslında birçok sorumuz var size yöneteceğimiz. Taraflar bir masa etrafında müzakere yürütmeseler de karşılıklı sunulan planlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 maddelik planına İran 14 maddelik bir yanıt verdi. Siz bu savaşın sonlanıp kalıcı çözüme ulaşmasının koşullarına ilişkin de aslında değerlendirmelerde bulundunuz. İran Hürmüz geçitini kapatınca savaş küresel bir boyut da kazandı. Dünya ticaretinde yaşanan sorun dünya piyasalarını, enerji fiyatlarını da etkiledi. Bunların hepsine yanıt verdiniz. Bizim başka sorularımız da var. Özellikle Türkiye'nin savaşın ilk gününden bu yana izlediği politikalara ilişkin gözleminiz nedir? Türkiye kalıcı çözüme ulaşmak adına kısa vadede hangi inisiyatifleri hayata geçirebilir? Buna ilişkin beklentileriniz var mı?
0: Türkiye'nin bölgeye yönelik politikası biliyorsunuz istikrarlaştırıcı güç rolü oynamak ve bölgeyi istikrarlaştırmak. Bunun karşısında ise İsrail var. İsrail sürekli bir şekilde çatışmanın bölgeye yayılmasını ve bölgede çatışmanın hakim olmasını istiyor. Devletlerin sarsılmasını, işte İran gibi hatta Türkiye'yi bile hedefe koyduklarını biliyoruz. Yani Türkiye ise yatıştırıcı bir güç, istikrarlaştırıcı bir güç olarak burada politika izliyor. Yani bu savaş esnasında da gördük. İran ile Körfez ülkeleri, Arap devletleri arasında İsrail'in bir çatışma çıkarma politikası da vardı. Bunun için epey bir çaba sarf etti ama Türkiye bu çabaları bertaraf etti. Daha sonrasında Amerika'yla da bir şey var, hala devam eden bir bağ var. Konuşuyor, İran'la da konuşuyor. Yani tarafları şu an Pakistan ara bulucu olduğu için Türkiye çok fazla burada devreye girmedi ama yani arka kapı diplomasisi sürdürdüğünü biliyoruz. Hem Amerika'ya yönelik, hem İran'a yönelik, hem de İranlı Arap ülkelerine yönelik, aynı zamanda da İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürerek Türkiye bölgeye bir an önce barışın gelmesini, istikrarın gelmesini istiyor. Öbür taraftan tabii yani bu bahsettiğiniz enerji hatlarının ne kadar risk taşıdığını, işte küresel ekonomiyi krize sürükleyebileceğini belirttiniz. Yani Türkiye'de bir yandan yani alternatif enerji hatları için yani bunları da çünkü savaş bazı fırsatlar da doğurdu. Yani kendisini merkeze alabilir. İşte orta koridor dediğimiz ve aynı zamanda Körfez'den Türkiye üzerinden Akdeniz'e açılan bir koridor var. Irak, Suriye bunun içerisinde. Evet. Ürdün içerisinde diyebiliyorum ben. Yani bu o konuda da adımlar attı. Yani Türkiye'nin biz daha önceden uzunca bir süredir sürdürdüğü bölgeyi istikrarlaştırma politikasını devam ettirdiğini görüyoruz. Bu yönde açık şeyler var, hatta adımlar var ve kapalı kapılar arkasında da bu çabalarını sürdüğünü biliyoruz. Evet. Yani sonuçta şu olması gerekiyor. Yani İran'ın biliyorsunuz İran'da istikrarsızlaştırıcı bir güç, aynen İsrail gibi. İşte Suriye'de yaptıklarını biliyoruz. İşte Lübnan'daki rolü, aynı zamanda Irak'taki rolü. Yani bu süreçte biraz zayıflamış oldu tabii ki İran. Ama İran rejiminin tamamıyla zayıflaması da, yani ya da rejim değişikliğinin olması Türkiye için iyi bir şey değil. Yani Türkiye bunu da hesaba katarak hareket ediyor yani. İran rejimi ayakta kalmalı. Çünkü İran rejimi aradan çekilirse İsrail ile Türkiye karşı karşıya gelme riski var. Ya bunlar yazılıyor artık İsrail basınında çok açık bir şekilde. Hatta Amerikan basınında, İsrail'e müzahir olan basında da bunları görebiliyoruz. Bir sonraki hedef Türkiye diye. Türkiye bir yandan da bu barış çabalarının yanında İran rejimini bir şekilde ayakta kalması için de çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz.
1: Evet, hocam son iki dakikamız. Şunu da size sormak istiyoruz. Dün yapılan kabine toplantısının ardından gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır tespitinde bulundu. Yaşanan bu savaşın dünya düzeni içinde var olan güç merkezlerinin birbiriyle olan ilişkilerine de ayna tuttuğunu gördük. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasındaki gerilim zirveye ulaştı. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısını nasıl yorumlamak mümkün?
0: Avrupa açısından şu an birinci tehdit Rusya, biliyorsunuz. Ukrayna Savaşı nedeniyle ve Rusya'nın süredir devam eden agresif dış politikası nedeniyle. Burada Avrupa açısından Rusya'yı dengeleyebilecek yegane unsur Amerika'ydı. Ancak Amerika hem İran Savaşı'ndan önce hem de İran Savaşı'nda savaşındaki Avrupalı müttefikleriyle yaşadığı gerilimler, Avrupalı müttefiklerinin Amerika'ya yeterince destek olmaması, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda sıkıntılar yaşanmasına sebep oldu. Böylece Amerika NATO'dan çekilme tehdidinde bulundu. Hatta NATO içerisinde tamamıyla çekilmez tabii ki Amerika da, etkisini azaltma iddialarında bulundu Trump. Bu çok yaban atılabilir bir şey değil. Trump'ın zaten hani Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa'ya yeterince destek olmadığını biliyoruz. Ve burada elini daha da azaltmak isteyeceğini, işte Almanya'dan asker çekeceğini söyledi. 5000 tane asker çekeceğini söyledi. Daha sonra bu 5000'den fazla olacak dedi. Yani biz burada Avrupa'nın biraz daha Amerika'nın korumasından mahrum kaldığını, gelecekte daha da mahrum kalacağını görüyoruz. Bu anlamda Avrupalı devletlerin kendi içerisinde silahlanma politikası gütmeye başladığını görüyoruz. Mesela Almanya gibi silahlanmanın tabu olduğu ülkelerde dahi artık silahlanmadan bahsediliyor ve bu konuda adımlar atılıyor. Aynı zamanda işte Fransa'nın...
1: Evet hocam, toparlayabilirsek.
0: Tabii. Nükleer, işte ben şemsiye sunabilirim Avrupa'ya diye, işte nükleer silahlara biraz daha vurgu yaptığını görüyoruz. Yani Avrupa'nın kendi devletlerin tek başlarına ve aynı zamanda Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki savunma entegrasyonuna gittiğini görüyoruz. Zaten 2019'dan beri TAFE programıyla başlamış bir süreç var. Şimdi tabii ki kendi güçleri var ama müttefiğe ihtiyaçları var. Türkiye zaten NATO üzerinden ve aynı zamanda Avrupa Birliği üye değil tam olarak ama yani bu savunma mimarisinin içerisinde değerlendiriliyor. Özellikle operasyonel anlamda, kurumsal anlamda Türkiye dışarıda tutuluyor. Şu an Türkiye Avrupa'ya şunu söylüyor, diyor ki ben sadece operasyonel anlamda Avrupa savunma mimarisi içerisinde bulunmak istemiyorum. Evet. Aynı zamanda karar alma mekanizmaları içerisinde de bulunmak istiyorum. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları biraz böyle, yani bize daha fazla ihtiyacınız var. Onun için bize daha fazla alan açmanız gerekli diye Avrupalı müttefiklerine sesleniyor. Türkiye Avrupa'nın Rusya'yı dengelemesi ve aynı zamanda Orta Doğu'daki istikrarsızlığa karşı mücadelesinde, çünkü Türkiye aradan çekildiği zaman biz Avrupa'nın işte buradan göçler veya işte o ekonomik krizle enerjiden kaynaklanan krizlerle daha karşı karşıya kalacağını tahmin edebiliriz. Bu anlamda Türkiye ihtiyacı tabii ki çok daha fazla.
1: Hocam Avrupa çok teşekkür ediyoruz biz. Evet, süremizin sonuna geldik. Tabii konuşacağımız çok konuş var. Reklama gitmemiz lazım.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, İbni Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Aslan konuğumuzdu. Kendisiyle dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
6: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Braun ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Binaenaleyh Kılçık Hocam. Albayrak Finans, yarına
10: güvenme planlar. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
11: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu hocam stüdyo telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Mahbey Kerhanım.
1: Hocam kusura bakmayın, sizi stüdyoda görmeyi herhalde çok arzu ettik.
2: Gelirim efendim, o da olur.
1: İnşallah.
2: Şahsınızda teknik ekibimizi, yapımcımızı, müdavim dinleyicilerimizi, İstanbul Teknik Üniversitemizin tescilli yeşil yerleşkesinden 2048 karbon nötr hedefiyle ilerleyen biricik üniversitemizden selamlıyorum.
1: Aleyküm selam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Önemli bir etkinliği daha tamamladınız ve bizi kırmayıp programımıza katkı vermek için davetimizi kabul ettiniz. Teşekkür ederek başlayalım söze. 11. İstanbul Karbon Zirvesi dün ve bugün yapılan etkinliklerle gerçekleşti. Sohbetin hemen başında sizin çabalarınızla artık gelenekselleşen bu zirvenin hikayesini dinleyerek başlamak isteriz. İlk

0: zirvenin yapılışından bugüne dek zihninizde neler kaldı diyelim ve sizi dinlemeye başlayalım. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Eylül 2013'te Türkiye'yi kurduk. Bir grup yeşil ve mavi sevdalısı. İlk İstanbul Karbon Zirvesi'ni Nisan 2014'te İTÜ'müzde yaptık. Bu sırada da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylül 2015'te daha belirlenmemiş, iklim eylemi ortada yoktu. Biz geleceği gördük, bugünleri gördük ve halen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İTÜ ana desteğinde TÜSDEV olarak yüksek paydaş katılımlı bu zirveyi yapıyoruz. Bizim zirvemiz bir genel çevre ya da sürdürülebilirlik etkinliği değil. Bizim meselemiz bu güzel ülkemizin sera gazı salım azaltımını, yani iklim değişikliğine etkisini azaltmak için, karbon ayak izini düşürmek için ülkemizin karbon yönetimi kapasitesini arttırmak. Bu amaçla biz paydaşlar bir araya geldik. İş dünyası odaklı zirvemizde Ankara'nın sesi ulusal ve küresel mevzuat için bizimleyken etkinliğimizde ilk önce Yeşil Akçe olmadan hiçbir şey olmaz. Bankacılarımızı konuşturduk. Daha sonra karbon yönetimi enerji, tekstil sektöründe karbon yönetimi, karbon yönetimi ve endüstri oturumlarımızda masaya yatırdık her şeyi. Saygın yetkin konuşmacılarımızla biz sütle olarak karbon yönetimi önceliklerimizde bir de yaygın etkiyi arttırmak için iki tane karbon yönetimini mükemmel başaranları taltif ettiğimiz çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi sütle küçük karbon kahramanları. Biz her yıl bir okulu paydaş okul seçiyoruz. Öğrenci, öğretmen ve velilerle çalışıyoruz. Bu eğitim yılında paydaş okulumuz Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi, Beşiktaş Bilsem'de. Dün Beşiktaş Bilsem'in ipsiz karbon kahramanı takımını alkışladık, umudumuz arttı. Bugün ise etkinliğimizin sonunda TÜSDEV'in prestiji çok yüksek, düşük karbon kahramanı ödüllerini takdim ettik. Ben bu ödülü, yarışma gibi olmayan bir ödülü adaylarımıza gerekçelendirerek sundum. Benim sunumumun ardından düşük karbon kahramanı ilan edilenler İTÜ Rektörü Profesör Doktor Sayın Hasan Mandal'ın elinden ödüllerini aldılar, alkışladık. Bu çok önemli bir şey çünkü marifet iltifata tabidir. Burada dikkat buyurunuz, TRT'mizle ilgili önemli bir konu ilk kez bu programda duyulacak. Şöyle, her sene biz adaylar haricinde TÜSDEV'in izlemesiyle de kişi ve kuruluşları düşük karbon kahramanı ilan ediyoruz. Bu yıl TÜSDEV'in seçimi temiz enerji, gündemdeki enerji ve halen de sürmekte olan iklimin geleceği programının prodüktörü TRT Ankara Radyosu Müdürlüğü'ndeki prodüktörümüz Neşe Yenice hanımefendi oldu. Ve bu ilk kez TRT'nin bu gururu, onuru ilk kez sizin programınızda ses oluyor. Neşe Yenice'yi çok harika alkışlarla sahnede tuttuk. Çünkü onun bu programıyla iklimle ilgili kişi ve kuruluşlarla ilgili zenginliği, nükteli yaklaşımı, programındaki o harika Türkçe ve bizim ülkemizin sera gazı salımı azaltımına olan katkısından dolayı biz onu 2026 düşük karbon kahramanı ilettik. Ve ne mutlu ki bu ödül Neşe Hanım'a, yarın biz biliyoruz 6 Mayıs TRT Radyo için çok önemli. İzninizle yıllar önce olduğu gibi bir hitap edeyim. Muhterem Sami, günümüz Türkçesiyle muhterem dinleyiciler. Evet, TÜSDEV Neşe Yenice için düşük karbon kahramanı dedik. Çünkü bu konudaki

0: bırakmadı nasıl? Biz de sizlere alkışlıyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu bugün konuğumuzdu. Kendisiyle karbon zirvesini değerlendirdik ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Muhammed Eğrici Su ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bunu biliyor muydunuz programına hoş geldiniz. Bugün günlük hayatta sıkça kullandığımız ama kökenini pek bilmediğimiz bir deyimi konuşacağız. Mihenk taşı. Bir şeyi değerlendirirken sık sık bu olay onun için bir mihenk taşı oldu deriz. Peki mihenk taşı nedir? Ve bu deyim nereden geliyor? Aslında mihenk taşı gerçek bir taştır. Eskiden kuyumcular altının gerçek olup olmadığını anlamak için özel siyah bir taş kullanırdı. Altın bu taşa sürtülür, taş üzerinde bıraktığı iz incelenirdi. Eğer iz belirli özellikleri taşıyorsa altının saf olduğu anlaşılırdı. İşte bu testte kullanılan taşa mihenk taşı denirdi. Yani mihenk taşı değeri ölçen ve gerçeği ortaya çıkaran bir araçtı. Zamanla bu somut anlam mecaz bir anlama dönüştü. Artık sadece altını değil, insanları, fikirleri, olayları ve karakterleri değerlendirmek için de mihenk taşı ifadesi kullanılmaya başlandı. Örneğin bir kriz anı. Bir insanın gerçek karakteri çoğu zaman zor zamanlarda ortaya çıkar. İşte o zor an onun için bir mihenk taşıdır. Çünkü gerçek dayanıklılığı, sabrı ve ahlakı o anda belli olur. Ya da bir sınav düşünün. Yıllarca çalıştığınız bir alanın sorununda girdiğiniz önemli bir sınav. O sınav emeğinizin mihenk taşıdır. Gerçekten ne kadar hazır olduğunuzu gösterir. Mihenk taşı deyimi bize şunu anlatır. Gerçek değer test edildiğinde ortaya çıkar. Tıpkı altın gibi. Altın ateşte arınır, mihenk taşında sınanır. İnsan da hayatın zorluklarıyla sınanır. Bu deyimin kökenindeki o basit kuyumcu taşının aslında ne kadar derin bir anlam taşıdığını hiç düşündünüz mü? Çünkü hayatımızda da birçok mihenk taşı vardır. Bir karar anı, bir ayrılık, bir başlangıç, bir hata. Bazen bir başarısızlık bile mihenk taşı olabilir. Çünkü o an eksiklerimizi ve gücümüzü görmemizi sağlar. Toplumlar içinde mihenk taşları vardır. Büyük olaylar, dönüm noktaları, krizler. O anlar bir milletin dayanışmasını, kararlılığını ve değerlerini ortaya koyar. Belki de en önemli soru şu. Bizim hayatımızdaki mihenk taşları neler? Hangi olaylar bize kim olduğumuzu gösterdi? Hangi zorluklar bizi daha güçlü yaptı? Mihenk taşı deyimi sadece bir ölçüm aracı değil. Aynı zamanda bir farkındalık çağrısıdır. Bize şunu söyler. Gerçek değer parlak görünmekte değil, sınandığında ayakta kalabilmektir. Evet sevgili dinleyiciler. Bugün mihenk taşı deyiminin kökenini ve anlamını konuştuk. Bir dahaki sefere bu ifadeyi kullandığınızda aklınıza bir kuyumcunun altını siyah bir taşa sürterek gerçeği ortaya çıkarması gelsin. Ve belki de kendi hayatınızdaki mihenk taşlarını düşünün. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tr.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Fuarın açılışı üst düzey isimlerin katıldığı görkemli törenle yapıldı. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısının yanı sıra Adalet, Dışişleri, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları katıldı. Toplantıda ayrıca Milli İstihbarat, Savunma Sanayi, Siber Güvenlik ve İletişim Başkanları da yer aldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada toplantıda Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren konuların kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. Bu kapsamda kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda dijital hizmetlerde elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda, tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya, kriz iletişimi, posta, kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlendi. Kurul, siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu güçlü biçimde vurguladı. Açıklamada, Türkiye'nin dijital varlıklarını korumak için tehditlere karşı proaktif yapı kurma faaliyetlerinin sürüceği kaydedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecini bu sözlerle destek verdi. Sorumluluğumuzun farkındayız dedi.
2: Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde CHP'nin saha çalışmaları da vardı.
2: 81 ilde 973 ilçede sahaya çıktık. Örgütlerimizin illerde, İlçelerde, beldelerde, köylerde çaldıkları kapılar tarafından nasıl ağırlandıklarını görmek istiyoruz. Bütün örgütümüze kolay gelsin.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti.

0: statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi.
1: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde barış süreci koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. Statü tanımının bu hedef doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguladı.
1: Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
1: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir.
0: Bahçeli, MHP'nin terörsüz Türkiye hedefindeki tutumu için provokatif yorumlar yapanlara da sert tepki gösterdi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak, bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa, Türk milliyetçiliğinin komuta merkezini terörle aynı terazide tartmaya kalkışıyorlarsa, gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez.
0: Bahçeli, gazetecilerin CHP'deki parti içi tartışmalara ilişkin sorusuna da yanıt verdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
0: Bahçeli grup toplantısını üzerinde Bakara suresindeki nice küçük topluluklar Allah'ın izniyle büyük kalabalıklara üstün gelmiştir ayeti yazan yüzük ve broşla katıldı. Aksesuarlarda ayetin yanı sıra Tonyukuk yazıtında yer alan "Çoklar diye korkma, azız diye çekinme" ibaresi de yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereler Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. Komisyonda Özel hakkında 3 dosya bulunuyor. Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. 120 ülkeden 1700 firma dev fuar için bir araya geldi. Fuarın bu yılki mottosu "Teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir" olarak belirlendi. Saha 2026 kapsamında 203 yeni ürün ilk kez sergileniyor. Sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda 8 milyar dolarlık ihracat anlaşması yapılması bekleniyor. Fuar kapsamında canlı gösterimlerden yarışma alanlarına birçok platform kuruldu. Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayiinde asıl devrimin insansız hava araçlarıyla yapıldığını söyledi. Türk mühendislerin neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir dedi.
2: Bugün insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve stratejik seviyedeki TİHA teknolojilerimiz sahip oldukları yapay zeka, hassas vuruş gücü ve yüksek irtifa kabiliyetleriyle küresel ölçekte etkiler oluşturmuş, özellikle Türk mühendisliğinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya

0: en çarpıcı şekilde göstermiştir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin savunma sanayinde devrim yaptığını söyledi. İnsansız hava araçlarını örnek gösterdi, sözü Çelik Kubbe'ye getirdi.
0: İnsansız sistemlerde ulaştığımız bu mümtaz seviye, hava savunma stratejilerimizde de bizi çok daha ileri bir safhaya taşıma yoluna sokmuştur. Gök vatanımızı koruma irademizin en somut yansıması olan Çelik Kubbe, bütünleşik hava savunma sistemimizde bu stratejik aklı yansıtmaktadır.
1: Ekonomi yönetimi de fuarın önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından fuarı değerlendirdi. Savunma sanayinde artan yerlilik oranını hatırlattı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayi ve sivil teknolojilere verilen destekleri anlattı.
2: Son 23 yılda teşvik sistemimizde toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık. 2002'den bu yana TÜBİTAK burs ve destek programlarında 2142 savunma sanayi projesine 4300 bilim insanıyla gencimize 64 milyar lira kaynak sunduk.
1: Bakan Kacır, savunma alanında inşa edilen yeniliklerin sadece askeri alanla sınırlı kalmadığının altını çizdi.
2: Savunma alanında inşa edilen yenilik kapasitesini yalnızca askeri bağlamda değerlendirmek eksik bir yaklaşım olacaktır. Kişisel bilgisayarlardan internete, uydu teknolojilerinden jet motorlarına, hayatımızı büyük ölçüde dönüştüren pek çok devrimsel buluşun ardında savunma sanayinde yürütülen çalışmalar yatıyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da savunma sanayinde bağımsızlık hedefine vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bulat ise savunma sanayinde yakalanan ivmenin stratejik bir başarı olduğunu belirtti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına dair son rakamları paylaştı.
3: Geçtiğimiz 12 aylık dönemde 185 ülkeye toplamda 10.5 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdik. Yakında 11 milyar doların üzerine çıkarak Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında dünyada ilk 10 ülke olması arasına taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayacağımıza eminiz.
1: Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise savunma sanayinde yerlilik oranlarının milli teknoloji hamlesi desteğiyle arttığını söyledi.
4: 2000'lerin başında %20'lerde olan yerlilik oranımız milli teknoloji hamlesinin itici gücüyle %83'e ulaştı. İhracatımızı da her yıl yukarı taşıyoruz. 2026 hedefimiz olan 13 milyar dolarlık ihracat Türk mühendisliğinin dünyaya vurduğu mühürlerden biri olacak.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaptı. Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelere rağmen fiyat istikrarına ulaşma yolundaki kararlılığın değişmeyeceğini söyledi. Bu hedefe ulaşmak için sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti. Karahan, küresel ekonominin önemli bir arz şokuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu sürecin enerji ve ulaştırma fiyatlarında hissedildiğine dikkat çekti. Eşel Mobil Sistemi, petrol fiyatlarındaki artışların enflasyona yansımasını önemli ölçüde sınırladı diyen Karahan, tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz dedi. Fatih Karahan, Türkiye'nin jeopolitik gelişmelerden kaynaklı dolarizasyon süreciyle karşı karşıya kalmadığına da vurgu yaptı. Karahan, sıkı parasal duruşun makro ihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle desteklendiğini de belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl E-Devlet'teki 234 uygulamanın toplam 1 milyar 600 milyon kez kullanıldığına dikkat çekti. Geliştirilen uygulamaların istihdam piyasasına doğrudan ivme kazandırdığını vurguladı. Bakan Işıkhan, Ankara'da çalışma hayatında dijital dönüşüm ve geleceğin dijital meslekleri zirvesinde konuştu.
5: Şu an E-Devlet'te en çok hizmet veren 3 uygulamadan birisi bakanlığımıza aittir. 2025 yılı boyunca 1 milyar 600 milyon kez tıklanma sayısına ulaşmış 234 uygulamamız bulunmaktadır. Ülkemizin istihdam merkezi İşkur, iş arayanla işvereni bir araya getirirken

0: istihdam sürecini e-şube ve mobil uygulamalarımız üzerinden uçtan uca dijitalleştirmeye devam ediyor. Kasım 2024'te geliştirdiğimiz İşkur mobil uygulamamızı 8,5 milyon vatandaşımız ve gencimiz telefonlarına yüklemişlerdir. Son bir yılda uygulamamız üzerinden 250 milyon kez nitelikli iş araması gerçekleştirilmiştir. Bu muazzam trafik yaklaşık 1,5 milyon iş başvurusuna dönüşerek istihdam piyasasına doğrudan ivme kazandırmıştır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. İki bakanın gündeminde dolandırıcılıkla mücadele vardı. Görüşmede İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesi değerlendirildi. Bakanlar Çiftçi ve Gürlek görüşmenin ardından en sosyal hesaplarından açıklamada bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le paylaşımında adaletin tesisiyle kamu düzeninin korunmasına vurgu yaptı. Bu noktada bakanlıklar arasındaki güçlü eşgüdüm ve kararlılığın milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti. Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesiyle ilgili toplantıların önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 28. oturumu yapıldı. Oturumda bazı sanıkların avukatları savunma yaptı. 28. oturumda söz alan bazı sanık avukatları, müvekkilleri hakkında hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalar ve çelişkiler içerdiğini savundu. İddianamedeki suç isnatlarının yapılan savunmalarla geçerliliğini yitirdiğini öne sürdü. Avukatlar, iddianameye konu ihalelerde ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurlarının oluşmadığını savundu. İhalelerin usule uygun yapıldığını ve öncesinde kimseye ihale bedelinin söylenmediğini ifade etti. Avukat bir kısmı da savcılığın esas hakkındaki mütalasını açıklamasının ardından detaylı savunma yapacaklarını söyledi. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. 77'si tutuklu, 5'i müşteki olmak üzere toplam 414 sanığın yargılandığı davanın 32. oturumunda firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü savunmasını yaptı. Güldü bankadan para çekip para yatırdığını, bunu aldığı talimatlar doğrultusunda yaptığını ileri sürdü. Bu paraların toplam tutarını bilmediğini iddia etti. Murat Gül İbrahimoğlu ile onun çalışanı olan tutuklu sanık Adem Başer'den talimat almışlığım var. Murat Bey'in paraları hangi amaçla kullandığını bilmiyorum dedi. Benim görevim bana söylenen işleri yerine getirmektir diye konuştu. İddianamede Güldü'nün Gül İbrahimoğlu'nun yüklü miktardaki hesap işlemlerini gerçekleştirdiği yer alıyor. Güldü'nün Gül İbrahimoğlu'nun şirketlerine sahte faturalar düzenlediği ve piyasadan sahte faturalar temin ettiği iddia ediliyor. Oturum tutuklu sanık Hakan Karanis'in savunmasıyla sürüyor. İddianamede Gül İbrahimoğlu'nun örgüte dahil olma ve yönetici olmasında Karanis'in etkin rol aldığı ileri sürüldü. Karanis'in adı döküm sahaları üzerinden gerçekleştirilen eylemlerde de geçiyor. Dünya ABD-İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mini savaş halinde olduklarını söyledi, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Gemilerimize saldırı olursa İran'ı yeryüzünden sileriz dedi. ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamaların hemen ardından İran'la savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Trump Tahran'ı tehdit etmeye devam ederken Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten ateşkes bitmedi açıklaması geldi. Hegseth, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının %100 etkili olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz'deki geçiş güvenliğinin ABD tarafından tehlikeye atıldığını söyledi. ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğini ifade etti. Yeni Hürmüz Boğazı denklemi istikrara kavuşuyor ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise siyasi krizin askeri çözümünün olmadığını söyledi. Pakistan'ın nazik çabalarıyla görüşmeler

Görüşmeler ilerleme kaydederken ABD kötü niyetli kişiler tarafından yeniden bataklığa çekilmeme konusunda dikkatli olmalıdır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de şu anda kararımız savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sur kentine hedef alan eş zamanlı saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Kentte büyük yıkım meydana geldi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkesi uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Soykırımcı İsrail, küresel somut filosuna düzenlediği, hukuk dışı müdahalede alıkoyduğu ve darbettiği iki aktivistin gözaltı süresini 10 Mayıs'a kadar uzattı. Somut filosu ise soykırımcı İsrail'in saldırısına boyun eğmeyecek, haftaya yola devam edecek. Aktivistler bir kez daha kararlılıkla yola devam mesajı verdi. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda iki günlük ateşkesi ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı.

0: Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Dünya, ABD, İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bu akşam belli olacak. Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçında rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. İlk maçta Beşiktaş Tümasan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'daki mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Bu mücadelede iki takım arasında 90 dakikada eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devreli uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de beraberliğin bozulmaması durumunda seri penaltı atışları ilk finalisti belirleyecek. Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Anadolu Ajansı muhabirine yazılı açıklama yapan Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım dedi. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de dörtlü finale kalmak için yarın parkeye çıkacak. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu playoff turunda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Sinop hariç Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 6, İstanbul 8, Afyonkarahisar 4, İzmir, Adana, Samsun ve Şanlıurfa 9, Antalya 12, Bolu 3, Trabzon 11, Erzurum 1, Malatya, Diyarbakır ve Kahramanmaraş 7, Van 5 derece.
1: Yol durumu.
0: Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç,

0: Hiç 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk vergisini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: İstal Migros'a. İstal Migros gelsin sana. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
3: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
4: Gir arabam.com'a, bir dakikada teklifi gör. Aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
5: Arabanı arabam.com'a, değerinde Turing sat.
6: Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşge'ye geçin.
2: Reklamlar. Soralım bakalım. Yapay zeka nedir? İş geliştirmede nasıl kullanılabilir? Yapay zeka iş geliştirme uzmanı, kimyager ve polimer malzeme mühendisi Fatih Küçük Uysal'a sorduk.
3: Yapay zeka sadece sorulara cevap veren bir sohbet aracı değil, insan zekasını modelleyerek veriden öğrenen ve karmaşık problemleri çözen bir matematiksel sistemler bütünüdür. Bu teknoloji, büyük veri dediğimiz devasa bilgi yığınlarını saniyeler içinde analiz eden derin öğrenme ve sinir ağları altyapısı ile çalışmaktadır. Temelinde yatan makine öğrenmesi sayesinde sistem geçmiş verilerden sonuçlar çıkararak geleceğe dair öngörülerde bulunmaktadır. Sohbet araçlarının çok ötesinde tıpta tanı süreçlerinden savunma endüstrisine, finansal analizlerden enerji yönetimine kadar her alanda büyük bir dijital dönüşümün öncüsüdür. Bir iş ortağı olarak yapay zeka, rutin işleri kolaylaştırırken, tasarım süreçlerinde ve stratejik karar alma aşamalarında eşsiz bir hız kazandırıcıdır. Yapay zekayı girişimcilik ve iş geliştirme süreçlerinde doğru kullanmaya gelirsek, burada en kritik kural sistemle iletişime geçmeden önce çerçeveyi net çizmektir. Yapay zekadan verim almak için önce kullanıcının kendisini, o iş konusundaki yetkinliğini ve tam olarak neyi hedeflediğini sisteme aktarması gerekir. Ancak bu netlik sağlandıktan sonra yapay zeka gerçek bir uzman iş ortağı gibi size yardımcı olacaktır.

0: olabilir. Girişimcilik süreçlerinde bir diğer önemli husussa doğrulama aşamasıdır. Bu teknoloji halüsinasyon dediğimiz hatalı çıktılar üretebilmektedir. Sistemden mutlaka kaynaklı bilgiler sunması istenmeli ve bu kaynaklar kontrol edilmelidir. Verimliliği artırmak adına yapay zeka sadece içerik üretmek için değil, pazar analizi yapmak, müşteri eğilimlerini öngörmek ve iş süreçlerini ölçeklenebilir hale getirmek için kullanılabilir. Bu sayede küçük ölçekli girişimciler bile yapay zeka desteğiyle küresel çapta rekabet edebilecek bir operasyonel güce ulaşabilir. Ancak bu süreçlerde veri güvenliği ve etik kurallar her zaman öncelikli tutulmalıdır. Özetle yapay zeka, işi insanın yerine yapan bir araç değil, vizyonu ve kapasiteyi arttıran güçlü bir kaldıraçtır. Bu teknolojiyi doğru yöntemlerle ve eleştirel bir bakış açısıyla iş süreçlerine entegre eden girişimciler, geleceğin dünyasında fark oluşturacaktır.
1: Soralım bakalım. Spor servisi.
2: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Bugün 5 Mayıs Salı ve her Salı olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Hayri Ülgen'le beraber yaklaşık şöyle bakıyorum 1 saat aşkın bir programda birlikte olacağız. Hoş geldin sevgili Hayri Ülgen.
3: Hoş bulduk Ahmetciğim.
2: Tabii ki biz sadece Hayri Ülgen'le olmayacağız. Yapımcımız Ali Yıldırım ve bizle olacak ve Muhammed Erici-Su teknik yönetmenimiz bu akşam yine yayını size ulaştırmamızı sağlayacaklar. Evet, nihayet Trendyol birincilikte şampiyonlar belli oldu. Şimdi küme düşenler belli oldu, zaten belliydi onlar. Ama şimdi bir de playoff oynanacak değil mi? Üçüncü şampiyonu, evet, Süper Lig yolcusunda bekleyeceğiz, onu göreceğiz. Erzurumspor'u ve Ahmet Sportif faaliyetleri kutluyoruz. Ahmet Sportif faaliyetler son anda çıkmayı başardı. Bir de dramatik bir sonuç var Hayri Ülgen, sen onu eminim anlatacaksın. Bandırma Spor bu playoff başladığından beri her sene playoff oynadı. Hatta iki tanesi de final oynadı. Ama bir türlü Süper Lig'e giremedi. Bu sene de yine playoff'u çok zorladılar ama son anda değil mi? Bir golle mi kaçırdılar, ne yaptılar?
3: Bir golle kaçırdılar. Şunu söyleyeyim. Bandırma Spor senin dediğin gibi, anlattığın gibi çok kaliteli bir takım oldu. Son 10 maçları yenilmeyen bir takım. Hep geriden gelip playoff'a kadar gelip oradan da final oynayan bir takımdı. Ama nedense Keçiören Gücü takımını düşürmediler. Deplasmanda Ümraniye Spor'u...
2: Keçiören Gücü hiç kalmazdı.
3: Hiç kalmazdı ama bu şansı olduktan sonra Bandırma Spor da ta kendi sahasında kazanmasına rağmen 4 gol atınca tabii ki bütün ne oldu? Avantaj Keçiören'e geçti. Ve puan puan olmasına rağmen Keçiören Gücü takımı bir üstte playoff'a çıktı. Ama Bandırma maalesef dışarıda kaldı Ahmetciğim.
2: Şimdi Esenler Erokspor Ligi puan sıralamasına baktığımızda 3. sırada bitirdiği için o 4 tane takımın kendi aralarında oynayacakları maç sonunda finale çıkacak takımı bekliyor ve onunla beraber final oynayacaklar.
3: Onu da
2: ve...
3: şöyle bir kısaca özet yapayım. Gerçekten
2: kim
3: bu sene,
2: kimle oynayacak,
3: evet,
2: sen bir
3: onu da söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir yıl oldu. Yani dediğim gibi son maça kadar düşen de çıkan da belli değildi. Bir Erzurumspor büyük bir çıkış yakaladı. Çok da önemli bir puan kazandı. 81 puan. Yani bu ligin, yani 10 tane lig yapılmışsa 10 tane ligin başındaki bir puan avantajı
2: muazzam,
3: oldu.
2: Muazzam puan
3: oldu. Son maçta çok enteresan gol avantajı Esenler Erok'ta olmasına rağmen Ahmet Spor çıktı. İkisi de yani. Ama şunu da söylemek lazım. Eğer bir Esenler Erok kendi maçını, iki maçını kendi sahasında oynamasına rağmen İstanbul'da 5 puan kaybediyorsa, 5 maçta kazanamayan bir Ahmet şampiyon oluyorsa bunların ikisi oturup düşünmesi lazım.
2: Evet.
3: Ve ikili avarajda olduğu için aslında avantaj olarak, gol avarajı olarak Esenler Erok olmasına rağmen Ahmet Spor'un iki avantajı şöyle. Kendi sahasında 2-1 yendiği için Esenler Erok, burada da gelip 1-1 kaldığı için şampiyon olarak, yani şampiyon demeyelim, Süper Lig'e çıktı. Şampiyon burada Erzurumspor oldu ama lige çıkan o. Bu ligde bir işi var. Üçüncü olan avantajlı oluyor. Şöyle avantajlı oluyor. Diğer 4 takım mücadele edecek.
2: Bundan dinlenip seyredecek.
3: Seyredecek onları. Ama son maçta da kendisiyle finale oynayacak bir takım olarak ortada olacak.
2: Cezalar, ligde alınan cezalar buraya da yansıyor değil mi? Futbolcuların cezaları.
3: Evet, aynı devam ediyor. Çünkü devamı olduğu için. Evet. Onun için kırmızı kart falan gördüğü
2: peki,
3: zaman.
2: Peki kimle oynayacak şimdi final yolunda?
3: Hemen onları sana onu da söyleyeyim tabii ki. Merak ediyorlar. Evet. Şimdi burada ben de öncelikle şunu söyleyeyim. Burada kendi avantajını kullanan takımlar çok büyük.
2: Sağ avantajı sağ olanlar, evet.
3: Şimdi Bodrum kimle oynuyor? Bodrum Pendik'le oynuyor. Şimdi Bodrum kazanırsa direkt playoff'in ikinci ayağında olacak.
2: Yani burada ev sahibi Çorum'da, avantajı Bodrum'da.
3: Evet, Çorum'da Keçiören'le oynayacak.
2: Evet,
3: ama bu maçlar Çorum. Bir ayaklı oyun.
2: Bir tek maç.
3: Bu maç kazananlar iki takım. O iki takım da bir kendi sahasında bir de deplasmanda oynayacak. Oradan da finale çıkan takım Esenler Erok'la beraber ligin finalini oynayıp üçüncü takım olarak adını yazdıracak.
2: Evet, bakalım çok enteresan ve güzel maçlar bizleri bekliyor.
3: Ama yalnız şunu söyleyeyim Ahmet'ciğim.
2: Çorum Spor, Keçiören Gücü, Sipahi Bodrum'da Pendik Spor.
3: Evet, bir Iğdır'ın haricinde sana 7 takım demiştim. 7 takımın 6'sı
2: evet,
3: oldu.
2: Evet.
3: Orada Keçiören Gücü artık gücünü gösterdi ilk defa. İlk defa gücünü gösterdi. Ümraniye karşısında 4-1 maçı alarak finale geldi.
2: Sezon başında Ayrılgen gerçekten söylemişti takımları.
3: 6-7 takıma söylemiştim.
2: Evet, Keçiören Gücü bu şeyi bozdu.
3: Bozdu. Bir tek o bozdu. O Iğdır'ın evet. yerine. Iğdır gibi takım da biliyorsun. Şimdi onu da başkan bırakıyormuş Iğdır Spor'u. Haberin olsun. Onu da ilk haber olarak bizden.
2: Yani peki o tesisleri ne yapacak?
3: Bilmiyorum. Diyor ki ben bırakacağım diyor. Tamamen bırakacağım. Tabii ki bunu döndürürler mi döndürmez mi bilmiyorum.
2: Çok kızgınlar. Büyük para harcadı ya.
3: Tabii paranın stadı kendisi yaptı yani devlet ona sonra ödeyecek anlatabildim mi? Böyle bir ortamda yani nasıl bırakıyor nasıl böyle bir açıklama yaptı onu da düşünmek lazım.
2: Bence şeydir ya biraz camiayı hani futbolcuları kendilerine gelsin diye
3: ya yaptı. Ya da başarısız acaba? Olunca bunu hani bak ben ne yaptım kadar yaptım falan mı bir şeyler zaten taraftarlar da en büyük
2: başkan. Hikmet Hoca devam ediyor mu ayrıldı mı?
3: Şimdi o da başkanla görüşecekmiş anlatabiliyor musun? Hikmet Hoca biliyorsun kendisi eğer avantajlı bir işi olmasa hiçbir şeye evet demez o.
2: Bakacaktır yani yeni kurulan takım sağlamsa kalır.
3: Tabii kesinlikle aynı. Aynen. Yani Hikmet Ola boş işe boş küreye çekmez derler ya. Aynen öyle.
2: Evet Hayrülgen'le yaklaşık herhalde 15 seneye geçmiştir tanışmışlığımız. Tabii ki daha önceden de tanıdığımız insandı ama beraber çalıştığımız anlamında söylüyorum. TRT Spor'da başlamıştı yolculuğumuz. Evet. TRT Radyo 1'de de programda beraberiz, beraber yapıyoruz. Orada ben yöneticilik yapıyordum. Hayri abiyle tanışmıştık. O günden beri birlikteyiz. Ben ilk defa bugün Hayri abiyi
3: sivil olarak
2: gördüm. Yani siyah takım elbisesi bugün ilk defa yok. Hatta gelince şaşırdım. Eşofmanla geldi. Dedim Hayri abi dedim ne yapıyorsun dedim. Evet. Dedi ya bugün dedi böyle geleyim dedim.
3: Evet.
2: Gerçi bu da yakışmış hani böyle.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Sanki böyle sahaya koy golünü atarsın öyle duruyorsun.
3: Aynen öyle. Bizim yapımcımız Ali gerçekten Yıldırım yakışıklı kardeşi bana dedi ki Hayri abi hep seni böyle resmi görüyorum.
2: Evet.
3: Bir günde de dolu dizgin bugün, gel ya bu dedi. Geliyorum Ali'ciğim dedim ve geldim. Ali dedi ki abi
2: köşeli çok. Kösel ayakkabılar çıkmış spor aynen. ayakkabı eşofman üstte.
3: Şunu da söyledi Ali. Hayri abi çok yakışıklısın.
2: Her halükarda diyor yani.
3: Yönetmenimiz de bana bakıyor gülüyor. Onu da söylemek istemiyorum.
2: Evet. Bu arada gerçekten bizleri şaşırttı ama Hayri abi eşofmanda yakışıyormuş. Onu gördük yani.
3: Sağ ol o senin güzelliğin.
2: Peki yıllarca hep zaten eşofmanlı gezdin. Sıkılmadın mı ondan Hayri abi?
3: Yok ya. O benim için bir şey.
2: Seviyorsun
3: oldu.
2: Değil
3: seviyorum.
2: Mi?
3: Seviyorum. Bak bugün de öyle. Yani çok seviyorum. Böyle. Yani spora aşık bir adamım. Zaten olmasa bu halde olmazdım Ahmetciğim.
2: Evet.
3: Yani elimde olsa her yere spor kıyafetimle eşortmanlarla gitmek isterim. Spor kıyafetlerle. Çünkü adı üzerine spor. Yani sportmen bir adam demek. Yani onu söyleyeyim sana.
2: Valla Hayrülgen enteresan. Biz yaklaşık 10 sene oldu radyoda beraber programımız.
3: Evet.
2: Veya ya 8 ya 9'dur.
3: Oldu yani.
2: Ona yaklaştık yani. Evet. Her sene başında çıkacak takımları söylüyor. Hatta playoff uygulaması bizden sonra başladı. Playoff başladı, playoffları da söylemeye
3: söyledim.
2: Başladı. Dedi ki yani mesela bu sene bir tane hariç gerçekten bildi. Geçen sene tamamını bilmişti, onu da söyleyelim. Geçen sene hepsini bilmiştin. Ligin başında da hem düşenler hem şeyi söylemişti geçen sene. Bizim ilk programlarımızı kaçırmayın o yüzden. Ligden bir hafta, başlamadan bir hafta önceki programımızda kim şampiyon olur, kim playoff oynar, kimler düşer, Hayrülgen söylüyor.

0: söylüyor.
1: Keçiören de bu sene beni niye yanılttı?
0: Ama Keçiören gücü bizim biliyorsunuz şey işte takımımız.
1: Keçiören bu sene
0: ne yapacağı belli
1: olmuyor. Parayı buldu. Futbolculara paraları verdiler. Ondan Ahmetciğim onu da söyleyeyim. Yani.
0: Evet. Bir şaşırttı ilk defa yaptı bunu zaten.
1: Ama ne güzel sen geldiğin zaman zaten sezon başında beni imtihan ediyorsun. Hayır abi kimler ne iş yapıyor?
0: İmtihan ne demek? İmtihan senden buyurun. Öğreniyoruz.
1: Estağfurullah.
0: Ben şunu diyeceğim. Sen bu işi bu kadar iyi biliyorsun ki ben şahidim.
1: Ya 20 senedir bu işin içinde.
0: Hayır yani. Ben şahidim. Bu işi bu kadar iyi biliyorsun. Çünkü sahadan gelmişsin bir. Bütün takımları tek tek telefonla arıyorsun. Her şeyi öğreniyorsun. Başkanıyla ayrı konuşuyorsun. Teknik direktörüyle ayrı. Futbolcusuyla da ayrı.
1: Malzemesiyle ayrı konuşuyorum. Bir de çaycısıyla konuşuyorum.
0: Bu kadar olaya hakimsin Hayır Ülgen. Evet. Seni niye herhangi bir takım...
1: Peki sana bir şey
0: sor. Gel Hayır Ülgen şöyle takıma örnek veriyorum. Ben Iğdır Spor'un başkanının yerinde olsam o kadar para harcayacağına bunun dörtte biriyle başarılı olma şansı vardı.
1: Ama doğruyu öğreteceğim şu kabul etmezler. Yani doğruyu öğretmek için. Onlar
0: bazen doğruyu söylemek diyorsun.
1: Bu Türkiye'de biliyorsun.
0: Sevilmiyor.
1: Evet. Ben sana
0: sen şey diyeceksin ki ya başkan o adama bu kadar para verilmez.
1: Evet aynen.
0: Diyeceksin.
1: Ligin 12. 13. maçındaydı. Serikspor ligi 6. 7. oldu. Kendi sahasında oynamamasına evet. rağmen. Sonra bazı olaylar oldu. 4'te 4 daha yaptılar. Ben sana ne söyledim? Bu takım ne yapar dedim.
0: Dışarı dedim. Hayır sen şeyi de söyledin. Onu da söyleyelim.
1: Sakarya'yı da söyledim.
0: Serikspor kötü gidiyordu. Dedi ki Serik'te dedi işler düzelecek. Gör bak dedi arka arkaya galip gelirler dedi. Bir baktık Serik playoff'a yükseldi. Yani
1: tabii,
0: playoff grubunuz...
1: 6-7'ye girdi.
0: Ne oldu niye öyle? Sonra, niye dedin abi dedim. Dedi paraları vermeye başlamış verdi. Başkan dedi.
1: Ne yaptı sonra evet. değişikliğini yaptı. Nasıl olsa bu takım düşmez dedi.
0: Sonra da ilk 7'deyken geldin yine yayında dedin ki bu takım dedi bundan sonra düşer. Düzelmez Ahmet ve düşmeye doğru gider dedin.
1: Doğru. Mali bu. Doğru. Yani futbolda futbolcuya az vereceksin.
0: Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme bunları gerçekten söyledi. Hepsi kayıtlarımızda var.
1: Ama seninle beraber paylaşıyoruz. Yani bu ortamda spor servisinde arkadaşlarla beraber hep konuşuyoruz. Yani bu yani doğrusu...
0: Valla bazıları için altın kıymetinde bilgi paylaşıyorsun da.
1: Evet.
0: Yani bunu bilen adam anlar.
1: Sarıyer takımı bak 7 maçta 1 puan aldı. Dedim ki 3 tane futbolcu alın. Dembele'yi alın bir tane. 2 tane de şey var dedim bir de Eze'yi alın. Abi dedi çok para dedi. Kardeşim bu kümede kalmak istiyor musun? Onu bana söyle başkanım Emre'yle. Burada duysun yani. Dedi ki abi işte çok... Ya kardeşim şimdi bir takım düşse kaça çıkartırsın? 50 trilyona çıkartalım mı? 50 milyon yok.
0: Evet, evet doğru diyorsun.
1: Şu 3 adam aldı dedim. Bak Sarıyer dedim ne olacak? Aldı. Sarıyer 5 haftaki üst üste kendi sahasında kazandı. Bu da çok önemli.
0: Doğru.
1: Yani bu ligin futbolcusunu arayacaksın.
0: Parayı harcarken zamanında harcamak önemli. Sonra işte dediğin gibi 50 harcıyorsun çıkamıyorsun.
1: Yok.
0: Zamanında 5 milyonu ver çıkart.
1: Ay işte Sakaryaspor ne kadar para harcadı. Ama
0: mesela
1: sen...
0: Ahmet için de Cagne mesela çok önemli.
1: Dedim 29 evet. gol attı Ahmetciğim.
0: Makine gibi gol atıyor adam yani.
1: Yani bana tabelayı bir değiştiren lazım. Bir de defansa gol yemesem. Sen zaten savunmamız da bu.
0: Doğru. Evet gerçekten şampiyonları kutluyoruz. Bakalım 3. şampiyonumuzu bekleyeceğiz. Daha konuşacağız. Şöyle bir düşenleri de bir daha hatırlatalım. Trendyol 1. Lig'e veda eden takımlar. Serikspor, Serikspor Futbol AŞ, Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor Trendyol 1. Lig'e veda ettiler. Kıl payı kalan takım Ümraniyespor diyeceğim ama düşen takımla da 9 puan fark var. Yani evet. kıl payı demeyelim ona.
1: Peki Ahmetciğim sana söylüyorum. Bir sene önce yani bundan bir sene önce Adana Demirspor Avrupa Kupalarında oynadı mı?
0: Oynamaz olur mu tabii.
1: Kimleri geçirdi hocalar?
0: Balotelliler geldi, ne şeyler geldi.
1: Falan geldi evet. Peki Hatayspor'da var mıydı? Vardı biliyorsun.
0: Vardı evet. Yani.
1: Sakaryaspor'da evet. bu ligin zaten birincisi yıllardır.
0: Ama Hatayspor depremden gerçekten çok etkilenmiş.
1: Yani işte neden sahipsiz kalırsan. Plansız olursan yapılanma iyi yapmazsan.
0: Sponsor bulamadı Hatayspor. Sen ne biliyorsun?
1: Bulamazsın. Futbolda düşenin dostu olmaz.
0: Evet.
1: Yani onu söyleyeyim. Şimdi bakıyorsun Adana Demirspor bir sezon içerisinde 160-170 tane gol yedi ya. Bu kadar acımasız olmaz ya. Yani ben vicdanen desem ki böyle böyle ya kardeşim acık bir tane de gol atmayalım ya. 1-0 2-0 olduktan sonra dururum yani.
0: Adana Demirspor ligi 169 gol yiyerek tamamladı. 22 gol atmış, 169 gol yemiş. Yazık
1: değil.
0: O gençlere yazık, o kaleciye yazık.
1: Ben burada ben de bir psikolog olarak söylüyorum. Ben de psikoloji öğretmenliğim de var. Ahmetciğim şunu söyleyeyim. Bu futbolcular diğer maçlarda mağlup olduğu zaman başka takıma transfer yaptığın zaman yenildiği zaman o hırsı göremezsin. Hırçın olamazsın. Anlatabildim mi? Yani onun için demolize etmemesi lazımdı.
0: Doğru.
1: Ama maalesef TFF'miz de kusura bakmasına burada sınıfta kaldı.
0: Evet. Bir kısa reklam aramız var. Hayır Ülgen reklamlara gidelim ve reklamlar

0: Kristal Migros'a. Kristal Migros gelsin sana.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
3: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
4: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. Hayri Ülgen'le beraber biz de Trendyol 1. Ligi konuşuyoruz. Şampiyonlar dedik, Erzurumspor dedik, Ahmet Sportif Faaliyetler dedik. Şimdi 3.'yü bekliyoruz, acaba kim olacak? Konuşacağız Hayri Ülgen'le, sohbetimizde bunlara değineceğiz. Gol kralı kim oldu? Cagne, Mbaye Cagne 29 golle gol kralı oldu. Bunu da söylemiştik.
5: Peki sezon başı
4: çok büyük para alıyor demeyin, bu adam gol atar dedin
5: ne
4: sen.
5: Ne dedim, atar. Pendir ekmek gibi de gol attı. Evet. Şampiyonluk golünü de attı ve 29 gol attı. Bir de 9 tane asist yaptı. Ya eğer bu ligde olacaksa evet, golcüye ihtiyacım doğru var yani.
4: Uzun zaman sonra ilk defa ikinci sırada bir Türk var, Eren Tozlu Erzurumspor'dan.
5: O da hayatının futbolunu 23 oynadı. Gol. Hayatın golünü, hayatın gollerini, hayatın en güzel yılını yaşadı. Bak ne diyor. Hı-hı. Bir daha tarihte böyle olabilir mi? Bunun onda biri olmaz, onu da söyleyeyim sana. Bak
4: ya öyle deme, inşallah olur çocuk. Ya.
5: İnşallah olsun, ben de yazıyorum sana diyorum. Önümüzdeki sezon inşallah görüşeceğiz, senden konuşacağız. Ha onu da söyleyeyim. Bak ben de uyanık bir adamım, söyleyeyim sana. Eğer onu Sivas almazsa bir iki kulüp var. Çünkü o Süper Lig'de yapamaz. Yapamayacağı için bir kulübe gitmesi lazım. Başta Sivas olmak üzere herhangi bir kulüple anlaşıp giderse o zaman sen de gelirsin burada, beni Muhammed'le beraber tebrik edersin.
4: Evet bakalım, sen Sivas dedin, Sivas'tan da Murat Çetin.

0: Ligin playoff'ü de olurdu. Onu evet, da söyleyeyim sana.
1: Sivas Spor kongre kararı almış. Onu söylüyor tabii, bize. Evet. 19 Mayıs'ta çoğunlukla ki sağlam diyor zaten. Evet. 26 Mayıs'ta kongre toplanacak. Mevcut başkan Burak Özçoban aday değilim demiş. Ancak hala bir kamuoyu baskısı varmış üzerinde evet, ol diye. Başkan bulmak da zor ha şu tamam, dönemde.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim Ahmetciğim. Mevcut başkan bu yıllardır Sivas Spor'u biliyor. Bu yapılanmanın içerisindeyken evet federasyona gitti ama bunu bu şekilde bırakıp gitmemesi lazım. Hı hı. Kusura bakmasınlar. Ya o da zaten bir sene önce biliyorsa o da Süper Lig'deydi. Yani anlatabildim mi? Yani bir takımı bıraktığın zaman böyle perişan bırakıp sahipsiz bırakmayacaksın.
1: Evet bak senin dediğini söylüyor. Ya. Diyor ki birinci süper Trendyol birinci ligi konuşuyorsunuz ama diyor. Aynen sen dedin demiş. Şurik'ten diyor bırak diyor milli takıma girmeyi diyor. Hı. Süper Lig takımlarında oynayacak 20 tane futbolcu sayabilir misiniz diyor.
0: Ben sayarım.
1: İşte Eren Tozlu ikinci oldu ama diyor ki hayır abi Süper Lig topçusu değil.
0: Değil.
1: Ben olmaz. Olsam onun yerine kalırım gene burada diyor.
0: Yani
1: senin değerini burası bilir diyor.
0: Birinci ligden sonra fazla bir yere gidemez. Giderse hiç 3 tane maç oynayamaz. Anlatabildim mi? Bu ligin bir de bu sene 2-3 yıldır üst üste
1: sağ ol Murat Çetintaş bu arada. Teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ediyorum kardeşime.
1: Evet, güzel bilgiler
0: vermiş. Çünkü neden? Erzurumspor 2-3 senedir aynı şekilde oynadıkları için ve bir hava yakaladıkları için bu kadar gol attı. Ha güzel goller mi attı? Attı. Ben alkışlıyorum da ama bunun devamını getirecek bir oyuncu değil. Ha o Süper Lig'de oynayamaz ama dediğim gibi biz Sivas'a bir gidip şampiyonluğu oynayabilecek bir takımda yine kendisinin bu havasını yakalayabilirse götürebilir. Onu da ben buradan rahatlıkla söyleyebilirim yani.
1: Samet Başkanımızdan da selam var.
0: Aleyküm selam.
1: Hayri Baba'ya selam demiş. Ahmet abi demiş tüm TRT gibine selam gönderiyorum
0: çok
1: demiş.
0: Çok teşekkürler.
1: Gene Beşiktaş formasıyla bize güzel bir poz vermiş Samet Başkan.
0: Onun gözlerinden öpüyorum
1: biz, o da. Biz de buradan kendisine selamlar gönderelim. Eren Tozu Yeni Malatya Spor ile şampiyonluk yaşadı. Ama birincilik dediği oynaması daha iyi olur demiş o da takip ediyor da.
0: Evet aferin başkanıma. Çünkü başkanım bugün bakalım inşallah başkanımla da konuşalım.
1: Beşiktaş'ta konuşacağız.
0: Bu hafta iki tane çok önemli maç var. Bugün bu akşam bir de ileriki haftada biliyorsun bir final maçı oynayacak. Önümüzdeki haftadan hı hı. sonra. İnşallah Beşiktaş'ta kupayı kazanır. Hiç değilse Avrupa'ya direkt gider.
1: Evet. Bu arada ligin en çok gol atan takımlarına baktığımızda Erzurumspor 82 gol, Ahmet Sportif Faaliyetler 81 ve yine Esenler Erokspor 81 gol diye sıralanıyor Ayrı abi.
0: Evet.
1: En az gol yiyen takıma bakarsak da Erzurumspor açık ara önde 27 gol.
0: Zaten sezon
1: şampiyonluk başında, evet. böyle geliyor işte evet. değil mi? Sen hep bu anahtarı veriyorsun her sene. Diyorsun ki bu işin şifresi kardeşim gol yemeyeceksin.
0: Bu ligde gol yemiyorsun arkadaş. Sonra 1-0. Şimdi Erzurum'a bakıyorum. İlk 5 maçına bakıyorum. 5. maçından sonra 5 tane beraberlik alıyor ve gol yemiyor.
1: Mourinho gelse burada başarılı olur mu? Çünkü gol yememeyi oynatıyor ya.
0: Bu felsefeyle oynarsa başarılı olur. Bu ama bu şey.
1: Mourinho'nun felsefesi öyle biliyorsun. Önce gol evet, yemeyelim şey diyor.
0: Gelirse
1: bir sıvır olsun benim olsun diyor.
0: Aynen öyle o şekilde de şampiyon.
1: Ama Fenerbahçe'de olmadı. Niye olmadı abi?
0: Abi Fenerbahçe takımı başka bir. O bir
1: Fenerbahçe'nin dinamikleri farklı. Tabii sen biliyorsun. Neden mesela?
0: Yani şimdi o artık bir Türkiye'nin en güzel güzide kulüplerinden biri. Yani orada
1: Fenerbahçe'nin bünyesi kaldırmıyor değil mi onu?
0: Gol yememekten çok gol atman lazım. Çünkü futbol bir şov. Bir temaşa oyunu. Bu Fenerbahçe takımı kardeşim. Sen Fenerbahçe'den önce gol yemeyi değil. Gol atmayı düşüneceksin.
1: Ama senin oynadığın dönemleri ben hatırlıyorum Ayrı Ülgen. Yaşımız gereği maalesef tabii. Yaştan dolayı hatırlıyoruz.
0: Çok yaşlı yaptın özür dilerim. Çok teşekkür ederim.
1: İkimiz de artık belli bir yaşın üstünde olduğum için.
0: Neyse.
1: Hatırlıyorum o zaman zaten rakipler Fenerbahçe'nin üzerine gelmiyordu ki. Gelsin bir veya iki defa atak yaparlardı.
0: Ya gelse bile ne olurdu.
1: Şimdi o büyü bozuldu öyle bir şey
0: yok. Ahmetciğim gelse ne olur o çamurdan topu mu çıkartacaklar ya. Topu çıkartamazlar.
1: Çıkartamıyorlardı o kadar güçlü.
0: Böyle top düşüyorlar der. Yani anlatabildim mi? Nereden çıkartacak? Şimdi sahalara bakıyorsun. Halı sahaya.
1: Tamam o yüzden yani, diyorum şimdi yani, eskisi gibi değil. Mesela hani eskiden örnek veriyorum. Bolu Spor Fenerbahçe karşısına gelirdi. 90 dakikada ya bir kere ceza kendi orta sahayı geçerlerdi ya geçmezlerdi. Ama şimdi öyle değil abi. 5 tane Afrikalı futbolcu alıyor Anadolu takımı. O futbolcular öyle bir koşuyorlar, öyle bir oynuyorlar ki.
0: Şimdi onu da söyleyeyim.
1: Hiç ev sahibi takım fiyat avantajı kalmıyor
0: geçmiş kimsenin. Geçmiş yıllara baktığım zaman Fener Galatasaray bir Beşiktaş'ın ağırlığı vardı. Taraftar hı-hı. vardı. Yani gittiğin zaman nereye gidiyorsun? Kayseri orada Fener'i tutan falan. Son yıllarda.
1: Formayı koysan o, kazanır evet, davası evet. yani.
0: Son yıllarda hani televizyonlar çıktı, gazeteler çıktı, medya çıktı. İnsanların gözü açıldı. Böyle olunca ne oldu? Para akışı olmaya başladı. Ve bu yönden de

0: takımların geldiği paralarla bu işi yürümeye başladı.
1: Evet, o zaman şimdi çıkacak takımları konuşalım. Bodrum Spor'la başlayalım istersen. Bodrum Spor'un rakibi, sen bir analiz et iki takımı. Tabii. Da.
0: Şimdi ben Bodrum Spor'da bir defa bir takım düştü, şehir olarak düştü. Ama takımın başına o takımın, yani geçen sezon antrenörünü yapan teknik
1: kimle direktör oynayacak? Hatırlatalım tekrar Sipay Bodrum'u. Sipay Bodrum Pendik Spor'u ağırlayacak.
0: Pendik
1: Spor, değil mi?
0: Pendik Spor'da iyi bir takım. Ligin ilk yarısında o da Bodrum Spor yıllar, haftalarca
1: doğru
0: liderliği oynayan bir takım. Zor bir maç olacak.
1: Ama Bodrum sanki daha güçlü kağıt üstünde ayrı abi.
0: Şimdi şöyle sıkıntılar oldu. Yani orada gene kim ne derse desin Burhan Eşer çok sevdiğim bir kimse. Yani önce sezon başında liderliğe kadar yükseldi. Liderliğe evet, kadar evet yükseldi. Sonra takım satıldı. Bir sıkıntı yaşadı. Sonra bir bahis olayından sonra biraz Burhan takımdan böyle hani moral bir bozukluğu bir geçirdi ama sonra da toparlanan, ki Burhan bunu toparladı. Takımın içinde olmasa bile takımın üstten hani derlerdi evet kuş bakışı ve gerçekten de geldi, playoff'a girdi.
1: Evet, Bodrum Spor şimdi playoff'ta rakibi Pendik Spor.
0: Çok zor bir maç.
1: Zor maç tabii ki.
0: Çünkü Pendik de az gol yiyen bir takım. Yani kim ne derse hikayenin liderlerinden biriydi yani. Onun için zor bir maç olacak ama ben orada kime inanıyorum biliyor musun? Güveniyorum. Orada Burhan benim yani evladım gibi. Çünkü neden? Hırslı bir insan. Bir tek Adana'da Mispor maçını ilk yarısında kötü oynadığı için kendisini eleştirdim. Ve döndü bana dedi ki Hayri abi haklısın dedi. Bu da çok önemli. Yani bir teknik evet adamı eleştirirsen o da olumlu olarak sana dönüyorsa demek ki o iyi teknik direktör olacak.
1: Doğru diyorsun bu arada. Bodrum Spor Pendik Spor az gol yiyor. 33 gol yemiş.
0: Tabii ki.
1: Bodrum 39 gol yemiş ama baktığın zaman Bodrum Spor da Pendik Spor'dan çok fazla gol atmış. 71 golü var.
0: Tabii. Çünkü zaten Burhan Eşer ben oynadığı oyunla müthiş bir futbolcuydu. Yani Gençler Birliği'nde oynadı. Diyarbakırlıdır kendisi. Bir de aslan gibidir. Mesela Diyarbakır, Ahmet'le oynadığı maçlarda Diyarbakır'da inanılmaz takım 10 kişi kalmasına rağmen bir berabere kaldı. Yani gitti Ahmet'ten puanı söke aldı. Herkes bırakır Diyarbakırlı. Onda profesyonellik var. Aslan gibi bir çocuktu. Gitti takımıyla oynadı.
1: Ya öyle şey yapar mı kimse? Ya, herkes ekmeğinin peşinde yani.
0: Aslanlar gibi de takımı 10 kişi kalmasına rağmen oynadı. Ben de televizyonda çıktım dedim. Yani. Şey, helal olsun. Benim oğlum ya dedim. Bu adam böyle adam olacak dedim diye Ahmet.
1: Evet, şimdi telefon attığımızda sevgili Burhan Eşer bizlerle, Bodrum Spor Teknik Direktörü. İyi akşamlar hocam.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Hocam zorlu bir ligi bitirdiniz ama şimdi böyle kısa bir şey var. Önünüzde yarış var ama daha zorlu olacak herhalde. Şimdi tek maç elemeli. Önce rakibiniz Pendik Spor. Pendik Spor'u geçerseniz tabii kimin geleceğini artık bilmiyoruz ama en tepede Esenler Erakspor'da bekliyor. Bakalım ne olacak? Öncelikle başarılar dileyelim size.
2: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle Ayrı Baba orada çok selamlar. Çok severim. Çok emeği vardır bende. Bende yeri ayrıdır. Her zaman da konuşuruz. Onun fikirleri benim için çok kıymetli, çok değerlidir. Evet, ligin ilk periyodunu bitirdik. Evet, biraz sıkıntılı süreçler oldu. Lider olduğumuz dönemler oldu. Ligin başında sıkıntılı bir süreçle başladığımız, ligden düştüğümüz verdiği bir psikolojiyle takım toparlamada biraz sıkıntı yaşadık. Ama ligin ortasında liderliğe kadar yükseldiğimiz iyi oyunumuzun olduğu, ama ligin ikinci yarısında da yönetim kurulunun aldığı kararda ortada bir kitlemeyle oyuncu satışlarımızın olduğu ve herkesin acaba listene düşebilir mi dediği takım, ligin bitimine 4 hafta kala pilotu garantiledik. Sıralama olarak oynamıştık son periyodu da. Öncelikle sıralamada da iç sahada oynama avantajını elde etmek için onu da başardık ve lig periyodunu böyle bitirdik. Tabii dediğiniz gibi şimdi playoff periyodu başlıyor. Tek maç, her zaman tek maçlar zor olur. Pendik de bu ligin iyi takımlarından, güçlü takımlarından biri. Ligde oynadığımız iki maçta da beraberlikle sonuçlanmıştık. Bakalım, iyi hazırlandık, çalıştık. Perşembe günü inşallah bu playoff'un ilk turunu geçmek istiyoruz.
0: Evet hocam, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Aydın Baba, iyi akşamlar.
0: Canım. Senin her zaman garanti belgen ben oldum. Dediler ki Ahmet maçı kazanır. Ben dedim ki orada 10 kişi kalınca yine söylediler. dedim sonuna kadar mücadele pes etmeyen bir Burhan hocam varken kolay kolay verilmez, bir de bitti zaten.
2: Evet ya, şöyle söyleyeyim baba şimdi. Evet Ahmet, burada tebrik ediyorum. Benim memleketim
0: tabii canım. Gerçekten
2: yani bütün ailem oradan yetişmeyim, ben Diyarbakır'dan yetişmeyim Ahmet. Benim bütün her şeyim orada da Diyarbakır'da. Çok tebrik ediyorum onları. Onlar da gerçekten zor bir periyotta, bu zorlu lig periyodunda şampiyon olarak tamamladılar. Erzurumspor'u da tebrik ediyorum. O da benim eski takımım. Orada da oynamıştım. Orada da şampiyonluk yaşamıştım ben. Ahmet Spor gittiğimizde biliyorsunuz bizim ligin ya 4. ya 5. bitirmek için iştah avantajını kullanmak için bizim için evet hedef olarak da görülmeyebilir ama hedef olmasa bile biz sahaya her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Bizi ilgilendirmiyor rakibin kim olduğu, kimle şey yaptığımız. Bizim için önemli olan Bodrum Spor'un başarısıdır. Çünkü ben burada teknik direktörlük yapıyorum. Bu camiayı temsil ediyorum. Ne kadar memleketimde olsa bazı şeyler duygusallıklı değildir. Biz elimizden gelen bütün her şeyi yaptık. Lig maçın başında da 10 kişi kaldığımız bir süreç yaşadık. Orada ilk defa başımıza geldi. Ama oyuncularım aslan gibi mücadele etti. Ve son dakikada bulduğumuz golle de ondan önce de inanın 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Galibiyete gelebilirdik. O süreci alnımızın akıyla geçirdik. Biz kendi işimize baktık, çıktık, mücadelemizi verdik. Kimsenin aklına girmeden, kimseyle işimiz olmadan sadece kendi takımımızı düşünmek, orada mücadelemizi gösterdik.
0: Hocam biliyorsun Bodrumlular beni sever, geldik seninle de şampiyonluk programı da yaptık. Şimdi ben hocama 3 tane soru söyleyeceğim ama kısa kısa. Hocam bir şehir olarak, yani Bodrum ilçe ama şehir gibi düşün, takım düştü. Sezona başladın, buna nasıl bir moralle başladın, bunu nasıl düzelttin? Ta liderliğe kadar çıktın, bu bir. İkincisi, kim ne derse desin sonra bir satılma olayı oldu, sıkıntılar oldu. Orada böyle bir çarpazlama sıkıntılar ama sonra yine düzelttin. Üçüncüsü de bahis olayında sıkıntılar yaşadın ama sonra onu da alt ettin. Bu üç tane şeyi nasıl becerdin? Buyurun hocam.
2: Şöyle söyleyeyim Hayri Baba, olarak ne söyleyeyim? Evet, yani ligden düştüğümüz için şehirde bir moral bozukluğu vardı ama ben 2 yıl burada yardımcı hoca olduğum için bütün oyuncu gruplarının, yani bizim bünyemizde olan bütün oyuncu gruplarının karakterlerini biliyordum. Ve onlarla konuşmamda bir tekrardan bir hikaye yazmamız gerektiğini ve bu hikayenin başrolü onlar olacağını ve bu hikaye

0: döneminde de takım arkadaşlarım olan 6-7 tane oyuncu var burada şu an beraber
1: evet,
0: çalışıyoruz.
1: Evet hocam biliyorum.
0: Hem de yardımcı hocayken hepsiyle çalıştım. Hepsinin karakterini bildiğim için gerekli motivasyon konuşmalarını yaptıktan sonra o lig transfer dönemi de bittikten sonra ondan sonraki süreç bizim için iyi geçti. Devre arasındaki süreç için de ayrı baba şöyle söyleyeyim. Evet, inanın ben de üzüldüğüm bir durumdu. Çünkü belki de o satışlar olmasa bir iki tane takviye ile bu ligde rahat bir şekilde çıkabileceğimiz.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü iyi futbolda oynuyorduk. Ama yönetim kurulumuzun onlar da kendilerine göre haklı oldukları nedenler var. Çünkü Bodrum'da yeterli kadar desteği alamıyorlar. İstedarlar kulübü burası. Onlar da kendilerine göre artık bir şeyin bu şehir takımının evet ilçe takımı olarak da Bodrum potansiyeli olan bir yer. Şehirden de gerekli desteği alamadıkları için biraz ona da kendilerine göre sistemsel davrandılar ama artık ama öyle bir oyuncu grubu vardı ki temelini sağlam oluşturduğumuz bir kulüp olduğu için oradaki süreçte de az zararla çıktık. Tabii benim de bir şey olayım vardı. Bu PFLK'ya terk edilme olayım vardı. O süreçte de evet biraz moral bozukluğumuz oldu. Belki de oyuncularımız bizim için biraz daha bu işin taşın altına elini koydu. Çünkü çok, gerçekten çok karakterli bir oyuncu grubum var. Ve sağ olsun yönetim kurulumuz, başkanımız hiçbir şekilde hatta bu süreçte ben onlara önlerini açmak eğer öyle bir şey varsa önlerinizi açmaya da her türlü şeye hiçbir şey talep etmenin de razıyım dedim. Sonuçta bir cezamız var. Ama sağ olsunlar onlar da hocam hiçbir bizim için problem yok. Biz seninle başladık bu yola. Seninle bitecek. İyi de olsa kötü de olsa seninle devam edeceğiz. Ki onların bünyesinden çıkmışım. Onlar beni yetiştirmiş. Sağ olsun onlar da benim bu süreçten mağdur edildiğimi de bildikleri için bu güveni bize verdiler ve ya o süreci de atlattık şükür yani ona bir de ekibime çok teşekkür evet. ediyorum. Gerçekten çok kaliteli bir ekibim var. İşte Sefer Hoca, Adem Hoca, Murat Hoca, Ali Hoca, Ziya Hoca. Yani ekip bu işlerin altında ekibin iyi olursa o süreç daha az zararla uğranır. Benim de çok kaliteli bir ekibim vardı. O süreci de o şekilde atlattık.
1: Evet. Yalnız şimdi sana bir sorum daha olacak. Sonra Pendik'i söyleyeceğim kısaca. Şimdi Elazığlı bir Hasan Aksu'da bir kişi bana yazmış. Hasan Aksu. Ben Elazığlıyım diyor. Elazığlıyım. Ama diyor Ahmet Spor'u çok seviyorum diyor. Ve Ahmet'e karşı da yüreğini ortaya koyan ben Burhan Hocamı tebrik etmek istiyorum. Ama ben Pendik'te oturuyorum. Pendik maçı ne olur bir hocamıza sorar mısın diyor. Bunu Hasan Aksu isimli seyircim size söylüyor hocam. Buyurun.
0: Çok selam olsun. Ona da şöyle söyleyeyim. Keşke bilsem de söylesem ne olduğunu. Ne
1: yani diyor bak ben şeyim diyor Elazığlıyım ama Diyarbakır'ı tutuyorum. Ve Diyarbakır maçında da alkışlıyorum hocamı. Ama şu anda da Pendik Spor'la oynuyor. Ne maç ne olur diyor.
0: Ya inşallah valla şöyle söyleyeyim. Öncelikle Elazığlı olduğu için Elazığ'da kutluyorum. Finale kaldım. Muğla'yla eşleşti. Onlara da final maçında başarılar diliyorum. Valla Pendik'te oturuyormuş. İnşallah şöyle söyleyeyim. İki taraftan bize yakın. Hem Ahmetli olduğu için hem de Elazığlı olduğu için bize daha yakın. Onun için biz kazanalım. Ondan sonra Pendik biz bir yolumuza devam edelim. İnşallah biz kazanırız.
1: İyi. İyi, hocam çok teşekkür ediyorum. Bütün yerde başka bir şey söyleyeceğim var. Finale gidecek misiniz inşallah hocam? Bir de onu söylersen finalde.
0: Ya, inşallah valla yani şu an inanın çok güzel bir hikaye yarattık. Bu süreçte sıkıntılı süreçte buraya kadar bu takımın getirmemiz büyük bir başarı. İnşallah tek maçlar belli olmuyor. Zor oluyor genellikle. Yani biz de elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Gerçekten iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Pendik takımı da çok iyi bir takım. İnşallah Perşembe günü bütün benliğimizle, taraftarlarımızla, camiamızla, futbolcularımızla bu maçı geçip final yolculuğuna başlatmak istiyorum.
1: Hocam bak ne diyorum. Sana hoca demiyorum artık, oğlum diyorum. İnşallah geçen sene gibi geldik. Biliyorsun Bodrum'da şampiyonluk programı yaptım. İnşallah evet. Hayri babanı yine oraya çağır. Şampiyon ol oraya geliyorum. Haberin olsun.
0: İnşallah baba inşallah bekliyorum. Ben seni yeni hazırlıyorum inşallah.
1: Önce şampiyonluğu bana ver. Seni çok öpüyorum. Başarılar diliyorum.
0: Ben de çok öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: İyi akşamlar Burhan hocam. Başarılar dileriz.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar.
2: Evet Burhan Eşer Bodrum Futbol Kulübü teknik direktörü bizlerleydi. Elazığ'da şive öyle midir? Öyle mi evet. söylerler?
1: Baba nasılsın? Keko kurban olmuş hepsiye. Bunları bu şekilde.

0: şekilde. Yani o dil zaten oraya seni çekiyor. Şimdi
1: Evet.
0: ben burada konuşmam ayrı. Urfa'ya gittiğim zaman ne haber
1: Onu
0: Muhammed?
1: biliyorum canım.
0: Muhammed
1: Gittik
0: kardeş,
1: seninle Urfa'ya.
0: iki gözümse kurban olmuşam size. O laflarla bizim işte yörenin de ayrı bir şey. Zaten böyle kibar konuştuğun zaman ne derler biliyor musun? Oo, İstanbul'a gittin kibar olmuş Erlo. Oy kibarım kibarım.
1: Bu arada Urfa'ya da geçmiş olsun. Çok yağmur aldı, fırtına çıktı. Hem Urfa hem Gaziantep.
0: Hem takım olarak hem de şehir olarak gerçekten orada çok önemli hasar var. Onu da söyleyeyim. Ahmet'in bir de Şanlıurfa Spor dün gerçekten Muğla Spor'a önce galipti sonra 1-1. 90 artı 6'da golü yedi. 1-1 olunca elendi. Ona da üzüldüm tabii.
1: Evet. Biraz çok şöyle bakıyorum. Bir iki dakikada Beşiktaş'ın maçını konuşalım. Kupada ne
0: Tabii
1: yapar?
0: kesinlikle. Ben Beşiktaş'ın da Avrupa'ya direkt gitmek istiyorsa muhakkak kazanması lazım. Beşiktaş takımı her geçen gün bir alt lige altta düşüyor. Eskiden üçüncüyü bitiriyordu, bu sene dördüncü. Hatta konuşmalar başladılar. Ben de divandayım olduğum için bir dahaki sene beşinci mi olacağız? Göztepe'de mi geçecek bizi? Samsun'da mı
1: Evet.
0: geçecek? Bu
1: Hatta
0: gerçekten...
1: programdan önce yine Beşiktaşlı arkadaşlarını
0: Evet, sen de
1: aradılar.
0: konuştun, senle de
1: Evet,
0: konuştun.
1: sohbet ettiniz.
0: Transferse 120 milyon euroluk transfer yaptılar. Demek ki yararlı olmamış. Demek ki
1: Devre arasında
0: yanlış yani.
1: 120
0: Milyon
1: milyon
0: euro.
1: euro harcandı
0: Yani bu da
1: diyorsun.
0: yazık, ayıp yani.
1: Dördüncüydü, gene dördüncü bitirdi.
0: Aynen, yazık olmuş. Şunu da söyleyeyim. Yani Beşiktaş bu sene toparlandı, toparlandı. Bak bunu bir Beşiktaşlı olarak içinden bile yürekten kalpten konuşuyorum. Bundan sonra Beşiktaş'ın işi çok zor.
1: Peki sana bir iki soru soralım o
0: Tabii
1: zaman.
0: tabii tabii.
1: Şimdi ligde dördüncü bitirmesine taraftar çok tepkili.
0: Tepkili tabii.
1: Tepkili. Hem başkana tepkili hem Sergen Hoca'ya tepkili.
0: Evet.
1: Eğer mesela oldu ki bu akşam kötü geçti, kupayı elendiler bu akşam veya finale kaldılar, finalde elendiler. Yani kupayı alamadılar. Ne olur?
0: Yönetim değişir.
1: Yönetim de değişir
0: Zaten onun
1: diyorsun.
0: hazırlığı yapılıyor.
1: Kim gelecek ki?
0: Yani
1: Başkan adayı kalmadı ya.
0: kalmadı da olmadı kim olursa olsun. Zaten her geçen gün yanlış yaptığı hareketlerden. Yani Serdar aradı biliyorsun. Hüseyin Yücel'e böyle dedi, böyle dedi. Hüseyin Yücel'i aramaya başladı. Serdar şimdi aynı şekilde. Hani dedi ben para vereceğim Yücel Hoca'ya. Başkanım yok ben veririm paranı. Veremedi. Yani burada artık bir Beşiktaşların sahiplenme durumu
1: Veremedi
0: var.
1: dediğin gene bir kasa kolaylığı sağlamadı bildiğim kadarıyla.
0: Yani Hüseyin Yücel gibi vermedi. Para da bağışlamadı. Onu da söyleyeyim yani. Hüseyin Yücel'in
1: Sen
0: kim verirse.
1: divandasın sen
0: Evet
1: diyorsan
0: ben para
1: doğrudur.
0: işlerini bildiğim için ama böyle devam ederse Beşiktaş'ın işinin zor olduğunu
1: Peki
0: söyleyeyim yani.
1: Sergen Hoca o efsane bitti mi sence? Taraftar bayağı tepkili.
0: Ben de Sergen'in bu kadroya bu kadar getirip futbolcu koyduktan sonra bu kadar başarısız olmasını anlamış değilim. Demek ki o zaman iyi bir kadrosu vardı. Yani Sergen'e çok ihtiyaç yoktu.
1: Veya
0: Ama
1: diğer takımlar çok
0: tabii
1: kötüydü.
0: çok kötüydü.
1: Ya onu
0: Katılıyorum.
1: bilemezsin.
0: Senin alnından öpüyorum. O anda ben tabii ki onu da söyleyeyim yani. Buradan söyleyeyim yani.
1: Ya bu sene kaç oyuncu Sergen Hoca geldikten sonra takviye aldı?
0: Geldi 6-7 tane oyuncu aldılar. Yani
1: Aldı
0: buradan
1: evet.
0: 3-4 tanesini çok büyük pahalı ve çok kişiyi gönderdiler. Ama bundan önce de yanlışlıklar tabii bir yere kadar artık yeter.
1: Evet. Yani Sergen Hoca'yı da eleştiriler tabii şeyden dolayı gelmeden önce işte Beşiktaş dördüncü mü olur falan diye konuşuyordu.
0: Evet.
1: Hocam dördüncü
0: Yok
1: aldın
0: işte
1: diyorlar.
0: futbolcu
1: Gene
0: takım
1: dördüncü
0: olacak.
1: bitirdin
0: Yani
1: diyorlar.
0: aynı şekilde. Yani
1: Evet.
0: konuşmak değil, icraat önemli.
1: İcraat önemli.
0: Futbolda
1: Artık
0: icraat.
1: herkes icraat istiyor.
0: Futbolda artık icraat. Yani ben öyle
1: Bir de
0: yapmışım
1: kaç
0: yani.
1: yıldır Ayrılgen hep şeyde veda ediyor Beşiktaş'ta abi.
0: Evet.
1: Eylül'de, Ekim'de lige
0: Bir
1: veda
0: şey
1: ediyor.
0: söyleyeyim bunu kapatalım. Bak teknik direktörler geliyor, yorumcu oluyorlar. Konuşuyorlar, atıyorlar. Tekrar takımlara gidiyor. O Hikmet Karaman'ına bak, öbürüne bak, Sergen'e
1: Bence
0: bak.
1: teknik direktörler
0: Ya,
1: yorumculuk yapmamalı.
0: yapmamalı. Aykut
1: Yapmamalı.
0: Kocaman'ı da buradan taklıyorum. Bunu
1: Evet,
0: Aykut Kocaman.
1: ben
0: Orada
1: mesela bu nedenle yapmıyorum dedi. Doğru
0: bu
1: diyorsun.
0: kadar
1: Aykut
0: doğru.
1: Hoca
0: Onu
1: da
0: da söyleyelim
1: doğru
0: ya.
1: iş yapıyormuş
0: Herkes
1: demek ki.
0: işini yapsın.
1: Evet, şimdi telefon attığımızda yine bir teknik direktör var. Patman Petrol Spor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt bizlerle. Hocam iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, hoş geldiniz programımıza. Hayır Ülgen'le
2: Hoş
1: birazdan
2: buldum.
1: derin bir sorguya alınacaksınız. Sevgili Serdar Bozkurt hocam.
0: Evet. Hocam iyi
2: Hayri abi, iyi
0: akşamlar.
2: akşam. İyi akşamlar Hayri abi.
0: Canım benim
2: Görüşürüz.
0: çok seni biliyorsun severim. Seni de
2: Çok sağ
0: Ümit'i
2: ol
0: de
2: abi.
0: ben kardeşlerimi ailem gibi severim. Yani hocalığınız bir kenara. Gerçekten.
1: Gerçi şampiyon
0: Evet.
1: olan hoca da ne kadar sorguya alınır bilmiyorum.
0: Olsun yok. Kendisi. Hocam geçen sene zor bir sezondan sonra aldığın takımda bu sezonda zorlu bir gruptan gerçekten alnın akıyla ara farklı bir puanlarla
2: Evet.
0: şampiyon oldun. Sıkıntıları biliyorum ama buna rağmen aldırış etmedin. Düşüncelere karışma.

0: ve takımı şampiyon ettin. Hocam bu zorluklar içerisinde nasıl bir yıl oldu onu? Çünkü senden bunu duymak istiyorum. Yani aradaki puan farkı da kim ne derse desin 11 puan oldu yani.
1: Evet evet. Şöyle evet. Biz geçen biliyorsun son penaltılarda elendik.
0: Evet biliyorum onu söylüyorum. Geçen sezon.
1: Evet. Evet geçtiğimiz sezon Van Spor çıktı biz çıkamadık. Onun etkisi normalde çok uzun süre bazı camialarda. Biz hemen atlattık onu yönetimimizle beraber. Bir hafta içinde masaya oturduk. Hemen planımızı yaptık. Çok ciddi bir transfer süreci geçirdik başarılı. İskelet kadromuzu koruduk. Sezon şöyle bir sıkıntılı geçti bizim için. Çok iyi başladık sezona. Daha sonra bir bu bahisten dolayı disipline sevk edilen yeten oyuncumuz oldu. Çok önemli oyuncularımız sevk edildi. Yani ikincilikte altın karını yiyecek en az 5 tane oyuncumuz ceza aldı bizim bakıldığında. O 7 haftayı biraz sıkıntılı geçirdik ama bakıldım yani altyapı destekli oyuncularla çıktık o maçlara. 7 tane maçın 5'ini kazandık. Orayı da aslında baktığımda puan olarak 5 galibiyet beraberlik gayet iyi geçti yani. İkinci yarıda tekrar takviyeler yaptık. Yeni oyuncular geldi. Bu arada çadırlık dönemi yok. Yeni oyuncular geliyor. Direkt maç oynatarak lige hazırladık. İlk 5-6 hafta bir galibiyet beraberlik genelde öyle gitti ama sonradan yani bir 8 maç periyodumuz var. 8 maç 8 galibiyet. Zaten şampiyonluğu getirdi. Ya güzel bir kulüp. Yani mali vecibelerini yerine getiren bir kulüp, verdiği sözü yerine getiren bir kulüp, iyi başkanlar, çok güzel bir şehir, çok iyi bir taraftar, yani böyle stadı dolduran, hak edilmiş, sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk yani.
0: Hocam bu sene çok bol gol attınız gerçekten de. Türkiye'de ilk 5-6 kulüplerden biri 86
1: evet,
0: tane gol yaptınız.
1: 86, aynen.
0: Yani
1: aynen.
0: Hücumsal bir futbol oynattın, futbolcular. Bir de bu takımın yani bünyesinde oluşan bir şeyi anlatabilir misin hocam yani?
1: Ya şöyle zaten şampiyon oynuyorsa da hücum oynamak zorundasın. Bu böyle. Başka türlü şampiyon olamazsın. Yani böyle savunma yaparak maçları genelde 1-0 1-0 kazanarak şampiyon olamaz. Mutlaka hücumda çünkü lig ilerledikçe, maçlar geçtikçe artık rakipler size çok daha fazla sıkı savunma yapıyorlar yani. Bunları bir şekilde aşmanız gerekiyor yani. Bunun için de özel oyunculara ihtiyacınız var. Bizim gerçekten hücumda özel oyuncularımız var. Mesela ligin çok önemli iki golcüsü bizdi. Atabey ve Okan Okan Eken bizdi. Atabey çek Okan Eken.
0: Evet.
1: Yani iki tane forveti normalde çok lükstür. Bu takımlar almazlar bu ligde iki tane forveti. Ama biz dedik işiniz şansa bırakmayalım. Formsuzluk var, sakatlık var. Öyle de oldu. İkisi de çok iyi sezon geçirdi bakıldığında. Yani Mert Ödek çok iyi iş yaptı. Mert Çapar yaptı. Uğur'a Rahman'ı aldık. Devrası Bolu Spor'dan biliyorsunuz gençler bir sevdi geçti sezon. Sol kenar oynattık. Bize 11 tane gol attı. Çok ciddi katkı sundu bakıldığında. Tabii oyuncuların özelliklerinde de var golcü olarak. Bizim oyun anlayışımızdan da kaynaklı bir durum söz konusu. Çok da iyi hava yakaladık. Bu iş biraz da biliyorsunuz hava meselesidir. Yani biz oyuncularımıza iyi uyuştuk. Oyuncularımız bize inandı. Biz onlara inandık. Sonunda şampiyonluk çok ciddi 83 puan artı 86 golle geldi ki bu çok daha fazla olabilirdi. Son 3 hafta biliyorsunuz garanti şampiyon olmayı. O puan daha da artabilirdi kendi adımıza ama tabii çok mutluyuz. Güneydoğu şehirleri, Doğu şehirleri ciddi anlamda futbola yatırım yapan başkanlar var. Biz biliyorsunuz Iğdır'da da çalıştık, Iğdır'ı çıkardık. Ahmet'te çalıştık. Ahmet bugün Süper Lig'e çıktı. Batman 1. Lig'e çıktı. Muş ve Mardin 1'ler çıkacak. Oraların ihtiyacı var Hayri abi. Oraların
0: evet.
1: ihtiyacı var.
0: Hocam
1: insanların...
0: ihtiyaç, dedin de, ihtiyaç yani. Dedin de şimdi bu hafta çok önemli iki tane Güneydoğu derbisi var.
1: Evet,
0: Mardin
1: evet,
0: Spor
1: evet.
0: Muş. Bu ligi sen çok iyi biliyorsun. Bir de orada Muğla Spor'la sizin gruptaydı.
1: Evet,
0: Elazığ
1: evet.
0: zaten yabancı evet. değilsin. Onu evet, çok evet. daha iyi biliyorsun. Şanlıurfa'da çalışırken. Bu ligde yani bu iki takımdan hangisi daha ön planda? Hangisi daha iyi bir yapılanma içerisinde? Çünkü sen bunları hepsini tek
1: şöyle,
0: tek analiz eden bir iş. Evet hocam.
1: Şöyle abi Elazığ takımı sezon başlamıyor. Aslında kadro kalitesi çok iyi. Çok yüksek bir kadro kalitesi var. Bizim de
0: bir anda yok oldu ama bir anda.
1: Bir anda yok oldu ama şu anda çok formda girdiler.
0: Evet.
1: Çok da bu maçları oynamış çok fazla oyuncusu var. Final oynamış çok fazla oyuncuya sahipler. O onlara bir avantaj ama Muğla'nın da sezon başından beri yaptığı bir şey var. Çok iyi savunma yapıyor.
0: 19 gol yemişler çok... hocam sizin grupta.
1: Evet yani ha. çok az gol yiyor. Aslında az da gol atıyor şampiyonlar takımına çıkıp bakalım.
0: 51 tane gol atmış sadece. Evet.
1: Yani bu bakıldığında yani biraz nasıl maç ister bilemiyoruz. Bir de şeylerin biliyorsun abi Hayri abi. Playoff şey finallerin favorisi olmuyor. Geçen biz favoriydik. Van bizi eledi.
0: Evet.
1: 1 dakika 0-0 bitti. Mardin Muş daha dengeli olur. İkisi de dengeli bir takım. İkisi de çok dengeli bir takım. Oradan ben de merak ediyorum hangisinin çıkacağını. Güneydoğu kazanacak. Doğu kazanacak tabii de. Evet. Bakasız da yani.
0: Tabii kazansın hocam. Ben de senin gibi. Yani evet, Anadolu.
1: Yani şöyle birinci lige

0: gelmesi lazım. Bu takımlar şehir takımına renk katacak.
1: Hocam ben de bunu istiyorum artık. Yani kara gümrükmüş oyun istemiyorum hocam. Esenler Erok'u istemiyorum hocam. Yani ben bir Bursa Spor'u, bir Elazığ, Sayın Batman'ı falan istiyorum artık. Evet, yeter. Evet. 21 senedir yapıyorum. O takımlardan hiçbir şey ummuyorum yani.
0: Yani şu anda göreceksin. Bu çok daha... Ben kulüple anlaşamadım. Biz yolları ayırdık ama hiç önemli değil. Çok daha...
1: Niye ayrıldınız hocam? Ben yani inanamadım. Yani bu çok da seni seviyorlardı.
0: Evet. Ya aramız yine iyi. Dostluğumuz hiçbir şekilde bozulmadı. Bazı şartlar yerine gelmedi. Karşılıklı olarak orta yol noktada buluşamadık. Buluşamadığımız için ayrılmak zorunda kaldık ama bizim onlarla dostluğumuz bakidir. Hafta sonu zaten kutlamamız vakitken. Kutlamamızı yapacağız. Orada vedalaşacağız. Bazen futbolda bunlar olabiliyor. Ayrılıklar yaşanabiliyor. Ama yani Batman'ın olması çok ciddi renk katacaktır. Bursa Spor'u zaten saymıyorum. Sürekli şampiyon olmuş bir takım. Bugün Muş veya Mardin hangisi gelse çok ciddi katkı sunacak. Elazığ takımı gelse stad anlamında çok büyük katkı sunacak bakıldığında yani. Yani bence birincilik son yılların sanki gelecek yıl abi en ciddiliklerinden birisi olacaktır. Son yıllara göre bakıldığında daha şehir takımlarının arttığı, biraz da rekabetin daha fazla olduğu birlikte gibi şu anda görünüyor.
1: Peki hocam bir şey söyleyeyim. Gönülden ama yani bu şeyde
0: evet,
1: bu dört takımdan hangisi iki takım gelir? Yani böyle içinden gelen şey olarak değil artık. Zaten sen de rakibin olmadığı için bitti, sen onları aldın. İki takım yani ne yönden yani analiz edersen güzel hocam.
0: Ya Elazığ kadro kalitesinden dolayı
1: daha çok yani tecrübeli. Evet.
0: Kadro kalitesinde çok tecrübeli oyuncular var. Bu maçları oynamış. Bu maçlar çok başka. Bu maçlarda oyuncularınızı tanıyamayabiliyorsunuz bazen maçı çıktığında. Elleri ayakları titriyor. Elazığ'da bu maçta oynamış çok fazla oyuncu var. Oradan bir adım önde. Yoksa Muğla'nın direnci, oyun anlayışı, önde baskısı falan çok iyi. Ama final maçları bazen öngörülemiyor. Ben geçen yıl Van maçına çıktığımda benim çok uslu oyuncularım vardı. Yarı saat onlar bile kayboldular maçta, final maçında. Sonradan ikinci yarı piyasaya çıktılar. O yüzden çok net konuşamıyorum. Öbür tarafta da ikisi de çok dengeli. Muş'la dengeli. Muş'un kadrosu biraz daha mütevazi şeye bakarak, Mardin'e bakarak. Ama Mardin'in de son maçtaki Ali Amaç'taki temposu çok yüksek. İştahları çok fazlaydı. Orada sanki biraz bir adım öne çıktılar gibi görüyorum. Ama biliyorsun abi yine de söyleyeyim, finallerin favorisi olmuyor. Yani.
1: Hocam dayanamayacağım ama ben Şanlıurfalı olarak söyleyeceğim.
0: Evet.
1: Yani Şanlıurfa'nın nerede hata yaptı da böyle bir durumla karşılaşıyor, yoksa sezon başında iyi bir kadrosu vardı. Sen de o takımlarda evet, çalıştın.
0: Hayran ben, evet.
1: Evet, senden rica ediyorum. Böyle içimden yani geldi hocam.
0: Burada çok önemli. Bu Şanlıurfa özelinde de bu söyleyeceğim gerçek. Genel anlamda da. Şimdi eğer oyuncuya kadro kurmak önemli değil. Önemli olan kurduğunuz kadronun verdiğiniz sözleri tutabilmek abi. Çok önemli.
1: Yani futbolcuya parasını vereceksin.
0: Evet. Yani bunu zamanında yapabiliyorsanız futbolcu sadece sahaya odaklanıyor. Ama futbolcu sahaya odaklanamadığı zaman teknik adamı onları motive etmekte çok ciddi anlamda zorlanıyor. Bu da ciddi performansa yansıyor yani bakıldığında. Siz şimdi peşinat sözü veriyorsunuz, ödeyemiyorsunuz, maç başına ödeyemiyorsunuz. Bunu zaman zaman geldi, primi de ödeyemediğiniz zaman zaten bu takım şampiyon olamıyor. Mümkün değil, olamıyor yani. Urfa takım bunu sezon içi çok yaşadı. Ödemelerin geciktiği zamanlar oldu. Rakibimiz olduğu için ben bunu biliyorum. Bu sadece Urfa için değil, genel anlamda bunu yapan her takım
1: o liglerde hocam
0: kaybediyor. Yani. Evet abi kaybediyor. Evet. Maalesef kaybediyor. Yani biraz oyuncular da hani olaya bazen çok profesyonel bakamayabiliyorlar. Hani ben profesyonelim, sahaya çıkayım, işimi yapayım. Yapıyorlar ellerinden geldiğince ama zihinsel olarak çabuk düştüğü anlar oluyor. Maçta mesela bir kırılma anında hemen zihinsel oyuncu kopabiliyor abi.
1: Hocam şimdi sen Ahmet'te çalışın, diğer kulüplerde de çalışın. Evet. Şimdi iki takım Süper Lig'e, benim ligimden gittiler. Şimdi sen nasıl benim ligime geldin sen, ama benim ligden evet, de bir Erzurum'la Ahmet çıktı. Peki evet, bu takımlar önümüzdeki sene Süper Lig'de kalma ihtimali nedir hocam? Yani bunu da çünkü bu ligleri, Anadolu'yu bildiğin için.
0: Evet, şöyle Erzurumspor Serkan Hoca'yla çok büyük başarı yakaladı. Çok da iyi oynadı. Serkan Hoca'yı tebrik ediyorum ama yönetimi de tebrik ediyorum. Sezonun başlangıcında Serkan Hoca arka arkaya galibiyet alamadı ama mağlubiyet de alamadı. Hep beraberlikler vardı.
1: 4-5-6-7 maç.
0: Evet. Çok çatlak sesler vardı. Yönetim çok güzel durdu ve o birlikte ikisi de şampiyon oldu. Sonuna kadar hak ediyor.
1: Durmak mı lazım hocam böyle olaylarda?
0: Kesinlikle abi. Yani işte örnek durdular, şampiyon oldular. Bizde de bir iki maç biz bir berabere kaldık, yendik, berabere kaldık, çatlak ses çıktı. Yönetimdeki hiç öyle bir sıkıntımız yok, bir Serdar Hoca'dan bize. Biz de şampiyon olduk. Burada biraz sabretmek gerekiyor bakıldığında. Düzeni bozmamak gerekiyor. Yani Erzurum'un maç yükü çok yüksek değil abi. Orada belki eğer ayağını yorgana göre uzatıp ona göre transfer yaparsa ligde tutunabilir. Ama çok uçuk rakamlarla oyuncuları getirip de ligde tutunamazsa bu sefer amatöre kadar da gidebilir. Bu da çok önemli. Ama Ahmet takımının maddi olarak hiçbir sıkıntısı yok.

0: Çok ciddi bir cami. Çok büyük bir cami ya. Bölgenin cami. Güneydoğu'nun, Doğu'nun takımı. Sadece Diyarbakır'ın takımı değil Ahmet Spor. Olaya biraz öyle bakmak gerekiyor yani. Çünkü öyle seyirci var. Her yerde göreceksin. Her yerde seyirci çıkacaktır Ahmet'in. Ben Ahmet Spor'un Süper Lig'de de iyi bir yapılanmayla ilk 10 içinde bitireceğini düşünüyorum abi.
1: Peki son sorum hocam. Teşekkür etmek için. Batman Spor, Bursa Spor. Seni çalıştırdın, şampiyon yaptın ve korkunç yani 37 bin kişiye ortalama oynayan bir Bursa Spor benim ligimde ne yapar? Benim çok ligim diyorum, biliyorsun 20 senede bu lig benim. Evet hocam.
0: Evet evet. Çok ya, Bursa takımı çok ciddi renk şu anlamda getirecektir. Yani maddi güçleri de yüksek, ciddi oyuncular da alacaklardır ki oyuncular da Bursa'yı tercih edecektir. Hem coğrafi konum nedeniyle hem de Bursa Spor'un adına dolayı. Batman takımı bizim yönetimimiz henüz net bir hedef koymadı.
1: Daha koymadı.
0: Hedef ama evet, yani hedef şu anda orta sıralı bir takım diye biz öyle konuşuyorduk. Ama şu var, Doğu'ya şöyle oyuncu getirme zorluğu yaşanıyor abi. Yabancı oyuncular gelmekte zorlanıyorlar çünkü evlilerse çocukların okul sorunu da olabiliyor. Yani onu çok iyi ayarlamaları gerekiyor. O noktada bazen Doğu'ya oyuncu gelmekte zorlanabiliyor. Bunu çok iyi yani idare etmek mi diyeyim? Yani bunu çok iyi yönetmek gerekiyor alınacak oyuncuları. Burada eğer Batman takımı o yabancı oyuncu konusunu iyi yönetirse, sadece biz her maç 10-15 bin kişi oynadık, çok ciddi renk atacaktır. Onlar da hani orta sıraları değildi, bence playoff'u kovalayacak yapıda olacaktır yani.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda hangi takımla anlaştığının sesini duymak istiyorum.
0: İnşallah.
1: Seni çok seviyoruz. Başarılarından dolayı da.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere hocam.
2: İyi akşamlar Serdar hocam. Başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Evet, Serdar Bozkurt tabii ki kendisini tanıyoruz. Hem Ümit Bozkurt'u tanıyoruz hem Serdar Bozkurt'u.
1: Çok çok değerli ikisi de. İkisini de evladım gibi severim. Yani ben burada bunlara da bunu öğretiyorum. Yani hangi takıma giderseniz gidin, kavgasız gürültüsüz gidin ayrılın. Ve Serdar da çok başarılı olmaya başladı. Hı hı. Ümit de gitti, Sparta da başarılı oldu. O takımı aldı, nereden nereye getirdi.
2: Atlan Petrolspor'u da tebrik etmek lazım. Geçen sene ilk çıktıkları sene kaçırdılar. Kırpayı'yla kaçırdılar. Bu sene Sebat ettiler ve
1: penaltılarda
2: çıktılar yani.
1: Ama işte bak, burada çok önemli bir şey dedi. Hoca, eğer ne olursa olsun arkasında iyi bir yönetim olmazsa...
2: Yine iyi bir kadro kurarlar mı sence? Yani seneye mesela belki seneye çok, Süper Lig'i zorlayacaklar.
1: Yani orada petrol bölgesi olduğu için çok paraları var.
2: Para ama var diyorsun.
1: Para var ama iyi kullanmak lazım. Yani parayı dağıtırken o önemli. Hı-hı. Bak ne diyor, ben Urfa Spor'u çalıştırdım, lider de oldular. Orada önemli olan nedir biliyor musun diyor, verilen sözleri yapabilmek. Yani futbol diyor, ben Muhammed'e 10 lira vereceğim, Ali'ye 10 lira vereceğim, Ahmet'e 10 lira mı? Bunun üstüne yani 50 lira vereceğim diyeyim. Kaçarsan o zaman futbolcuyu bulamazsın Ahmetciğim.
2: Evet, doğru diyorsun. Hayrol Gen, valla bir saati doldurduk. Hemen bir kez daha hatırlatalım. Türkiye Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Beşiktaş Konya Spor maçı var. 20.30'da başlayacak. Bakalım hangi takım finale çıkacak. Tek maçlık olduğunu söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'nde de Arsenal Atletico Madrid maçı var. Onu da hatırlatalım. Rövanşı. İki maçı da seyretmek lazım. O da 22'de başlayacak Arsenal maçı. Onu da söyleyelim.
1: İyi hocam, şimdi yetişirsek
2: evet,
1: inşallah.
2: Bizden bu akşamlık bu kadar. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Ben Ahmet Gülsünoğlu, Hayri Ülgen'le 60 dakikayı bitirdik. Ali Yıldırım yapımcı, Muhammed Erici Su teknik yönetmenimizdi. Yarın 19.30'da görüşmek üzere.
3: Spor servisi.

0: Reklamlar.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır.

0: Mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklamlar.
2: Müzik kutusu.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Saat 21.

0: haberler.
1: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti. Erdoğan kabulde Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin sağ çalışmaları da vardı. 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma yarın yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı, tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karaniz savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Kamu görevlilerinin e-imzalarını taklit ederek sahte diploma ve resmi belgeler düzenleyen suç örgütüne yönelik davada mütalaa açıklandı. Örgüt elebaşı olmak suçundan yargılanan sanık Ziya Kadiroğlu'nun 120 yıl hapsi istendi. Savcı örgüt üyesi olarak değerlendirilen 16 sanık hakkında da 22 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istedi. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Buna karşılık ABD Savaş Bakanı Hexet ise ateşkesin sürdüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ederken İran Meclis Başkanı Kalibaf yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerle beraber şartlar değişse de temel önceliklerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. Bakan Şimşek, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Orta Doğu'daki savaşın ekonomiye etkisini değerlendiren Şimşek, Eşel Mobil sayesinde fiyatlardaki artışın sınırlandırıldığını belirtti. Şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza yansıtmadık dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise perşembe gününden sonra hissedilir derecede sıcaklık artışı olacak. Haberleri sunduk.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'nin, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikim. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.
3: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tr.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
4: İrfan Meclisi.
5: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Gülsen Kızıler. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde, Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün tekrar bir başka programdayız ve çok değerli bir dostum var. Bu sefer konuğumuz, dostumuz, kardeşimiz İngiltere'den çok renkli bir sima, çok renkli bir dost. İş adamı, eğitimci, akademisyen, birçok özellikleri bünyesine toplayan ve uzun yıllardan beri İngiltere'de yaşayan Bulgaristan kökenli bir Türk kardeşimiz İsmail İsaoğlu beyefendi. Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Nasılsınız, iyi misiniz?
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: Allah'ın rahmeti, bereketi sizin üzerinize olsun.
5: Senin de üzerine olsun.
6: Teşekkür ederim.
5: Hepimizin üzerine olsun. Bugün sizinle İngiltere'ye konuşacağız. Ağırlıklı olarak İngiltere'ye konuşacağız ama belki program yetmeyebilir. İkinci programa bırakabiliriz. Daha çok ben sizin bu renkli şahsiyetinizin dinleyicilerimiz tarafından bilinmesini istiyorum. Özellikle de yaşamış olduğunuz tecrübe, yani Bulgaristan günlerinden İngiltere'ye giderek nasıl bir iş adamı oldunuz? Çünkü gençler bugün özellikle ya Bulgaristan'da bir Türk İngiltere'ye giderek nasıl bu kadar para kazanmış? Money makes sense diyorlar ya, para konuşur diyorlar falan. Dolayısıyla bunları biraz dinlemek istiyoruz. Hem sizden sonraki gençlere, bizden sonraki gençlere veya bütün dinleyicilerimize faydalı olsun, biraz tecrübe olsun diye. Bize kısaca önce Bulgaristan günlerinizden bahseder misiniz? Kimsiniz? Nerede doğdunuz? Bulgaristan'da Türk olmak ne demek? Sonra İngiltere'ye gitmek ne demek? Bunlardan biraz bahseder misiniz?
6: Evet hocam. Allah razı olsun davetiniz için. Teşekkür ederim. Ve burada inşallah bugünkü niyetimiz bunu paylaşmakla bizim dinleyicilerimizi aynı zamanda onlara da bir mesaj vermektir. Bir önemli bir mesaj vermektir ki bu işi, yani benim yaptığım şeyleri Allah bana izin verdiyse tabii ki size de izin verebilir ve daha fazlasını da izin verebilir.
5: Nasip edebilir yani.
6: Nasip edebilir. Hı-hı. Allah Allah. O yüzden inşallah ben nereden başladım? Ben Bulgaristan'ın bir köyünde doğdum. Orada çocuktan beri işte.
5: Hangi ilçe, hangi köy? Bulgaristan'ın
6: Filibe.
5: Filibe'lisiniz.
6: Filibe Kriçim diye köy. Hı-hı. Köyün adı Kriçim, yani büyük bir köy yani. Hı hı. 10 bin kişi yaşıyor orada. Filbe ilçesine bağlı. Hı hı. Ve orada doğdum. Orada yetiştim. Elhamdülillah. Küçükten daha bizim çok sıkıntılarımız vardı. Yani fakir bir şekilde yetiştik. Annem babam benim küçük

0: yaşta ayrıldılar.
1: Hmm.
0: Ben kendimi aktarılamaya başlamadan önce ayrıldılar. Ve annem bize baktı. Allah rahmet eylesin, nenem bize baktı. Ve bu şekilde biz yetiştik. Bizim tarlalarımız vardı. İki tane, üç tane ineklerimiz vardı. Onlara bakıyorduk. Tarlaya gidiyorduk. Yani böyle tarlada kendi yemeğimizi kış günü için hazırlıyorduk. Yani
1: Yani
0: mesela
1: kazancınızı tarladan çıkardınız.
0: kazancımızı tarladan çıkarıyorduk.
1: Aynı zamanda peygamber mesleği de yaptınız. Çobanlık da yaptınız yani.
0: Yani
1: İnek güttünüz ya. İneklere baktınız yani.
0: inekleri ödüyorduk başkası gütsün diye.
1: He.
0: Biz tarlada meşgulüydük.
1: Ha, siz tarlaya bakıyorsunuz.
0: Ha.
1: Tarımla uğraşıyorsunuz. Onları başkasına
0: Onunla da
1: baktırıyorsunuz.
0: mesela 200 lira, 300 lira bir isne
1: He.
0: verirdik. O bizi bütün
1: He.
0: mahalledeki inekleri
1: Toplu ha.
0: topluyordu. Toplu olarak bunları
1: He.
0: otlamaya gidiyordu her gün.
1: Bu da ilginç bir uygulama. Türkiye'de bu tip uygulama çok fazla yoktur. Her aile kendi ineklerine, kendi hayvanlarına bakar.
0: Bizim orada bütün mahalledeki inekler, böyle çoban var. Bir iki tane çoban geliyorlar. 30-40 tane inek her evden topluyorlar sabah.
1: Ha.
0: Götürüyorlar onları uzak bir yere. Orada otlattırıyorlar onları ve sonra getiriyorlar. Ve güzel otlattırmışlar mı, otlattırmamışlar mı onları, biz inen memelerinden anlıyoruz.
1: Oo, enteresan.
0: Nasıl yani, meme doluysa, böyle sütlü ise demek ki iyi beslemiş onları.
1: Çok bir şey aklıma geldi ama belki hiç alakası olmayabilir. Dedim acaba bu Bulgaristan'daki komünist sistemin bir kalıntısı mı, bir tecrübesi mi diye aklıma geldi. Yani toplu yapıyor her şeyi, her şeyi toplu yaptırıyorlar.
0: Yani
1: Ya da
0: insanlar
1: ki geliştiriyorlar.
0: zorluk neyi mi geliştirmez hocam? Yani bir
1: Ha.
0: insan zorluktayken çözüm ürettiriyor.
1: Ha.
0: Bak mesela diyorlar Türkiye krizde, ama bu krizden dolayı ne kadar şey gelişti Türkiye'de. Yani
1: Doğru.
0: onu kimse görmüyor yani. Herkes negatife konsantre olmuş bakıyor, ama görmüyor mesela bizim başkan maşallah tebarakallah Erdoğan neler yapıyor. Değil mi? Bir sürü şey güceltiriyor. Ama biz bunları İngiltere'de insanlar görüyorlar. Diyorlar ha maşallah, bak bizim bir tane Müslüman liderimiz var. Bütün dünya nasıl işler yapıyor. Bir de baktın mı onun şeyinde, zamanında burada neler neler adam yapmış yani. Pozitif
1: Eyvallah.
0: olarak nasıl bu devleti ülkeye kaldırmış. Neyse, biz geriye dönelim Bulgaristan'a.
1: Sizin tarlaya döneceğim hocam. Sizin
0: Tarlaya
1: tarlada.
0: dönüyorum ben. Tarlaya dönüyorum. Tarlada bizim ne baktık biz?
1: Ha.
0: Çilek, domates, salatalık. Kiraz ağaçlarımız vardı. Tarlalarda hocam bunları topladık. Böyle bunları toplarken patlıcanımızı, işte biberimizi, hepsini, mısırımızı topluyorduk. Yani hayvanlarımıza da topladığımız mısırlardan götürüyorduk. Şimdi mısırların zamanı geldi mi onları kırıyoruz. İlk önce sütlü mısırları kırıyoruz. Süt mısırlarını biz onları satıyoruz ya da kaynattırıp yiyoruz onları. Sütlü
1: He.
0: mısır. Çünkü sütlü mısırı biliyorsun,
1: Eyvallah.
0: herkes seviyor.
1: Ha.
0: Bu ilk önceden yapılan özel bu mısırlar. Sonra başka mısırlar büyüdükten sonra artık sarı oldu mu, böyle koçan tam
1: Ha.
0: yerine geldi mi, onları da topluyoruz. Topluyoruz onları, çuvallara koyuyoruz.
1: Ha.
0: Ben hatırlıyorum o çuvalları omuzuma aldım mı, burada benim omuzum yani böyle çok nişanlı kalıyordu, ağrıyordu. Çünkü
1: İz bırakıyordu ya.
0: iz bırakıyordu omuzumda. Bir de parmaklarının bu tırnak üstündeki etler var ya, bunlar
1: Ha.
0: hepsi sökülüyordu, kanıyordu. Çünkü o
1: Ha.
0: çuvalı bütün gün tutmak böyle onları çok
1: Eyvallah.
0: şey diyordu. Her
1: Kaç
0: zaman
1: yaşındaydın o zaman bu çuvalları
0: ya ben kendimi hatırlaya hatırlaya, yani ben her zaman biz gidiyorduk tarlaya, ben kendimi bildim bildi her zaman
1: taşırken? Ya
0: tarlaya
1: doğduğundan beri
0: gidiyoruz.
1: tarladasın
0: Yani doğduğumdan beri
1: yani.
0: evet. Ve sonra hocam bu konuda bu mısırları topluyorduk. Bak sadece ben bir prosesi anlattırmak istiyorum. Yani bu
1: Ha.
0: sadece mısır, hepsini anlattırmayacağım.
1: Ha.
0: Çünkü zamanımız yok ona. O mısırı ben arabaya bindiriyordum. Eşeğimiz bizim vardı. Eşek arabasına yüklüyorduk.
1: Ha.
0: Tamam. Ben şimdi geçiyoruz. Geçiyoruz. Kadınlar kırıyor, çuvallara koyuyor. Çuval böyle yarısına kadar dolduğunda ya da üstüne kadar olduğunda bırakıyor onu sırrının içinde. Çünkü onlar kaldıramıyor bu şeyi. Kaldırıyor da yani erkekler normalde bu işi yapıyor. Onlar kırıyor sadece.
1: Tamam.
0: Ve biz gidiyoruz sırıların içinde. Alıyorsun o çuvalı, o şeylerin içinde taşıyorsun. Bak dedim, bu şeyler hepsi kanıyor burada. Bir de burada dirsek şeyde geçerken o şeyler senin boğazını, dirseğini, yüzünü şeyler hep böyle kesiyor.
1: Ha.
0: Mısırların yaprakları çok şey bunlar
1: Sert
0: yani.
1: olur ha.
0: Sert olur, onlar kesiyor seni yani. Böyle
1: Ha.
0: baktın mı kendini Tarzan gibi görürsün yani günün sonunda.
1: Ha.
0: Neyse, yüklettiriyoruz arabaya. Arabaya götürüyorum ben. Böyle günde belki 10 kere taşıyorum eve,
1: Ha.
0: tarlaya. Eve, tarlaya. Zaten ev 6-7 kilometre ileride.
1: Ha, arabayla götürüp
0: Ha,
1: götürüyorsun.
0: arabayla götürüyoruz. İndiriyoruz onları oraya. Sonra geliyoruz, karanlık olduğunda artık bitiriyoruz işi. Bak bütün gün çalışmışsın, Allah'ın sıcağında çalışmışsın bütün 40 derece. Alıyoruz, toplanıyoruz eve. Yemek yiyoruz. Sonra bütün komşular toplanıyorlar. Çünkü bu topladığımız mısırlar hepsi kapının önünde, yolda.
1: He.
0: Ha. Toplanıyor bütün

0: Komşular hepsi geliyor bize yardımcı oluyor onları soymaya. Çünkü onları bırakırsan yarına küflerler. Sıcaktan kondens şey oluyor, küflüyor mısır.
1: Küfleniyor ha.
0: Ha. Ve onları gecenin yarısına kadar soyuyoruz. Saat 12'ye kadar. Saat 1'e kadar soyuyoruz onları.
1: Sonra?
0: Onları soyar ki sonra gene oradan alırım bunları yukarıya bindiriyorum bizim balkonda güneşlensinler diye. Böyle bir
1: Seriyorsun onları aşağı.
0: seriyoruz onları. Ve onları serdin mi de sonra onları her zaman şey diyorsun. Her gün 2 gün sabah ve akşam onları karıştırıyorsun. Neden ki böyle hava her tarafına girsin yani mısır kurusun. Bak bu sadece bir şey söylüyorum. Ve sonra subhanallah bu mısır kuruduktan sonra gene onu dolduruyoruz çuvallara. Götürüyoruz öğütmeye. Oradan yarma yapıyoruz. O yarmayı gene getiriyoruz. İneklere besliyoruz. Bak bir sütün olması için o yüzden izleyicilerimiz bundan sonra süt gördüklerinde Allah'a şükür edin. Neden? Çünkü bak bir süt bir yarma yapabilmek için ne kadar operasyondan geçiyor? Bir mısır bir yarmayı yapabilmek için ne kadar operasyondan geçiyor? Yani kaç kere onu elimize alıyoruz, yapıyoruz, topluyoruz, soyuyoruz, kuruturuyoruz, yine yüklüyoruz, öğütüyoruz, yediriyoruz. Kaç tane prosesten geçiyor yani bu subhanallah. O yüzden yani hayatımızdaki nimetlere lazım artık bakalım ve şükür edelim. Rabbimize ne verdiyse bizi şükür edelim Rabbimize onun için. Yani to be conscious. Conscious nasıl derler hocam?
1: Bilinçli.
0: Bilinçli olalım yani Allah'ın bize verdiklerini ve bunları
1: Bizim Türkiye'de mısırı biz kendimiz yiyoruz. İneklere vermiyoruz yani.
0: biz de yiyoruz kendimiz.
1: Siz
0: Sütlü mısırı
1: hayır
0: şey.
1: sütlü değil. Sonrakini de yiyoruz biz.
0: Sonraki
1: Mesela ekmeğini yapıyoruz biz Türkiye'de. Siz
0: maşallah.
1: ekmek yapmıyor musunuz?
0: Yapıyorduk.
1: Yapıyordunuz.
0: Evet.
1: Sonra Fransız ekmeğine geçtiniz.
0: Sonra
1: Buğday
0: bizim
1: ekmeğine geçtiniz.
0: buğday ekmeğine geçtik.
1: Evet.
0: Evet.
1: Maşallah. Evet. Sonra yani eğitiminizi nerede aldınız? Mesela
0: Eğitimimi o
1: ilk
0: şey,
1: Bulgaristan eğitimi.
0: eğitimimi Bulgaristan'da aldık.
1: Liseyi orada okudun.
0: Liseyi orada okuduk. Elhamdülillah. Yani okumak da zordu. Ben hatırlıyorum annem Allah ondan razı olsun 3 yerde çalışıyordu yani. 3 tane işte çalışıyor. Annem benim hemşire. Hasta çocuklara özel eğitim, özel bakım. Yani evde bakılamayacak çocuklara bakıyordu hastanede. Yani böyle doğumdan beri onlar engelli çocuklar ve çok özel bakım ihtiyaçları vardı.
1: Kaç kardeşsiniz bu arada?
0: İki kardeş, bir kız kardeşim var benim. Bir
1: Maşallah.
0: kız kardeşim var benim. Onlara bakıyordu. Sonra gidip başka birisinin birkaç saat yine çocuğuna bakıyordu. Sonra yine bir mağazada çalışıyordu. Onun arkadaşının bir mağazasında çalışıyordu. Üç tane iş çalışıyordu bize bakabilmek için yani. Bize bakabilmek için üç tane iş çalışıyordu. Allah ondan razı olsun. Sırf bizi bu şekilde yetiştirmek için. Ve hatırlıyorum ayın son 10 günü bir haftası geldiğinde bizim paramız bitiyordu. Ve orada biz hep komşudan ya da bizim akrabamızdan ödünç alıyorduk. Yani alıyoruz o ödünçü sırf bizi bakabilmeleri
1: Geçindirebilmek
0: için,
1: için, evi
0: geçindirmek
1: geçindirmek.
0: için alıyoruz. Sonra nenem Allah rahmet eylesin maaşını aldığında yani aylık maaşını
1: Devlete emeklilik maaşı.
0: emeklilik maaşını aldığında ve annem de maaşını aldığında gene döndürüyorlar. Ayın yine sonuna erişiyor, yine son hafta, son 10 gün yine yetmiyor para. Ama Allah razı olsun onlardan yani hiçbir şeyden bizi esirgemediler. Hatırlıyorum dondurmacı geçiyordu böyle. Dondurmacı geçiyordu o zaman at arabasına geçiyordu. Özel bir şey kova içine dondurma satıyordu adam. Ve dedim nene dondurmacı geliyor ben dondurma istiyorum. Dedi git oğlum bak böyle muşama vardı bizim masanın. Masada kaldırıyorsun muşamayı bakıyorsun sayıyorsun bir ekmeklik iki ekmeklik üç ekmeklik bize günde üç ekmek lazım der. Say bakalım üç ekmeklik para varsa al onu geri kalanına al şey ben gidiyorum sayıyorum derim nene yani 5 lira yetmiyor. Tamam oğlum al ekmek parasından al ben sonra komşudan gene ödünç alıp gene alacağım. Ben de dondurmacıya gidiyorum. Şimdi oradan da uyanıklığı biraz öğrendik elhamdülillah. Yani zorlukta ne yapacağım? Diyorum dondurmacıya. Çünkü dondurmacısan 4 tane top
1: Dört
0: değil de
1: top.
0: böyle 4 kaşık.
1: Yani dört top diyelim anlaşılsın
0: Ha,
1: ya.
0: 4 top. Ve 4 top koyacağım. Dedim ona bak olur mu sen ikisini buraya koyarsın ikisini buraya. Bir ikisini karışma ikisini karışma. Yani bir parayla ben 2 tane dondurma alıyordum. Ama diyordu buna bak ya böyle kardeşime de olsun. Subhanallah bu şekilde yani bu sevgiyle bu peynir alıyorduk. Peyniri de bir kilo almıyorduk yani peynir böyle 250 gram yani çeyrek alıyorduk.
1: Hangi tarihlerden bahsediyorsun Bulgaristan?
0: Ben tarihlerden şimdi ben
1: Yaklaşık.
0: 39 yaşındayım yani düşün bak yani 30 sene öncesini. 25 sene öncesini, 30 sene öncesini. Yani 25 sene öncesini.
1: 2000'ler yani çok da eski değil yani.
0: Yani çok eski değil.
1: Evet.
0: Böyle çeyrek peynir alıyorduk. Annemle nenem yemiyordu. Diyordu yok biz istemiyoruz. Sevmedikleri için değil. Sırf biz yiyelim diye kardeşim.

0: Bak oradan da ne öğrendim ben? Merhameti ve sacrifice.
1: Yani fedakarlık.
0: Ha, fedakarlık. Ve sonra ileride Allah subhanahu ve teala onu aslında Kur'an'da diyor. Ve bu insanları çok övüyor diyor. Bakın başkaları sahabeler konuşur ki onlar başkalarını tercih ediyor. Kendileri ihtiyacı olduğu halde başkalarını tercih ediyorlar.
1: Üniversiteye
0: Subhan.
1: geçmeden önce şey unutmadan sorayım. Türkçeyi nasıl öğrendin bu kadar güzel bir Türkçe?
0: Türkçeyi televizyondan.
1: Hangi televizyon? Yani Bulgaristan televizyonları Türkçe eğitim mi veriyor?
0: He tabii.
1: Bulgaristan televizyonları Türkçe
0: Yok
1: eğitim.
0: yok, Bulgaristan televizyonunda bir satelitimiz vardı. Satelitimiz vardı.
1: Uydulardan.
0: Uydulardan
1: Türk televizyonları izliyordunuz.
0: Türk televizyonları izliyorduk.
1: Yani Türk televizyonları izleye izleye mi Türkçe öğrendin?
0: Türk televizyonları izleye izleye Türkçe öğrendik, evet.
1: Sen bana neyi hatırlatıyorsun biliyor musun? Bir gün Romanya'dan bir kardeşimiz gelmişti. Çok güzel Türkçe konuşuyordu. Dedim ya bu Türkçeyi nasıl öğrendin burada? Bu kadar güzel Türkçe konuşuyorsun. Dedi ki filmlerden. Hangi filmleri izliyordun en çok dedim. İnek Şaban filmleri izliyordum dedi. Yani gerçekten televizyon ne kadar etkili bir araç değil mi? Yani siz Türkçeyi televizyonda öğrendiniz yani.
0: Evet, etkili araç. Mesela Türkçeyi ben bizim Bulgaristan'da o zaman tabii ki ben namazın kılınmasını bilmezdim. O zaman da praktik yapmazdık yani.
1: Bunu da sormak istiyorum aslında. Siz Türkçeyi televizyonda öğrendiniz, bunu anladık. Dindarlaşma süreciniz nasıl başladı? Yani dini bir eğitim mi aldınız, kursa mı gittiniz, camiye mi gittiniz, anneniz, neneniz mi öğretti?
0: Şimdi biz yavaş yavaş gidelim inşallah.
1: Eyvallah.
0: Anlatırım ben size bunları.
1: Hı
0: Ve sonra hocam bunu yapar ki okula gittim orada değil mi? Okulda da sıkıntılar vardı yani. Benim bir tane ayakkabım vardı. Ayakkabıyı tamirciye 4 kere belki götürdüm, 4 kere, 5 kere götürdüm tamirciye. Adam dedi artık ben bunu dikemiyorum dedi. Yani dikilecek yeri yok artık ayakkabıda. Derim Subhanallah. Derim nasıl dikemişsin ya? Dene bir kere diyorum adama. O diye denesene bir kere dedi. Dikmeye. Çünkü biliyorum başka yok. Yani annem yetiştiremiyor yani. Çalışıyor kadın şey diyor ama
1: Yenisini
0: yetiştiremiyor.
1: alamıyor yani.
0: Yani Subhanallah böyle zorluklarda anlıyorsun yani. Şey diyorsun bunun farkına veriyorsun her Subhanallah bak nasıl bir durumda Allah iyisini geçirebilir öğrettirmesi için bu şeyleri ona. Ve sonra okuduğumda tabii ki orada kış günleri ayakkabıyla okula giderken ne yapıyordum? Çorap koyuyorum. Üstüne naylon poşeti koyuyorum. Üstüne daha bir tane çorap koyuyordum. Giyiyordum çünkü ayakkabılar su geçiriyor. Karda geziyor ki ayakkabıların su geçiriyor. O poşetin de böyle cıvır cıvır ses yapmasın diye, utanmayayım diye onun üstüne daha bir tane çorap geçiriyordum. Ayağın senin
1: Sıcacık oluyordu.
0: sıcacık kaynıyordu zaten. Sıcacıktan ziyade kaynıyordu. Ve bu şekilde yani gidiyorduk geliyorduk Subhanallah. Yani bu şeyler ama bize bu şeyler insanlığı öğrettirdi. Şu anda biz Suriye'de, Gazze'de bu şeyleri insanları gördük mü der anlıyorsun. Ne demek ayakkabısız olmayı biliyorsun. Poşetle gitmeye orayı biliyorsun. Yani bunlar bir tecrübe. Tecrübe oldu bize elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve sonra oradan üniversiteye gittim. Üniversitede ben dedim anneme 17 yaşındaydım sanırım ki ya da 18. 18 yaşında dedim anneme dedim anne bu andan itibaren ben kendime bakacağım. Sen bana dedim istemiyorum bir şey veresin. Annem de üzülüyordu çünkü bazen para vermek istiyor bana ben diyorum istemiyorum. Bir bırak beni dedim kendi kendime bakayım. Ben zorlanırsam eğer ben senden para isteyeceğim. Ve annemden hiç böyle para almadım. Her zaman istedi versin ama ben hiç almadım. Kendi üniversitemi de, kitaplarımı da, elbiselerimi de, ne lazımsa bütün orada kaldığım yeri de, yurtu da, yemek, her şey ben kendim ödedim. Kendi cebimden orada ticaret de yapardım ufak tefek şeylerle. Başka bizim orada mutfaktan fazladan mal geliyordu. Ben mutfağın şefinle arkadaş oldum. Dedim ona sana mesela domates salçası, balıklar vardı böyle. Dedi sen 100 tane koyacaksın çünkü bunlar özel fiyatta alır onları. Çünkü devlet ya. Devlet özel fiyatta satın alır bu şirketlerden onları. Dedim sen 50 tane de bana al ucuzdan. 50 tane de bana al. Bazılarını satıyorum, bazıları da eve götürüyorum. Ucuzdan alıyordum bunları. Bak toptancı fiyatına o zaman da şey diyordum, alıyordum iş yeri. Satıyordum kendi bize bakmak için. Öyle üniversitede turizm okudum. Ve turizmi bitirdim üniversitede. Çalışıyordum hem çalışıyordum hem okuyordum. Yani kendime bakabilmek için Allah şükürler olsun. Annemden hiçbir yardım almamıştım. Tabii ki benim amacım neydi? Annemin işini hafiflettireyim. Zaten kadıncağız yoruldu benimle. O kadar zaman. Dedim tamam 17-18 artık ben kendi kendime bakmalıyım yani. Ve sonra üniversite bitti. İngiltere'ye başladım gitmeye son senesinde. Üçüncü senede gittim İngiltere'ye bil.
1: Kolay mı o kadar gitmek?
0: Yani sadece 3 aylı gidebilirdin. İngilizlerin yapmamak istediği şeyler çiçek toplamak. Biz çiçek toplardık bir de kış aylarında.
1: İngiltere'ye gidip çiçek

0: Topluyordunuz.
1: Tabii İngiltere'de
0: Nerede
1: çiçek.
0: topluyordunuz çiçekleri?
1: Cornwall böyle İngiltere'nin bazı mekanlarında şey
0: Tarlalarda.
1: tarlalarda çiçek
0: He.
1: topluyorduk. Yani eksi derecelerde çiçek topluyorsun dışarıda. Tabii eller buz tutuyor. Yani parmaklar buz tutuyor. Başlarını topladım.
0: İngilizlerin çalışmadığı alanlar bunlar.
1: Tabii ki yani pis iş, zor iş, bütün gün iki katsın çalışıyorsun böyle. Benim hiç sıkıntı yoktu. Çünkü ben zaten tarla çocuğuyum. Ben alışmışım çalışmaya.
0: Evet.
1: Aslında gittiğimde orada birkaç tane millet vardı. Romanlar vardı. Ruslar vardı. Ukrayna vardı. Romanya vardı.
0: Polonyalılar.
1: Polonyalılar vardı. Bir sürü millet vardı. Ve ben Türk olduğum için Bulgaristan'da beni Bulgarlar sadece sevmezdi. Çünkü Türk müsün seni sevmeye yorular zaten. İçinde şeyleri var onların. Ama geri kalan hepsi beni çok seviyordu. Şimdi mesela gidiyoruz sabah toplanıyoruz böyle. 600-700 kişi tarlalara gidecek. Otobüsler geliyor herkes. Ve Ruslar bir arada toplanıyor. Ukraynalılar bir arada. Romanlar bir arada toplanıyor. Romanyalılar. Böyle toplanıyor. Ben gidiyorum şimdi. Ben 6 tane dil konuşuyorum az çok. Onlarla şey diyorum. Bir iki söz buna söylüyorum. Bir iki söz diyorum. Selamun aleyküm ya da merhabalar size değil mi? Onlar hepsi merhaba diyorlar. Bulgarlara merhaba diyorum. 4-5-6 tane merhaba diyor. Öbürler bakıyor sadece şey etmiyor. Kıskanıyorlar aynı zamanda Bulgarlar beni. Neden? Çünkü onlar 3-4 sene gitmiş oraya. Ve onlar günlük 120-150 pound kazanıyordular. Ben gittim 2-3 haftanın içinde, bir ayın içinde ben de onlar kadar ya da onlardan fazla para çıkarmaya başladım. Ve dediler bu adam nasıl bu kadar geldi bizim kadar çalışıyor. Ama ben adamlar şehirde yetişmiş, ben köyde yetişmişim. Ben bir daldım Mısır'a kombayna geliyor karşıdan yani makine gibi gidiyorum sırrının sonuna kadar. Adam anlayana kadar of mof puf diye ne kadar belim gitti ben çıkarıyorum sırayı topluyorum parayı.
0: Yani topladığınız kadar para alıyordunuz yani.
1: Topladığınız kadar para. Ne kadar topluyorsun o kadar. Ve bunlar da beni kıskanıyordu. Neden İsmail bu kadar bizim kadar topluyor, bizden fazla da topluyor. Biz 4 senedir buraya yani biz tecrübeli
0: Ne
1: biriyiz.
0: çiçeğe topluyordunuz?
1: Daffodil derler ona bilmem Türkçe adı nasıl. Daffodil.
0: Bilmiyorum
1: Onda daffodili yani düşün bak hocam. 10 tane çiçek bir şeye koyuyorsun. Bir tutama.
0: efendim. Demet ha bir de.
1: Demete 10 tane çiçek koyuyorsun. 100 tane demet yani 1000 tane çiçek 5 pound. Ben 150 pound çıkarmak için günde kaç tane koparmak yapıyorum? Yani 1000 pound da 5. Yani
0: Eyvah.
1: 2000 pound düşün bak. Yani bu sana neredeyse
0: Bayağı çok çalışıyorsun demektir.
1: tabii ki. Yani geceleri saat 3'te böyle uyanıyordum. Bu elimi hatırlıyorum böyle elim tutulur. Bu elim. Tutuluyordu elim. Bir de karavanalarda yatıyordu. Karavanalarda yatak yani sağa dönsen düşeceksin, sola dönsen düşeceksin. Kalkman lazım dönmek istersen. Çünkü böyle 50 santim 60 santim yatak. Yani böyle dönemezsin
0: Ama
1: rahat rahat.
0: siz Bulgaristan'dakiler size şöyle bak, vay bunlar İngiltere'ye gidiyor. Ama
1: Ha.
0: sen orada karavanada yatıyorsun yani.
1: Karavanda yatıyoruz.
0: Ama
1: Karavanda yatıyoruz.
0: evet sonra.
1: Evet. Ve sonra burada yatıyoruz. Orada karavanada

0: Bilmiyordum yemek. Ama ben denemekten korkmam. O yüzden aynı zamanda gençlerimiz dinlerse denemekten korkmayın. Her zaman deneyin. Yanlış ne kadar yaparsanız yapın sorun yok. Deneyin, yakın. Lazımsa yemeğe 10 kere yakın, 11. olacak inşallah. Deneyin, deneyin. Her zaman ileriye gidin ve deneyin. Her şeyi denemekle olur, öğrenmekle olur. Tamam. Tabağı kırdın, bilmem neyi yaptın. Anneler, babalar, size de mesaj veriyorum buradan. Çocuklarınızın üstüne gitmeyin. Bir çanak senin çocuğundan daha değerli değildir. Yani bırak kırsın, bırak döksün. Önemli olan bu çocuk yetişsin. O her şeyi korkarak yapar ki sen buna dokunma, sen bu aman Allah'ım bu halı Çin'den geldi, bu oturmak şeyden Angliya'dan geldi. At onları dışarıya. Senin oğlun, senin çocukların daha değerli onlardan. Alma öyle şeyler lazımsa, tamam? Bırak boş ver onları. Çocuklarının yetişmesine boş ver. Evi dağıtsınlar, kırsınlar, döksünler, yıksınlar. Sorun yok. Yine yapılır bu şeyler. Ama bir insan, sen yıktın mı bir insanın mobilyanın koruyacaksın diye, o çocuk sonra böyle olamaz yani. Ben kendimden pay biçerim. Nasıl yani, ben küçükken nasıl yaşardım, her şeyi denerdim. Kırardım, dökerdim, koskocaman kasap bıçağını kaç kere parmaklarımı kestim. Yani neden böyle ok yapardım kendime atmak için? Kaç kere parmakları kestim. Kanadı kanadı, ağladım. Öyle öğrenirsin kesmemeye. Sonra nasıl kullanmaya
1: Şey
0: yani.
1: gibi Rusya'nın meşhur bir komutanı veya kralı var. Deli Petro diyoruz biz ona. Siz ona ne diyorsunuz bilmiyorum. Bilirsiniz Bulgar kültüründe. Deli Petro sürekli savaşlarda yeniliyormuş ama yine savaşlara giriyor. Yeniliyor, yine gidiyor savaşa falan. Demişler ki ya sen sürekli yeniliyorsun, yine de savaş ilan ediyorsun sağa sola. Tarihi bir söz söylüyor. Diyor ki yenile yenile yenmeyi öğreneceğiz. Sonunda yenile yenile yenmeyi öğreniyor ve büyük bir kahraman oluyor. Yani yenilmeden kahraman olunmaz. Hiçbir güreşçi ilk güreşinde şampiyon olmaz. Birkaç kere yenilecek ki, veya işte hiçbir kung fucu, hiçbir sporcu veya herhangi bir dövüş sporuna katılan bir insan dayak yemeden şampiyon olamaz.
0: Şimdi siz bana çok güzel bir şey hatırlattırdınız
1: Evet.
0: hocam. Ben karate şey diyordum, Kyokushinkai.
1: Evet.
0: Karate antrenman yapıyordum.
1: Hmm.
0: Ve öğretmenim bazen bazı şeyler bana diyor, yap onu, ben yapmıyorum. Ben tersini yapıyordum. Yani ben bildiğimi yapıyorum ara sıra, böyle öğretmen dese de demese de ben gene bildiğimi yapıyorum bazen. Yapıyordum ve öğretmen bana diyordu, tamam sen 100 tane şınav çek, 1000 tane şınav çek, 2,5 saat. Ben düşün bak, 7 gün spor yapıyordum, 2,5 saat. Bu tarladaki işimden sonra.
1: Oo. Ama sen o spor yaparak tarlaya da güç topluyordun,
0: Tabii.
1: sporcu olmalı onun için.
0: Ve bizim öğretmenimiz bize derdi, İsmail, iki tane durum var. Ya dövmeyi öğreneceksin ya da dövülmeye dayanacaksın. Dayanıklı
1: Ha.
0: olacaksın.
1: Ha.
0: O yüzden dövüşmeyi öğrenemesen yap bu şınavları öğren. Öğren ki güçlü olasın, ki seni döverseler dayanıklı olasın. Yani bu iki tane durum var. Ve subhanallah bu şekilde İngiltere'ye gittim. İngiltere'de İngilizce nasıl öğrendi? İngiltere'de bizim sadece yabancılar var. 2-3 tane söz söylüyorsun yabancılara. O zaman da benim annemin, Allah ondan razı olsun, onu cennetin en üst katına koysun inşallah.
1: İnşallah.
0: Sorgusuz. Anneciğim benim bana ne derdi? Oku oğlum. Oku oğlum, İngilizceyi ben okumazdım. Oku oğlum, ben kaytarırdım. Dışarıda oynardım. Bilmem ne yapardım. Ve sonra oraya gittiğimde okuyanlar, bütün İngilizce bilenler, onlar supervisor oldu. Yani üst seviyede oldu. Kolay iş yapıyordular. Güzel para çıkarıyordular. Ve ben de o zaman anladım, derim. Bak annemin sözünü dinleyeydim. İşte böyle ben de supervisor olacaktım. O yüzden yine
1: Yönetici olacaktın yani, evet.
0: yönetici olacaktım. O yüzden yine burada sesleniyorum radyodan çocuklara. Zamanınızı boşuna harcamayın. Annenizin, babanızın sözünü dinleyin. Öğretmenlerin size ödev verdi mi yapın, fazlasını bile yapın. Çünkü yarın sizi rüzgar, hayat hangi tarafa atacak bilinmiyor. O yüzden ya lazım olduğum bu şeyler size şey edecek. Size anneniz, babanız sizi sevdiği için sizi şu anda biraz zorluyor. Neden? Çünkü yarın öbür gün sizin fark edemezsiniz şu anda. Ama yarın öbür gün sizin çok iyi bir hayat yaşamanız için sizi hazırlıyorlar şu anda. O yüzden annenizin, babanızın elini öpün ve onların sözünden çıkmayın inşallah. Yani bu bir parantez olarak genç dinleyicilerimize özel yapıyoruz bunu inşallah.
1: Yani onların bunları anlayabilmesi için tarladan geliyor olması lazım. Fabrikada, iş yerlerine çalışıyor olması lazım. Şu anda bizim gençliğimiz, şey biliyor musun? Bu balıkların beslendiği şey var, akvaryum.
0: Akvaryum.
1: Akvaryum gibi, gençliği gibi yaşıyor. Her şey hazır atılıyor içine. Dışarıdan yem bulmaya çalışmıyor balıklar. Dolayısıyla biz aslında anneler babalar olarak yanlış yapıyoruz. Her şeyi biz

0: verdiğimiz için çocuk kabiliyetleri ölüyor. Yani biliyorsun İstanbul'da şöyle köyde ya da kedi niye beslenir? Evi koruması için. Kediler evleri, tarlayı, bahçeyi farelerden korumak için
1: Farelerden
0: beslenir.
1: koruyor.
0: Ve kediler de çok aktiftir.
1: Tabii.
0: 24 saat alarmdadır. Bir tane fare buldu mu peşine düşer ve onu bitirir işini. Ama İstanbul'daki kediler
1: Tembel.
0: sokakta tembel.
1: Heh.
0: Yemek bekliyor. Kasap bir şey verecek de,
1: Ya.
0: aileden bir şey verecek de yiyecekler. Çünkü biz onların genetikleriyle bile oynadık. Kedilerde nasıl olduysa gençliğin de genetiğiyle biz oynadık aslında. Şimdi şikayet ediyoruz. Yani gençler çalışmıyor, iş bulmuyor, iş beğenmiyor falan. Beğenmez normal yani. Türkiye'deki işsizlik oranının büyük bir kısmı üniversite mezunları arasında oluyor. Niye? Halbuki şu anda ara eleman dediğimiz çalışanlar, yani sen o tarlada ilk gittiğin zamanki çalışan insanlar birçok üniversite mezunundan daha fazla maaş alıyorlar. İşçi bulamıyor şu anda şeyler, inşaat sektörü. Deprem döneminde bütün işçiler Güneydoğu'ya gittiği için deprem bölgesine, İstanbul'da inşaatlarda adam bulunmadı. Çok yüksek para vermelerine ama bulamadılar. Niye? Çünkü iş beğenmiyor. Çünkü akvaryumda yetiştirdik biz çocuklarımızı.
1: Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum? Ama sen tarlada yetiştiğin için yavaş yavaş yavaş hayat seni pişirdi pişirdi. Şu anda da belki de istediğin kıvama geldin ama bunun zamana ihtiyacı vardı.
1: Şimdi ben müteahhitim. Benim yanımda orada bir sürü işçi çalışıyor.
0: Siz şu anda müteahhitlik mi yapıyorsunuz
1: Evet
0: İngiltere'de?
1: evet. Müteahhitlik yapıyorum.
0: Tarladan müteahhitliğe geldiniz yani.
1: Evet
0: Oraya hızlı
1: evet.
0: gelmeyin ama. Oraya nasıl geldiniz?
1: Yok yok, ben ne orayı gelmiyorum. Ben de sadece orayı ne demek istiyorum, yani müteahhitim. İşçileri alıyorum işe.
0: He, tamam.
1: Bazı işçiler diyor, yok ya ben mesela diyorum 1000 liraya ben çalışmam ya. Ben en az 1500 liraya çalışırım. Daha iyi evde yatayım ama 1000 liraya çalışmam. Bu bak ne kadar yanlış bir mantalite. Kardeşim sen 1500 liralık işi ara ama evde yatacağına 1000 olsa 1000. 1 olsa 1 fark etmez. Çalış, al bir şey. Çalışarak yani nerede hareket orada bereket. Haraka baraka. Maşallah da barakallah.
0: Tamam.
1: Sonra hocam, şimdi kediler
0: Kedi.
1: dikkat ediyor musunuz? Nasıl tembel ve şişman oluyor kediler. Zor
0: Tabii.
1: gidiyorlar.
0: Tabii.
1: Ha, bizim insanlar da öyle oluyor. Pek fazla yani evde şey etmiyor. Aynı zamanda buradan yani ben diyetisyen değilim yani. Benim de göbeğim var ama yani dikkatli olalım. Yemekte gırtlağı keselim biraz inşallah.
0: Aha.
1: Ona göre
0: Boğazı
1: yani
0: keselim,
1: boğazı
0: gırtlağı
1: gırtlağı kesmeyelim yani, boğazı keselim. Evet, teşekkür ederim hocam bu küçük ayarları
0: Şimdi
1: verdiğiniz.
0: gırtlağı kesince gerçek kesme, physical kesme
1: Yok,
0: algılanabilir.
1: onu bayramda, şimdi gelen Kurban Bayramı'nda yapabilirsiniz. Yani hayvanlara güzel hayvan, büyük baş hayvan kesin inşallah. Cömert olun. Yani boğazı biraz
0: Az
1: keselim.
0: yiyelim yani.
1: Az
0: Boğazdan
1: yiyelim.
0: keselim.
1: Boğazdan keselim çünkü çoğu hastalık oradan geliyor zaten.
0: Doğru.
1: Sağlıklı yiyelim inşallah. Kendi
0: Evet.
1: kendimizi öldürmeyelim.
0: Doğru.
1: Olmasın sonra
0: Doğru.
1: içi ne derlerdi, öyle dışı forma içini sorma.
0: Evet.
1: Yani.
0: Peki liseyi bitirdiniz, İngiltere'ye gittiniz, tarlada çalıştınız.
1: Ha,
0: İngiltere
1: İngilizceyi nasıl öğrendim?
0: onu anlatıyordu.
1: İngilizce dedim, anlatıyordum. Ve sonra hocam İngilizceyi öğrenmek için, şimdi öğrenmek insan yok ya.
0: Annen dedi öğrenmemişsin. Şimdi baktın
1: Ha.
0: herkes yönetici oluyor İngilizce bilenler. Sen şimdi İngilizce öğrenmeye derdine
1: Ha.
0: düştün.
1: Sonra ne yapıyordum hocam akşamları?
0: Ha.
1: Tarladan sonra bitirdik mi işi?
0: Ha.
1: Telefonda operatörleri arardım. Bu telefon değişik operatörler var ya.
0: Ha, tamam.
1: Şimdi isimlerini buradan reklam
0: Hı,
1: yapmayacağım
0: tamam.
1: yani. Ama bu değişik operatörleri arardım, derdim sizin elinizde nasıl telefonlar var? Onlar
0: Ha.
1: da anlatıyor, bizim elimizde A numara, B numara, C numara telefonlar var.
0: Markalar var
1: Markalar var. Ve onların özellikleri nedir? Ben onları yani sırf onlarla İngilizce konuşabilmek için onlarla telefonda duruyorum. Her gece öyle. Bitiriyorum bir konuşmayı, bazıları çabuk beni kesiyor, atıyor. Bir kere daha arıyorum çünkü başkasına bağlıyor o zaman. Yine soruyorum. Sizin nasıl şeyleriniz var? Sırf hani pratik yapabilmek için İngilizce. Bak bu da
0: falan.
1: bana çok yardımcı oldu orada.
0: Ha. Ha. Bu bana şeyi hatırlattı. Biz Pakistan yıllarında öğrenciyken bizim eğitim dilimiz Arapça, İngilizceydi Pakistan'da. Ama dışarıda halk Urduca konuşuyor, Peştice konuşuyor. Bir tane abimiz vardı, dostumuz vardı, öğrenci arkadaşımız. O bizim hepimizin bilmediği bir dili öğrenmeye çalışıyordu, Peştice. Peştice zor bir dil. Fakat işte diyelim ki İstanbul üzerine düşünecek olursak, diyelim ki Koca Mustafa Paşa, Beyazıt arası, Taksim arası şeyler var, minibüsler var. Onlara biniyordu Pakistan'da. Her zaman mesela o yolun şeyi belli. Ne kadar maliyet olduğu belli. Diyelim ki mesela 50 lira, tamam mı? Onun 50 lira vereceğini biliyor ama diyor ki ona Peştuca niye 50 lira diyor. Her bindiğinde itiraz ediyor. Niye 50 lira diyor. Ona izah ediyor işte 50 lira şu falan. Bir daha soruyor. Niye ama niye diyor 50 lira. Adam çıldırıyor, tamam mı? Ama her defasında bu soruyu sorduğu için, her defasında o yolda gittiği için artık o kavramların hepsini öğrenmişti ve Peştuca'yı böyle geliştirdi yani. Anladın mı? Yani siz de operatöre diyorsunuz ki niye bu kadar pahalı? Her şeyden aynı soruları soruyorsunuz. Karşı taraftan aynı cevaplar geliyor. Dolayısıyla orada geçen bütün kavramları, kelimeleri öğrenmiş oluyorsunuz. Değil
1: Yok
0: mi yani?
1: yani.

0: Böyle, orada da öyle yapıyordu. Yani sizin de iyi bir taktik izlemişsiniz. Operatörlerden İngilizce bedava.
1: Aynı zamanda da biliyordum hangi telefon hangisi en
0: Ha.
1: iyisi bunları yani
0: Bu arada öğrenci miydiniz? Ha, çalışırken yaptınız bunu. Ya da
1: çalışırken öğrenciydim.
0: turizmi şeyde okudunuz ama Bulgaristan'da okudunuz.
1: Turizmi Bulgaristan'da okudum ben.
0: Sonra nasıl gittiniz İngiltere'ye?
1: Sonra ben dedim aynı birinci senesi gittiğimde orayı dedim çocuklara gelin burada kalalım. İlk gittim orayı. 3 ay kaldım sadece orada.
0: Hı.
1: Hemen ben
0: Üniversiteden sonra.
1: taksi şoförlerine bizi mağazaya götürürken onlarla konuştum. Nasıl yapılır burada, nasıl kalınır, nasıl şey edilir. Onlardan informasyonu topladım nasıl kalayım diye orada. Ve
0: Ha.
1: dedim orada bizimkilere birkaç tane çocuğa dedim gelin burada kalalım. İngiltere'de kalalım.
0: Ha.
1: Ama Bulgaristan dedim boş ver Bulgaristan gel burada kalırız.
0: Ha.
1: Çünkü orada izin yok çalışmaya. Sadece özel işler çalışabilirsin. Başka
0: Ha.
1: yerlerde izin yok ama karadan çalışabilirsin. Ve sonra dedim bunlara gel yapmadılar.
0: Karan
1: İkinci.
0: derken korsan. Korsan izinsiz yani.
1: İzinsiz evet.
0: Ha, korsan.
1: Yandan.
0: Yandan korsan. Sağ.
1: Ve sonra gittik orayı. Tabii ki şey dedim orada çocuklar vardı.
0: Aha. Çocuklar dedin kim?
1: İkinci benim arkadaşlar yani.
0: Anladım.
1: Arkadaş olduğum insanlar.
0: Tamam.
1: İkinci sene gittik.
0: Hı.
1: İkinci sene dedim bu sefer 3-4 kişiye söylemeyeceğim. Bunlar zaten hemen gidiyorlar orada gurbet gurbet 2-3 ay sonra bebek emzik gibi ağlar ki onlar da ailesini görmek istiyorlar. Yani
0: Anladım.
1: erkek diyorsun ama oluşmamış erkek.
0: Ha, çabuk özlüyorlar yani.
1: Ha.
0: Ha.
1: Sonra gittim.
0: Olgunlaşmamışlar ya.
1: Olgunlaşmamış yani.
0: Anladım.
1: Ve sonra gittim ikinci sene gittiğimizde orayı.
0: Ha.
1: İkinci sene gittiğimizde orayı artık ben onları Bulgaristan'dan da hazırlamaya başladım bazılarını. Dedim
0: Ha.
1: şimdi gittik mi çalışırız. Çalıştığımız paralarla orada kalırız.
0: Ha.
1: Ama nasıl yapacağız? İngilizce
0: Üniversiteden
1: bilmeyiz.
0: sonra değil mi hepsi bunlar? Üniversiteden sonra mı?
1: Bu son ay, son yılı
0: Ha, son yılında
1: üniversitenin.
0: basıyorsun. Evet.
1: Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Bilmem nasıl olur, bilmem nasıl biter. Ben can sıkmayın dedim. Bulacağız bir yolunu onu.
0: Ha.
1: Allah'ın izniyle. Şimdi bunlar hepsi korkar böyle bir şey almaya, bir adım atmaya. Ben topladım 9 kişi benimle.
0: Ha.
1: Dedim gideriz şimdi. Gittik.
0: Vize
1: Nereye git?
0: almak kolay mı sizin için o kadar?
1: Yok vize vardı.
0: Ha.
1: Vize vardı ama özel şeyler çalışabilirsin sadece. Özel
0: Anladım ha.
1: yerlerde çalışabilirsin.
0: Anladım.
1: Her yerde çalışamazsın.
0: Siz korsan
1: Kısıtlı.
0: yandan çalışacaksınız ya.
1: Yok bazıları yandan, bazıları candan. Öyle. Ve sonra hocam ne oldu? Gittik.
0: Hmm.
1: Nereye gideceğiz? Ben şimdi Londra'yı bir kere ben büyük metropoliste köyden gelmişim. Ben açıklığı severim biraz. Böyle küçük bir yerde İstanbul gibi yerde benim canımı sıkılır yaşayamam.
0: İstanbul gibi
1: Yaşamak
0: küçük
1: istemem.
0: yer.
1: Yok İstanbul gibi
0: Büyük yerde yaşamak
1: büyük
0: için.
1: yerde.
0: Ha, tamam.
1: Büyük yerde İstanbul gibi yani çok trafik çok şey biz böyle daha iyi severiz ormanı severiz böyle
0: Anladım.
1: biraz genişlik olsun diye.
0: Ha, geniş yani.
1: Sonra nereye gideceğim? Başka İngiltere'de hiç başka bir yerini bilmiyorum. Bir
0: Ha.
1: Londra'yı biliyorum sadece.
0: Tamam,
1: Tamam.
0: tamam.
1: Ama film bakmıştım. Bak filmlere gene dönüyoruz. Ne kadar etkili filmler. O yüzden bu Ertuğrul gibi, Sultan Abdülhamid gibi filmleri kim yaptıysa daha devam etmeli yapsın. Onları dinlersiniz. Daha devam edin böyle filmler yapmaya. Çünkü diriltiyorsunuz milleti. Maşallah tebarek Allah. Allah sizi
0: Ha,
1: korusun.
0: tamam.
1: Bir tane unutmayın. Kara Murat hakkında size bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli.
0: Tamam.
1: Çok önemli hocam. Ve oraya gittik. Ev buldum hocam. Ev vermek istemezdiler bana. Zorluklardan geçtik ama buldum bir ev. Onu aldık. Hepimiz içeride yaşadık. O 9 kişiye ben yemek yapardım. Ben baş aşçı oldum. Yani bu 3 ay öbür senede 2 ay tecrübe yaptım. Tecrübemi nereden yaptım? Telefondan benim aşçı arkadaşım var. Ararım derim. Şimdi bunu nasıl karıştırayım? Bunu nasıl yapayım? Bana telefondan tarif ederdi. 4-5 kere tarif etti. Ondan sonra artık kafama göre. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olursa. Birisine kestiririm domatesi, birisine sen patatesi kes, sen bunları yıka, sen onu yap. Onlar hazırlıyordu.
0: Ha.
1: Ben sadece geliyorum karışımını yapıyorum. Karıştırıyorum hepsini ve sunuyorum. Benim hoşuma gidiyordu. Tabaklara koyuyorum onu böyle dekorasyonunu yapıyorum onu nasıl lazımsa. Ve yiyoruz. Yedikten sonra gene başkasına dedi, senin sıran şimdi yıkamak için al bakayım. Yani
0: Bulaşıkları sen yıkadın.
1: profesyonel bir mutfak gibi yani. Kim kesici, kim doğrayıcı, kim yıkayıcı hepsinin sırasını sen derim sen bunu yap, sen bunu yap, sen bunu yap.
0: Çok iyi.
1: Sonra Nottingham'a gittik. Neden Nottingham'a? Çünkü filmde Robin Hood'u bakmıştım. Robin
0: Ha.
1: Hood bu okla atan adam var
0: Ha,
1: ya.
0: tamam.
1: Hani zenginlerden alır fakirlere verir.
0: Ha.
1: O yüzden severdim onu.
0: Ha.
1: Ve bu Robin Hood hocam Nottingham meşhur olduğu için oraya gittim. Ve Nottingham'da o 9 kişi benden önce, şimdi ben kaptanım ya.
0: Ha.
1: Önce ben bütün insanlarımı kurtardım.
0: Hı.
1: Son ben kendime iş buldum yani. Son. Hepsinden sonra ben kendime iş buldum. Hepsine peşin ayrıldım iş.
0: Önce onlara iş buldum.
1: Önce onlara iş buldum ben
0: Ha.
1: kendime sonra.
0: Son.
1: Bak anneden neneden öğrendim ya. Hani
0: Ha.
1: senin ihtiyacın olsan bile peşin öbürlerine var. Bak şimdi harekete sokuyorum bunları. Ben kendi
0: Tamam.
1: hayatıma.

0: Gördün mü nasıl önemli bu örnekler?
1: Tabii.
0: Anne baba sana güzel örnek versin ki o örneklere karşı yaşayasın. Ve bizim
1: Eyvallah.
0: daha güzel örneğimiz var mı sahabelerden? Bizim
1: Doğru.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden başka daha güzel
1: Doğru.
0: örneğimiz yok.
1: Doğru.
0: Elhamdülillah. Ve sonra bulduk orada. Hocam araba yıkadım. Bulaşık yıkadım. Garson çalıştım. Çiçek sattım. Çiçek topladım. Çiçek başladım satmaya. İş olarak araba yıkarken başladık çiçek satmaya. O çiçekleri hiç bilmiyordum nasıl yapayım. Ben gittim çiçekçiye sordum. Hangi çiçekler hangi çiçeklerle uyar? İnternette araştırma yaptım. Başladım çiçek yapmaya. Ben böyle buket çiçek yapmaya.
1: Tamam.
0: 3 ayın içinde 3 metreydi benim stand. Oldu 10 katı. 30 metre büyüttüm. Başladım palma ağaçları almaya bilmem ne ağaçları almaya satış satış
1: Büyük
0: satış.
1: çiçekçi oldun yani. Büyük çiçekçi
0: Büyük
1: oldun.
0: çiçekçi oldum 3 ayın
1: Ha.
0: içinde.
1: Ha.
0: O zaman araba da çünkü karvoşun yanında yani bizim araba yıkımının yanında yapardım bu işi. Kimseye eski araba getirdim onları da satın alırdım bunlardan. Derim ver bana senin arabayı alayım. Bir güzel cilalarsın, bir güzel yıkarsın. Araba yeni gibi olur onu da satarım. Oradan da 500 pound, 1000 pound kazanıyorum.
1: He.
0: Buradan da kazanıyorum para.
1: He.
0: İki taraftan da kazanıyorum elhamdülillah.
1: Maşallah.
0: Ve sonra ben antrenmanayla devam ederdim yapmaya.
1: Spor
0: Karate,
1: yapıyordu.
0: spor yapardım. Bir gün yağmur yağdı parkta. Böyle split yapıyordum. Split'e ne derler böyle ayaklarını geriyorsun. Yüksek
1: Spor
0: vurmak için.
1: yapıyordun yani.
0: Spor
1: Ha.
0: yapıyordum. Bastırdım dizimi fazladan.
1: Ha.
0: Döndü ayağım terse.
1: Ha.
0: Bir de parkta düştüm yere şimdi.
1: Ha.
0: Yok kim kaldırsın düşün bak. Bak dizim yerde. Ayağımın alt tarafı sağ tarafta.
1: Ha.
0: Yani çok
1: Ayağın geri döndü yani.
0: geri döndü ayağım.
1: Ha.
0: Geri döndü subhanallah.
1: Ha.
0: Ve bakıyorum kimseye yardım çağırayım. Çağırıyorum yok yok kimse yardım etsin. Kimse yok etrafımda. Bir tane sadece adam var. O da kulaklıklarını takmış müzik dinliyor.
1: Subhanallah.
0: Yağmur yer. Düşün bak parkta yapayalnız.
1: Evet.
0: Derim ya Rabbim sen bana yardım et.
1: Hı.
0: Çektim kendimi geri tuttum ayağımı.
1: Ha.
0: Gerideydi ya ayağım.
1: Ha.
0: Tuttum ayağımı iki elle.
1: Ha.
0: Böyle tak ayağımı yerine koydum. Ben kendi kendime koydum. Adamlar ambulans şoförü de inanmadılar ki ben kendi ayağımı kendi yerine koydum.
1: Ha.
0: İnanmadılar der sen nasıl yaptın bu işi? Derim böyle tuttum ayağımı koydum. Böyle otururum bekleyeyim. Boş elle ne yapayım? Elimden gelen en azından yaptım. Ayağımı yerde
1: Ha.
0: taktım. Elhamdülillah. Ve sonra neyse bu adam bağıra bağıra bağıra bağıra bu adam döndü bana karşı Allah tarafından gördü beni. Kimse yok çünkü şiddetli yağmur yağıyor.
1: Kulağında şey olan.
0: Kulağında şey olan kimse yok parkta. Allah kurtardı beni oradan. Ve bana bir gaz verdiler. Hatırlıyorum. Aradım eşimi söylüyorum ona ben hastaneye gidiyorum ama o gaz beni o kadar güldürüyor. Ben arıyorum ona kahkaha diyorum ha ha ha ha. Nereye giliyorsun ben derim hastaneye gidiyorum. Ya şaka yapma ya. Bedenim şaka yapmam. Gülüyorum çünkü bana verdikleri gaz beni güldürüyor. Özel bir gaz verdiler bana. Ambulansta. Gülerek gülerek o kadar acım var ama gülüyorum.
1: Allah
0: Eşim de diyor ya şaka yapma gel eve. Ben derim şaka yapmıyorum. Hastaneye gidiyorum baba. Sen kahkaha atarak hastaneye gidiyorum dersen seni kimse ciddiye almaz.
1: Doğru.
0: Ve subhanallah öyle öyle çok şeylerden geçtik.
1: Evet.
0: Allah'a şükürler olsun. Yani anlattıracağımız çok
1: Çok şey.
0: dersler var bu şeylerde hocam.
1: Eyvallah.
0: Ama tabii ki yani bunlar hepsi tecrübe oldu. Bunlardan geliştik. Tecrübe geliştik. Sonra delivery driver yapardım. Delivery driver
1: Kargoculuk yani.
0: kargoculuk yapardım. Böyle bir tane şey mektup ya da kulet verdiğine kimseye bir pound alırdın yani.
1: Ha.
0: Yapamazsan yapamazsın. Bazen bir pound almak için 4-5 tane kapı vuruyorsun.
1: Ha.
0: Sırf der bunu komşunuza verir misiniz? Bunu komşunuza verir misiniz? Yani öyle 4-5 tane kapı bir pound kazanmak için. Ne
1: Subhanallah.
0: yapardım orada da? Yolda insanlar böyle masalar, divanlar, yataklar, bilgisayarlar atıyordular. Yani
1: Ha.
0: ihtiyacı olmayan şeyleri. Ben de onları şeydir ki vana atıyordum bunları. 3 ayın içinde neredeyse 11 bin pound topladım. Böyle
1: Bunları sattın yani.
0: ikinci el şeyden. Heh. Sattım
1: Ha.
0: bunları hep. Gidiyorum eve, çekiyorum bunları resme, internete koyuyorum bunları. Ha, tamam ne kadar istiyorsunuz? Tamam 500 liraya ben size bunu getiririm. Bunun fiyatı da 1000 lira o kadar topluyorum. İki tarafta yani bir tarafta
1: Maşallah.
0: şeyi aynı
1: Şeye
0: zamanda
1: nasıl
0: bunu da kullanıyorum.
1: başladınız? Önce bir Kara Murat diye bir hikaye anlatacaktınız
0: Kara
1: bana.
0: Murat'tan onu söyleyeyim size. Şimdi neredeyse artık eriyoruz. Liverpool'a gidiyoruz. Şimdi sonra
1: Daha...
0: Liverpool'a geçtim. O
1: Tamam.
0: zaman iş hayatım başlıyor orada Liverpool'da.
1: Tamam.
0: Ve Kara Murat'ta çok önemli neydi? Tabii ki ben evde çok Kara Murat ben de şey der, I was copying him.
1: Ha, onu taklit ediyordun.
0: Onu taklit ediyordum. Ama bak çok güzel bir şey öğrendim Kara Murat'ta.
1: Ha.
0: Durmadan mücadele ediyordu.
1: Kara Murat dizisinden,
0: Kara
1: filminden.
0: Murat dizisinden,
1: Ha.
0: filminden. Ve ne o en çok hoşuma gidiyordu ki her zaman bizim Müslümanları öldürmeden önce bu übür insanlar onlara karşı savaşan insanlar her zaman ne diyordu? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.
1: Ha.
0: Yani ben

0: Ben de
1: Dönemin
0: küçükten,
1: Ertuğrul dizisi yani.
0: yani ben de küçükten de diyordum kelime artık, bana da ne olsa olsun son kelam bu olacak inşallah dedim. Bak
1: Ha.
0: Kara Murat'tan bunu öğrendik, cesurluğu öğrendik. Bir de 100 kişi 10 kişi geliyor karşına, seni fark etmez. Allah seninle mi ileriye? Geri dönmek yok. Yani o yüzden diziler yani çocuklara böyle bir şey veriyorlar. Ya seni
1: Karakter.
0: bozuyorlar ya sen, şimdiki diziler insanları görüyorsun yani.
1: Eyvallah. Eyvallah.
0: Evet. O
1: Kara
0: yüzden
1: Murat böyle sana faydalı oldu yani. Evet.
0: elhamdülillah.
1: Sonra Liverpool'a nasıl gittin? Onu anlatacaktın hızlı bir şekilde. Liverpool'a geçtin.
0: Sonra
1: İş adamı.
0: oradan Liverpool'a gittim. Liverpool'da da işte orada garson gibi başladım çalışmaya. Sonra bir hutbeye gittim. Cuma hutbesine gittim. Cuma hutbesinde o zaman işte ben çalışır ki Nottingham'da yavaş yavaş dinimi tanımaya başladım. Ne demek? Ben önceden namaz kılmasını bilmiyordum. Müslümandık elhamdülillah ama bizim için Bulgaristan'da Müslüman olmak domuz eti yememek demek. Ama yine de Allah'a inanırlar. Senede bir kere namaza giderler. O da bayram namazına ya da iki kere namaza giderler. Bizim öyle ama şimdi elhamdülillah çok daha iyi oldu. Artık insanlar daha fazla uyandı. Ve bu şekilde orada yavaş yavaş cuma namazına dedi adam. Gel seni götüreyim cuma namazına. Aa dedim çok güzel gidelim. İlk defa cuma namazı kıldım hayatımda. Nottingham'da. Ve bu namazı kılar ki elhamdülillah çok sevdim. Ve kendi kendime dedim ya ben bir 6 ay bir sene bir deneyim Müslüman gibi yaşamaya, böyle tam Müslüman gibi yaşamaya deneyeyim. Nasıl yaşayacağını bilmiyorum ama dedim bir deneyeyim. Ne olursa kimseyle kontrakt yapmıyorum dedim. Kendi kendime böyle bir şey yapıyorum.
1: Allah'la sözleşme yapayım dedin.
0: Ha bir deneyeyim dedim. Tamam beğenirsem devam edeceğim. Beğenmezsem yine eski hayatıma devam edeceğim yani Avrupalı gibi yaşamaya.
1: Bayram namazları duruyor. O bayram namazları kılıyorsun zaten.
0: Ve sonra subhanallah hayatımın en güzel kararını o zaman Allah beni yani yardımcı oldu bana alayım.
1: Tamam.
0: Ki o zamandan beri namazımı başladım kılmaya değil mi başladım öğrenmeye. Ve gittiğimde Liverpool'a gittiğimde restoranda çalışırdım. Restoranda alkol satardılar. O kadın Türk kadın İsmail dedi bana fetva veriyordu. Çünkü ben namaz vakti geldiğimde diyordum bak benim işime girmez ne kadar masa var dışarıda kaç kişi bekliyor sırada ben gidiyorum namazımı kılıyorum 5 dakika. Onun ofisinde giderdim namazımı kılardım. Ve çok kere denedi kadın. İsmail dedi kılma şimdi çok insanımız var bekle biraz. İnsanlar beklesin ben namazımı giderim kılmaya. O kadar. Benim tercihim bu. Ve bir cuma namazına gittim hocam. Cuma namazında imam dedi 11 kişi Allah onları lanetlemiş. Alkolü başladığında yapan, satan, taşıyan, reklamını yapan, efendim herhangi bir ilişkisi alkolle olan 11 grup insan lanetlenmiştir Allah'tan. Döndüm, başladım ben bu şefe söyleme, bu kadına anlattırma dedim. Böyle böyle alkol böyle böyle lanetlenmiş. Ben yok ya der, o der Türkiye içi geçerli, Müslüman devleti içi geçerli der. Burası der kafir devleti, burada de geçerli değil bu. Dedim olur mu ya derim, nasıl burada? Tamam dedim. 2 gün 3 gün ben gerçeği bulana kadar 2-3 gün sürmedi yani ben o işi bıraktım. Kadın beni bırakmak istemedi. Fazladan para verdi bilmem şey etti. Çünkü ben çok aktif çalışıyordum. Ben menajerdim yani içeride.
1: Anladım.
0: Restoranda.
1: Yöneticisi.
0: Yöneticisiydim restoranın sonradan. Çünkü çok çalışıyorum. Ben çalışmayı seviyorum. Küçükten de ben çalışmayı seviyorum.
1: Tamam.
0: Yani ben zorlamıyorum kendimi çalışmaya. Evet. Ben seviyorum çalışmayı. O yüzden elhamdülillah Rabbil Alemin. Bir
1: sonra?
0: De sonradan nasıl iş adamı oldum? Ve nasıl kaç tane işim oldu efendim ve yol nereye götürdü Allah bizi hangi tarafa doğru götürdü inşallah gelecek haftaki konuşmada size bunu da açıklarım ama bu kadar yani kısaca çok renkli olduğumuz sizin dediğin gibi renkli hayatımızdan renkli
1: kaç
0: hikayeler.
1: Kaç çocuğun var onlardan bahsetmediniz çocuklarla.
0: 4 tane çocuğum var elhamdülillah.
1: Maşallah.
0: 4 tane 2 kız 2 oğlum var. Evet Mustafa Ahmet. Oğullarım Meryem Ayşe Nur.
1: Onların eğitimi de detaylı bir şekilde konuşacağız inşallah.
0: Allah'ın izniyle.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir bilgilendirme oldu. Hem renkli bir şahsiyeti ağırlamış olduk. Hem de İngiltere'de böyle hani gidip çalışmak isteyen gençler olabiliyor. Demek ki İngiltere'de çalışmak o kadar kolay değil. İş bulmak, işi oturtmak, belli bir noktaya gelmek o kadar kolay değil. Dolayısıyla birinci derecede kendi ülkesinde kaliteli yetişmeyen insanların yurt dışına gittiği zaman yapabilecekleri tek şey ırgatlık, çiçek toplamak. Ama iyi eğitimli giderlerse, İngilizcelerini öğrenmiş olarak giderlerse, sadece geliştirmek, pratiği belki geliştirmek orada olabilir. Oraya gittikleri zaman daha iyi işler bulabilirler eğer illa gitmek istiyorlarsa. Ama şunu söyleyeyim, İstanbul gibi bir yerde iş beğenmeyen bir insan, İngiltere'de çok daha kötü işlere talip olmak zorunda kalabilir.
0: Evet.
1: İstanbul gibi büyük

0: bir metropolde ve Türkiye'nin herhangi büyük bir şehrinde, iş beğenmeyen bir insan İngiltere'de, Amerika'da veya nereye gidiyorsa daha kötü işlere talip olabilir. Ki siz bahsettiniz, bulaşık yıkadım dediniz, araba yıkadım dediniz. Türkiye'de belki o işlerin hiçbirini beğenmiyordu ama orada daha kötüsünü de yapabilir.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla biraz da böyle çekirdekten, küçükten çocukları alıştırmak lazım bir şey ki. Yani bulduğu işe önce bir razı olsun. İşi bulsun, daha sonra daha iyisini arasın. İş bulsun, daha iyisini arasın. İyisini bulduktan sonra bir daha iyisini arasın.
1: Oturmak yok ya.
0: Oturmak yok. Ama sen oturduğun yerde iş beklersen o zaman hep işsiz kalırsın. Bunda süresi belli olmaz. Ne kadar işsiz kalacağın da belli olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Çok dolu dolu bir hayat. Tecrübe dolu bir hayat. Ben hem duygulandım, hem istifade ettim, hem güldüm. Seninle görüşmek, buluşmak güzeldi.
1: Allah sizi bütün hayat güldürsün inşallah.
0: Estağfurullah. Güzel. Daha önceden de böyle sohbetler yapmıştık ama şimdi dinleyicilerimizle paylaşmış olduğum bu güzel duygularını. Ama mesela ben sizin küçükten itibaren anneniz tarafından yetiştirildiğini bilmiyordum. Bu program sayesinde onu da öğrenmiş oldum. Ama annen seni çok iyi yetiştirmiş. Maşallah, maşallah. Yani beni de annem yetiştirdi ama arada bir fark vardı. Benim annem okuma yazma bilmiyordu. Senin annen hemşireymiş. Ve iyi yetiştirmiş seni. Allah ona hayırlı uzun ömürler versin diyelim.
1: Amin, amin.
0: Çok teşekkür ederiz. Ailenize sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam ve teşekkür ederim dinleyicilerimiz için aynı zamanda. Allah hepinizi korusun. Allah
0: amin.
1: Hepinizin yolunu açık etsin ve Allah sizi hayırlara vesile kılsın.
0: Amin. Değerli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. İsmail İsaoğlu beyefendi İngiltere Liverpool'dan konuğumuzdu. O güzel Türkçesiyle, esprili Türkçesiyle

0: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.

0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Müzikli Şehir Rehberi.

Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. ...35 yaş şiirini 1946'da tam da 35 yaşındayken yazar Cahit Sıtkı Tarancı. O yıllarda Ankara'da yaşamakta, Çalışma Bakanlığı'nda çevirmenlik yapmaktadır. Ama asıl memleketi Diyarbakır'dır. Diyarbakır'ın köklü ailelerinden Pirinçizade Bekir Sıtkı Bey ile Arife Hanım'ın en büyük çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailenin bir kolu siyasete atılırken Bekir Sıtkı Bey tarım ve ticaretle uğraşmayı seçmiştir. 1934'te soyadı kanunu çıkınca kardeşleri gibi Pirinççioğlu yerine çiftçi anlamına gelen Tarancı soyadını alması da o yıl pirinç hasadının iyi olmamasından dolayı duyduğu kızgınlıkla olur. Çocukluğu Diyarbakır'da geçer Cahit Sıtkı'nın. Daha sonra Mektebi Sultaniye yani Galatasaray Lisesi'ne İstanbul'a gönderilir. Orada Fransızca ile Fransız edebiyatı ile tanışır. İlk şiirlerini lisedeyken kaleme alır. Yaz tatillerini ise memleketi Diyarbakır'da geçirmektedir. Üniversite yıllarında yolu Paris'e düşse de İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle öğrenimi yarıda kalır. Nazi uçaklarınca bombalanan Paris'ten bir bisiklete binerek Lyon'a ve oradan Cenevre'ye kaçar. Bu kaçışın son durağı yine Diyarbakır olur. Şiirlerinde, öykülerinde Diyarbakır'dan çok fazla söz etmese de ailesine ve dostlarına yolladığı mektuplarda memleket sevdası göze çarpar. Kız kardeşi Nihal'e yazdığı mektupların birinde ona şu tavsiyelerde bulunduğunu görürüz. İstanbul çok güzel Nihal, fakat içinde doğup büyüdüğümüz Diyarbakır daha güzeldir. Oranın topraklarında bize yakınlık var. Oranın taşları bize karşı hissiz değildir. Oranın havası ciğerlerimizi iftiharla şişirecek, ne de olsa temiz öz havamızdır. Oranın suları ancak bizim hararetimizi söndürebilir. O muhit içinde ancak biz varlığımızı gösterebiliriz. Velhasıl şekerim, Diyarbakır'ı sevmek bir vazife, hem de ihmal edilmeyecek mukaddes bir vazifedir. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğup büyüdüğü ev 1973'te Kültür Bakanlığı tarafından satın alınarak müzeye dönüştürüldü. 1700'lerin ortalarında yöreye özgü kesme bazalt taşından inşa edilen yapı, iki katlı, 14 odalı, avlulu, havuzlu, tarihi bir Diyarbakır evi. Sur içi bölgesindeki buna benzer yapıların çoğu kültür ve sanat merkezi.

izlerini kafelere ve restoranlara dönüştürülmüş. Şehrin merkez noktası sayılan Ulu Cami çevresinde yer alan Sülüklü Han, Hasan Paşa Hanı, Deliller Hanı da benzer tarihi yapılardan birkaçı. Açık ve geniş avlularında dinlenmek, bir yorgunluk kahvesi içmek isteyenler, bir zamanlar İpek Yolu'nun durak noktaları olan bu iki katlı taş hanların serin gölgesini tercih ediyor. Mardin Kapı yakınlarındaki Çifte Han ya da Borsa Hanı diye bilinen tarihi yapının ilginç bir hikayesi var. Uzun yıllar harabe halinde kaldıktan sonra 2025'te restore edilmeye başlanan bu yapı, 1850'lerde Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanan ve Diyarbakır'a sürgüne gönderilen Bulgar devrimcileri misafir etmiş. Han'da dükkan kiralayan Bulgarlar, dürüstlükleriyle beğeni toplayıp kabul görmüşler. Şehre ilk geldiklerinde sıcaktan bunalan, akrep ve yılanlardan dert yanan Bulgarlar zamanla buraya alışmış. Kentteki ilk fotoğraf stüdyosunu kurmuş, ilk yaylı arabayı yapmışlar. 25 yıl sürgünlüğün ardından Diyarbakır'da kalmak isteyen birkaç kişiyi geride bırakarak yurtlarına dönmüşler. Suriçi bölgesindeki bütün eski yapıların bir hikayesi var. Yüzyıllar evvel özenle üst üste yığılmış, harç ve tuğlalarla birbirine tutturulmuş delikli bazalt taşlar dinlemek isteyene neler anlatıyor, neler.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyenlerim. Rabbimden sağlık, selamet, afiyet içerisinde hayırlı ömürler temenni ediyorum. Yine bir sohbet vakti programıyla yine TRT Radyo 1'in stüdyolarından sesleniyoruz size. Ve yine yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen hepinize sağlık, selamet, afiyet içerisinde hayırlı ömürler temenni ediyoruz. Rabbimizin her türlü kötülükten, her türlü bela ve musibetten hepimizi korumasını temenni ediyoruz. Şu an yolculuk esnasında seyahat halinde bulunan kaptanlarımıza ve yolcularımıza hayırlı yollar, hayırlı yolculuklar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onlara ve bütün dinleyicilerimize rızasına muvafık, sağlıkla, selametle devam eden bir hayat nasip eylesin. Rabbimiz ne kadar takdir ettiyse, ne kadar kalacağımızı, ne kadar yaşayacağımızı takdir ettiyse, o süreyi afiyetle, huzurla, saadetle, sağlıkla geçirebilmeyi nasip eylesin. Sağlık, afiyetle geçireceğimiz ömrümüzü mutlaka ama mutlaka rızasını kazandıracak işlerle, önce sahih bir imanla, kuvvetli bir imanla, sonra o imandan neşet eden güzel ahlakla, salih amellerle, bize farz kıldığı, yapmamızı istediği ibadetlerle dolu dolu geçirebilmeyi ve netice itibariyle süremiz biterken bir muttaki, Rabbinin emir ve yasaklarına riayet ederek yaşamış, imtihanı kazanmış muttaki bir kul olarak süremizi tamamlayabilmeyi ve mahşer meydanında hesabımızı kolay verebilmeyi, amel defterlerimizi sağımızdan alıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin her birimize. Buyuruyor ki Hazreti Peygamber aleyhisselam, bugün onun hicretini anlatacağız inşallah. Ben cennetin kapısına gelirim, cennetin kapısının açılmasını isterim. Cennetin bekçisi olan melek, kim geldi, kim o diye sorar. Ben de ben Muhammed'im derim. Melek kapıyı açarken, vallahi senden önce bu kapıyı hiç kimseye açmıyorum, açmadım der, açar kapıyı, ben girerim. Rabbimiz Zümer suresinin sonunda açılan o kapıdan muttaki müminlerin de gireceğini haber veriyor. Hem de öyle güzel, öyle tatlı, öyle çekici

bir üslupla anlatıyor ki, müsaadenizle bir duaya vesile olsun diye orijinali metniyle birlikte okuyayım. Estaizu billah. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى. Muttaki olanlar, takva üzere yaşayanlar, Rablerine saygı duyarak, haramlardan uzak, helal dairesinde kalarak yaşayanlar, gruplar halinde cennete doğru sevk edilecekler. Grup grup, zümre zümre, bölük bölük cennete doğru sevk edilecekler. Gelince cennete açılacak kapılar kendilerine. Hatta izâ câûhâ ve futihat ebvâbuhâ. Cennete geldikleri zaman ve kapılar kendilerine açıldığı zaman ve melekler şöyle diyecekler onlara: selamun aleyküm, selam olsun size, rahmet olsun size, bereket olsun size, tıptım, hoş oldunuz, güzel oldunuz, güzel yaşadınız, ne güzel insandınız. Ağzınızdan yalan, gıybet, lanet, hakaret, sövme çıkmadı. Kursağınızdan aşağıya haram lokma, kul hakkı, haram yollardan devlet malı, faiz, alkol, kumar kazancı ve benzeri haramlar girmedi. Elinizden, dilinizden kimse zarar görmedi. Ne güzel babalar, ne güzel anneler, ne güzel evlatlar, ne güzel eşler, ne güzel komşular, ne güzel akrabalar, ne güzel amirler, ne güzel memurlar, ne güzel patronlar, ne güzel işçiler, ne güzel insanlardınız siz. Güzel yaşadınız. Madem böyle güzel yaşadınız, siz böyle güzel yaşarsınız da Allah size nimet vermez mi? Fedhuluha halidin. Temelli kalmak üzere, bir daha çıkmamak üzere, buyurun girin cennete diyerek cennetin kapısında karşılayıp buyur ederler içeriye bekçisi olan melekler şeklinde anlatıyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Zümer suresinin sonlarında. Kıymetli dinleyenlerim, marifet böyle güzel yaşamak ve böyle güzel bir akıbete ulaşmaktır. Ne yığdıklarımız, ne çoğalttıklarımız, ne gezip tozduklarımız, ne biriktirdiklerimiz, ne yiyip içtiklerimiz, ne gördüklerimiz bize iman olmazsa şayet, güzel ahlak, salih amel, ibadet ve taatlerimiz olmazsa bunlar bize bir fayda sağlamıyor, bir yarar sağlamıyor. Buyuruyor ki bir ayet-i kerimede Rabbimiz Teala Hazretleri Sebe suresinde, ne mallarınız ne de evlatlarınız sizi bize yaklaştırabilir. Sizi bize mallarınız ve çocuklarınız yaklaştırmaz. Sizi bize yaklaştıracak olan mallarınız ve çocuklarınız değildir. Dolayısıyla Rabbimize yaklaşmanın yollarını, yani onun rızasını kazandıracak işleri bulmak lazım. Bu elbette farzlarımızı yerine getirmek şartıyla bir fakirin sofrasında bir tas çorba olmak, bir tabak yemek olmak, ödenmemiş bir faturayı ödemek, alınmamış reçetede yazılmış ama ödenemediği için alınamamış bir ilaç olmak, bir yetimin elinden tutmak, bir garibin işini görmek, bunlar bizi Rabbimiz katında iman edip salih amel işlediğimiz takdirde bunlar bizim için yazılacak. Bunlar bizim kabrimizi aydınlatacak. Bunlar bize mahşerde yoldaşlık, rehberlik edecek ve bu güzellikler bizim cennete girmemize vesile olacak. İman, ibadet ve salih ameller işlemek şartıyla. İman olmadan hiçbir iyiliğin, iman olmadan hiçbir başarının, iman olmadan
hiçbir

gelişmenin Allah katında bir kıymetinin olmadığını müteaddit ayetlerden, çok sayıda ayetten biliyoruz ki Rabbimiz Teala Hazretleri iyi bir şey yaptıklarını zannettikleri halde yaptıklarının tamamı boşa gidecek olan kimseler Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın huzuruna çıkmayı kabul etmeyen, reddeden, inkar eden kimselerdir buyuruyor. Onun için imanla Rabbimiz, sahih bir imanla, razı olduğu şekilde kuvvetli bir imanla iman edip o imanımızın gereğine uygun bir hayat yaşamayı nasip etsin her birimize. Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan mallarınızda değildir, çocuklarınızda değildir. Ancak iman edip iyi işler yapanlar hariç onlara dünyada yaptıklarının kat kat fazlası karşılık, kat kat fazlası olarak karşılık yani ödül vardır. Onlar cennet odalarında, cennetin köşklerinde, güven içinde yaşayacaklardır, olacaklardır. Ancak ayetlerimizi aciz bırakmak için karşılıklı olarak uğraşanlara, Allah'ın hükmünü geçersiz kılmak için çaba gösterenlere gelince, onlar da azaba uğratılacaklardır. Azaba uğratılacaklardır. Önemli olan bu dünyadaki süreyi Rabb Teala Hazretlerinin, Rabbimiz Teala Hazretlerinin razı olacağı şekilde yaşamak ve razı ve memnun olduğu bir kul olarak huzuruna çıkabilmektir. Rabbimizden niyazımız bunu bize lütfetmesidir, nasip etmesidir. Bu varsa, böyle bir akıbet varsa, dünyadaki bütün çektiğimiz sıkıntılar bile adeta önemsiz hale gelecektir. Hani daha önceki sohbetlerimizde sizinle paylaşmış olabilirim, kıymetli dinleyenlerim. Bir cenaze geçerken Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam herhangi bir yorum yapmadan iki kelime söyler ardı ardına. Bir olumsuz yorum yapmaz. Zaten ölenlerin arkasından konuşmaz Hazreti Peygamber aleyhisselam. Olumsuz bir yorum yapmaz ama şöyle buyurur. El-müsterih vel-müsterah min. Yani şöyle çevrilebilir Türkçemize. Rahat etti veya rahat edildi. Rahat etti veya rahat edildi. Çevrede Hazreti Peygamber aleyhisselamın bu sözünü duyanlar açıklamasını talep ederler. Ya Resulallah, ne kastettiniz? Ne demek rahat etti? Ne demek rahat edildi? Ne demek rahat etti? Ne demek rahat edildi? Deyince Peygamber Efendimiz aleyhisselam maksadını birazcık daha açıklar. Şöyle buyurur. El-Abdül Mümin, mümin kul. Yani vefat eden kimse imanla yaşayıp bir mümin olarak ölmüşse Allah hepimize nasip eylesin böyle güzel bir akıbeti. Eğer vefat eden kişi mümin olarak yaşayıp bir mümin olarak can vermişse يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَاَذَاهَا. Dünyanın bütün yorgunluklarından, bütün eziyetlerinden, hadi biraz açalım bunu, bütün hastalıklardan, bütün sıkıntılardan, bütün dert ve tasalardan, bütün kendisini rahatsız eden sebeplerden kurtulur. Kurtulur ve kabir onun için bir istirahatgah olur, bir dinlenme yeri olur, cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Kurtulur dünyanın yorgunluklarından, eziyetlerinden, sıkıntılarından kurtulup rahata kavuşur buyuruyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Ama kime? İman etmiş bir insan ise eğer, Allah'ın razı ve memnun olacağı tarzda bir hayat yaşamışsa eğer, ona bunlar nasip olacak. Ve devamında yine
Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, eğer vefat eden kimse facirse, günahkarsa, ölçü tanımadan yaşamışsa, Allah bilmemiş, kitap bilmemiş, peygamber tanımamış, helal harama riayet etmemiş, ibadet nedir oralı olmamış, kafasına göre, nefsinin istek ve arzularına göre, şeytanın peşinden koşturarak yaşamışsa, ölçü bilmeden, sınır tanımadan, rastgele bir hayat yaşamış ise, Allah korusun öyle bir hayatı yaşamaktan hepimizi, öyle bir hayatı yaşamışsa, buraya dikkatinizi istirham ediyorum, çok kıymetli dinleyenlerim. Buyuruyor ki, orijinaliyle arz ediyorum, birazcık da alışkanlık böyle, lütfen hakkınızı helal edin. Buyuruyor ki, Hazreti Peygamber aleyhisselam, böyle bir insan, facir, günahkar, ölçü tanımadan yaşamış böyle bir insan, öldüğü eğer insan ise ölen kimse, son nefesini veren, can veren kimse, böyle facir bir insan ise, يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُ. Böyle bir kimse öldüğü zaman ise, hem kullar, komşular, aile fertleri, iş arkadaşları, tanıyanlar, tanımayanlar, kullar, insanlar, böyle bir kimse ölünce rahatlarlar diyor. Çok enteresan değil mi? Böyle bir kimse ölünce rahatlar insanlar diyor. Sadece insanlar mı istirahat eder, rahatlar? Hayır, vel bilat diyor. Beldeler, yurtlar, topraklar, üzerinde yaşamış olduğumuz memleketler, şehirler bile böyle bir kötü adam, böyle facir bir adam, böyle günahkar bir adam öldüğü zaman üzerindeki yaşamış olduğumuz memleketler, şehirler bile rahatlarlar, istirahate başlarlar diyor, istirahat ederler. Sadece memleketler ve insanlar mı? Hayır, dahası da var kıymetli dinleyenlerim. Ve şecar, ağaçlar bile yanından geçiyor ya, yolda giderken yanından geçtiği ağaçlar, böyle adeta bizim cansız varlık olarak, bizim hissiz şuursuz varlık olarak gördüğümüz ağaçlar bile, kötü bir adam öldüğü zaman rahat eder, istirahat eder, huzura kavuşur adeta. Sadece ağaçlar mı? İnsanları saydı, memleketleri saydı, ağaçları saydı Hazreti Peygamber aleyhisselam. Son olarak da hayvanları zikretti. Vettevab, debelenen, gezinen, hareket eden bütün varlıklar, belki üzerine basıp geçtiği böcekler bile, karıncalar bile, uçuşan sinekler bile, efendim sokaktaki kediler, köpekler bile, facir bir adam, kötü bir adam öldüğü zaman rahata kavuşur diyor. İstirahat eder diyor kıymetli dinleyenlerim. Dolayısıyla marifet hayatı Allah'ın razı ve memnun olacağı şekilde yaşamaktır. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselamın varlığına tahammül edemeyen müşrikler artık Mekke'de gün geçtikçe Müslümanların çoğalmasını kontrol edemeyince, durduramayınca La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davası bütün zayıflığına rağmen, yani inananların zayıflığına rağmen, efendim bütün yapmış oldukları eziyetlere, kurmuş oldukları baskıya, uygulamış oldukları zulme ve işkenceye rağmen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davası her gün daha da güçleniyor. Bunu söyleyenlerin sayısı artıyor, konuşanların sayısı artıyor ve bu da müşrikleri adeta çıldırtıyor. Kur'an'ın ayetleri okundukça etkili oluyor. Tabi o dönemki insanların, Kur'an-ı Kerim'in onların diliyle inmiş olmasının da onlar açısından büyük bir avantaj olduğunu da ifade etmek lazım. Kur'an-ı Kerim anladıkları dilde iniyor elbette ve etkili oluyor. Kur'an-ı Kerim'de onların bu halini anlatırken diyorlar ki La tesma'u lihazel Kur'ani velgav. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Gürültü yapın
Belki böylelikle bastırırsınız, sesini bastırırsınız. Ne zaman hakkın, hakikatin sesi duyulmasın diye, efendim işte onu örtelim, gizleyelim diye, bastıralım diye, zayıflatalım diye çaba gösteren müşriklerde gayret etme anlayışı müşriklerde tarih boyunca vardır zaten. Yani kıyamete kadar da hakkın, iyiliğin, güzelliğin, hakikatin sesi duyulmasın ya da netliğiyle duyulmasın, anlaşılmasın diye onu bazen örtmek, bazen engellemek, bazen bastırmak, bazen olduğundan farklı göstermek için bir çaba gözükür bu müşriklerin genel karakteristik özelliklerinden bir tanesidir. Öyle diyorlar ama ne kadar da baskı yapsalar, ne kadar da gürültü yapsalar engelleyemiyorlar. En sonunda Darun Nedve'de bir araya geliyorlar ve bir karar alıyorlar. Darun Nedve biliyorsunuz Müslümanların bir araya gelip de inen ayetleri öğrendikleri Hazreti Peygamber'in aleyhisselamın onlara öğrettiği bir ev vardı. Safa Tepesi'nin hemen yanında genç bir sahabi olan Erkam bin Ebil Erkam'ın evi vardı. Erkam'ın evi. Ona Darul Erkam diyoruz. Bu artık tarih boyunca iyiliğin, hakikatin, tevhidin, Kur'an'ın konuşulduğu, öğrenildiği ve yankılandığı ses olarak biline gelmiştir. Artık tarih boyunca hak ve hakikati konuşan, konuşmaya çalışan bütün evler adeta Darul Erkam ruhunu taşıyan evler, meclisler, yurtlar, binalar, ne derseniz deyin, yani mekanlar genel anlamda söyleyebilirsiniz. Artık ev değil de diyelim ki efendim kalabalık bir yer olsa yine Darul Erkam ruhu orada hak ve hakikat konuşuluyor. Efendim iyilikler ve güzellikler öğrenilip de yayılmaya çalışılıyor. Darul Erkam bir anlayışı, hakikati ifade ederken bunun tam karşısında başka bir kulüp, buna da Darun Nedve diyoruz. Darun Nedve, burada da müşrikler bir araya geliyor. Müşriklerin azgınları bir araya geliyor. Kötülük konuşuyor, cahiliye konuşuyor, şirk üzerine ittifak ediyor, puta tapma üzerine ittifak ediyor, kötülük planlıyor ve planladıkları kötülükleri de daha sonra uygulamaya geçiriyorlar. Kötülüğün konuşulduğu, cahiliyenin konuşulduğu, şirk üzerine bina edilen efendim planların yapıldığı bu mekana da Darun Nedve diyoruz. Deniliyor daha doğrusu diyoruz derken biz tekrar ediyoruz. Şimdi Darun Nedve müşriklerin bir araya gelip de işte karar aldıkları yerde geliyorlar bir araya. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapsak Muhammed'i durduramadık. Aleyhissalatü vesselam. Ne yapsak onun etrafına gelenleri azaltamadık. Ne yapsak iman edenlere engel olamadık. O zaman tek bir çare kaldı. Öldürmemiz gerekiyor. Peki öldürürsek, Araplarda kabilecilik çok yaygın. Haşimoğulları, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mensup olduğu aile, Haşimoğullarıyla aramızda onu öldüren kabilenin arasında kan davası başlar. Savaş, kavga başlar ve bu asırlara sirayet eden bir kavga haline dönüşür. Bir dövüş, bir efendim kan davası haline dönüşür. Böyle bir şeye de sebep olmamak lazım. Ne yapalım? Aralarındaki herhalde sistemin bozulmasını da istemiyorlar. Ne yapalım? Bir fikir veriyorlar. Ebu Cehil'ce bir fikir. Diyorlar ki, genelde böyle fikirler Ebu Cehil'den çıkıyor. Diyorlar ki, her kabileden bir delikanlıyı, bir genci, bir kişiyi görevlendirelim. Bunlar toplansınlar. Bunlar toplansınlar. Efendim gitsinler Muhammed'in evine aleyhissalatü vesselam, baskı yapsınlar. Her biri ortak öldürsünler. Haşimoğulları her kabileye kan davası ilan edebilecek durumda değil. Bir kabile olsa kan davası güdebilirler. Ama her kabileden bir kişi olunca cinayet ortak işlenmiş olacak. Dolayısıyla herkesle kavgalı olamayacakları için herhangi bir kan davası da söz konusu olmaz şeklinde bir karar alıyorlar. Darun Nedve'de
Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı

efendim öldürmek üzere. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinden vahiy aldığını, Rabbinden vahiy aldığını ve Rabbinin ona değişik vesilelerle, onların bilmediği yollarla haber verdiğini, haber ulaştırdığını tabir caizse elbette bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu ya bir hizmetçi kadın ya Cebrail Aleyhisselam fark etmez. Dolayısıyla marifetiyle bu şeyden, plandan haberdar olduğu, Hazreti Ali'yi çağırdığı, Hazreti Ali'ye bir tembihte bulunduğu. Burası çok önemlidir kıymetli dinleyenlerim. Neden önemlidir? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanında emanetler var. Emanetler var. Yani iki açıdan çok önemli. Bir, müşrikler canını, bedenini ortadan kaldırmak istedikleri Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın emniyetine, güvenirliğine asla söz söyleyemiyorlar. Hatta işlerinde emanetlerini, kıymetli eşyalarını onun yanına adeta bir kasa gibi bırakanlar da var. Yani bu bir kere çok önemli. Her şartta düşman bile olsa iman edenin, insanın güvenirliğinden asla endişe etmemeli. Bu bana zarar verir, bu bana ihanet eder, bu emanete sahip çıkmaz şeklinde düşünülmemelidir Müslümanlar hakkında. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanında hicret etmeden önce müşriklere ait emanet malların olmasından böyle bir sonuç çıkarıyoruz. İkincisi, o da çok dikkat çekici bir husustur. Hazreti Peygamber Aleyhisselam, yani beni yurdumdan çıkarıyorlar, beni öldürmek üzere karar alıyorlar, her türlü baskıyı, işkenceyi yapıyorlar, bunların malını mı koruyacağım, boş ver, taran olsun gitsin, ne olursa olsun demiyor. Yine emin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o emin vasfına, sıfatına, ismine layık bir şekilde Hazreti Ali'ye görev veriyor. Hazreti Ali'ye görev veriyor. 20 küsürlü yaşlarda Hazreti Ali o zaman gencecik bir delikanlı diyebiliriz. Diyor ki şu emanetler filan filan kişilere ait. Ben işte gittikten sonra bunları sahiplerine iade edersin. Öyle bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam, öyle bir insan, öyle bir yürek ki düşmanının hukukunu, canına kasteden düşmanının hukukunu bile, efendim malını, mülkünü bile düşünen bir yürek, düşünen bir insan, düşünen bir peygamber. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve gidiyor Hazreti Ebu Bekir'in yanına, Hazreti Ebu Bekir'in evine, Hazreti Ali'ye yatağına yatmasını söylüyor. Hazreti Ali onun yatağına yatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gizlice evinden çıkıp Ebu Bekir'in yanına gidiyor ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a hazırlanmasını istiyor. Hazreti Ebu Bekir daha önce birkaç kez hicret etmek için Peygamber Efendimiz'den izin istemiş ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam, dur, acele etme, belki Allah sana bir arkadaş nasip eder, Allah sana bir arkadaş nasip eder gibi cümlelerle, bir hayırlı arkadaş nasip eder gibi cümlelerle Hazreti Ebu Bekir'in acele etmemesini, beklemesini istemişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gidip de hazırlanmasını söyleyince, hicret mi ya Resulallah? Hicret arkadaşlığı mı ya Resulallah? Evet, hicret arkadaşlığı diye efendim Hazreti Ebu Bekir'le beraber hazırlanıyorlar ve evlerinden çıkıyorlar. Medine bir tarafına değil, Medine'nin tam aksi istikamete gidiyorlar. Medine'nin tam aksi istikamette Sevr Dağı'na gidiyorlar. Bu elbette anlaşılıyor ki bir taktik. Çünkü herkes
kendisinden önce giden bütün

Müslümanlar Medine'ye gitmişler. Müşrikler Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın da Medine'ye gitmesini bekliyorlar ve tahmin ediyorlar. Olmadığını fark edince Medine yollarının üzerinde arayacaklar. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 3 gün kadar Medine'nin tam aksi istikametteki Sevr dağına giderek orada bir kuytulukta, bir mağarada saklanıyor. Onun Hazreti Ebubekir'in koyunlarını güden, çobanlık yapan bir zat gittikleri yolların üzerinde koyunlarını otlatmak suretiyle izlerinin kaybolmasını efendim temin ediyor. Yine Hazreti Ebubekir ailesinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ebubekir'e süt getiren efendim bu süre içerisinde, bu 3 günlük süre içerisinde bu tedbirler alınıyor, orada kalıyorlar. Hatta müşriklerin efendim mağaranın kapısına kadar geldiği, aradıkları, yani öyle anlatılıyor ki eğilseler göreceklerdi. Eğilseler, aşağıdan böyle eğilip de yere çömelip de baksalar neredeyse göreceklerdi diyor. Hazreti Ebubekir endişeleniyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için endişeleniyor. Bir kötülük yapacaklar, bulacaklar diye Hazreti Peygamber Aleyhisselam o esnada bile üçüncüleri Allah olan 2 kişi hakkında ne dersin? Endişelenme. La tahzen innallaha ma'ana. Üzülme, endişelenme. Allah bizimle beraberdir. Üzülme, endişelenme. Allah bizimle beraberdir. Kaynaklarımızda, kitaplarımızda geçen efendim güvercinin orada uçması, yuvasının orada olması, efendim örümceğin ağını germiş olması gibi böyle adeta ilahi yardım eserleri de kimi kaynaklarımızda anlatılmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Rabbi edhinni mudhala sıdkın ve ahricni muhraca sıdk ve cealli milledünke sultanen nasira. İsra suresinin 80. ayetini okuya okuya, Ya Rab, sıdk yerine beni girdir, sıdk yerinden beni çıkar, yerine çıkar, katından bana efendim bir sultan, bir yardımcı, bir güç, bir kuvvet gönder şeklinde dualar ediyor ayet-i kerime, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Ve eğer halkım beni çıkarmasaydı çıkmazdım diyerek 3 günün sonunda bulundukları Sevr dağındaki mağaradan çıkıp da Medine-i Münevvere'ye doğru yöneliyorlar. İnşallah bundan sonra hicretin ne anlama geldiği, bizim hicretten ne anlamamız gerektiği hususunun üzerinde duracağız. Allah nasip ederse o güne kadar Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Programımızın sonunda yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren

0: 17. Eniştemizin korkuları. 2. Deli eniştemiz Arabistan vilayetlerinin bilmem hangi birinde defter derken az dolunup İstanbul'a döndükten sonra kendini yine bir yere tayin ettirmeye uğraştığı bir gün Pincancılar yokuşunun başında bir hurmacının tablasında üstlerine vuran güneş ışığıyla parıldayan hurmalara uzaktan imrenmiş. Kupkuru bir Arap olan satıcıya fiyatlarını sormakla beraber yakından ezik ve birbirlerine yapışık olduğunu gördüğü hurmaları beğenmeyerek adam kendisine 10 kuruş diye cevap verince hiç bu pis hurmalarda 10 kuruş eder mi demiş. O zamana kadar kendi halinde bir adama benzeyen satıcı bu söz üzerine birden beklenmedik bir öfkeye tutulmuş. İnce ve asabi bir sesle ne diye haykırmaya başlamış. Hurma pis demek ben pis demek Arap pis demek Mekka pis demek peygamber. Deli eniştemiz bunu işitince bakmış ki bu defa da peygamberi sövdüğü sanılarak başına bir iş açılacak, bir memuriyete konmayı umarken belki fizanı boylayacak, ödü kopmuş. Hemen Fincancılar yokuşundan aşağı koşmaya başlamış. Hem koşar hem arada bir döner arkasından Arap geliyor mu diye bakarmış. Nihayet yokuşun alt başında uzaktan bir polis görünce aklı başına gelmiş. Bu defa da polisin belki kendisinden ne diye koştuğunu tahkik edebileceğinden çekinerek duraklamış. Bizim tekrar tekrar dinlemeyi sevdiğimiz bu fıkrayı anlatırken o hala bu işten ucuz kurtulmuş olmanın heyecanını duyardı. Hafiyeler ve polisler bu hadiseye el atsalar acaba derdini anlatabilecek miydi? Zülfiyar o kadar acayip bir surette hassastı ki. O zamanlarda herkes Zülfiyar diye andığı bu istibdat idaresini kuşkulandırabilecek bir haberden bahsetmekten, bunu duymaktan bile çekinirdi. Yıldız'ın silahşörleri, kabadayıları ve hafiyelerinin küstahlıklarından ancak korkuyla kulaktan kulağa fısıldanarak bahsolunurdu. Fakat buna rağmen bu korkak sessizlik içinde yine arada birdenbire mühim bir vaka olur, bir bomba patlar gibi bir haber duyulur ve herkes artık kısılmış seslerle gizlice hep bundan bahsetmeye koyulurdu. Mesela Yıldız'ın göz bebeği sanılan ve her şeye cesaret etmeye muktedir sayılan şımarık bir şerire inen büyük bir şamar, havada istibdadın kamçısı gibi şaklar ve bir gök gürültüsü duyulurdu. Ya hafiyelerin biri bir ötekinin hışmına uğrar yahut padişah artık o şeririn taşkınlıklarından bizar olup fazla ileri gittiğine kanaat getirerek vahşi hayvanların mürebbisi gibi kamçısını şaklatır ve ona artık çok oldun derdi. O zaman o herkesi korkutan ejderha ya yere yıkılan bir ceset yahut hapishaneye giren bir gölge oluverirdi. Hatta bazen gazetelerin bile yazamadıkları bu haber kulaktan kulağa söylenerek boş beyinlerde, hamam kubbelerinde olduğu gibi büyür, büyük bir velveleyle çınlardı. Duydunuz mu? Sadrazamın oğlu Cavit Bey gündüzün köprüde Adalar iskelesi üstünde bir Arnavut tarafından katledilmiş. Arnavutlar bununla evvelce katledilmiş olan Gani Bey'in intikamını almak istemişler. Seniha Sultan'ın kocası damat Mahmut Paşa, sultandan olan iki oğlu Sebahattin ve Lütfullah Beylerle paket kumpanyasının bir vapuruna binerek Marsilya'ya kaçmışlar. Oradan da Paris'e giderek Jön Türklere iltihak etmişler. Üsküdar kumandanı ve Selimiye kışlası muhafızı Ali Şamil Paşa kendi adamlarına Göztepe'de Şehremini Rıdvan Paşa'yı katlettirmiş.
1: Silivri kışlası ve Üsküdar muhafızı Ali Şamil Paşa Yıldız'a çağrılmış ve tevkif edilerek Trablusgarp'e nefyedilmiş.
0: Türkçe ve Fransızca birkaç sabah ve akşam gazetesi ve renk renk kağıtlı birkaç mecmua neşriyle herkese sataşan, nazırlara kadar musallat olan ve korkusunu Sultan Hamid'in etrafındakilere kadar salan gazeteci Baba Tahir sahte beratlar tanzim ederek nişan satmaya da kalkışmış, tevkif olunmuş ve gazeteleri kapattırılmış.
2: Nişan taciri gazeteci Bahat

Ahir 15 sene küreye mahkum olmuş. Serhafiye Ahmet Celalettin Paşa firar etmiş. Mabeyinci Arif Bey'in kayınbiraderi ve ecnebi vahfillerinde Lebe Rıza diye tanınmış olan hünkâr yaveri Rıza Paşa'nın üstüne daha akşam ezanı sularında hem de Beyoğlu'nda doğru yolda hemen Tokatlıya'nın önünde 4 kişi hücum ederek kendisine evire çevire dönmüşler. Bunlar Fehim Paşa'nın adamlarıymış. Bundan dolayı hiç kimse yaverin imdadına gelmek cesareti gösterememiş. Vaka Galatasaray karakolunun hemen karşısında geçerken zabıta ve polisler bile müdahale etmemiş ve hatta görünmemişler. Rıza Paşa yediği dayağın tesiriyle yatağa düşmüş. Mabeyinci Arif Bey bu mücrimlerin cezalandırılması için padişahın ayaklarına kapanmış fakat ricasından bir netice çıkmamış. Bunun üzerine ailelerinin şerefini kurtarmak üzere Mabeyinci Arif Bey kayınbiraderi dayak yiyen Rıza Paşa ve onun büyük kardeşi Ahmet Şevket Paşa hep birden Avrupa'ya firar etmişler. Esvapçı Paşa'nın oğlu meşhur Hafiye Fehim Paşa tevkif olunmuş ve Bursa'ya sürülmüş. Ya İstanbul'da bulunurken günü gününe yahut bulunduğu vilayette nice zaman sonra duyduğu bütün vakalar deli eniştemizin kalbine tufandan evvelki canavarların boğuşmalarını seyrediyormuş gibi büyük bir korku salardı. Böyle zamanlarda bir gözdenin başına gelmiş bu macerayı gören zavallı fert, aman Allah! Ya bu mevkide kendisi bulunsaydı nelere maruz kalacağını tahlile koyulur da ödü kopar. Cemiyet karşısında kendi aczini hazin hazin düşünmeye başlar. Hükümet, kudret ve kuvveti karşısında nasıl bütün haklarından mahrum ve nasıl köksüz olduğunu, bütün hiçliğini acı acı duyar. Kendisi nedir? Dizleri titreyen bir biçare. Karşısında hükümetin bütün teşkilatıyla sopalı bekçileri, tabancalı polisleri, icazetli hafiyeleri, mahzenli karakolları, şantajcı gazetecileri, maaşlı cellatları, gönüllü kabadayıları, gedikli eşkıyaları, menfa vapurları, Fizan çölleri, Sinop ve Akka zindanları var. Yine deli eniştemiz tayin olunduğu bu memuriyetlere doğru can atar fakat oralarda hangi tehlikelerle karşılaşacağını da hesaplar ve bunlardan fena halde yılarmış. Dolaştığı bu yerlere ne kadar endişeyle gittiği düşünülürse, hem korkusu hem cesaretiyle adeta bir kahraman olduğu ve kendisinde de kahramanların korkaklığı ve korkakların kahramanlığı bulunduğu anlaşılır. Bir defasında tayin olduğu yine bir Arabistan vilayetindeki Selefi, babamın ahbaplarından biriymiş. Eniştemiz onunla görüşmek istemiş. O zat da, vaka bizde adet değildir ama zahir gideceği yerin işleri hakkında benden memuriyetine yarayacak malumat almak istiyor. Hakkı da var diye buna razı olmuş. Evine babamla birlikte gitmişler. Babamın anlattıklarına göre eniştemiz heyecanını yüzünden belli ederek suallerine başlamış. Vilayet merkezinde çiban var mı? Demiş. Memuriyetinden çıkarılan memur var deyince de eniştemiz ya diye bir düşünceye dalmış. Ve hafifçe benzi sararmış. Biraz sonra sıtma var mı diye sormuş. Eski memur tam bir kanaat ifade eden sesiyle öyle bir var ki deyince eniştemiz yüzüne bir şamar vurulmuş gibi vay diye yerinden sıçramış. Bir müddet sonra da akrep var mı diye sormuş. Eski memur kendisinin çıkarıldığı yere gönderilen bu korkak adamla eğlenir gibi pek çok var deyince eniştemiz de ona bir aksi seda gibi yine vay demiş ve bir müddet sesi kısılmış. Sonra adeta korkarak peki eşkıya var mı diye sormuş. Eski memur halefinden intikam alır gibi o da var demiş. Bu cevabı duyan eniştemiz üstüne hücum etmişler gibi aman aman demiş ve artık soracak suali kalmamış gibi oturduğu kanepede bir müddet yığılmış kalmış. Babamla ev sahibi artık başka bir şey sormadığını görmüşler ve memuriyet mahalli hakkındaki tahkikat böylece bitmiş. Deli eniştemizi tanıyanları pek ziyade güldüren ve onların birbirlerine anlatmayı pek sevdikleri bir fıkra daha vardır. Eniştemiz ilk seyahatinde vapurların Cidde'ye yanaşmayarak açıklarda durduklarını ve karaya sambuk denilen ve kayıktan başka her şeye benzeyen bir nakil vasıtasıyla geçildiğini görmüş. Mahir kayıkçıların bu suların derinliğini bildiren renkler

0: dönemlerde yani emeklilik öncesi çok sık seyahat ediyordum tabii. Yani Amerika'ya senede 2-3 defa gidiyordum. Muhtelif Avrupa ülkelerine, Uzak Doğu'ya falan çok gidiyordum. Fakat tabii şeyden sonra hani emeklilikten sonra bu seyahatlerin giderek seyrekleştiğini de teslim etmek gerekiyor. Geçen hafta gerçi İtalya'daydım ve bir dünyada yayınlanacak bir dersim için Federico Secondo Üniversitesi'nde çekim yaptılar. Bunu işte dünyanın çeşitli yerlerinde öğrenciler Harvard Üniversitesi aracılığıyla izliyorlar. Ama yani dünyanın hemen hemen her tarafını görmüş bir mesleki gerekler dolayısıyla belki de görmüş birisiyle konuşuyorsunuz. Çok yeri gezdim. Çok tabii yani gezmek en az okumak kadar öğretici.
1: Tabii ki.
0: Yani insanların nasıl farklı düşündüklerini, nasıl farklı yaşadıklarını, nelere önem verdiklerini, nelere önem vermediklerini falan çok daha iyi anlama fırsatı buluyorsunuz ve yani bu farklı düşüncelere karşı belki daha fazla anlama, daha saygılı olma gibi bir takım hassalarda zaman içerisinde geliştiriyorsunuz. Çok dolaştım ve çok şey gördüm, evet.
1: Buradan dünyaya bakmak farklı ama bir de oradan Türkiye'ye bakmak. Şimdi bilen bir göz olarak bakmak, oradaki insanların bakış açısını bilmek nasıl bir şey acaba? Bize nasıl bakıyorlar?
0: Şimdi efendim tabii yani bir kere tek bir bakış açısı olduğunu söylemek son derece güç. Sonra neye önem verdiklerine bağlı olarak değişik şekillerde bakmaları mümkün. Mesela Orta Doğu'nun birçok ülkesinde yani Türkiye'ye bakış açıları bizim tahminimizin çok dışında. Türkiye yani Orta Doğu'da belki hizmet etmiş bir ülke olarak kendini görüyor. Mesela birçok Arap ülkesi Türkiye'yi işgalci olarak değerlendiriyor. Ve bunu belki şeye atfedebilirsiniz. Bizden sonra oraları yöneten sömürgeci devletlerin bu ahalide uyandırdığı duyguları ama yani böyle bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu teslim etmek lazım. Kimi ülke mesela şu anda Türkiye'yi büyük bir silah imalatçısı olarak görüyor. Kimi çeşitli ülkelerle iyi geçinmeyi başaran bir diplomasi başarısı olarak görebiliyor. Kimi iktisadi hayatı büyük ölçüde felce uğramış bir ülke olarak değerlendirebiliyor. Kimi de kendisine mesela Avrupa Birliği birçok bakımdan yani hukukun üstünlüğü bakımından, kanunların üstünlüğü bakımından, basın özgürlüğü bakımından vesaire kendilerinden farklı olduğunu düşünüyor. Bakın iyi veya kötü demiyorum ama
1: Evet.
0: farklı olduğunu düşünüyor. Bizi farklı olarak görüyorlar. Tabii her toplumun kendisini iyi ve kendisinden olmayanı nispeten daha kötü görmesi gibi bir genel kural da var. Yani her toplum kendi yaptığı şeylerin diğer toplumların yaptığı bazı şeylere nazaran daha üstün olduğunu düşünüyor.
1: Yanlış hatırlamıyorsam 1639'du Kasr-ı Şirin Anlaşması. Ufak tefek değişikliklerle hala güçlü bir devlet olan İran'la komşuyuz ve İran'ın şu andaki pozisyonu itibariyle Türkiye'ye bakış açısı nasıl görüyorsunuz?
0: Efendim, şimdi bence İran'ın Türkiye'ye bakış açısını 1639'dan itibaren incelemek lazım. Yani daha doğrusu Türkiye'nin İran'a bakış açısıyla İran'ın Türkiye'ye bakış açısı arasında büyük benzerlikler var. Şimdi Orta Doğu'da bildiğiniz gibi bölgeye egemenlik taslayabilecek üç ülke var. Mısır, İran ve Türkiye. Bunlar aynı zamanda üç ayrı kültürü temsil ediyorlar. Aynı zamanda belki dinin toplumdaki yeri açısından da birbirinden ayrılan ülkeler ve her biri birbiriyle rekabeti tabii karşılamakla birlikte yani Türk-İran ilişkilerine baktığınız zaman nezaket hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır. Yani her zaman rekabet içerisinde olmuştur. Türklerin İran'ı, İranlıların da Türkiye'yi hayranlıkla izlediklerini zannetmiyorum. Buna karşılık her zaman için bu iki ülkenin kardeşçe ve iyi geçinmesi konusunda her taraf, yani hem İranlılar hem Türkler gayret göstermişlerdir. Bunun çok istisnai olduğu zamanlar olmuştur. Yani istisnası olduğu zamanlar olmuştur. Ama bunlar çok da fazla

0: değildir. Yani İran'da rejim değişikliğinden sonra İran devrimini Türkiye'ye ihraç etme konusunda belirli girişimlerde bulundu ama bu çok uzun sürmedi. Kendisi de rejim yerleştikçe Türkiye'yi deki rejimi de tabii karşılayarak onunla işbirliğine yöneldi. O bakımdan yani Türk-İran ilişkilerine baktığımız zaman yani nezaket içerisinde bir rekabet şeklinde tanımlamamız mümkün zannediyorum.
1: Bir de tabii İsrail-Filistin problemi var orada. Gerçekten çözülemez pozisyona gelmiş vaziyette. Onu nasıl değerlendirirsiniz acaba? Çünkü her şey geliyor geliyor hep oraya kilitleniyor. Onu çözdüğünüz zaman başka şeyler çözülecekmiş gibi görünüyor ya da öyle mi görünüyor sadece?
0: Şimdi yani tabii Filistin meselesi çok önemli. Fakat Filistin meselesinin kendi başına bütün Orta Doğu'nun meselelerini halledecek bir düğüm olduğunu düşünmek yanıltıcı. Yani ortada Filistin meselesi yokken de Orta Doğu'da geçimsizlikler vardı. Filistin meselesi ortaya çıktıktan sonra bu geçimsizliklerin belki Filistin meselesi önüne geçti ve hani Filistin meselesi diğer bakımdan geçinemeyen birçok ülkeyi de birbirine yakınlaştırdı. Ama yani bırakın böyle bütün Orta Doğu ülkelerini sadece Araplar arasında bile Filistin meselesi bir geçimsizlik sebebi
1: Evet.
0: oluşturabiliyor. Onun için yani Filistin'i sadece insanları veya başka ülke halklarını yakınlaştıran değil, aynı zamanda birbiriyle uyumsuzluk yaratan bir mesele olarak görmek zannediyorum daha doğru olacaktır. Yani Birleşik Arap Emirlikleri mesela şu anda İsrail'le oldukça yakın ilişkiler içerisinde. İşte her şeye rağmen Mısır ve Ürdün İsrail'i tanımışlardır. Onunla dostça geçinmeyi tercih etmişlerdir. Buna karşılık İsrail'le hemhudut olmayan bazı ülkelerin İsrail'le son derece sert ilişkileri olduğu, zaman içerisinde bu ilişkilerin mahiyetinin de değiştiği, bazen çok büyük değişikliklere uğradığı görülmüştür. Nitekim yani Şah döneminde İsrail'le İran ilişkileri gayet iyiydi. Fakat şimdi İran-İsrail ilişkileri son derece kötü bir mecraya girmiş gözüküyor.
1: Şimdi siz mesleğin duayenisiniz. Yani
0: Estağfurullah.
1: bunu yani öyle yani. Şimdi siz kendi kendine insanın ben bu işin duayeniyim demek zordur ama ben diyorum. Şimdi bu kadar zaman geçtikten sonra Tarsus Amerikan Koleji, orada işte El Cerrito Lisesi ve üniversiteden sonra acaba yani geriye dönmüşsem şöyle bir şey yapsam bu bölümü seçmezdim dediğiniz oldu mu yoksa iyi ki bu bölümü seçmişim iyi ki bunların üzerine kafa yormuşuz öğrenciler yetiştirmişiz mi diyorsunuz?
0: Şimdi bakın şöyle bir şey hatırlatayım size. Benim yetiştiğim dönemde mesela Türkiye'de meslek modası vardı ve bugün de var
1: Her
0: herhalde
1: zaman var.
0: de. O zamanki seçilen meslek mühendislikti. Şunu hatırlamak lazım ki yani o yıllarda işte Süleyman Demirel 33 yaşında Devlet Su İşleri Müdürü olmuştu. Birçok genç insan da müteahhitlik yaparak kısa zamanda maddi refaha kavuşuyordu vesaire. Ve bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bir sistemi vardı. Yani siz yurt dışında okumaya giderken şunu okumaya gidiyorum diye bilgi veriyordunuz. Ben de mühendis olmaya gittim Amerika'ya. Fakat 3 ay içerisinde bu işte siyaset, iktisat gibi dersleri alıp da onlardan kurtulmak isterken benim bunları çok sevdiğimi gördüm ve hemen bir değişiklik yapmak istedim. Ve bu değişikliği yapmak pek kolay olmadı. Yani bir kere öğrenci müfettişliğine başvurdum. Onlar ailemden yazı getirmemi istediler. Aileme yazdım. İşte babam hayretler içerisinde kalmış benim değişiklik istediğimi görünce. Ya demiş madem ki siyaset ve iktisat okuyacaktı burada da mektebi var. Tabii annem biraz daha anlayışlı bir kadındı. Burada demiş mühendis mektebi de var.
1: Evet. Kadının dediği olur her zaman.
0: Sonunda tabii bir değişiklik yaptım ve o değişiklikten hiçbir zaman da pişmanlık duymadım. Yani mesleğe başlarken aynı zamanda özel teşebbüste ve maddi imkanları çok daha geniş bazı iş teklifleriyle de karşılaştım. Hatta biraz sarsıldım acaba değişiklik yapayım mı diye. Fakat sonunda

0: Yaptığım işten o kadar keyif aldım ki, yani bugün için başka bir şey yapmak isterdim demek içimden gelmediği gibi, hani başka bir alanda bilgimi tatbik etseydim demek de içimden gelmiyor. Yani o bakımdan, yani belki çok şanslı bir insanım. Yani hayatım boyunca çok sevdiğim bir mesleği icra ettim.
1: Harika. Biz de sizinle bu saati paylaşmaktan çok büyük onur duyduk. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
0: Estağfurullah efendim.
1: Size sağlıklı, huzurlu, mutlu ömür diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah bir başka yayınımızda yine daha uzun uzun konuşuruz. Hep bu süre baskısı yok, beni mahvediyor. Konuşacak, soracak daha çok şey vardı.
0: Peki
1: Uluslararası İlişkiler
0: efendim.
1: Bölümü Emeritus Profesörü Sayın Doktor İlter Turan bizlerle birlikteydi. Çok teşekkürler efendim.
0: İyi akşamlar
1: Sağ olun.
0: efendim. İyi
1: Sağ olun.
0: akşamlar.

0: James Brown deyince tabii ki o muhteşem dansı gözlerimizin önünde. James Brown'dan sonra arşivimize şöyle bir gireceğiz. Bakacağız acaba kim var? Aa, taksi şoförü Nuri Hızlı tiplemesiyle Şener Şen bizi bekliyor. Ebru Karakaya arkadaşımız derledi.
1: Şimdi de bir konuğumuz var. Taksi şoförü Nuri Hızlı. Hoş geldiniz.
2: Gülneter, hoş bulduk. Yalnız ablacığım, ne konuşuyor? Kısa konuşalım, çünkü arabayı kaldırıp da park ettim. Hani durup dururken 30 kağıt ceza vermeyelim hani.
1: Olur.
2: Tamam mı?
1: Bu şoförlük meslek tabii. Bize bu mesleğin incelikleri hakkında.
2: Vallahi iyi sordun. Çünkü ben bunu ne zamandır bir fırsat olsun da söyleyeyim diyorum genç arkadaşlara. Şoförlük enteresan bir meslektir. Yani önce bir kere oturmasını bileceksin. Sırtını böyle kapıya vereceksin. Direksiyonu da böyle yandan tutacaksın. Bir gözün yolda olacak. Hani bir yandan da arkayı kollayacaksın. Bu bir. Anladın mı?
1: Anladım.
2: İkincisi hata yapan hususi otomobillere karşı başını böyle camdan çıkarıp "Yuh be! Ehliyeti bakkaldan mı aldın?" diyeceksin. Ondan sonra ablacığım, üçüncüsü, bir şoför bütün plakları ezbere bilmeli. Tamam abicim? Yani bu plakları ezbere bilmeli, her plağı bilmeli. Bir kere sağ olsun, eksik olmasınlar, bazı şarkıcılar da bizim hissiyatımıza tercüme olan şarkılar söylüyorlar.

0: Biz bunları çok seviyoruz. Devamlı çalıyoruz, bol bol kaza yapıyoruz. Sonra arada yani, ama her plak çalmaz, yani her müşteriye her plak çalınmaz. Plak çalmanda bir raconu vardır.
1: Raconu var. Nasıl evet. Yani? Nasıl ya, racon?
0: Her müşteriye çalınmaz. Mesela ben bizim karıyla benim arabada tanıştım. Evet.
1: Anlatır mısınız bize evet. Nasıl tanıştığınızı?
0: Bir gün bir vakit yalnız başına oturmuş, bindi arabaya. Gidiyor. Ben aldırmıyorum müşterileri, görüyorum gözüm yolda, bakıyorum. O arada bir baktım dikiz aynasına, baktım beni kesiyor. Aman Nuri dedim, uyan. Hemen Burhan abimin planı koydum. Burhan abimin planı koydum. Ben gariban şoförüm, hor görme beni. Karşı koyayım deme, indirmem seni. Ondan sonra arkasından ben bu plağı çalıyorum. Bir de baktım o arkadan mır mır bir şeyler söylüyor.
1: Cevap veriyor.
0: Kulak verir, ben cevap veriyor. O da diyor ki aman dalgaya düşme, direksiyonu sıkı tut. Biz böyle yani kanımız kaynadı, anlaştık, evlendik.
1: Peki Sayın Nuri Hızlı, bu mesleğinizde karşılaştığınız güçlükler vardır herhalde. Bunlar neler? Bir de dilekleriniz ne? Onu öğrenelim.
0: Var tabii. Bizim meslek alengirli bir meslek. Yani 100 türlü insan biner çıkar. Bir kere benim şahsen benim arabamda 8 doğum 12 boşanma oldu.
1: Arabada.
0: Benim arabam. Sonra ayrıca bizim de dileklerimiz var tabii. Mesela ben geçen gün şoförler kahvesinde oturuyordum. Ben bir fikir attım ortaya. Bütün arkadaşlar da kabul etti. Yani diyeceğimiz şu. Şimdi efendim hükümet bize krediyle 8-10 kişilik uçaklar versin, Almanya'ya dolmuş yapalım. Yani derdimiz bu. Mesela ben uçağı alırım, Münih Havaalanı'na korum. Tamam mı? Motorları çalışsın, kapıyı açarsın. Muavin bağırır. Hadi Türkiye, Aksaray, Beyazıt, İstanbul 1-2. Tamam mı? 1-2 müşteri böyle araklarsın. Baktın müşteri gene yok. Bir tur atar gene gelirsin. Tamam mı? 1-2 müşteri daha alırsın. Baktın gene yok. Bu defa büyük uçakların arasına girersin. Oradan 1-2 müşteri alırsın. Tamam mı? Baktın ama trafik karışacakmış. Öbür uçaklara dokunuyor. Boş ver. Polis gelince havalanırsın. Şimdi ablacığım benim fazla vaktim yok. Ben Aksaray'da dururum. Bir acı kahvemi içmeye beklerim. Plakam 34 yuh 333, eyvallah.

0: Efendim, geçmişe yolculuk yaptık. Otomobil uçar gider dedik Safiye Ayla'nın sesiyle. Peki biz de uçup gidelim. Nereye gidelim? Sayın Turgay Tuna ile dünyayı gezeceğiz. Uluslararası ilişkilerin bir başka yüzünü konuşacağız aslında kendisiyle. Tercüman rehberlerden bahsedeceğiz. Turgay Bey merhaba.
1: Selamlıyorum, iyi akşamlar diliyorum Gökhan Bey. Güzel yayınlar olsun tüm dinleyicilerimize buradan. Selamlar, saygılar.
0: Teşekkür ederiz. Siz Galatasaray Lisesi mezunusunuz. Dolayısıyla Fransızca biliyorsunuz. Onun yanında bildiğiniz diller hangileridir acaba?
1: Onun yanı sıra tabii ki bizim turizmde çok önemli yabancı dil bilmek. Hani bir dilden fazla ne kadar bilirseniz o kadar kar. Turizmde her zaman çok geçerli olan bir şey. İngilizcem çok az. Almancam çok az. İtalyanca çok az. Arapça var. Onun dışında bu bir Fransızca aslında benim, yani tercüman rehberlik yaptım. Dilim eskiden beri Fransızca.
0: Peki Arapça, Kahir Arapçası mı efendim, yoksa
1: Kahir
0: başka Arapçası mı?
1: Çünkü 6 yıl orada kaldım. Bugün hala yurt dışına götürdüğüm grupları, bazıları tabii ki Mısır'a götürüyorum. Kuzey Afrika'da Fas'a götürüyorum, Tunus'a götürüyorum, Cezayir'e götürüyorum. Buralara gittiğim zaman da Sudan keza öyle. Bana çok çok işime yarıyor bu Arapça.
0: Tabii. Şimdi o zaman şundan bahsedelim. Yani profesyonel rehbersiniz aynı zamanda. Araştırmacısınız, yazarsınız, gezginsiniz daha ötesi. Tercüman rehberler ne demek acaba?
1: Tercüman rehberler aslında bu eskiden kullanılan bir şeydi. Çünkü rehber dediğimiz zaman bir telefon rehberi geliyordu akla.
0: Evet.
1: Bunu ondan ayırabilmek için
0: sarı sayfalar.
1: Tercüman rehber deniyordu.
0: Evet.
1: Hani hem tercüman ama aslında artık günümüzde turist rehberi deniyor. Rehber deniyor ve herkes bunu anlıyor. Asıl tabii bu kullanılıyor. Ama biz de eski rehberlerden olduğumuz için hala tercüman rehberler sözcüğünü veyahut da bu tanımlamayı kullanıyoruz.
0: Canım ben buraları biliyorum, buraları size anlatırım diyenler tabii işin farklı boyutu, ama bir de bu işin ciddi bir boyutu var. Sonuç
1: tabii.
0: İtibariyle rehberlik yapabilmek için bu şekilde bir yere kayıt yaptırmanız gerekiyor değil mi?
1: Şöyle söyleyelim, aslında bir yere kayıttan ziyade Turizm Kültür Bakanlığı'nın açtığı kurslar var. Bu kurslar bir dil kursu oluyor, yabancı dil kursu oluyor. Onun yanı sana sıra sizi bir imtihana aldığı zaman efendim bir genel kültür gibi onun içine sorduğu, özellikle turistik bölgeler üzerine biraz tarih, biraz arkeoloji, bütün bunları size sorduktan sonra sizin bilginizin başarısı karşılığında puanlama karşılığında sizi alıyorlar ve siz bir yıl bir kursa giriyorsunuz. Bu kurs tabii ki ciddi bir kurs. Yani bu kursta sanat tarihi var, mitoloji var, efendime söyleyeyim Osmanlı sanatı mimarisi var, Osmanlı tarihi var, Hitit tarihi var, Frigyalılar var, var da var.
0: Evet.
1: Yunanlılar, Bizans filan hepsi var. Tabii bunları yaptıktan sonra tabii bunları da size çok önemli, yani gerçekten tanınmış hocalar, üniversitelerde ders veren efendim profesörler oluyor arada, başka akademisyenler oluyor size ders verenler arasında. Ciddi bir şekilde bunları aldıktan sonra sizin bir kurs sonu, ki bu da işte sezon sonu oluyor, bahara doğru bir imtihana giriyorsunuz. Bu imtihan aslında bir tabii ki öğrendiklerinizin size bu ne kadar biliyorsunuz, ediyorsunuz, ne öğrendiniz, öğrendikleriniz gerçekten efendim ilgiyle takip ettiniz mi, izlediniz mi? Bunların bir karşılığında bir imtihan oluyor, bir sınav oluyor, ama onun yanı sıra başka çok önemli bir şey daha var. Sizi bütün bu kurslardan sonra alıyorlar. Bir aya yakındır o genel ülke kapsamında rehber olacaksanız 20-25 günlük bir tura çıkartır. Bu turun içinde efendim İstanbul'dan tutun da Marmara bölgesinden tutun da ta Doğu Anadolu'ya kadar birçok yeri dolaştırırlar. Tabii başınızda gene bu konunun uzmanlarıyla sizlere hem öğretiyorlar hem anlatıyorlar ve siz ondan sonra bunun sonunda tekrardan bir imtihana gelip orada lisan imtihanı da var, dil imtihanı da var. Yani bunlar ise bir de yabancı dille soruyor ediyor. Ondan sonra geçtiğinizde size bir kokart veriyorlar. Siz Kültür Bakanlığı'na bağlı bir rehber olarak, onların da kayıtlarında rehber oluyorsunuz. Sizin bir rehberlik numaranız oluyor yani bütün o sıralanmış yıllardan beri. Ondan sonra da hangi ildeyseniz ya hangi bölgedeyseniz artık Türkiye'de rehber odaları

0: rehber odası, ARO Ankara rehber odası, bu odalar size efendim her zaman açık. Oradan her sene rehberlik kartlarınız yenilenir, vize tabir ediyoruz. Sonra ödenen bir şey var. Onun karşılığında derseniz o kartın yenilenmesiyle mesleğinize devam edersiniz. Bir profesyonel bir meslek bu. Bu meslekte çalıştığınız zaman size çalıştığınız seyahat acenteleri matbus karşılığında sizin şeyinizi öderler, priminizi öderler, verginizi öderler. Veyahut da siz bir muhasebeci, bir muhasebeci dediğim yani mali müşavire tabisinizdir. Onun normal ücretini ödersiniz. O da sizin muhasebenizi tutar, mali müşavirelik yapar. O sizin bütün bu geldiler, gittiler. Efendim ona göre verginizi ona göre ödersiniz. Bu şekilde gelişen, oluşan ve bu şekilde devam eden bir meslek bu. Muhteşem bir meslek aslında, onu da söyleyeyim. Çünkü şunu söylüyorum, ben yıllardan beri yapıyorum.
1: Kaç yıl oldu acaba?
0: Ben 1973'te başladım.
1: Oo, 73, yani bu 53 yıl demek.
0: 74, tabii bundan 3 yıl önce de şeyimi aldım. Çok mutlu oldum tabii ki, gurur duyuyorum. Plaketimi aldım, 50. yıl plaketini rehberler odasına. Ve maalesef biz tabii benim yaşımda olanlar az kaldı artık. Yani biz sayılıyoruz 5, 6, 7 falan. Çoğumuz aramızdan emekli oldu, ayrıldı. Fakat ben devam ediyorum. Yalnız Türkiye değil, daha çok artık Türkiye dışına çıktık ve birçok bazı rehber arkadaşlarımızla biz yurt dışında da rehberlik yapıyoruz. Benim asıl ağırlık verdiğim bir son 20 yıldan beri yurt dışı. Buradan Türk gruplarımızı alıyoruz. Yurt dışında değişik ülkelere götürüyoruz ama götürürken bir tur liderliği değil bu. Tur liderliği demek gruba eşlik eden, gittiği yerde işte bir rehbere grubu bırakan, evet, arada tercümanlık yapan. Bizim rehberlik dediğimiz yurt dışında, evet, yanımızda bir rehber var. O rehber de konuşuyor, anlatıyor ama bir yandan da rehberliği biz yapıyoruz. Yani gittiğimiz yerin tarihini, bilmem şeyini, mitolojisini, şusunu bilmemiz gerekiyor. Bunu da tabii yıllar içinde öğreniyoruz, ediyoruz. Ondan sonra gittiğimizde biz anlatıyoruz. Hem oradaki rehber, yerel rehber anlatıyor, hem biz anlatıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki biz anlatırsak ne oluyor ki, öteki rehber anlatsa tek başına ne olur? Öyle değil, şöyle ki şimdi oradaki rehber anlattığı zaman anlatıyor çok güzel bir şekilde ama bizler anlattığımızda da bazı başka şeyleri tamamlıyoruz. Mesela bir yere gitmişiz, Cezayir'de bir camiyi anlatırken, o camiyi anlatırken biz İstanbul'da anlatıyoruz bir yandan. İstanbul'daki o camiyi yaptıran kişinin İstanbul'daki yaşamından bahsediyoruz. Burada oradaki rehber bilemiyor. Veyahut da ne bileyim bir dikili taştan bahsediyoruz şeyde. Veyahut da bir heykelden bahsediyoruz Kahire Müzesi'ne. Biz oradan pat diye damlıyoruz şeye, Louvre Müzesi'ndeki başka bir şeye geliyoruz. O eseri, o eserde görülen firavun kimse, onun bir başka heykelinden bahsedebiliyoruz. Ne oluyor? Bu işi çok daha zenginleştiriyor tabii. Böyle çalışan rehber arkadaşlar var. Ben o kategorideyim. Yani aynı zamanda yurt dışında rehberlik yapıyorum. Dediğim gibi çok muhteşem bir meslek. Hani dünyaya tekrar gelmek varsa, tekrar hani bir reenkarnasyon varsa, bir tekrar rehber olmak isterim. Çünkü rehberlik yaparken öyle bir meslek ki birkaç üniversiteye bedel. Gerçekten de bu böyle. Çünkü siz gittiğiniz zaman ve insanlarla tanıştığınız zaman, hatta gelen insanlarla tanıştığınız zaman neler öğrenmiyorsunuz neler. Ben yıllardan beri çok şey, tabii gelen müşteri demiyorum, olan misafirlerimizden öğrenmişimdir. Ve hala da öğrenmeye devam ediyorum. Çünkü sohbetler ediyorsunuz. Adam, size ben size mesela bir misal vereyim, örnek vereyim.
1: Buyurun.
0: Adam gitmiş Hindi içinde, bilmem konsolosluk yapmış yıllarca, eli Fransız. Geliyor bana, efendim hamam böceği sote. Yani tabada sote.
1: Evet.
0: Onun tarifesini anlatıyor bana. Ötekisi gitmiş efendim Brezilya'da Amazon ormanlarına yakın bir yerde yaşamış etmiş. Böyle bir nedeniyle oralarda bulmuş. Bana geliyor iguana dolmasının tarifini veriyor.
1: Evet.
0: Ve artta grubumda çok ünlü bir kalp cerrahı var. Gelmiş işte sohbetlerde, yemeklerde, şurada burada o aralarda otobüste giderken, sohbet ederken adam bana açık kalp ameliyatını anlatıyor. Şöyle.
1: Ben bir kuru fasulye pilav alabilir miyim bu arada?
0: O da oluyor. En sevdiğim tabii ki. Böyle onda onlara biz anlatıyoruz. Aslında güzel bir tarafı da siz ülkenizi temsil ediyorsunuz. Yani bu öyle bir meslek ki bir elçisiniz. Gerçekten yani elçilik kategorisinde olan mesleklerden biri. Yani ki bir grup gelmiş. Yani atıyorum 20 kişilik bir Belçikalı grup geliyor. Havalandan alıyorsunuz.

0: İstanbul'a gelen insanlar en çok Türkiye'ye gelip de bu 10 gün kaldıkları veya bir hafta kaldıkları en çok sizi görüyorlar.
1: Evet.
0: Sizinle karşı karşıyalar. Başkalarını görmüyorlar. Sizlere sorular soruyorlar. Siz onlarla artık şey oluyorsunuz. Onlar size samimiyet gösteriyor. Sizi seviyorsa konuşuyorsunuz, sohbetler ediyorsunuz ve sizin dürüstlüğünüz, bu çok önemli rehberlikte. Yani bu mesleğin önemli sorumlulukları var. Dürüstlük, doğruluk, bilgi, onun dışında ne bileyim ben efendime söyleyeyim, bir takım efendim bir
1: sahip etmeler, çıkıyorsunuz onlara. Sağlık sorunu oluyor, o şu oluyor, sahip çıkıyorsunuz.
0: Sorumluluklar var. Sorumluluklar var. Yani yoldan giderken ben kırmızı ışık yanmadan kimseyi karşıya geçirmem.
1: Tabii.
0: Allah saklasın bir şey olur, tamam yani sorumlu biziz. Daha başka bir şey, bu çok basit bir örnek, zaten kırmızı ışıkta zaten durmamız
1: yediği
0: lazım.
1: Yediği yemek mesela dokunabilir, turist ishal olabilir.
0: Tabii. Tüm bunlar ondan sonra siz yani bu sorumlulukları da taşıyorsunuz. Hele yurt dışına gittiğimizde bu sorumluluklar daha da çok artıyor. Ama şu var, o insanlar sizi tanıyorlar, ediyorlar. Ayrıldığı zaman Türkiye'den son günü başında gelenler vardır, ön yargılı gelir. Ne bileyim ben, bazı şeyler okumuştur, duymuştur, bilmem nedir, şudur budur. Ön yargılı işte, işte böyle. Ben hatırlarım 70'li yıllarda tur yaparken Fransızlar gelirdi Fransa'nın köylerinden falan filan. Hala bizi fesli Türkler görecek diye düşünüyorlardı havalanma indikleri. Böyle insanlar vardı köyde, okumamış etmemiş, bilmiyor Türkiye'yi. Sonra geliyor, görüyor, bir Türkiye görüyor. Ondan sonra sizleri görüyor. İnsanların misafirperverliğini görüyor. Son günü giderken de bambaşka efendim düşüncelerle o çok olumlu, efendim pozitif bir hayranlık, sevgiyle Türkiye'den ayrılıyor. Bu çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Bazı şeyler vardır. Yıllardır Türkiye aşığıdır. İkide bir de gelir, 2-3 yılda bir Türkiye. Çünkü Türkiye'yi çok sevmiştir. Gider işte Antalya'da orada kalır, bilmem Kapadokya'ya gelir. Böyle insanlar var.
1: Evet.
0: Bunlar Türk. Yani şimdi onun başından kötü bir şey geçse, bir şey olsa geldiğinde, o zaman da tabii tersi oluyor. Yani bir tane ne ayağını atar ne bir şey olur.
1: Doğru.
0: Çok
1: doğru.
0: Önemli. Çok önemli.
1: Bu arada Turgay Bey, zamanı olumlu kullanmak açısından 7 Mayıs Perşembe günü Postane İstanbul'da 18.30'da bir etkinlik var. İsmi de Teneffüs. Biraz anlatır mısınız acaba nedir bu?
0: Bizim şey Akman Kültür Şehri için, burada reklam gibi olmasın ağzından çıktı öyle, ama bir kültür şeyi bu. Teneffüs çok önemli. Bizim Cem Çorlulu ünlü mimarlarımızdan, onun programı bu. Yıl uzun bir zamandan beri işte Beyoğlu'nun bilmem efendim ibadethaneleri, yok pasajları, yok şusu, busu bilmem ne. Bunları yapan, hazırlayan ve çok başarılı bir kardeşimiz, arkadaşımız. Bir iki ay oluyor, bana da teklif geldi. Dedi, Turgay Bey, sizin dedi, bir belgesel çekebilir miyiz? Bu belgesel de Beyoğlu'nun okulları, eğitim yuvaları. İşte ne bileyim ben, Galatasaray Lisesi'nden, Tarhan Koleji'nden, bilmem efendim Atatürk Lisesi'ne falan, ne bileyim ben Esayan Ermeni Lisesi'nden şeye kadar, Zapyon Rum Lisesi'ne kadar, bütün bu okulları şey yaparak belgesel hazırlandı. Bu film hazırlandı. Şimdi bu film, o sizin dediğiniz gibi gösterime girecek. Gösterime girecek derken o gece galası olacak. Ve onun dışında da efendim bir konuşma, sohbet var bir saatte film sonrasında. Bu 7
1: Mayıs'ta.
0: Perşembe günü oluyor. Galata'da İngiliz, eski İngiliz hastanesi, şimdi göz hastanesi orası. Onun tam karşısında eski bir postane binası vardır. Ta geçen yüzyılın sonlarından kalma İngiliz postanesi. Orası kullanılıyor bu şey için, bu konferanslar için, sunumlar için. Orada böyle bir konuşmamız olacak naçizane. Bunu anlatacağız. Ondan sonra bir de film gösterim olacak. Zaten o YouTube'a geçer sonradan. Oradan da seyredilebilir.
1: Şimdi Turgay Bey, bu kadar yıl dolaştınız. En zoru herhalde sizinle birlikte yaşayanlar. Çünkü durmadan dolaşıyorsunuz. Sizinle birlikte yaşayanlar ne yapıyorlar?
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir yerde ben her zaman söyleyelim, bu mesleği yapanlar arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de, şanslı bir meslek. Şöyle, yorucudur çok. Biz her gün, biz gördüğümüz zaman bir hafta sonunda işte cumartesi pazarları İstanbul Kültür Turu oluyor. 10 binden fazla adım atıyoruz biz.
1: Evet.
0: Sabah 9.30-10'da çıktığımız zaman bir tek öğle yemeğinde duruyoruz. Hep ayaktayız. Yani artık bacaklar şey olmuş. Zaten rehberlerin bacakları falan kaslıdır aslında. Bakmayın.
1: Evet, evet.
0: Fazla gözükmez ama yürüye böyle mesleklerden biri bu. Ama şu var, yoruluyoruz evet, ama bir ilaç bu aslında. Siz yürüdüğünüz zaman böyle bir yürüyen bir meslek olduğunda, ne bileyim eklemleriniz çalışıyor, bilmem ne bileyim efendim bacaklarınız çalışıyor, kaslarınız çalışıyor, damarlarınız çalışıyor.

0: efendim ayakta tutuyor. Olay bu. Ben aslında bir felsefem var. Ağaçlar ayakta ölür.
1: Estağfurullah. Ölmeyince nereye gidiyorsunuz? Bir dakika.
0: Ağaçlar ayakta ölür. Yıldırım Önal'ın bir zamanlar Lanetler'in oynadığı o ünlü oyun. Şöyle ki yani nereye kadar gidiyorsam.
1: Yani siz bence devam edin. Yani bir kere bu bilgi paylaşılacak daha. Dünya 7 defa 9 defa yapacak yani.
0: Nereye kadar gidiyorsak, nerede duruyorsak, Yüce Tanrı bizi nerede durduruyorsa, nereye kadar müsaade ediyorsa, izin veriyorsa yürümeye devam ve rehberliğe devam.
1: Harika. Sizin için de aslında olumlu bir gelişme var. 1 Nisan'dan itibaren Avrupa Birliği ülkeleri, Schengen ülkeleri girişte artık pasaporta damga vurmayacak. Ben eminim ki 798 tane pasaportunuz oldu sizin. Damgalardan yer kalmamıştı. Şimdi öyle bir zorunluluk yok. Artık sadece parmak izi kendi kendinize okuyacaksınız, olacak bir çek.
0: Aslında güzel bir şeye parmak bastınız. Onu da söylemek istiyorum, ilave etmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şöyle ki rehberlik öyle bir meslek ki biz yurt dışına götürülüyoruz. Yani yeşil pasaport, biz rehberler aslında yeşil pasaport içinde uğraşıyoruz. Çünkü
1: ya da gri pasaport mesela, o da bir servis pasaport mesela, hizmet pasaportu, gri pasaport olur.
0: Çok değişik mesleklere yeşil pasaport veriliyor ama en başta verilmesi gereken mesleklerden birisi rehberlik. Çünkü devamlı grup getiriyor. Bu da tabii şey olunca, öyle Schengen mengen işler zorlaşıyor. Çünkü meslek itibariyle götürüyor, gezdiriyor, getiriyor. Olay bu. Evet. Onun için bunu da bekliyoruz inşallah. O da gerçekleşecek.
1: Aslında yani hiç yeşil pasaporta, gri pasaporta ihtiyaç olmasa da pasaportumuzun gücü, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü zaten çok fazla dünyada. Onu gerçekten hak ettiği şekilde biz hiç kimseyle işte vizeyle mizeyle uğraşmadan merhaba deyip işimizi halledip gelip gelebilsek keşke.
0: Keşke olabilse.
1: Evet. Dileğimiz bu. Ama istemekten başka gayrı yapacak bir şeyimiz yok diyelim. Sizi o zaman yeni gruplarınızda, yeni destinasyonlarla baş başa bırakın.
0: Turlarımıza.
1: Sağ olun efendim. Bu arada Zeki Müren de yola çıkmış. Diyor ki gidelim Göksu'ya diyor. Bakalım Göksu'da ne buldu Zeki Müren. Çok teşekkür ederiz Turgay Bey.
0: İyi akşamlar diliyorum. Tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler.
1: Sağ olun. Saygılar bizden Turgay Tuna.

0: Sanat güneşimiz Zeki Müren'i de bu şarkıyla anmış olduk sevgili dinleyenler. Ve son düzlüğe geldik. Son düzlükte Tolga Murtazaoğlu ve Burak Barutçu. Son metreler. Tolga Bey mi, Burak Bey mi? Ama Elon Musk'ın Starlink'i gökyüzündeki uydularıyla yarışmayı ilk sırada bitiriyor. Hoş geldiniz Tolga Murtazaoğlu ve Burak Barutçu.
1: Hoş bulduk Gökhan Bey, Tolga ben.
2: Merhabalar Burak, ben de Elon Musk'la yayınımızda mı şu an?
0: Yes, I'm here with Starlink satellites. We are on the skies of Cyprus. Evet, Kıbrıs semalarında ardı ardına görünen Skylink uyduları bir acaba UFO'lar bizi ziyarete mi geldi algısı yarattı ama değilmiş. Değil mi?
2: Benim de başıma geldi bu arada.
0: Gerçekten mi?
2: Seneler önce ortalığı bayağı vermeye vermişti. Bir kampta oturup böyle yıldızları izlerken uzaylılar geliyor diye sanıp sonra Starlink uyduları olduğunu öğrenip biraz açıkçası delil olmuştuk.
0: Evet, Burak Barutçu 112'yi aramıştı sevgili dinleyenler. O anları hatırlamak istemiyor Burak Barutçu. Hemen üzerine bir sünger çekti ve bu Starlink uyduları böyle peş peşe gelince insanları niye bu kadar acaba endişeye sevk ediyor? Yani görüntüsünden dolayı mı, yoksa acaba o uydular oraya yerleştikten sonra bize tam olarak iletişim sağlamaz ya da çok iyi iletişim sağlar da bizim özelimize çok girer diye bir endişem var.
1: Yani istersen Burak ben cevap vereyim. Şöyle ki, aslında onu ilk gördüğümüz anda uydu olduğunu anlamıyoruz. Gökyüzünde bazı ışıklar sıra sıra böyle duruyor, gidiyor. 10 tane, 15 tane, 20 tane, bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Hele hele bir de maalesef böyle savaş gibi günlerden geçtiğimiz için de o zamanlar da hani Körfez'de konuşuluyordu. Acaba bir saldırı mı var? Uzaylılar mı geliyor? Başka bir şey mi var? Ne var diye bir şok yaşanıyor. Ama tabii artık alışık, çünkü artık sayıları yani 5000'leri geçti alçak görünük uydularının. Hani ilk günler, yani bundan 5-6 sene, 7 sene önce arka arkaya 15 tane ışığı tren gibi arka arkaya gökyüzünde ve saatlerce seyahat ettiğini görünceki şokla bugün görmemiz arasında büyük fark var tabii.
0: Peki geosenkron orbitte yer kaldı mı? Çok fazla uydudan bahsettiniz. Bunlar birbirlerine çarpmıyor mu? Sonuçta her birinin bir ömrü var. Bunları düşürmek için ya da orada hareket ettirmek için birbirlerini engelleyen ya da tamamen devre dışında bırakan uydu çöplüğü oluşmuyor mu acaba dünyanın çevresinde?
1: Bir kere daha yolun başındayız. Yani bu 15 binlere 20 binlere kadar çıkacak. Yani 3 katına kadar çıkacak. Çünkü bir proje değil Starlink sadece. Kuiper var, ne bileyim işte Baidu var, Avrupa Birliği'nin var ki hepsi de artık böyle 3-5 bin uydulardan bahsediyor. Küçük küçük uydular bunlar. Kaldı ki burada o kadar yüksek hızlara çıkıyorlar ki bir de burada mesela ufak tefek kazalardan dolayı mesela bir civatanın bile hızı korkunç hale gelip de kazalara sebebiyet veriyor. Bununla ilgili de aslında yine İngiltere'nin yaptığı bir çalışma vardı. İngiltere menşeli bir şirketin uzay çöplüğünde bunları toplamaya başladılar. Hani çünkü öyle bir noktaya geliyor dediğiniz gibi, yani 15-20 bin tane alçak görünük uydusundan bahsediyoruz. Hani ki Burak aslında burada fotoğrafçılık konusunda belki biraz daha devreye girecektir. Teleskoplarla çekim yapmaya çalışanlar artık diyorlar ki biz aralardan saat gözlemliyoruz. Yani şu aralıkta çekim yapabiliriz, yoksa istediğimiz görüntüyü alamayacağız diye. Hele diyorum bunda iyi günler, yani şu anda dönen uydu sayısı aşağı yukarı 4500-5000'lerde ama minimum 15-20 bin arası çıkacak ve çok da uzun bir süre değil. Herhalde 1-2 sene içerisinde.
2: Şimdi üniversitelerin gönderdiği de uydular var. Hatta Türkiye'den birçok farklı üniversitenin böyle cep uyduları delikli uydular da gönderiyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde onunla ilgili de bir haber çıktı. Hubble Uzay Teleskobu'na çarpmak üzereyken bir Türk uydusu yön değiştirdi. Ve gün içerisinde bir sürü de uydu aslında yörüngede ufak değişiklikler yapıyormuş. Hatta bununla ilgili bir sistem de kurulmuş. Hatta bazı kurallar da varmış. Eğer büyük uydu ve ufak uydu yan yana geliyorsa ufak uydu yönünü değiştiriyormuş. Aynen denizlerde olduğu gibi. Aslında biraz böyle kurallarda yazılmaya başlamış bununla ilgili.
1: Ama tabii burada Burak şey var. İtki meselesi ve harcadığı enerjiyle beraber de çok ciddi bir enerji olabiliyor aslında. O uyduların gerçek enerjisini harcamak, yani haberleşmeyi harcaması gerekiyorken yörünge değiştirmeyi harcaması zaten çok da uzun süreli herhalde olabilecek bir olay değil.
2: Evet, ama yani ufak enerji, yani sonuçta yörünge değiştirerek, yani 5 metre ufacık bir cep uydusu düşünülecek olursak sadece birkaç metre hareket etmesi bile aslında çarpışmayı engelleyebiliyor ya da birkaç metre irtifa kaybedip yukarı çıkması bile aslında birçok şeyi çözebiliyormuş. İş tabii yeni başlıyor. Özellikle astronomlar bu konuda çok rahatsız. Çünkü teleskopla uzaya baktığınız zaman gördüğünüz şeyin ortasından uydu geçebiliyor. Bunun ne olduğu hakkında hemen bir anda karar vermeniz değil. Ama internet üzerinde çok güzel siteler var. Bunları anlık olarak takip edebileceğiniz. Aslında böyle normal nasıl bizim GPS sistemlerimizde işte

0: görebiliyoruz, trafik yoğunluğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde tüm uydular için de böyle bir sistem kurulmuş ve aktif olarak çalışıyor.
1: Merak edilen bir
0: Kontrol
1: şey
0: edelim.
1: var. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Şimdi uyduların çöplük yörüngesi denilen bir şey oluşuyor. Acaba bu uydular atılırken, daha atılma aşamasındayken, tabii uyduları o yörüngede hareket ettirmek belirli bir maliyet. Son bir atımlı kurşun derler ya, onu yapıp mesela tamamen uzayın boşluğuna göndermeleri için bir regülasyon olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Aslında tam tersi yapılıyor. Direkt yörünge, yani yörüngeden yukarı çıkmak yerine atmosferde parçalanması daha mantıklı oluyor. Ben
1: Peki
0: yanına
1: acaba yani
0: parçalan
1: dünyaya
0: parça
1: düşme
0: kalmıyor.
1: olanağı yok mu? Yani çok mu yüksek ısılarda bunlar yok oluyor gidiyor?
0: Vallahi en son yayınlanan bu Starlink, biliyorsunuz en çok Elon Musk uydu gönderiyor ya,
1: Evet.
0: aslında o kadar çok da hatalı uydu yanması gerçekleşti ya ki son birkaç sene içerisinde, hatta böyle seri halinde bir sürü uydu kaybettiler ve çoğu da yanarak hiçbir şekilde dünyaya zarar vermeden, nasıl bir sürü meteor
1: Evet.
0: şeyde yanarak kül oluyor. O yüzden de ufak parçaları olduğu için de çok büyük problem olmuyor. Aslında atılan çoğu uydu çok da büyük değil aslında.
1: Anladım. Anladım. Evet, buyurun.
0: Evet, oluyor.
2: Burak
0: Uzaydan
2: Bey.
0: başladık.
2: Uzaydan başladık. O zaman biraz sosyal medyayla devam edelim Burak. Instagram'da yeni bir gelişme var. Bu yapay zekayı çok konuşuyoruz. Bu arada aslında bir parantez açayım. Yapay zeka destekli olarak da aslında uyduların hareketleri ve olası kazalar da aslında önceden hesaplanabiliyor, ama çok yüksek hızlarla ve diyorum 20-25 bin tane uydu yönetimi de kolay bir iş değil. Sadece ucu değil, o kazalarda hatta özellikle ben birçok makale okumuştum ki TÜBİTAK yayınlarında da vardı bu. Yani bir civata bile bir uyduya çarptığı o korkunç hızla inanılmaz kötü sonuçlar doğurabiliyor, ama çok büyük bir adam var. Brandi gibi farklı irtifalar da var. O yüzden yapay zeka destekli olarak da bunları artık modelleyebiliyorlar. Şimdi Instagram'da da yapay zeka destekli hesaplarla istemeden artık tanışmaya başladık. Yani bir hesabın içeriğinin biz hep insan olduğunu farz etsek de artık insan görünümünde sanal kişiler, sanal avatarlarla kurulan hesaplar vardı. Artık Instagram bunları etiketleyip bize duyuracakmış. Yani bu hesaplar yapay zeka destekli diye. Bununla ilgili de aslında güzel bir gelişme daha oldu. Şöyle ki Spotify tarafında, yani biz, ki ben de aslında maalesef bu hatayı bir kere yaptım. Hani bir grup yayınladık radyolarımızda ve gerçekten müzikleri çok güzeldi, çok beğendik. Ve lisanslanmış bir yayınları vardı. Fakat bunun bir yapay zeka destekli olduğunu öğrendik. Sadece bir isim bulduk. Bu isme lisanslanmıştı. Ama o ismin kullanan kişinin işte o etik kural olarak %30 mu kullandı, %100 mü yapay zeka yaptığını bilmiyorduk. Ama sonuçta bir isim vardı. Ama bu ismin hiçbir konseri veya bir posteri yoktu. Ve bunları artık, yani o kadar çok ki ben bir kere yakalandım, ama baktığınız zaman bugün Spotify'daki içeriklerin artık %15, 20 hatta 30'a kadar bazı ülkelerde yapay zekalı üretilen içerik oldu. Yani müziklerin insan tarafından çalınmadığı ve söylenmediği ortaya çıktı. Yapay zekada bunlara bu alıştığımız mavi etiketleri başladı artık. Yani yapay zekada destekli olarak Spotify diyor ki işte bu sanatçı gerçek bir sanatçıdır ve doğrulanmıştır. Doğrulanmayan sanatçı gibi, artık ne günlere geldik diye sorarsak da, yani duyduğumuza inanmıyoruz, gördüğümüze inanmıyoruz, gördüğümüz gerçek değil, duyduğumuz gerçek değil diyebiliyoruz, ama artık sertifikalar gelişmeye başlandı ve bu da herhalde bu sistem kırılana kadar, yani yapay zeka kendini insan gibi Spotify'a kandırana kadar herhalde bir daha böyle bir gol yemeyeceğiz.
0: Bu arada yapay zeka demişken bazı böyle işe yarayan çözümler sunmuyorlar da değiller. Google Fotoğraflar denilen bir hizmet var. Bence özellikle fotoğraf çeken herkesin bence kullanması gereken hizmetlerden bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda yapay zeka desteğiyle böyle birçok farklı özelliğe sahip oldu. En enteresan özelliklerinden bir tanesini tanıttılar geçtiğimiz günlerde. Google fotoğrafları yüklemiş olduğunuz kendi fotoğraflarınızı sistem analiz ediyor ve sizin ne giydiğinize bakıyor. Şu ana kadar aslında giydiğiniz tüm kıyafetleri analiz ediyor ve sizin gardırobunuzu çıkartıyor. Yani aşağı yukarı hangi kıyafetlere sahip olduğunuzun bilgisini buluyor ve ondan sonra siz isterseniz eğer size kombin yapıyor. Yani bugün diyor mesela hava güneşli, şu tişörtünle kot pantolonu giyebilirsin veya bir düğüne gideceksiniz, ne giymem gerek diye merak ediyorsunuz. Hemen sizin gardırobunuzu bildiği için ona göre size önerilerde bulunabiliyor. Özellikle kadınların belki çok işine yarayacaktır. Ama erkekler de kullanılabilir gibi düşünüyorum. Böyle her güne ayrı dijital stil panosu da oluşturabiliyor. Yani hep aynı şeyleri giyiyorum diyor düşünebilirsiniz. Ama aslında bir sürü böyle farkında olmadığınız kıyafetiniz olabilir. Google fotoğrafları, özellikle fotoğraflarınızı paylaşıyorsanız bunu yapay zeka destekli bir şekilde size sunuyor. Gerçekten de enteresan olmuş. Önümüzdeki günlerde tüm dünyadaki kullanıcılarla da paylaşacaklarmış bu özelliği.
2: Google fotoğraflar, Burak, aslında bizim her zaman önümüzden gidiyor. Yani biz onun gerisinden gidiyoruz desem daha doğru, ki şöyle söyleyeyim. Yani ben herhalde Google'un Drive özelliğini yani 10-12 yıldır falan kullanıyorum. Dokümanlarla başlamıştık ki o zamanlar çok çok daha geri seviyelerdeydi. İlk başta şunlarla karşılaştık. Bir arama yaptığımız zaman işte herhangi bir metin

0: da o metnin geçtiği bir vitrin yazısından tutun da herhangi bir fotoğrafı kadar onu bulmaya başladı. Ondan sonra video içerisinde geçen görseller ve sesleri bulmaya başladı. Ondan sonra daha da ileri gitti. Kişileri bulmaya başladı ki bir adım daha ileri gitti. Silüet halinde kişiyi tanıyıp bu kişinin arkadan görünüşü veya yandan görünüşünün suratı görünmese bile işte bu resimde Burak olabilir diye öneri sunmaya başladı. Ve inanılmaz bir şekilde gruplandırmaya başladı. Peşinden de işte bu dediğimiz gibi kıyafet kombinleri geldi. Hatta ben bir sonraki safhada da şunu bekliyorum Burak. Senin tarzın bu deyip alışverişe yönlendirip sana bir sepet oluşturdum. Artık yaşında göreve şu anki kilona göre onaylarsan hemen sana uygun kıyafetler evine gelecek diye herhalde bu, bir sonraki bu olacak. Yani çünkü ben 10 yıldaki gelişimi gözümle çok net olarak yaşayabildim ve deneyebildim. Ve gerçekten de silüet halinde insan tanıması bambaşka bir seviyeydi. Google Translate de aslında bize bu biraz şokları yaşattı. Biliyorsunuz hani farklı bir ülkeye gittiğiniz zaman sadece fotoğrafı açıp da bir menüyü veya bir tabelayı direkt kendi ülkemizin bildiğimiz fontlarda, bildiğimiz alfabede dinlemeye başladık. Ve daha sonra sesli olarak da konuşup da karşı veya sesli birisinin konuşmasını duymaya başladık. Şimdi bir yeni bir özellik geldi Google Translate'e. Her ne kadar şu an için Türkiye'de bu çalışmasa da. Yani çok yakında. Şimdi Amerika'da 3 tane dilde var ki böyle başlıyor. Daha sonra geliyor ülkemize de. Herhangi bir dilde bir şeyi yazdık, bir cümleyi yazdık. Onu başka bir dilimizde okuduk. Acaba ben bunu doğru mu söylüyorum diye test edip bir de oraya bir kere de bunu siz okuduktan sonra evet doğru, mükemmel, %70 doğrusun, şuraya değiştirmen lazım gibi bazı hataları size gösterip artık hani duyduğunuz bir şeyi, bir cümleyi başka bir, atıyorum İspanyolca konuşuyorsunuz, doğru vurgunuz yoksa sizi burada yönlendirebiliyor. Aslında burada bir de Forvo'yu pas geçmeyelim. Forvo.com diye bir site var ki eğer bu konuda şey arıyorsanız, yani doğru telaffuz nasıldır, ülkelere göre telaffuzlar nasıldır diye çok güzel bir site Forvo. Ve tabii orada TRT'nin de bir telaffuz sitesi olduğunu hatırlatalım Türkiye için. Ama Forvo'da şöyle bir şey var. Bir kelime veya bir sanatçı aradığınız zaman birçok farklı dilde. Yani bu sadece bilinen dünya dillerinde çok ünlü olan diller değil. Belki Svali dilinde bile böyle denmiş veya işte atıyorum Portekiz'de böyle deniyor veya işte İspanyolca'nın konuşulduğu başka bir dildeki telaffuzu budur gibi de direkt kullanıcılar sürekli orayı filiçle bulabiliyorsunuz Forvo'da. Ama Google Translate biraz daha genel konuştuğumuz İspanyolca, İngilizce, Almanca, Rusça gibi dillerde ben eğer doğru vurgu yapıyor muyum, doğru söylüyor muyum diye sizi test etme şansını veren bir özelliği eklediler geçtiğimiz hafta içerisinde.
1: Evet Tolga, bu arada biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda böyle bir çok fazla sayıda haberlerini yaptık. Neuralink denilen bir teknoloji vardı. Yine Elon Musk'tan bahsediyoruz. Elon Musk'ın bir şirketi bu. Beyin üzerine eklenen bir çip sayesinde herhangi bir Bluetooth'la çalışan cihaza hiçbir şekilde klavye kullanmadan sadece düşünce gücünüzle bağlanabileceğiniz bir yapıydı. Bu beyin implantlarının ilk versiyonlarından bir tanesiydi. Bu sistemle ilgili enteresan bazı gelişmeler oldu. Özellikle Northwestern Üniversitesi'ndeki mühendisler gerçek beyin hücreleriyle doğrudan etkileşime girebilen ve yaşam benzeri sinyal gönderen basılabilir yapay sinir hücreleri geliştirdi. Çok enteresan bir haber çünkü özellikle bu beyin implantlarına düşünecek olursak tamamen biyonik insana doğru giden yepyeni bir aslında açılımın ilk versiyonları gibi bir durum oluşmuştu oldu. Esnek ve düşük maliyetli aslında ve aslında tamamen biyolojik sinir ağlarıyla uyumlu elektrik sinyalleri üretebiliyorlar. Bu gelişme sayesinde aslında özellikle görme, duyma, hareket yetisini geri kazandırmayı hedefleyen nöroprotez cihazları yapılabilecek ve beyin makine arayüzlerinin geliştirilmesi kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Çok önemli çünkü beyin implantları 5-10 dakikalık bir ameliyatla takılabiliyor. Hatta bu Neuralink'in yayınladığı videolarda hiçbir şekilde vücudunu hareket ettiremeyen insanların tamamen bilgisayar kullanabildiği ve hatta sadece düşünce gücüyle birçok farklı şey yapabildiğini görebildik. Ve bu özellikle yeni yapay sinir hücreleri bu tarz implantlarla birleştikten sonra aslında birçok farklı yapı, yani süper insan dediğimiz yapıya doğru hızlıca gideceğiz gibi gözüküyor. Ve aynı zamanda birçok farklı engeli de çok hızlı bir şekilde çözülebilecek. Tabii bu da hala prototip aşamasında ama bakalım önümüzdeki günlerde hakikaten bu beyinle çip taktırma olayı belki de çok basit böyle 5 dakikalık operasyonlara gibi olacak gibi gözüküyor. Ne düşünüyorsun Tolga? Hakikaten insanlar sence bunu böyle kendi istekleriyle yapacaklar mı? Öyle bir dünya görecek miyiz?
0: Bırak bir film vardı Total Recall diye, direkt o aklıma geliyor. Hani şimdi biz hep iyi yanlarını bahsediyoruz. Yani orada işte görmeyenlerin görmesi, duymayanların duyması vesaire diye. Bir de anı satın alma, tatil satın alma ya da işte düşünsene mesela işte bir ordunun veya herhangi birisinin yaşamadığı şeyi yaşamış gibi anılarını yükleyip de onu doldurma veyahut da farklı bir bilgiyi ona işleme. Tabii iyi bir de olabilir, bir dil öğrenme de olabilir ya da doğru bildiğini yanlış yapma veya bildiğini unutturmak da olabilir. Biraz tehlikeli sular diye görüyorum. Ama tabii ki biz iyi yanından bakalım. Medikal olarak çok işe yarayacağına ben eminim. Ve aslında bu deri altına

0: yerleştirmemse ben elde yapılan bir operasyonu gördüm Burak. Almanya'da şahit oldum ve çok kısaydı. Sadece 3 dakika içerisinde deri altına bir çip yerleştirdi. Ama bu çip böyle veri işleme veyahut da şey değil, kumanda veya sinirle ilgili değildi. Yani kapı açma, güvenlik, işte bilgisayarınız o çipten sizi tanıyıp da hemen cevap vermesi veya işte evin kapısının elinizdeydiğiniz anda sizi tanıyıp da açmasıyla ilgili bir şey. 2000'lerde görmüştüm fuarda bunu. Hani gerçekten orada bunu yaptıran da vardı. Tutmayan bir teknoloji de olsa bunu deniyorlardı. Hani sadece kapı açmak için eline çip taktıran birisi veya taktırmayı deneyen insanoğlu diyeyim, beynine neden çip taktırmasın, neden denemesin ki deneyecek. Hatta belki de müzikle ilgili senin enstrüman çalma konusunda bile çok hızlı belki uyurken size veri yüklemeler yapılabilecek. Yani evet, gerçekten yeni bir çağ geliyor o konuda. Ama soru işaretleri de var. Daha hep iyi yanlarını veya olumlu kullanımlarını konuşuyoruz. Olumsuzlarını beraber göreceğiz Burak.
1: Beyin bedava, öyle mi?
0: Yani göreceğiz.
2: Muhtemelen ücretli olur mesela. Matrix filminde olduğu gibi.
0: Ama ürün sizseniz eğer bedava olacaktır Burak. Eğer en sonunda sizi kumanda edeceklerse bak işte bedavaya şunları öğreneceksin, neden bu fırsatı kaçırmıyorsun, İyi günleri. Ondan sonra da hoş geldin diyebilirler.
1: Şimdi bir platformda güzel bir dizi serisi var. Şimdi vermeyeyim platformun ismini ama seriye denler bilmiştir. Ve işte beyin hasarı sonrasında ameliyat geçiren bir hanımefendinin beynine çip koyuyorlar. Ve bir süre sonra o çipi takan firmanın aldığı reklamları ayaküstü sunan birine dönüşüyor. Çünkü belirli para vermesi gerekiyor. Paranız olmayınca da durmadan ayaküstü reklam veren birine dönüşme tehlikesi de var herhalde.
2: Zaten reklam olmadan hiçbir şey olmaz. Bir şey bedavaysa bunun nedeni olması lazım.
1: Evet, yani bu şu anda kullandığımız bedava platformlarda günün birinde mutlaka bedelini bizden fazlasıyla alacaklardır diyorsunuz o zaman.
2: Şu anda da alıyorlar bence.
1: Öyle mi? Kullanmıyorum ben o zaman.
0: Güzel bir şey söyleyeyim. Mesela 8 Mayıs'ta bir kural değişecek Instagram'da. Çok yakında, yani bugün ayın 6'sı dersek sadece 2 gün kaldı.
1: Evet.
0: DM'den yazışmalarımız şifreleniyordu ve Meta, Instagram'a sahip olduğu kuruluş, ben bunları görmüyorum diyordu. Ama 8'inden sonra artık kripto olayı, uçtan uça kripto olayı bitiyor. Yani her türlü yazışmayı Meta artık kendi okuyabileceğini net bir şekilde söylüyor. İşte bu noktadan sonra artık bizim bütün yazışmalarımız bile, herhangi bir mesajlarımız, birbirimize gönderdiğimiz ne varsa zaten kendi içerisinde bunu derleyip bize ona göre reklam sunuyordu ama artık saklamıyor. Uçtan uça şifre yapmayacağım, her şeyi görebilirim diyor. 8 Mayıs'tan sonra DM'lerde sıkıntı var Instagram'da. Ben de buradan bunu söylemiş oldum.
1: Bu şeye benziyor. Benim zamanımda askerlik yaparken birbirimize mektup gönderirdik. Gerçekten fiziki mektup ve mektuplar gittiği zaman karşı tarafa asker mektubudur, görülmüştür yazardı. Üzerinde damga olurdu. Burada da şey olacak herhalde. Asker Instagram'ıdır, görülmüştür diye. Mehtap böyle bir damga koyacak herhalde buna.
2: Hani sadece görseler iyi, bir tabii bir de bunu sizin tanımak için kullandığını düşünün. Ondan sonra sizin tüm yapmış olduğunuz alışveriş alışkanlıklarınızı değiştirmek için sizin önünüze getirdiği fotoğrafları düşünün.
1: Ya ondan inanılmaz.
2: Bir anda o ürüne ihtiyacınız olduğunu düşünüp o ürünü satın aldığınızı düşünün.
1: Hadi bakalım.
2: Daha güzel pazarlama oyunu mu var?
1: Evet, gerçekten öyle. Çok teşekkür ederiz. Yine hızlıca geçti zamanımız. Mutlaka diyeceğiniz pek çok şey var ama bir hafta sizi bekleteceğiz. Bir hafta sonra o güzel bilgileri, o ilginç bilgileri bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. Net Var Net Yok bölümünde sevgili Tolga Murtezaoğlu ve sevgili Burak Barucu.
2: Görüşmek üzere diyoruz.
1: İyi geceler. Ve efendim böylece İstanbul'dan yaptığımız Gecenin İçinden programının bu akşam da sonuna geldik. Günün ilk saatinde sizlere veda zamanı geldi. Yapımcımız Ali Kızan, yapım yardımcımız Deniz Sezer ve teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan. Mikrofon başında ben Gökhan Özer, sizlere İstanbul'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunacağız ve veda edeceğiz. Gelecek salı yine bıraktığımız frekansta sizlerle buluşmayı diliyoruz. Yarın akşam da İstanbul'dan yine Gecenin İçinden programı olacak ve sevgili meslektaşım Tolga Avcı da sizlere acaba neler hazırladı? Onun için de bir gün beklemeniz gerekecek. O zamana kadar hoşça kalın, mutlu kalın. İstanbul'dan sevgiler, saygılar.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump, savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Buna karşılık ABD Savaş Bakanı Hegseth ise ateşkesin sürdüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ederken İran Meclis Başkanı Kalibaf, yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor dedi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayına işaret etti. Bakan Şimşek, yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı.

CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il 973 ilçede sahaya çıktık dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gülav İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karaniz savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 2 üst sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere bugün ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise perşembe gününden sonra hissedilir derecede sıcaklık artışı olacak. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal 1-1 biten ilk maçı rövanşında sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümasan Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklama anlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeye başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi 13 Mayıs'ta oynanacak Natura Dünyası Gençler Birliği ve Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muhsin Tercan'a ait Ordu türküsüyle başlıyoruz. Ali Canlı derledi, Murat Aldemir mikrofonda. Perşembenin düzleri, yalan oldu sözleri.

Parlak'ın Bahri Altaş'tan derlediği Orta Anadolu türküsüyle Ufuk Bakır sizlerle. Yüceden mi geldin sen seher yeli, yine yârim ellerle gezer mi?

Ali Ekber Çiçek'in Aşık Beyhani'den derledi Erzincan türküsünü Ali Çakar'dan dinliyoruz. Yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar gönül.

Muzaffer Sarı Sözel'in Aşık Yanık Mehmet'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Elvan Sevim sizlerle. Güzel ne güzel olmuşsun, görülmeyi, görülmeyi.

Ahmet Yamacı'nın Hidayet Çalbudak'tan derlediği Afyon türküsünü Özlem Özdil söylüyor. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, Kâkülü boynuna dökülür gelir.

0: Naci Alkıra Erzurum türküsüyle Nurullah Akçayır sizlerle. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelen de döker bağlar gazelin.
1: Bir şehir var yaylada, ben o yaylada doğmuşam. Dadaş demişler adama, mertliği, yiğitliği karşılıksız sevmeyi öğretmişler. Hele bu vatansa uğrunda ölmeyi. Kar havada bar tutar, inerken falan dökene. Mavi beyazın buluştuğu noktada türkülere sorun beni. Tanırlar. Çünkü ben o yaylada doğmuşam. Ben o yaylada doğmuşam.

Ahmet Yamacı'nın Ayfer Ünlü'den derlediği Gaziantep türküsüyle Fatma Topçu sizlerle. Kova kova indirdiler yazıya, tut ettiler al kınalı tazıya.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün toplumsal hayatın belki de en zorlu imtihanlarından birini daha, bir hatayı düzeltirken kalbi koruma sanatını, yani kırıcı olmadan uyarıda bulunabilmeyi konuşacağız. Birini uyarmak aslında bir sorumluluk eylemidir. Ancak nezaket terazisinde bu eylem, kaş yaparken göz çıkarma riskini de her an barındırmaktadır. Bir hatayı birinin yüzüne çarpmak ile o hatayı zarifçe işaret etmek arasındaki fark, bir cerrahın neşteri ile bir saldırganın bıçağı arasındaki fark gibidir. Nezaket uyarıyı bir yargılamadan çıkarıp bir gelişim ve yardımlaşma vesilesine dönüştürebilmektir. Zarafet sahibi bir ruh bilir ki doğru olanı söylemek yetmez. O doğruyu muhatabının onurunu zedelemeden kalbine ulaştırabilmek asıl hünerdir. Sosyolog Richard Sennett, Saygı adlı eserinde insanların hassasiyetlerinin, haysiyetlerinin ne kadar kırılgan olduğuna dikkat çeker. Ona göre birine eksikliğini hatırlatırken kullanılan hoyrat bir dil o kişiyi sadece savunmaya iter ve aradaki bağı koparır. Uyarıda bulunurken sen dilinden biz diline geçmek, yani hatayı kişiselleştirmek yerine durumu analiz etmek nezaketin temelidir. Sen bunu yanlış yaptın demek yerine bu konunun şu şekilde ilerlemesi belki daha verimli olurdu diyebilmek, muhatabınıza bir kaçış yolu ve onurlu bir düzelme alanı bırakabilmektir. Johan Hari, insanların bir hata yaptıklarında en çok ihtiyaç duydukları şeyin bağlantıda kalmak olduğunu vurgular. Birini uyarırken onu topluluk içinde küçük düşürmek ya da alaycı bir üslup takınmak onu yalnızlığa ve öfkeye mahkum etmektir. Nezaket, uyarının gizliliğinde ve sesin şefkatindedir. Baş başayken sükunetle ve iyi niyeti hissettirerek yapılan bir uyarı muhatabın gönlünde bir yara değil bir çiçek açtırır. Immanuel Levinas'ın hatırlattığı gibi her yüz bize bir sorumluluk yükler ve o yüzü utançla kızartmamak nezaket borcumuzdur. Psikoterapist Irvin Yalom, yapıcı bir geri bildirimin ancak sevgi ve güven zemininde karşılık bulacağını söyler. Eğer muhatabınız sizin onun iyiliğini istediğinize ikna olmuşsa, uyarınızı bir saldırı gibi değil, bir armağan olarak algılayacaktır. Kelimelerinizi seçerken dürüstlük ile nezaketi bir araya getirebilmelisiniz. Dürüstlük acı olabilir ama nezaket o acıyı dindiren bir merhem gibidir. Uyarıyı bir sandviç yöntemiyle öncesinde bir takdir, ortada düzeltilmesi gereken bir husus ve sonunda yine bir güven cümlesiyle sunmak sözün etkisini arttıracaktır. Kadim bilgelerin de dediği gibi dost acı söyler sözü, sözün hoyratça söylenmesi demek değildir. Dostun acı olsa da gerçeği en şifalı şekilde ulaştırabilmesi kastedilmektedir. Bugün birini uyarmak durumunda kaldığımızda kelimelerimizi muhatabımızın kalbine saplanan birer ok gibi değil de onun yolunu aydınlatan küçük kandiller gibi seçelim. Unutmayalım, bir hatayı düzeltmek için o kalbi önce kazanmamız gerekir. Kalbi kırdığımızda doğruyu söylesek bile hiçbir hükmü kalmaz. Ünlü bir düşünürün de dediği gibi sevgi dünyanın güneşidir ve nezaketli bir uyarı o güneşin altında filizlenen bir dostluğun kanıtıdır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize doğruların incelikle söylendiği, gönül kırmadan yolların birleştiği ömürler diliyorum. Nezaketin rehberliğinde kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bolluğun, bereketin, şifanın ve dileklerin günü olarak bilinen Hıdrellez, yüzyıllardır kültürümüzde önemli bir yer tutuyor. 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdrellez sadece bir mevsim geçişi değil, dileklerin, bereketin ve yeni başlangıçların simgesi. Peki Hıdrellez nedir, nereden gelir, neden ateşler yakılır, dilekler tutulur? Bugün geçmişten bugüne taşınan, kültürel miras olan Hıdrellez Bayramı'nı konuşacağız. Konuğumuz Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Alimcan İnayet bizimle olacak. Bugün ortak tarih, dil ve kültür bağlarıyla birbirine kenetlenen Türk dünyasının önemli bir yapısı olan Türk Devletleri Teşkilatı'nı ve bu çatı altında gelişen eğitim alanındaki uluslararası öğrenci işbirliklerini de konuşacağız. Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Kenan Doğan bizlerle olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, programımızın ilk bölümünde Hıdrellez Bayramı'nı konuşacağız. Kutlu olsun öncelikle. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Alimcan İnayet bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun sizin de. Şimdi Hıdrellez öyle bir bayram ki insana umut veriyor değil mi? Başlangıçların, dileklerin bayramı. Sizden öğrenebilir miyiz? Nedir acaba bu bayram? Ne zaman kutlanır? Özelliği nedir?
1: Öncelikle sizin ve bizi dinleyen saygıdeğer dinleyicilerin Hıdrellez Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm milletimizin Hıdrellez Bayramı kutlu olsun diyorum.
0: Teşekkürler.
1: Hıdrellez, Nevruz gibi Türk dünyasının ortak değerlerinden birisidir. Hıdrellez'e Türkiye'de Hıdrellez, Kırım ve Dobruca'da Hıdrellez, Makedonya'da Edirlez, Kosova'da Hıdrellez denir. Günümüzde bu bayram Türkiye, Azerbaycan, Kırım ve Balkanların yanı sıra İrak ve Suriye gibi ülkelerde de coşkuyla kutlanmakta. Hıdrellez, Hıdır adıyla, yani Hıdır Hızır demektir. Hıdır adıyla İlyas adının halk dilinde birleştirilmiş biçimidir. Hıdrellez bayramı her yıl 6 Mayıs'ta kutlanır. İnanca göre Hıdır, yani Hızır ile İlyas yılda bir kere yeryüzünde 6 Mayıs'ı, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece bir gül ağacının altında buluşur. Bu gece Hızır ile İlyas'ın evleri dolaştığına ve dokunduğu her şeyi bereketli kıldığına inanılır. Dolayısıyla Hıdrellez günü herkes bolluk diler, bereket diler, şifa diler, ayrıca baht ve kısmetlerinin açılmasını diler.
0: Kökenini biraz anlatabilir misiniz Sayın İnayet bize? Hangi inançlara, hangi kültürlere dayanıyor?
1: Hıdrellez binlerce yıllık tarihsel süreçte birçok kültüre ait unsurların birleştirilmesi, yoğrulması ve sentez edilmesiyle ortaya çıkmış kültürel bir olgu. Bu bağlamda eski Anadolu, Mezopotamya, Yunanistan mitoloji ve kültürlerindeki bahar ve yaz ile ilgili inanış ve kutlamalardan, Gilgamış destanından, İskender efsanesinden, İslam folklorundaki Hazreti Musa Hızır kıssasından, Hristiyan inanç sistemine ait Aziz Yorgi, yani Aziz Yorgi, Yeşil Yorgi, Aya Yorgi diye de söylenir. Hı hı. Ve Circiz Nebi kültünden bahsetmek mümkündür. Bu süreçte Türkler İslamiyet öncesi Türkistan Türk kültüründeki bahar ve yazla ilgili inanış ve merasimleri işte İslam folklorundaki Hızır İlyas kültüyle yoğurmuş. Sonra da Hristiyan inanç sistemindeki Aziz George yani Aziz Yorgi kültüyle kaynaştırarak yeni bir terkip ortaya koymuştur. Dolayısıyla Hıdrellez geleneğinin muhtevasında ağaç, su, ateş, mezar ziyareti, kırağa çıkma ve kurban unsurları gibi eski Türk inanç sistemine özgü unsurlar ile İslam folklorundaki Hızır İlyas kültü, Hristiyan inanç sistemine ait Aziz George kültü bulunmaktadır. Aya Yorgi ritüeli bazen de Yeşil Yorgi adıyla Yunanistan'da, Balkanlarda ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinde 6 Mayıs tarihinde kutlanır. Aslında Türk inanç sistemine göre 6 Mayıs aynı zamanda Güneş'in Ülker Burcu'na girdiği bir zamandır ve aslında yazın başlangıcıdır. Evet. Yani Hıdrellez farklı inanç sistemlerine ait unsurların birleştirilmesi ve sentez edilmesi sonucunda ortaya çıkan bir yeni bir terkiptir. Bu terkip Türk kültürünün eşsiz, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı özelliğini gösterir.
0: Hızır ve İlyas'ın alıyor ismini. Onları bir hatırlatabilir misiniz bize? Kimdir Hızır ve İlyas? Bu bayramla nasıl ilişkilendirilirler?
1: Hızır İslam inanç sisteminde Hazreti Musa zamanında yaşayan ve kendisine ilahi bilgi ve hikmet öğretilen kişi olarak bilinir. Hızır adı Kur'an'da geçmez ama Kur'an'da sadece Allah'ın rahmet verdiği ve ilim öğrettiği bir kul olarak zikir edilir. Kuru yere oturduğu zaman hemen orada yeşillik bittiği için kendisine sıfat olarak El-Hadir denmiştir. El-Hadir sözcüğü Arapçada yeşil ve yeşillik çok olan yer anlamında. Dolayısıyla Hızır su, yeşillik ve ebedi hayat kavramlarıyla ilişkilendirilmiştir. Halk kültüründe Hızır'ın ölümsüz olduğuna inanılır. İlyas Kur'an'da peygamber olduğu olarak geçer. Yani İlyas peygamberin Kur'an'da peygamber olduğu çok açıkça belirtilir.
0: Evet.
1: Halk inancına göre Hızır

0: Denizde, İlyas'da, karada dağardık alanların imdadına yetişir. Bu iki ismin birleştirilmesiyle Hıdrellez adı ortaya çıkmıştır. Ama Hıdrellez geleneklerinde İlyas'a göre Hızır daha öne çıkarılmıştır.
1: Şimdi karada ve denizde diyorsunuz ki dileklerin gerçekleşmesini sağlıyorlar. Ateş yakmanın anlamı nedir acaba Hıdrellez'de? Böyle bir gelenek var.
0: Evet, Hıdrellez gününde ateş yakma ve üzerinden atlama adeti vardır. Bu özellikle Bolu'da, Burdur, Bursa, Eskişehir, İzmir, İzmit, Kilis, Kütahya, Tekirdağ gibi yörelerimizde bu adet devam ediyor. Anadolu sahası dışında yine Gagavuzlarda, Dobruca Türklerinde, Makedonya'da yaşayan Türkler arasında özellikle bu Hıdrellez günü ateş yakılır ve üzerinden atlanır. Bilindiği üzere eski Türk inanç sisteminde ateş kutsaldır, saygı gösterilen bir varlıktır. Çünkü ateş güneşin sembolü olarak kabul edilir. Güneş ise göç tanrının görünür biçimidir. Dolayısıyla ateş arındırıcı ve temizleyicidir. Ateşin üzerinden atlandığı zaman insanın üzerindeki günahlar yok olur. Kötü ruhlar, negatif enerji ya da günümüz terminolojisiyle virüsler ve mikroplar temizlenir. Hıdrellez kıştan yaza, yani eskiden yeniye geçişi simgelediği için insanlar bu geçiş sürecinde günahlardan, kötü ruhlardan arınıp yeni döneme temiz girmek amacıyla ateş yakıp üzerinden atlarlar.
1: Çok hoş bir gelenek gerçekten. Görüntülerini de görüyoruz her yıl. Ülkemizin değişik yerlerinde bunun nasıl yapıldığını izliyoruz. Çok da keyifli. Peki dilek tutmak çok ön plana çıkıyor Hıdrellez'de. Bu gelenek nasıl yapılmalı? Farklı farklı sosyal medyada anlatılar görüyoruz. Doğrusu nedir acaba?
0: Hıdrellez gecesi Hızır'ın evleri dolaştığına ve dokunduğu her şeyin bereket, kısmet ve sıhhat getirdiğine inanılır. Dolayısıyla bu gece yiyecek kapları, ambarlar ve kapılar açık tutulur. Dilek dileyenler gül dalına, ağaçlara bez bağlar, hastalar çimenler üzerinde yuvarlanır. O gecenin suyla yıkanıp arınırlar. Örneğin İzmir'de zengin olmak isteyenler Hıdrellez gecesi bir gül fidanının dibine para kesesi ya da bir cüzdan bırakırlar. Balıkesir ve Çanakkale illerine bağlı bazı köylerde ise insanlar Hıdrellez günü sabah erken kalkıp su kenarlarına gider ve ellerini yüzlerini yıkarlar. Erkekler ise suya girerler. Ağrı'da, Iğdır'da Hıdrellez günü kızlar gül ağacının dibine testi koyarlar ve içine alyanslarını atarlar. Ertesi gün bunları mani söyleyerek çıkarırlar ve söylenen maniye göre kısmetlerinin açılacağına inanırlar. Şimdi burada bu hastalar dedik, hastalar çimenler üzerinde yuvarlanır dedik. Neden? Çünkü Hızır bu gece çimenlerin üzerine basar, her şeye dokunur. Eğer çimenlerin üzerine bastıysa o çimenlerin üzerine yuvarlandığı zaman hastalığının hemen şifa bulacağına inanılır. Dolayısıyla hastalar çimen üzerinde yuvarlanırlar. Hatta kurban kesip yerler mesela o gece Hızır'ın baktığı çimenlerden yiyen kuzular kesilip yenildiği zaman yine hastalık şifa bulur. Böyle bir inanç var halk arasında.
1: Sadece bu ikisi değil, dilek tutma ve ateş üzerinden atlama değil, başka geleneksel uygulamalar da var, değil mi? Neler bunlar?
0: Evet, Hıdrellez kutlamalarında Nevruz kutlamalarında olduğu gibi ev, çevre ve beden temizliği yapılır. Yeni kıyafetler hazırlanır. Kırlara çıkılır. Güreş düzenlenir. Mendil kapma, ip atlama, salıncak gibi çeşitli oyunlar oynanır. Sofralar kurulur, yemek yenir, yumurta pişirilip boyanır, salıncakta sallanılır, çeşitli yarışlar düzenlenir, kurban kesilir, kesilen kurbanlar fakirlere dağıtılır, dargınlar barıştırılır, mezar ziyareti yapılır, bolluk bereket için dualar edilir. Bunların hepsi eskiden yeniye geçişi arınmayı, bolluğu ve

0: şirketi simgeler.
1: Şimdi Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı uygulamalar var, farklı kutlamalar var. Sizin de söylediğiniz gibi. Örnekler verebilir misiniz? Hatta sadece Türkiye sınırları içinde değil, Türk dünyasında farklı uygulamalar var mı acaba?
0: Evet, yani inanışa göre Hızır Hıdrellez gecesi bütün evleri dolaşır. Ağzı açık her kaba kaba dokunarak berket nakılar. Türkiye'nin birçok yöresinde Hıdrellez gecesi kapılar, pencereler, ambarlar ve yiyecek kaplarının ağzı açık bırakılır. Bu Konya, İzmir, Muğla, Bursa, İstanbul, İstanbul'un Sinop'a kadar bütün yörelerde bu gelenek var. Aydın'ın Kızılca Pınar köyünde Hıdrellez'de kurban kesilir mesela. Çünkü Hızır'ın bastığı otlardan yiyen kuzuların etleri de şifalıdır. Bazı yörelerde gül ağaçlarının yoksa ya gül ağacı yoksa ağaçların dallarına akşamdan elbiseler açılır. Çünkü Hızır gece gelip o elbiselere dokunduğu zaman o yıl hastalıklardan uzak, sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirileceğine inanılır. Hızır'ın geçtiği yerlerden nasip kısmet dağıttığı inancı çok yaygındır. Bu nedenle Hıdrellez'den bir gün önce iki genç kız ellerinde su dolu bir küple kapı kapı dolaşarak talih açmak için kadınlardan küpe, yüzük, toka, düğme, iğne gibi nişanlar toplar ve dilek dilenerek bunları küpün içine atarlar. Hıdrellez günü küpün içindekiler mani söylenerek çekilir. Bu geleneğe Türkiye'nin çeşitli yörelerinde martıvar denir, mantıvar denir, ya bazı bölgeler yörelerde bahtıvar denir.
1: Evet.
0: Bu çok ilginç bir gelenek.
1: Çok hoş gerçekten.
0: Bu aynı zamanda bir nevi bir fal bakma ya benziyor. Burada da insanlar Hıdrellez günü sabah erkenden bir akarsuyun kenarına giderler. Orada toplanan taşlarla küçük bir ev yaparak evin içini buğdayla doldurur. Çünkü buğday berkete simgeler. Bolu'da ev isteyen kişiler evlerinin bahçesine ev, bebek isteyenler varsa bezden bebek yaparlar. Yani çok zengin böyle adetler, gelenekler oluşmuş Hıdrellez etrafında.
1: Ve aslında Hıdrellez hala günümüzde kutlanıyor. Gelenekleri ne kadar yaşatılıyor Sayın İnayet, ne kadar yaşatılabiliyor?
0: Maalesef Türkiye'de bu Hıdrellez geleneği çok yaygın değil. Bazı özellikle her sene 6 Mayıs'ta bazı kurumlar, bazı dernekler temsili ve sembolik olarak bu canlandırılıyor, hatırlanıyor. Bence bu yeterli değil. Çünkü çok önemli bir gelenek bu. Bunun daha tabana yayılması gerekiyor. Halk arasında coşkuyla kutlanması gerekiyor. Çünkü bu Türk kültürünün ya da Türk dünyasının ortak kültürel mirasıdır, ortak değeridir. Bu kişiler arasındaki sosyal dayanışmayı arttırır. Bölgeler arasında dostluk, kardeşliği arttırır. İşbirliğinin tesisinde son derece önemli. Dolayısıyla bu gelenek daha geniş bir şekilde, geniş kişiler tarafından kutlanmalıdır. Ama sonra şu döneme bakıyoruz. Bu maalesef her sene böyle belli kurumlar tarafından sınırlı bir şekilde kutlanan bir gelenek haline gelmiş. Bence bunun daha ileriki yıllarda daha geniş kitlelerde kullanması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çok önemli bir gelenek. Özellikle sosyal dayanışma konusunda, birlik, beraberlik konusunda çok önemli işler var.
1: Evet. Birlik, beraberlik konusunda, sosyallik konusunda haklısınız ki günümüzde çok ihtiyacımız olan bir şey. Yaşam şartları herkese çok zorluyor. Ve insanın psikolojisi üzerine de çok güçlü etkileri olabilecek bir bayram aslında. Çünkü umut var, neşe var, değil mi? Doğayla bütünleşme var. Size göre insanlar üzerindeki etkileri neler böyle bir bayramın?
0: Bu bir umut diyelim. Ya umut aynı zamanda insanlara umut aşılayan ya da umut veren bir bayram. Çünkü insanlar dilek tutar. Bu Hıdrellez Bayramı'nın en karakteristik özelliklerinden bir tanesi dilek dilemedir. İnsanlar bu 6 Mayıs'ta en azından

0: dile tutarak umutlarını canlı tutuyor. Psikolojisi tabii ki düzeliyor. Eğer bir sıkıntısı varsa, yani, sağlık sorunu varsa ya da maddi sorunu varsa bu dilek dileyerek umudunu canlı tutmaya çalışıyor ve tabii ki bu geleceğe umutla bakmayı da bu Nevruz Hıdrellez dolayısıyla bu geleceğe umutla bakmayı da yapıyor.
1: Sağlıyor
0: diyelim.
1: Evet, evet.
0: Çok önemli bir bayram. Yani insanların psikolojisi, özünü genç kızlar üzerinde çok büyük bir var, etkisi var. Hı hı. Genç kızlar kısmetlerinin açılmasını istiyor. Sallanırlar mesela. Değişik şeyler geliştirmişler, adetler geliştirmişler. Yani bir nevi yani geleceği olan bir umudunun en azından yeniden yeşermesini sağlayan bir bayram bu.
1: Evet.
0: Bu çok önemli çünkü umutla, geleceğe umutla bakmak bir çok önemli. Yani umut insanı ayakta tutuyor.
1: Tabii.
0: Çünkü insanın her türlü var, sıkıntısı var. Bu sıkıntıda bu Hıdrellez günü her türlü dileğinizde bulunabilirsiniz. Yani tuttuğunuz dileklerin gerçekleşeceğine inanır insanlar. Dolayısıyla bu insanlar üzerinde çok önemli etkisi var. Psikolojik yönüyle, kültürel açıdan ve başka bir sürü inanç açısından çok önemli var.
1: Evet,
0: Bunun da yaşatılması gerektiğine inanıyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Çok güzel anlattınız, sağolunuz katkınız için. İyi günler diliyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Alemcan İnayet konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, bugün Yaşamın Ritminin ikinci bölümünde Türk Devletleri Teşkilatı'nı ve özellikle uluslararası öğrenci işbirliklerini konuşmak üzere stüdyomuzda ağırlıyoruz konuğumuzu. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Sayın Kenan Doğan. Hoş geldiniz
1: programımıza. Hoş bulduk Sıra Hanım, teşekkür ediyorum.
0: Sizin de Hıdrellez Bayramınız kutlu olsun öncelikle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle Türk Devletleri Teşkilatı'nı tanımak istiyoruz sizden. Türk dünyasında son yıllarda işbirliği gerçekten çok önemli boyutlarda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve Türk Devletleri Teşkilatı nasıl bir rol oynuyor bu işbirliğinde?
1: Teşekkür ediyorum. Aslında daha net konuyu kavrayabilmek adına tarihsel arka planıyla girmek isterim. Biliyorsunuz Cumhuriyetimiz kurulalı yaklaşık 100 yıl oldu ama son 19-20. Yüzyılda çok zor bir dönemi geride bıraktık. Osmanlı İmparatorluğu ayakta kalabilmek için önce Osmanlıcılık politikası uygulamaya çalıştı. O yürümeyince İslamcılık politikasına geçiş oldu. Tamamen reel günün koşullarında gerçekçi politikalarla, onu da yürütemeyince Türkçülük politikasıyla yeni bir cumhuriyetin kuruluş felsefesi başladı. O dönemde Türkçülük politikası aslında sadece bir etnik bir Türkçülük anlamında değil, Türk dünyasına dayalı bir devlet modelini içeriyordu. Aslında Atatürk de bütün süreçte Türk Tarihi Kurumu'nun kuruluşu, Türkiye Kurumu'nun kuruluşu, Alfabe İnkılabı gibi etkinliklerle sadece Türkiye'de bir ulus inşası yanında Türk dünyası bakış açısıyla bunları yapmaya çalıştı. Biz bunu nereden anlıyoruz? 1933 yılındaki 29 Ekim'deki Ulusal Seçilmiş konuşmasında bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, müttefikimizdir, bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Ancak zaman farklı işleyebilir, Sovyetler Birliği de dağılabilir, tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan gibi. Bizim bugünkü komşumuz Sovyetler Birliği'nde dili bir, dini bir, tarihi bir soydaşlarımız vardır. Onlara yakınlaşmalıyız. Nasıl yakınlaşılır? İşte dil bir köprüdür, tarih bir köprüdür, inanç bir köprüdür. Dolayısıyla o günlerden felsefesi atılan bir devlet bakışı anlayışıyla ilerleyen bir yönetim vardı. Ne zaman Türk Devletleri Teşkilatı gündeme gelmeye başladı? 1991 yılında Sovyetler Birliği dağılmaya başlayınca. Bunun için anlattım. Aslında Türkiye Devleti politikalarını uygularken 100 yıllık oradaki hafızayı da işletiyor ve yine 1933'te söylenen dil bir köprüdür, inanç bir köprüdürden hareketle aslında Türkiye çok hızlı bazı politikalar uygulamaya başlıyor. Hemen Sovyetler Birliği dağılır dağılmaz. Bunlardan birincisi Türkçe konuşan devlet başkanları zirvesi yapıyor. 91 yılında ilk yaptığı projelerden bir tanesi bu. Ve bunu takip eden süreçlerde Büyük Öğrenci Projesi başlatıyor ki bu Büyük Öğrenci Projesi benim kanımca Cumhuriyet tarihindeki en önemli projelerinden bir tanesidir. O 10 bine yakın öğrencinin Türkiye Türkçesi öğrenmesi, eğitilmesi ve kendi ülkelerine gönderilmesiyle ilgili. Ve bununla birlikte birçok Türk soyu, Türk kültürü, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı kuruluyor. Ve birçok faaliyetler başlıyor aslında 91'li, 92 yıllarda. Bu faaliyetler değişik boyutlarda zaman içinde evriliyor, gelişiyor, farklı kurumlar kuruluyor. 2008'de TÜRKPA kuruluyor, Türk Parlamenterler Asamblesi kuruluyor. 2012'de Türk Kültür ve Miras Vakfı kuruluyor. Yine 2010'da Türk Akademisi kuruluyor. Bütün bunların hepsi Türk dünyasına yönelik, milli kimlik inşasına yönelik yapılan faaliyetler. Evet. Tam bu noktada Türk Devletleri Teşkilatı aslında Türk dünyasıyla olan ilişkilerin, kültürel zeminde olan ilişkilerin stratejik

0: Ve politik bir zeminde, ekonomik bir zeminde de evrilerek, genişleyerek daha kapsayıcı bir model halinde uygulanmasının temel amacı oluyor. Yani bir çatı kuruluş oluyor. Yani 1991 yılında başlamış olan Türkçe konuşan devlet başkanları zirvesiyle, 2009'da Nahçıvan zirvesiyle Türk Konseyi'ne dönüşüyor. 2020 yılında da bu yapı Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşüyor. Tabi burada Özbekistan'ın süreci dahil olmasa, Karabağ Savaşı'yla sürecin dahil olmasıyla daha çatı, daha komplike bir kurum olarak daha güçlü bir şekilde Türk Devletleri Teşkilatı bütün yapıyı toparlayan bir yapı haline dönüşüyor.
1: Aslında
0: Dolayısıyla çok önemli bir toparlayıcı misyonu ve işlevi oluşuyor.
1: evet, amacı da hedef alanı da çok geniş ve bunların içinde az önce söylediğiniz gibi eğitim size çok önemli olduğundan bahsettiniz. Neden bu kadar önemli? Bunu biraz açabilir misiniz bizim için?
0: Şöyle, şimdi her toplum hafızasını oluşturan bir geçmiş ile geleceğine ilham kaynağı olacak bir gelecek hayali arasında daima geçiş halindedir. Şimdi bir de Türk Devletleri Teşkilatı'nın hakim olduğu saha, coğrafya aslında hegemon güçlerin uzun yıllardır çatışma alanı olmuş. Jeopolitik ve ekonomik anlamda çok kritik bir bölge. Dünya petrol rezervlerinin %3'ü, doğal gaz rezervlerinin %7'sine sahip olan bir hakimiyet alanı. Şimdi böyle bir hakimiyet alanında bir Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bir jeopolitik boşluk oluşuyor. Bu boşluk aslında birçok tehdidi ve birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Türkiye biraz önce başından aldığım yüzyıllık bir bakış açısı, bir devlet aklıyla diyelim, aslında bu çalışmaları derleyerek, toparlayarak şeyi Türk devletlerinin bugün 30. yılına ulaştılar ama daha yeni kurulduğu dönemlerde milli kimlik inşası ve Türk dünyası kavramının içselleşmesi, halk düzeyinde kabul görmesiyle ilgili çok önemli faaliyetler gerçekleştirdi. İşte Büyük Öğrenci Projesi bunlardan bir tanesiydi. Bu
1: Belki o yapılanmayı biraz anlatabilirsiniz bize o döneme dair. Söylemek istedikleriniz varsa o dönem belirlenen amaçlar, nasıl bir yapılanma oluşturulduğu çok geniş bir alan var dedik ya ve bunun içinde eğitimin ne kadar yer kapladığı.
0: şimdi aslında Türk Devletleri Teşkilatı'nın temel amaçları arasında ortak kimlik ve Türk dünyası bilincinin inşası, diplomatik ve kültürel entegrasyon, ekonomik entegrasyon, savunma ve güvenlik alanındaki işbirlikleri gibi kapsayıcı bir sınıflandırabileceğimiz yapılar var. Ama bunun arka planında 30'un üstünde projeyle çalışma yürütülüyor. Şimdi buradaki en temel ve en alt tabakada ortak kimlik ve Türk dünyası bilincinin inşası oluşuyor. Bu sadece siyasi düzeyde alınabilecek bir şey değil. Halk düzeyinde de biz kamu diplomasisi diyoruz. İnsanların zihninde ve gönlünde yer eden bir bakış açısının, bir ortak bilincin oluşturulması çok önemli. Bu noktada da yaklaşık 70 yıl kendi bağlamından koparılmış, kendi dilinden, kültüründen koparılmış Türk devletlerinin Türkiye'nin önceliğinde tekrar kendi kimlikleriyle örtüşmesi ve barışması çok önemliydi. Bu bağlamda da Büyük Öğrenci Projesi hayati derecede öneme sahipti. Ve Türkiye çok büyük gayretlerle ve mücadelelerle Büyük Öğrenci Projesi'ni başlatarak Türk dünyasından 10 binin üstünde öğrencinin Türkiye'ye gelip eğitim almasını sağladım.
1: Üye ülkeler arasında aslında ciddi öğrenci değişim programları var, değil mi?
0: Aslında
1: Sözünüzü kesmeyeyim lütfen, siz devam
0: evet, birçok program var. Türkiye bu değişim öğrencileri getirirken aynı zamanda bir başka hamle daha yaptı, adım daha attı. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da, Manas Uluslararası Manas Üniversitesi, Kırgız Manas Üniversitesi'ni kurdu. Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni kurdu. O ülkelerle ortak olarak kuruldu. Bir taraftan da öğrenci...

0: Türkiye'ye öğrenci getirmeye başladı. Bunların sayısı zamanla sadece burslu gelen öğrencilerin sayısı bugün 150-160 bini geçmiş durumda. Tabii ki ilk etapta Türk dünyası için başlayan bu öğrenci hareketliliği daha sonra akraba toplulukları dediğimiz Orta Doğu, MENA dediğimiz Kuzey Afrika'yı da kapsadı ama bütünsel anlamda çok geniş 200 ülkeye yakın yerden büyük öğrenci projesi kapsamı daha sonra da YTB Türkiye bursları kapsamında toplanan bir yapıda dünyanın en prestijli öğrenci projelerinden bir tanesi haline getirildi. Ama buna ek olarak Türk Devletleri Teşkilatı birçok altında birçok birim var. Sayarken Türk Akademisi söylemiştim. Türk Akademisi'nin altında Türk Üniversiteler Birliği, Türk ÜNİF var. Ben de 2025 yılında Ekim ayında Özbekistan'da yapılan en son zirvesinde delege olarak katıldım. Yaklaşık 170 üniversitenin üye olduğu bir yapılanma. 2017 yılında Avrupa'daki Erasmus'a benzer programı Orhun sürecini Türk ÜNİF çerçevesinde Türk Akademisi'nin altında çalışma başlandı. Pilot uygulamalar başlandı. Bugün Orhun projesi kapsamında 170 üniversite arasında öğrenci değişimleri gerçekleştiriliyor. Türkiye'de de Ege Üniversitesi bu konuda lider konumdaki üniversitelerimizden bir tanesi. İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi. Bu kapsamda bu 130 bin öğrencinin dışında yeni başlayan programla her yıl bini aşkın öğrenci ve öğretim görevlisi de bu değişim programının içinde tutuluyor. Bu değişim programı kapsamında bu yıl 2025'teki çalışmada çok önemli kararlar alındı. Bugüne kadar sekreteriyeyi hep farklı üniversiteler yapıyordu. Ama Türk ÜNİF artık İstanbul'da daimi bir sekreteriye oluşturuyor. Bu çok önemliydi yönetimsel etkinliği artırmak bakımından. İkinci önemli unsur da bugüne kadar Orhun'un Erasmus gibi bir bütçesi yoktu ve her üniversite imkanlı olan üniversiteler bu süreçte yer alıp burs imkanlarını üniversiteler kendileri sağlayarak süreç yürütüyordu. Bu neyi sağlıyordu? Yapının büyümesinin önündeki en büyük engel ekonomik engeldi ama geçtiğimiz yıl 2025 Ekim ayında yapılan Özbekistan'daki zirvede bununla ilgili yeni bir bütçe de oluşturuldu. Bu şu demek, Orhun Değişim Programı artık ikinci merhaleye geçti. Yani 2017'den bugüne kadarki deneme çalışmaları ve başlangıç çalışmalarını geride bıraktı. Artık bir seviye daha yukarıda bütçesiyle, daimi sekreteriyesiyle daha etkin ve daha büyük hedefleri olan bir yapıya dönüşme başlangıcında diyebilirim.
1: Bütün bu süreçte tabii Türkiye lider konumda ve kolaylaştırıcı da bir rol üstleniyor sanıyorum. Nedir bu liderlik konumu ve kolaylaştırıcı rolü? Mesela acaba öğrenciler için bazı fırsatlar sunuluyor mu? Başka yöntemler deniliyor mu? Ne dersiniz bu konuda?
0: Aslında Türkiye Türk Devletleri Teşkilatı'nın hem fikir babası hem en büyük kurumsal ve ekonomik destekçisi. Buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi dediğim gibi Türkiye'nin Cumhuriyet'le birlikte yüzyıldır kesintisiz bir devlet geleneği var ama yeni Türk Devletleri ki bunlar Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gözlemci statüsünde, Macaristan gözlemci statüsünde bu ülkelerin devlet deneyimleri Türkiye kadar derin olmadığı için Türkiye burada hep lokomotif görevi üstlenmiş her açıdan. Bu gerek uluslararası sistemde, uluslararası kuruluşlar içindeki konumlanma açısından Türkiye'nin tecrübesi yol açıcı, gerek uluslararası ticaretin kolaylaştırılması anlamda, gerekse eğitim anlamında. Şimdi eğitim anlamında da Türkiye'nin güçlü olduğu alanlar var. Bu güçlü olduğu alanlardan dolayı da Türkiye daha çok burada paylaşan, veren konumda. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir lider pozisyonu var. Bu lider pozisyonun getirdiği sonuçlardan bir tanesi zaten Büyük Öğrenci Projesi'ydi. Orhun Değişim Programı'nda da ağırlıklı olarak öğrenciler Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de bu etkileşim içinde bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye bütün bunların içinde hep öncü, destek verici ve yol açıcı, adeta sistemin bir motoru pozisyonunda, çalıştırma motoru pozisyonunda devam ediyor. Hı hı. Burada sorduğunuz ikinci kısımda ne gibi destekler var? Aslında hem Büyük Öğrenci Projesi hem Orhun tarafında Büyük Öğrenci Projesi'nde de Türkiye bütün uçak biletlerinden, konaklamadan, eğitim ücretinden, sağlık genel sağlık sigortasına kadar, barınmadan yemek ücretine kadar tamamını karşılıyor ve dediğim gibi dünyanın en prestijli desteklerinden bir tanesi. Orhun projesinde ise öğrencilerin uçak biletlerini gönderen üniversite alıyor. Evet. Gittiği üniversitede konaklama, yemek, oryantasyon, eğitim ücretleri gibi bütün ücretleri de yine ev sahibi üniversite karşılıyor ve öğrenciye herhangi hiçbir ek masraf, kişisel harcamaların dışında hiçbir masraf çıkartılmıyor. Dolayısıyla bu iki projede %100 oranında burslu olan projeler ve tamamen devletin ve kurumların desteğiyle yürüyen projeler.
1: Peki ekonomik kısmı dışında akademik ve sosyal uyum için yapılanlar var mı?
0: Tabii ki aslında bu Orhun sürecinin en önemli ayaklarından bir tanesi öğrenci değişiminin dışında öğretim görevlisi değişimi programı da var. Biz Ege Üniversitesi olarak geçtiğimiz yıl 2025 yılında 241 değişim gerçekleştirmişiz. Bunun hemen hemen yarısı öğretim görevlisi değişimiyle karşılaşıyor. Burada gelen öğretim görevlilerinin geldikleri birimlerdeki bölümlerle, hocalarla bir network ilişki ağına giriyorlar, tanışıyorlar. Çalışma alanlarında ki farklılıkları ve ortaklıkları tespit ediyorlar ve bir sonraki dönemde ortak projeler çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla çok ciddi bir akademik anlamda da bir network ağını da sunuyor bu program. Hı hı. Yani sadece öğrenci değişimi değil, akademik değişim ve ortak projeler noktasında, ikili anlaşmalar noktasında da çok ciddi bir çalışma yürütülüyor diyebilirim.
1: Hı hı. Şunu da sormak isterim. Türkiye'ye gelen öğrencilerin en çok tercih ettiği alanlar neler acaba?
0: Şimdi ülkemizin önde olduğu, özellikle bizde tıp ve askeri alan çok ön plandaki hı hı. alanlar. Dolayısıyla dünya ortalamasının üstünde tıp eğitimimiz var. Hı hı. Açık ara önde olan kısım tıp alanı. Tıpla birlikte sağlık bilimleri de diş hekimliği tıp. Bunun yanında özellikle istihdam kolaylığından dolayı hemşirelik ve eczacılık evet. tercih ediliyor. Son dönemlerdeki savunma sanayiyle'deki gelişmeler, yazılım ve benzeri gelişmeler noktasında da elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yine bununla ilgili makine mühendisliği gibi alanlarda talepler var. Hı hı. Diğer taraftan Türkiye'nin bölgesel güçlü olduğu alanlarda, mesela inşaatta bir bölgede oldukça güçlü ticari anlamda da. Dolayısıyla özellikle Türk dünyasından gelen öğrencilerde inşaat mühendisliği ve tasarım noktasında çok önemli olabiliyor, mimarlık ve tasarım. Sosyal bilimler alanında açık ara önde olan alan psikoloji, tercihlerin en yoğun yapıldığı alan, ekonomi ve uluslararası ilişkiler ve siyasette çok tercih edilen bölümler. Bunların hepsi dikkat edilirse Türkiye'nin önce olduğu ve evet. güçlü olduğu alanlar ve yurt dışından gelen öğrenciler de özellikle bu alanlara yoğun talep gösteriyorlar.
1: Mezun olan öğrenciler ülkelerine döndüklerinde oluşturdukları etki hakkında ne söylersiniz?
0: Şimdi ben Türk dünyasındaki her ülkeyi biliyorum, defalarca gidiyorum. Her gittiğimde Türkiye ile olan iletişimlerinin halk düzeyinde de devlet düzeyinde de çok güçlü bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Basit bir örnek vereyim. Azerbaycan'a gittiğinizde tıp sektöründe her 3 kişiden ikisi Türkiye mezunudur ve çok ciddi bir entegrasyon ve yakınlık vardır. Yine bütün askeri alanlardaki eğitimlerimizi bizim ordumuz vermiştir gibi. Aslında Türkiye mezunları bütün gittikleri yerlerde gerek siyasi, bakanlıklarda, valiliklerde, bürokraside birçok Türkiye mezunu görüyoruz. Gerek ticari alanlarda çok önemli işbirliklerine katkı sağlıyorlar.

0: Dolayısıyla inanılmaz bir katalizör, katma değer rolu uygulanıyor.
1: Dönüşü de birebir
0: Evet,
1: görüyorsunuz, ne
0: çok
1: güzel.
0: net gözüküyor. Türkiye'de bunun farkında yaklaşık 31 ülkede bununla ilgili Türkiye Mezunları Dernekleri, 35'e yakın Türkiye Mezunları Dernekleri çok aktif bir şekilde çalışıyor aslında.
1: Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Size kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Kenan Doğan konuğumuz oldu. Türk Devletleri Teşkilatı'nı konuştuk ve yaşama ritminin sonuna geldik bugünlük sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderirken bugün patlıcandan söz etmek istiyorum diye konuya başlamak istiyorum. Yerine göre toz topak ya da karnı yarılmış. Bunu görmüş imam dayanamayıp bayılmış. Hünkâr beğenmiş. Ali nazik olmuş. Etle ortak kebaba lezzet kaynağı olmuş. Fukaranın baş aşı, tabaklarda musakka. Nelere kadirmişsin mor yelekli patlıcan. Evet, Türk mutfağının gözdesi, 300 küsür yemeği olan patlıcanın yemeğinden değil, bugün patlıcanın saplarının faydasından söz etmek istiyorum. Hareketsizlik, tuvalette uzun süre oturma, obezite gibi nedenlerden dolayı basur için patlıcan saplarından bir ilaç öneriliyor. 12 bardak suyun içine 10 patlıcanın yeşil sap kısımları tencereye konuyor. Kaynayana kadar ocağın altını açıp kaynadıktan sonra iyice kısarak yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde bekletiliyor. Sonrasında bir 10-15 dakika demlendiriliyor. Patlıcan suyunu ocaktan alıp soğumasını bekledikten sonra içine limon suyu ilave ediliyor. Bu karışım buzdolabında saklanabilir. Sabah akşam probleminiz geçene kadar içmeniz öneriliyor.

Bu kadar patlıcandan söz etmişken İmam Bayıldı'nın öyküsünü anlatmadan geçemeyeceğim. Efendim, Ege'nin bir köyünde bir imam var. İmamı evlendiriyorlar ama evlendiği kız köyün en maharetli kızı. Eve tebriğe gelenler küp küp zeytinyağı getiriyorlar. Öyle ki kiler dolup taşıyor zeytinyağlarıyla. Ama gelin hanım

0: kadar bitti. Hepsini kullandım. Dediğinde imam düşüp bayılıyor. Bu baygınlık yemeğin lezzetinden değil, harcanan yağ ile ilgili tabii. Rivayet bu ya, biz de inanıyoruz tabii, rivayet de olsa çok güzel bir öyküsü var. Evet, bugün de yayınımızın sonlarındayız sizlerle. Hafta içi her gün tam bu vakitte görüşmek istiyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 3.
1: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecinin ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Bakan Şimşek yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçirebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il 973 ilçede sahaya çıktık dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karani savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. İran'la nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi